0: birlikte. Fakat Tourette zehirlenmesi dediğimiz tabloya neden olmakta ve kişiyi çok kötü etkilemekte. Bir kere tiroid bezi çok hormon salgıladığı vakit neler oluyor? Bu hipertiroidi dediğimiz bir durum. Kişide zayıflama, kişide sinirlilik, vücutta terleme, ishal, saçlarda çabuk dökülme ve kalp çarpıntısının artması, gözlerin ileriye doğru belirginleşmesi, göz damarlanmasının artması gibi durumlar oluşuyor. Fakat hipertiroidi durumu hipotiroidiye göre daha nadir, hı hı, görülmekte toplumda, özellikle de kadınlarımızda.
1: Doğuştan mı yoksa sonradan mı ortaya çıkıyor hipertiroidi?
0: Sonradan ortaya çıkmakta, ama bunun altyapısında da yine genetik altyapının etkilerinin olduğu ortaya çıkmış durumda. Çünkü bu tiroidi fazla çalışanları sorguladığımızda, özellikle de ailede ya anne tarafında ya baba tarafında böyle bir hastalığın olduğundan bahsediyorlar. Bunun toplumda az görülmesi bir şans. Ama maalesef hipotiroidi, yani tiroidin yavaş çalışması toplumda sık görülüyor. Özellikle de kadınlarda çok fazla görülüyor.
1: Gelelim az çalışmasına. Özellikle biz önce kadınlarda daha fazla göründüğünü söylediniz. Buna farklı etkenler, çevresel faktörler, genetik faktörler mutlaka dokunuyor. Ama bizim acaba hem belirtileri yakalamak hem de tedaviye daha uyumlu olmak için bilmemiz gerekenler neler?
0: Şimdi bunun çevresel etkileri var. Çevresel etkileri dediğimiz, Türkiye toprağında tiroid bezinin sık kullandığı ve gereksinim duyduğu iyot maddesinin, selenyum maddesinin az olması tiroid hastalıklarına yatkınlığı kolaylaştırıyor.
1: Bu aynı zamanda yediğimiz, içtiğimizde de bu ikisinin az olması anlamına geliyor.
0: Evet, özellikle de Karadeniz ve Doğu bölgelerinde toprağımızda ciddi anlamda iyot az. İyotun azlığına bağlı olarak da tiroid hastalığına yakalanma potansiyeli artıyor. Tabii ailesel olarak da tiroid hastalığının varlığı bunu da kolaylaştırıyor. Üstüne bir gebelik sürecinin yaşanması ve bazı ilaçların sık kullanılması, işte lityum gibi, amiodaron gibi tansiyon ilaçlarının kullanılması, diğer taraftan kişide hormonal ilaçların kullanılması gibi durumlar, hepsi bir araya geldiğimizde tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Çocukluk döneminde olan hastalıklar, boyun tedavisi ve boyuna ışın maruziyeti, o da yine tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Ama en sık sebep açıkçası besinsel durumlar, genetik durumlar ve kadınlık döneminde gebeliğin ve diğer hormonal etkilerin, doğum kontrol haplarının gibi ilaçların sık alınması, maruziyetin artması.
1: Siz nasıl teşhis koyuyorsunuz tiroid ya da paratiroid hastalıklarında?
0: Hasta geldiğinde şunu söylüyorsa, halsizim, yorgunum, saçlarım dökülüyor, kabızlığım artıyor, unutkanlığım artıyor dediğinde biz muhakkak bir kan testiyle tiroid bezinin hormonlarına bir bakıyoruz. Tiroid bezinin hormonlarına bakarken hastaya şunu tavsiye ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde, saat 9 gibi, 8-9 gibi ve aç karnına gelmesini öneririz. Çünkü tiroid hormonlarına en ideal bakılma şartı bunlar. Ve beraberinde geldiğinde şunu da öneriyoruz. Bazen tiroid bezi normal çalışabiliyor ama tiroidde nodül olabiliyor. O da bazen tiroid bezinin normal, anormal çalışmasına neden olabiliyor. Biz o yüzden tiroid bezi hastalığı şüphelendiğimiz erkek olsun, bayan olsun, tüm hastalarımıza kan tahliliyle beraber tiroid ultrasonu da yaptırıyoruz. Çünkü elle muayenede tiroid bezinin büyüklüğünü fark edemeyebiliyorsun.
1: Ama var olup olmadığı anlaşılıyor mu elle muayenede?
0: 100 hastadan 7'sinde anlaşılıyor. Ama ultrasonda 100 hastadan 50'sinde anlaşılıyor. Çünkü ultrason ele gelmeyen nodülleri veyahut da arkaya içe doğru büyüyen nodülleri gösterebildiği için biz hastalarda 100 hastadan 50'sinde tanıyı ultrasonla çok net koyabiliyoruz. Ve tiroidi rastlantısal olarak ortaya çıkarabiliyoruz. Ama hastada gelmiş, boynunda artık belirgin bir büyüme var, şişlik var, yutkunma zorluğu var, ses çatallanması var gibi belirtiler yaptıysa, o hastaların %90'ında, %100'ünde hatta iyi bir ultrasonla tanıyı yakalayabiliyoruz.
1: Teşhis konduktan sonra o nodülün ne olduğunu anlamak için biyopsi mi?
0: Kesinlikle. Çok güzel bir yaklaşım oldu bu. Kişide ultrason yaptık, nodül olduğunu gördük. Nodülün özelliklerine, ultrasonik özelliklerine göre karar veriyoruz. Şayet nodül kisti bir nodülse, yani nodülün içi dolu olduğu vakit biz ona solid nodül diyoruz. Nodülün içi sıvıyla dolduğu vakit biz ona kolloid nodül diyoruz. Örneğin kişide kolloid nodül var, sınırları düzgün, içinde damarlanması yok. O nodül iyi huylu bir nodüldür. Onlardan çok korkmuyoruz. Onlar büyüdükçe sorun yapıyoruz. Ama nodül var, nodülün içi dolu, dokuyla dolu. Nodülün içinde damarlanma var, nodülün sınırları düzgün değil. Sonra nodülün ön arka çapı daha uzun ve nodül açısından baktığımızda içinde küçük küçük kasfiye dediğimiz beyaz beyaz noktacıklar şeklinde görünümler varsa solid bir nodülde, biz o nodülü sevmiyoruz ve o nodüle biyopsi önerisi yapıyoruz.
1: Sonrası yani şöyle söyleyelim, tiroidle ilgili hastalıklarda ne zaman cerrahiye ihtiyaç duyarız?
0: Hasta geldi, ultrasonunu yaptık. Ultrason olarak da o nodülün bariz bir şekilde riskli olduğuna karar verdik ve biyopsi yaptık diyelim. Biyopside de tiroid kanseri çıktı, ameliyat öneriyoruz. Nodüldeki büyüklüğe göre, eğer nodül 1 santimden küçükse ve tiroidin en sık görülen papüler tiroid kanseri dediğimiz bir durumda ise, 1 santimden küçük nodülleri biz mikropapüler mikrokarsinom şeklinde nitelendirdiğimiz için sadece o tarafı almak bize yetiyor. Ama nodül çap olarak 1 santimden büyük ve çoklu bir nodülse iki tarafı tiroid bezini almayı öneriyoruz. Nodül iyi huylu çıktı ama büyüklüğü de yine 2 santimden küçük, o nodülü takip ediyoruz. Ama nodül çapı artık 3 santimin üzerindeyse, İyi huylu da olsa biz yine onlara ameliyat öneriyoruz. Hı hı. Ya da nodül var, nodül küçük ve nodül zararsız ama fonksiyonları bozuk. Yani kişide fazla tiroid hormonu üretimine neden oluyor ise, biz onlara bu sefer tiroid sintigrafisi yapıp boyundaki nodülleşme yapısını da görüp ondan sonra ameliyatta önerebiliyoruz. Bazen nodül yapısı hiç yok, nodül yok ama tiroid bezi fazla çalışıyor. Biz onlara yine tiroid bezi ne yönelik sintigrafi yapıp bir difüs hipertrofi veyahut da nodüler fazla çalışan hipertrofi nodüler bir hastalığı olduğunu gördüğümüzde, yani tiroid sintigrafisiyle de birlikte ameliyat kararı verdiğimiz hastalarımız, hı hı, var. Ama biyopsi yaptık, ameliyat karar noktasında kanser çıktıysa ameliyat öneriyoruz.
1: Bir insanın tiroid bezinin olmaması ya da ameliyatla alınmış olması genel vücut fonksiyonları açısından ne ifade eder?
0: Şöyle, şimdi nodül küçükse veya iyi huylu bir nodülse ve tek taraflı aldıysak, diğer nodül tarafı o kişinin normal yaşantısını sağlamasına yeterli oluyor. Ama iki taraflı tiroid bezini aldığımızda o kişide artık tiroid hormonları salgılanmıyor. Çünkü onu salgılayacak tiroid bezi yok. Ondan dolayı o kişinin metabolik sürecini rahat devam ettirebilmesi, metabolik sürecinin yanı sıra kişinin unutkanlığının olmaması, kan sisteminin normal olması, yediği gıdaların karaciğerde işlenip vücuda yaraşlı hale getirilmesi gibi durumları sağlaması açısından bu kişiye dışarıdan tiroid bezi hormonu vermemiz gerekiyor. O da artık dünyada rahatlıkla üretilir durumda.
1: Peki gelelim tiroid bezi, tiroid hormonu sağlığı için yapmamız gerekenlere. Şu anda bizi dinleyen, böyle bir şikayeti olmayan ama belki önümüzdeki dönemde risk grubuna girme ihtimali olan kişilerin, henüz bu hastalık kapılarını çalmadan neleri bilmeleri ve nelere dikkat etmeleri gerekir? Tiroid sağlığı için mutlaka tüketmemiz gereken gıdalar var mı?
0: Kesinlikle tiroid direkt beslenmeyle alakalı, şundan dolayı hani yapılmış çalışmalar var. Özellikle de bitkisel anlamda ya da topraksal anlamda iyot ve selenyum eksikliği tiroid hastalıklarına yatkınlık oluşturuyor. İyot ana madde. İyot tiroid bezinin, tiroid hormonunun üretilmesi için ana unsur. O tiroid az olduğunda tiroid bezi o eksiklikleri giderme açısından büyümeye başlıyor ve guatr ortaya çıkıyor. Bunu toprağımızda iyotun az olduğu devlet tarafından saptanılmış ve özellikle tuzlarla belli oranlarda iyot takviyesi yapılmak suretiyle iyot hastalığının, iyot eksikliğine bağlı guatr hastalığının engellenmesi açısından ve çocukluk çağlarında normal büyümenin sağlanması açısından iyot eksikliğini bu şekilde devlet eliyle kapatmaya çalışıyoruz. Ama iyot olarak baktığımızda kişide iyot ölçümü yapıldı ve iyot az, bu durumda gerekirse preparat olarak iyot alabilir. İyotun tabletleri de var. İyot Lugol solüsyonu şeklinde, Tentürdiyota benzer solüsyonları da var. Damla iyot şeklinde kullanabiliyoruz veya tablet olarak günde bir tablet alabiliyoruz. Ve o kişide iyot eksikliğinin tamam olup olmadığını anlama adına tedavi sonrası tekrar iyot testi yapıp vücutta o eksiklik giderildiğinde o zaman bıraktırmasını öneriyoruz. Ama kesinlikle iyotlarda iyot eksikliği olmaması için iyotlu tuz kullanmaya devam etmesi gerekiyor.
1: Tam ailece. Da onu soracaktım. Şimdi işte kaya tuzu, deniz tuzu vesaire kullanıyoruz. Bunların içinde ihtiyacımızı karşılayacak kadar iyot var mı?
0: Maalesef yok. Özellikle de biz tuz olarak kaya tuzunu tercih ediyoruz. Çünkü diğer mineraller de var. Onların iyot katılmış olanlarını kullanmasını öneriyoruz.
1: O zaman alırken kaya tuzu olacak ya da deniz tuzu olacak ama iyot takviye edilmiş olacak.
0: Bunun yanı sıra kişi yine ne yapabilir? Selenyum durumuna baktırabilir. Selenyum eksikliği varsa yine selenyum preparatları almak suretiyle o eksiklikle giderebilir. Yine omega 3 tarzından da gidildiğinde vücutta omega 3 eksikliği olmadığı vakit iyot hastalıkları, tiroid hastalıklarına daha az yakalanacağı için omega 3 preparatları alabilir. Omega 3'ün çok olduğu semizotu alabilir, çam fıstığı alabilir. Selenyumun çok olduğu yine bitkisel anlamda dereotu alabilir, yine semizotu alabilir. Yani bitkisel kökenli beslenmeye iyot takviyesiyle birlikte devam etmesi iyot tiroid hastalıklarına yakalanmasını engelleyecektir.
1: Bu aynı zamanda tedavisi devam eden ya da teşhis almış hastalar için de geçerli uyarılar.
0: Evet, geçerli.
1: Bunları beslenmelerine ilave etmek lazım. Yayına girmeden önce dereotundan bahsediyorduk. Aslında her mevsimin bitkisi dereotu. Dolayısıyla yoğurda karıştırıp, zeytinyağına karıştırıp, sade yemeklerde biz genelde işte dolmalara ilave ederiz sadece. Halbuki her yemeğin yanında dereotu tiroid hormonu sağlığı için tüketilebilir.
0: Çok faydalı. Şöyle özellikle de akşamları yatarken bir kap yoğurt içine semizotu ve beraberinde dereotu doğrayıp onu karıştırıp yemek kişinin hem sağlıklı olmasını hem selenyumdur, omega 3'tür ve vücuda faydalı diğer minerallerin temin açısından faydalı olmakta. Bunun yanı sıra damar sertliği ve kilo noktasında da faydalı olmakta.
1: Yatmadan önce mi?
0: Evet.
1: Gece yatmadan önce.
0: Akşam
1: bunu yiyeceğiz ve sonra yatacağız.
0: Bir saat önce. Aynen.
1: Bir saat önce. Peki. Böylece aklımıza kalsın bu bilgide. Dinleyicilerimiz eminim çok faydalandılar. Önümüzdeki günlerde biraz daha böyle genel vücut sağlığımız için mutlaka tüketmemiz gıdalar. Bazı organlara göre o organların sevdiği gıdalar gibi farklı başlıklarda yine sizi ağırlayacağız.
0: Ona evet çalışabiliriz. Güzel de konu olur. Bu arada paratoidle ilgili olarak da son bir ekleme yapmak istiyorum. Kişide kanda kalsiyum fazla çalıştığı vakit, kalsiyum fazla çıktığı vakit bu kişide araştırma yapmak gerekiyor. Özellikle de damar sertliği ve vücutta kalsiyum çökmeleri başladığında ya da geçmeyen böbrek taşları oluştuğunda yine paratoid hormonun yüksek seviyesi olup olmadığına bakmak gerekiyor. Eğer vücutta kalsiyum fazlaysa kişide katarakta kolay yakalanma, yine kişide mide ülseri oluşma, yine kişide özellikle de kireçlenme, dizlerde ağrıya neden olmakta. O kişiler paratiroid hastalığın var mı diye muhakkak kan tahlili ölçümü, paratiroid hormon ölçümü, kalsiyum ölçümü yapmalı. O kişilerde eğer kalsiyum yüksekse boyuna yönelik bir sentigrafi ve ultrason incelemesiyle paratiroid bezi hastalığı varlığı, paratiroid hormon fazla salgılanmasına bağlı paratiroid adenom oluşumu var mı diye araştırmak gerekiyor. Varsa da zaten basit bir cerrahi operasyonla çıkarılıyor ve kişi sağlığına kavuşuyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olunuz.
0: Sağlıklı yıllar, sağlıklı yaşlar.
1: Hepinize inşallah.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
9: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi insanlar konuşa konuşa anlaşır diyebiliriz. Bunun dışında tabii konuşmak, evet, insanlar birbirleriyle sosyal aktiviteler içerisinde bulunabilirler, konuşabilirler. Bu insanları rahatlatır ya da bir şeyler öğretir. Ama bunun bir dozu olması gerekmiyor mu? Öyle bir şey ki, yani biz dilimizi korumamız gerekmiyor mu? Eğer bunu ihmal edersek başımıza çok büyük belalar bile açılabiliyor. Çünkü bunun örnekleri var hayatımızda. Din büyükleri de dilini koruyan kurtulur buyuruyor. Şimdi susmak mıdır yani, dilini korumak deyince ne anlamamız lazım? Ben sustum, çekildim kenara, kimseyle de konuşmuyorum. Bu mudur yani, dilimi koruyacağım diye?
1: Mustafa Bey, tabii insanın hatırına gelebilir. Mesela siz de ifade ettiniz. Hepimiz konuşuyor ya, insanlar konuşa konuşa anlaşır.
0: Yani meşhur söz.
1: Öbür tarafta da dilini koruyan kurtulur, susan kurtulur, o da var. Şimdi susan kurtulur, konuşa konuşa anlaşılır. Birbirine taban tabana zıt gibi bir şey değil mi? Konuşmayacak mıyız? Konuşacağız. Fakat bunun ortası dilini koruyan kurtulur. Dil lazım. İki tarafı keskin bıçak gibidir böyle. İki tarafı da kesiyor bunu. Hatta öyle ifadelerle net bir şekilde anlatmışlar ki mesela Şehzade Şiraz Hazretleri, dil şükretmek içindir. Rabbini bilen dilini gıybet için kullanmaz. Kur'an-ı Kerim ve nasihat dinlemek içindir. Batıl boz söz için değildir. İki göz Allah-u Teala'nın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin, dostun ayıbını görmek için değildir. Ve bu ve benzeri şekilde her organ için din büyükleri yazmışlar. Dilini koruyan, ondan sonra gözünü koruyan, kulağını koruyan, elini, ayağını koruyan, hatta hadis-i şerif var. Yani iyi bir Müslümanı tarif ederken elinden ve dilinden, elinden, bak orada el de geçiyor, elinden ve dilinden başkasının zarar görmediği, emin olduğu kimse. Başkasının zarar görmediği, emin olduğu kimsedir. Dilinden ve elinden, yani sadece bir tek organ değil. Fakat bir hadis-i şerifte geçiyor. İnsan sabahleyin gözünü açtığı zaman bütün organları, gözü, başı, kulağı, eli, ayağı, sırtı, vücudu neyse hepsi dile yalvarırmış. Ne olur bizi yapma diye. Şimdi ben bu hadis-i şerifi ilk okuduğum zaman, sene hele İstanbul gibi bir yerde, bu hele bugünkü zamanda insanlar böyle barut fıçısı ya, barut fıçısı ya. Şimdi arabam var, gidiyorsun, camı açtın, ne lan dedin. Adam da zaten bir testten atmış. Böyle bir şey bekliyordu, tamam mı? Hemen arabanı önüne kırıyor, elinden tabancasını çıkarıyor ve hatta leviye demirini alıyor falan. Bana mı? Ha, sana. Yer misin yemesin abla mı? Kavga ediyorsun, dayağı yiyorsun. Şimdi ne davet etti adamı senin üzerine? Dil.
0: Senin dilin.
1: Senin dilin.
0: Yani
1: adam hakaret etti.
0: Sopayı dilin yese problem yok ama diğer organlar yiyor.
1: Ağzının içerisinde o gülüyor, tamam mı?
0: Evet.
1: O gülüyor. Dolayısıyla bütün organlar dile yalvarırlarmış. Ne olur bizi yakma. Ne olur bizi yakma. Hani bir söz daha var. Zaman zaman aynı şekilde İslam ve toplum programında da hani sohbetlerde siz de naklediyorsunuz ya. Söz ola kese savaşı. Söz ola kese başı. Bunun ikisi de söz. Değil mi?
0: Evet.
1: Birisi savaş durduruyor. Öbürsü de insanın başını kestiriyor. Ağzından çıkıyor netice itibariyle. Onun için de din büyükleri buyuruyor ki dilini koruyan. Neden koruyan? Allah-u Teala emir ve yasaklar bildirmiş. Eğer bunlara dikkat edersen, mesela Allah-u Teala yalanı haram etmiş, gıybeti haram etmiş, dedikoduyu haram etmiş, suizanı haram etmiş, başkalarının ayıplarını aynı şekilde deşifre etmeyi, anlatmayı, ondan sonra çirkin insanların iffetini, namusunu zedeleyecek, onlara helal getirecek şekilde sözler söylemeyi yasak etmiş, haram etmiş. Dolayısıyla bir kimse dilini bunlardan koruması gerekiyor. Yalandan da, yalandan da, dedikodudan da, gıybetten de bunları koruması gerekiyor. Böyle olursa, bu kimse o zaman dilini burada kullanmazsa dil konuşmak için konuşa konuşa yapacaksın zaten. İnsan dilinin altında gizlidir. Konuştuğu zaman ne mal olduğu, özür dilerim biraz kaba tabirle kullandım da, ne mal olduğu açığa çıkıyor. Hani derler ya kaç kıratta. Tamam kravatlı, kelli felli falan filan ama konuşmaya başlayınca beş para etmedi, açığa çıkıyor. Kadın da aynı şekilde böyle endamlı mendamlı falan filan bir konuşuyor. Beş para etmedi, açığa
0: keşke
1: çıkıyor.
0: Konuşmasaydın
1: keşke
0: diyorsun.
1: Keşke konuşmasaydın yani. Diyorsun. Dolayısıyla dilin altında gizlidir. Peki o dilin altında gizli olan aslında kalbinde olandır. Kalbinde bunun ne var? Allah-u Teala'nın sevgisi, onun Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ve Allah-u Teala'nın gönderdiği emirler ve yasaklar bunun kalbine yerleşmiş, emirleri yapıyor, yasaklardan sakınıyor. Gözünü, dilini, elini, kulağını, ayağını haramlardan, Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerden koruyor mu bu kimse? Ve insanları üzmemek, kırmamak için yani hakaret edici kelimeler kullanmıyor mu diliyle? Onlar hep kibar mı hitap ediyor, şefkatle mi yaklaşıyor? Yani ağzını açıp da bir kelam söylediği zaman bazılar var daha iki söz söyleden o etrafındakiler böyle fırsatını bulunca kaçar gider. Sert söylüyor, kalp kırıyor çünkü. Benim işim var diye kayıp gidiyor, kaçıp gidiyor. Mecbur kalmak durumunda olanlar da sineye çekiyor. Bazılar da var. Hani tatlı yılanı deliğinden çıkartır. Onun için de insanlar da öyle kimsenin yanına koşuyor. Bunun ikisini de yapan dil netice itibariyle. Birisi hakaret ediyor ona buna, ne bileyim bir sürü şeyler söylüyor falan. İnsanlar hani gücü yetmiyorsa susuyor, cevap vermiyor ama içinde buğz ediyor. Ama öbürüsü de tatlı dili, şu adamı bir görelim falan, bir sesini işitelim diyorlar. Hani bazen olur sizin de başınıza gelmiştir. Hiç böyle senelerce görüşmediğim bir ahbabın arar falan. Ya özledim sesini duyayım diye aradım falan. Yani bir şeycik yok falan diyenler oluyor. Değil mi?
0: Aslında insan ağzını açmakla, konuşmak için ağzını açmakla kalbini açmış oluyor.
1: Tabii kalbini açmış
0: oluyor. Kalbinin kapağını da açmış
1: oluyor. Kalbinin kapağını açıldı. İçinde ne varsa dökülüyor.
0: Oradan geliyor.
1: Dışını süsledi ama içinde Allah-u Teala muhabbet varsa o dökülür bundan. Başka bir şey aynı şekilde de bir şey yapmaz. Allah rahmet eylesin, Emel abiler anlatıyordu da, bu tam İlmi Hasadeti Ebedi kitabını hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi, Emel abilerin kayınpederiydi. Aynı evde oturuyorlardı. Şimdi yaşlı birisi gelirmişmiş Hüseyin Hilmi Efendi'nin emsalinde. En çok da o konuşur diye anlatırdı Emel abiler. Arada böyle fırsat bulursa İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, işte hocası Seyyid Abdülhakim Arbahsi Hazretleri'nden için hocam buyurdu ki falan diye anlatıyorlar, naklediyorlar. Adam dikkatini çekmiş. Bir gün demiş ki, ya demiş, ne zaman ağzını açsan hocam diyorsun demiş. Sen de şu hocandan ne öğrendi bu kadar aynı şekilde muhabbetin, sevgin var falan. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, ben hocamdan bir tek şey öğrendim. Adam bir şaşırır. Allah Allah demiş. Onun için bu kadar çok seviyor. Yani bir tek şey için. Demiş, o bana yetti. Ne öğrendin demiş. Bu hak, bu batıl. Bu sevilir, bu sevilmez. Benim öğrendiğim bu. Hakikaten. Bu hak, bu batıl. Bu sevilir, bu sevilmez. Şimdi hakikaten mesela Emel abiler Kuleli Asker Lisesi'ndeydi. Kuleli Asker Lisesi'nde de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kimya muallimiydi. Dolayısıyla o kimya derslerine girdiği zaman oradaki talebelerin her biri hep tatlı hatıralar anlatırlar bu zattan. Hepsi ama istisnasız. Hepsi tatlı hatıralar anlatıyorlar. Ve yaptığı zaman aynı şey derse girdiği zaman hem kimyada zaten bir numara hem de din bilgisi verilmiş. Ve onun derse girdiği bölümlerde mezun olanlar da İmam Hatip Okulu'nda ve İlahiyat Fakültesi'nde mezun olmuş olanlarda o kadar din bilgisi yok.
0: Yok, doğru.
1: Çünkü önce kendini sevdiriyor bu zatı. Reis oradaki talebe bakıyor falan, o zaman can kulağıyla dinliyor. Ve anlattığı şey de nakle dayanıyor. Doğrudan doğruya gidiyor, kalbe yerleşiyor. Bakın ikisi de değil. Birisi aynı şekilde ilahiyatı bitirmiş, zehir zemberek bana göre diye itici oluyor. Bu nakil yapıyor. Peygamber Efendimiz'in onun yolundakileri sevdiriyor. Sevince otomatik olarak o aynı şekilde koşarak gidiyor. Bakın bunun ikisini de dil yaptı. Bak birisi ilahiyatı bitirdi prof. Adam aynı şekilde anlattıkça insanları dinden uzaklaştırıyor. Hatta dinsizlik yapıyor adam. O dinsizlik yapıyor. Ama öbürüsü hocasından duyduklarını naklediyor. İnsanların aynı şekilde dini olan muhabbetini arttırıyor. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram'dan Ukbe bin Amir Hazretleri Resulullah Efendimiz'e dünya ve ahirette kurtuluş ne ile olur ya Resulullah diye sual edince Peygamber Efendimiz dinini muhafaza ile zaruret olmadıkça evinden çıkma, günahlarını hatırlayıp ağla, kurtuluş bunlarla olur. Dilini muhafaza eyle. Şimdi hiç konuşma demiyorlar. Konuşacağız.
0: Kontrollü.
1: Kontrollü. Hiç konuşma demiyorlar. Dilini muhafaza eyle. Bazen mesela öyle yerler olur ki orada susulur. Çünkü kitaplarda açıkça ahma verecek cevap hani susmaktır böyle.
0: Bir de her doğru her yerde söylenmez diye.
1: Bir de her doğru her yerde aynı şekilde söylenmez. Dolayısıyla yani efendim ben çok biliyorum bu kadar herkese duyuyorum falan. Ya herkese duyuyorsun da adam ahmak, istediğin kadar anlat aynı şekilde. İstediğin kadar anlat. O zaman aynı şekilde sen ahmak konumuna düşersin. Yani gittin affedersin merkebin başında merkebe sabahtan akşama kadar tecvid dersi öğretmeye kalkıyorsun. Ama akşam oluyor gene ayı ayı diyor yani.
0: Başka bir harfi yok.
1: Başka bir harf yok. Olmayacak şey. Dolayısıyla hatta Eyüp Sahtiyani Hazretleri birisi bana nasihatta bulun diyen birisine diline sahip ol, az konuşmaya dikkat et buyurmuştu. Zinnun Misri Hazretleri de kalbini en güzel koruyan kimdir diye sorduklarına diline en çok hakim olan cevabını vermiştir. Diline en çok. Ve bir söz daha var, ondan naklediverelim. Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretlerine atten naklediliyor. Sırrüke esirüke peyda tekellemte esirahu. Sırrın neyle yani konuşmadığın müddetçe o sende diyor. Sen
0: o senin esirin.
1: Senin esirindir. Senin kontrolünde. Ama konuştuğun zaman
0: ne zaman senden çıktı?
1: Artık peşinden koşar. Öyle demek istemedi. Siyasiler dolu öyle. Maksadı açtı da öyle demek istemedi. Ya açık açık söylüyorsun, tamam mı? O zaman dilini korusaydı bu bela başına gelmeyecekti. Hatta bir ifade daha kullanmışlar mesela. Bülbülün çektiği dilindendir. Ötmeseydi kimse onu kapısına koymazdı. Serçeyi koyan var mı? Kapısı yok. O da ötmeseydi şey yapacaktı. Dolayısıyla lazım olduğu zaman lazım olduğu şekilde ve onu da hem kendine hem de insanlara faydalı olacak şekilde Allah-u Teala'nın emirlerini öğrenip yasaklarını öğrenip emirlerini yapıp yasaklarından sakınarak kalbe Allah-u Teala'nın muhabbetini, sevgisini yerleştirip ve ondan sonra konuştuğun zaman ve ona inanarak konuştuğun zaman etrafındaki insanlara pozitif enerji verebilir veya pozitif enerji yayabilirsin. Başka türlü olmaz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala bir kulunu sevdiği vakit, o kulun kalbinde iyiye yönlendirici, kötülüklerden uzaklaştırıcı bir kuvvet verir. Şevahidin Nübüve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Sa'ib bin Hubeys radıyallahu anh, Emirül Müminin Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında şöyle anlatmıştır. Vallahi beni Bedir gazasında kimse esir etmedi. Fakat Kureyş müşrikleriyle birlikte ben de kaçıyordum. Beyaz tenli, uzun boylu bir kimse, gösterişli bir ata binmiş, havada üzerimden yetişti ve beni tutup bağladı. Abdurrahman bin Avf, radıyallahu anh, gelip beni bağlı buldu. Bunu kim bağladı diye bağırarak sordu. Hiç kimse cevap vermedi.

Safvan, işimiz karıştı, dedi. Umeyr bin Vehb de, doğru söylüyorsun. Bundan sonra yaşamanın tadı kalmadı. Eğer borçlarım olmasaydı ve çoluk çocuğumun perişan olmasından korkmasaydım, Muhammed'i öldürmek için Medine'ye giderdim. Çünkü Muhammed, Medine pazarında yalnız başına dolaşıyormuş ve herkesle konuşuyormuş. Ayrıca oğlum orada esir olduğu için bir bahanem de var, dedi. Bunun üzerine Safvan, borçlarını ben ödeyeyim, çoluk çocuğunun geçimini de üzerime alayım, yeter ki sen bu işi yap, dedi. Böylece anlaştılar. Safvan, Umeyr'in yol hazırlığını yaptı. Kılıcını da bileyip, zehirli su verdi. Umeyr, bu sır aramızda kalsın, sakın kimse farkına varmasın diye tembih ettikten sonra, Medine'ye gitmek üzere yola çıktı. Medine'ye varınca, mescidin önünde hayvanından inip, bineğini bağlayıp, kılıcını kuşandı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, yanına gitmek üzere yürüdü. O sırada, Emirül Mü'minin Ömer bin Hattab radıyallahu anh, bir cemaat ile birlikte oturuyordu. Umeyr'i görür görmez, bu köpeği tutunuz, o Allah'ın düşmanıdır. Bedir savaşında kavmini bizimle savaşmaya teşvik ediyordu. Bizim ordumuzun az olduğunu kavmine haber veriyordu, dedi. Bunun üzerine onu yakaladılar. Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip durumu arz etti. Resulullah, onu getiriniz, buyurdu. Hazreti Ömer, bir eliyle Umeyr'in kılıcının bağını boynuna takıp bağladı ve sıkıca tuttu. Bir eliyle de kılıcın kabzasından tuttu. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Ensardan bazılarına da Resulullah'ın önünde oturun ve bunun saldırmasını engelleyin, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce, ey Ömer, onu salıver, buyurdu. Sonra, yaklaş ey Umeyr, niçin geldin, dedi. Oğlum esir olmuştu, onun için geldim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru söyle, doğruyu söylemedikçe kurtulamazsın, buyurdu. O yine esir oğlu için geldiğini söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Safvan bin Umeyye ile oturup, Bedir savaşının hezimetini konuşmadınız mı? O senin borcunu ve ailenin geçimini üzerine alıp, sen de beni katletmek için gelmedin mi? Sen beni öldürmek için geldin. Fakat Allahü Teala seni maksadına kavuşturmadı, buyurdu. Umeyr bunları işitince hakikati anladı ve sen Allahü Teala'nın Resulüsün. Şimdiye kadar cahilliğimden seni inkar etmişim. Zira bu işi benden ve Safvan'dan başka hiç kimse bilmiyordu. Bunu sana ancak Allahü Teala haber verdi ve beni Müslüman olmakla şereflendirdi diyerek Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinize İslamiyet'in hükümlerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretiniz, buyurdu. Umeyr bir müddet sonra Mekke'ye dönmek üzere müsaade istedi. Mekke'ye döndükten sonra pek çok kimse onun vasıtasıyla Müslüman olmakla şereflendi.

0: Şimdi yeryüzünde değiştirilmemiş bulunan hak din yalnız Muhammed aleyhisselamın getirdiği İslam dinidir. Bu dinin kıyamete kadar bozulmayacağını, doğru olarak kalacağını Allahü Teala söz vermiştir. İnsan resmine, heykeline hürmet, tazim etmek, kıymet vermek, onu yükseğe koyup karşısında dikilmek, eğilmek, secde etmek, methedici şeyler söylemek, yalvarmaktır. Bu da iki sebeple olur. 1. Hocasının, babasının, amirinin, bir peygamberin, velinin, dine ve millete hizmet edenin resmi olduğuna inanarak hürmet eder. O kimse de uluhiyet sıfatlarından, yani Allahü Teala'ya mahsus olan sıfatlardan birinin bulunduğuna inanmaz. Onu mahluk bilir. Onu sevdiğini bildirmek, onu sevindirmek için başkalarına uyarak hürmet eder. Böyle hürmet eden kâfir olmaz. Haram işlemiş olur. Haram olduğuna inanmayan kâfir olur. Kâfirlerin resmine böyle tazim küfr olur. 2. Resmin heykelin sahibinde ve salipte, haçta veya yıldız, güneş, inek gibi herhangi bir şeyde uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak, mesela istediğini yaratır, her istediğini yapar, hastaya şifa verir diyerek tazim etmek küfr olur, şirk olur. Bu kimse müşrik olur. Tazim etmesi ibadet, tapınmak olur. Bu resimler, heykeller ve şeyler sanem, put olur. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur, melekler kızlarıdır diyerek erkek ve kız resimlerine ve heykellere hürmet ettikleri için müşriktirler. Barnabas ve Arius mezhebinde olanları böyle sapık inanmadıkları için müşrik değil, ehli kitaptırlar. Fakat Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kâfirdirler. Namazın sünnetleri. Hanefi mezhebinde namazın sünnetleri. İftitah tekbirinde ve vitrin kunut tekbirinde erkekler ellerini kulaklarının yumuşağına, kadınlar omuz beraberine kaldırmak. İftitah ve kunut tekbirlerinde avuçlarını kıbleye teveccüh ettirmek. Kıyamda sağ elin baş ve ince parmaklarını sol elin bileğine bağlamak. Kadınlar sağ elini sol elinin üzerine koymak. Erler göbeğinin altına ve avretler göğsü beraberinde bağlamak. Her namazın evvelki rekatinde imam olsun, cemaat olsun, yalnız olsun, Sübhaneke okumak. İmam ve yalnız kılan her evvelki rekatte Sübhaneke'den sonra Euzu ve Besmele okumak. Kezalik imam ve yalnız kılan cümle rekatlerde Fatiha-i Şerife'nin evvelinde Besmele-i Şerife okumak. İmam veraddallin dedikte imam ve cemaat ve yalnız kılan kendisi Fatiha-i Şerife'yi bitirdikte yavaşça amin demek. Kıyamdan rükûa inerken tekbir almak. Rükûda ellerini dizlerinin üzerine koyup parmaklarını açmak. Rükûda 3 kere Sübhane Rabbiyal Azîm demek. Rükûda beliyle başı bir hizada olmak. İmam ve yalnız kılan rükûdan kalkarken Semiallahu limen hamide demek. Cemaat ile ve yalnız kılan rükûdan kalktıktan sonra Rabbena lekel hamd demek. Kıyamdan secdeye inerken Allahu ekber demek. Secdede 3 kere Sübhane rabbiyal ala demek. Birinci secdeden kalkarken Allahu ekber demek. İnerken Allahu ekber demek. Secdede el parmaklarını bitiştirmek. Erler secdede dizlerini yere koyup uyluklarını karnından ayırmak ve hatunlar uyluklarını karnına yapıştırmak. ikinci secdeden kalkarken Allahu Ekber demek. Erkekler sağ ayağını dikip sol ayağının üzerine oturmak. Kadi-i Ahire'de salavat duasını okumak. Sağına ve soluna selam verirken baş çevirmek. Tahiyyatta elleri dizlerinin ucuna beraber tutup parmaklarını kendi haline bırakmak. Secdede ellerini ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek. Secdeye vardıkta ellerini kulaklarının hizasında tutmak. 7 aza üzerine secde kılmak. 4 rekat olan farzların son 2 rekatlarında yalnız Fatiha-i Şerife okumak. Sünnet-i Şerife üzere ezan-ı Muhammedi'yi okumak. Cemaatle olsun veya yalnız olsun farzlarda erkekler ikamet eylemek.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Edirne ilimizin Şirin ilçesi Keşan'dan sesleniyorum. Keşan'da bulunan, ayakta olan tek tarihi cami, Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin bundan önceki programımızda avlusundaki bir çeşme fıskiye arası bir eseri, haziresini, hazirede taşları sizlere göstermeye çalışmıştım. Bugün camiye giriyoruz. Bu caminin bir son cemaat yeri yapıldığında vardı. Yapıldığı sene burada 1511 yazıyor kitabesinde. Ama 1517'de olma ihtimali var. Yani paşanın öldüğü seneye yakın bir tarihte olma ihtimali var. Son cemaat yeri ihtimal ki bir zelzelede göçmüş olabilir. 3 kubbeli, orta kubbesi biraz daha yüksekçe bir son cemaat yerinin olma ihtimali çok çok kuvvetli. Fakat daha sonraki restorasyonlarda bu son cemaat yeri sanki bir konak mimarisi olarak yapılmış. Şimdi içerisine girdiğimiz zaman da onu göreceğiz. Yani bir ibadethane girişi değil de konak mimarisi olarak bir son cemaat yeri ve değişik bir son cemaat yeri bu da. Bizim alıştıklarımızdan değil. Onu şimdi içeride göstereceğim. Buraya bir giriş kısmı koymuşlar. Hani antre diyorlar ya, Fransızcadan dilimize gelip oturan, bir türlü de yerinden kaldıramadığımız bir giriş. İşte bu giriş yapmışlar. Hani cemaat yağmurda, çamurda, efendime söyleyeyim, kar yağarken buralarda kalmasın diye. Bunu uzatın o zaman. Yok. Ama böyle bir önlük. Ne fark ediyor yani burada? Buraya çıkıncaya kadar ne fark ediyor? Bir şey fark etmiyor. Yani antrenende bir antresini yapmak lazım gibi. Bence mimaride bu konuda bir anlayış değiştirmekte fayda var. Camiye giriyorsak camiye buradan gireriz efendim. Osmanlı da bunu böyle yapmış. Son cemaat yerinde daha sonradan namaza vaktinde gelmeyenleri kurtarmak için son cemaat yerine ilave etmişler. Şimdi son cemaat yerinin içine giriyoruz efendim. Son cemaat yeri caminin ana harimi kadar neredeyse büyük tutulmuş. Ve içeri girildiği zaman son cemaate sağlı ve sollu şu gördüğünüz sistemde sanki alt üst mahfiller buraya yapılmış. Efendim ahşaptan, hani bir hakikaten ev mimarisi, yani bir daha tekrar edeceğim mecburen, özür dileyerek sizlerden, ev mimarisini buraya getirip oturtmuşlar. Herhalde yani çok kalabalık cemaatlerde, cuma, bayram namazı gibi cemaatlerde insanların çok kapıda, avluda kalmaması için, kar kış olduğu zamanlarda olabilir diye içeriye böyle ikinci bir katı bu şekilde oturtmuşlar. Bu ana kadar ben hiç rastlamadım böylesine. İlk defa da Keşan'da Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde görüyorum. Burada caminin taç kapısı Keşan taşından söveleriyle üstündeki kemeri tek taş görünüyor. Ama tabii zayıf bir taş bu. Efendim yeşil imtırak bir rengi var. Başka yerlerde görülmediği için orijinal olabilir ama inşa tekniğinde de biraz zorlukları var. Soldaki pencerenin sövesindeki taş yukarıdaki baskıyla kırılmış. Şu anda kırık duruyor. İşte bu taşın dayanıklığı bu kadar. Hiç olmazsa dikine koyduklarınızda tamam bu yükü taşıyabilsin ama yukarıya mermer gibi, bazalt gibi bir söve konsaydı herhalde çok daha güzel olur idi. Girişi hafif bir eyvanlı hale getirilmiş. Orijinali böyle miydi? Sonraki restorasyonlarda mı bu hale getirildi? Onu da bilemiyorum. Şimdi girelim bir de harimini görelim efendim. Şimdi harim kısmına girmiş bulunuyoruz. Bu harim kısmında tarihi pek belli değil ama sanki yeniden yazılmış levhalar gibi olabilir bunlar veya yenilenmiş yazıları yenilenmiş levhalar olabilir. Burada bir Allah-u Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatiyle müminleri cennete koyacağını bildiren bir levha var. Şurada bir minberi var. Minberi de yine keşan taşı denilen taştan, bu sefer düz plakalar halinde yerleştirilmiş. Hafif küt duruyor. Yani Mimar Sinan eline geçseydi bu taş, herhalde yani başka da taş bulamasaydı bu taşı da konuşturacak hale getirebilirdi. İşte köşk kısmı da aynı şekilde yine bu taşlardan yapılmış. Ya da bu taşın rengi daha güzel görünsün diye sanki hakimsi bir boya da sürülmüş gibi geliyor bana. Ama şimdi bunu kırıp da boya var mı yok mu, taşın esası o mu, onu da diyecek halimiz yok bu anlatımı yaparken. Pencerelerinde pencere kepenkleri, kapakları orijinal gibi duruyor. Çok sade yapılmış, güzel bir şey. Hem bu ısı yalıtımı için hem de hani ön tarafı kapattığınız zaman cemaatin gözü bahçede bir şeyler varsa, bir kuş ötse bile oraya bakıp da zihni dağılmasın diye bu kapakları ecdadımız yapmış. Ama esası ısı yalıtımı olsun, insanlar içeride üşümeden ibadetini yapsın diye. Duvar kalınlığı hayli var, 1 metreye yakın da duvar kalınlığı var. Şimdi şurada bir mihrabı var. Mihrap da yine bu taşla ve tuğla hatırlarla, 3 sıra tuğla hatırlarla, tam bir kasetleme olmamış da işte hatırlı bir sistem yapılmış ona öyle.

diyorlar mimaride. Üstündeki nişleri falan sanki orijinal gibi, ilk yapıldığı zaman gibi. Ancak burada gördüğümüz yazıların altlarında bazısında tarih de var. 1304 gibi. Abdülhamit Han zamanında bu caminin çok köklü, güzel bir onarımdan geçtiğini zannediyorum. Kayıtlarda bulamadım ama bana öyle geliyor. Pencerelerin dışta söveleri olduğu gibi iç kısımda da söveleri var. Tabii dıştan içe doğru hafif bir açılma yapmış pencere. O da caminin içinin aydınlanmasına sebep olmuş. Yani dıştaki pencere ile ahşap camlı yer ile kepenkli yer arasında şöyle birkaç santimlik bir daha geniş fark var. Tek kubbeli. Kubbesinin çapı işte 8 metre civarında. 68-64 metrekarelik bir alan olarak yapılmış. Kasnağı 1,5 metreden fazla yüksek. Yüksek kasnaklı camilerdendir. Mihrabı dışa çıkık hale getirilmiş. Yani hazire tarafına, kıble tarafındaki avluya doğru çıkıntılı olarak yapılmış. Ama kitaba uygun. Çünkü çok fazla çıkıntılı olsa da imam şu duvarla beraber kaybolsaydı mihrabın içinde o caiz olmuyor. Mutlaka imamın namaza durduğunda ayağının o duvardan bu tarafta olması lazım ki mihrabın içinde ayrı bir odada papazların ayin idare ettiği gibi bir sistem olmasın düşünülmüş. Şurada bir levha kompozisyonu var. Ben bu kompozisyonu başka yerde pek görmediydim. Allah-u Teala'nın ismi, Muhammed Aleyhisselam'ın ismi ve Hulefai Raşidin'in isimleri böyle değişik bir istifle, hattat istifiyle böyle levha yapılmış. Onu da sizlere göstereyim dedim. Şurada bir küfi yazı var duvar içerisinde. Yine Allah-u Teala'nın buyurduğu bir hususu, efendim bir ayet-i kerime gibi görüyorum ben. Küfi yazıyı da okuyabildiğimden değil. Böyle bir efendim kalem ucu gibi her harfi yükseltmiş, illa sade elifleri değil, lamı da, mimi de oralara uzatmak suretiyle değişik bir kompozisyon yapmış. Şimdi Hersekzade Ahmet Paşa kimdir? Bu kimseyi konuşmamız lazım. Bu kimse Osman tarihinde gelen, hakikaten böyle hani parlak yıldızlar olur ya, o yıldızlara benzeyecek kadar parlak bir devlet hayatı var. 5 defa sadrazam olmuş efendim. 4. sadrazamından sonra 5.'yi teklif edecek kabul etmemiş. Artık yaşlandım ben demiş. Bu işi yürütemem. Bu bir sorumluluk işidir. Padişahın bir vazife aksattığından dolayı dövdüğü bir kimsedir. Dövülür mü? Dövülür. O makamda olur. Çünkü insanların hayatı söz konusu. Birkaç tane Osmanlı'nın çok önemli komutanı bir savaşta Hersekzade Ahmet Paşa'nın vaktinde davranıp da tedbir almamasıyla esir olduysa idam da edilirdi. Ama padişah bu kadar kıymetli devlet adamına kıyamamıştır. Bosnalıdır. Bosna'da doğmuştur. Babası Bosna'nın herseği idi. Yani Bosna'nın idarecisine o dönemde İslamiyet'ten önce hani kral, emir, bey gibi ifadeler yerine onların dilinde de hersek deniyordu. Babası orada hersek olduğu için yani eyalet valisi veya işte kral diyelim. Bosna'nın kralı olduğu için buna da Hersekzade denmiştir. Herseklizade değildir. Hersekzadedir. Bu kimse babası vefat ettikten sonra ve babasının vefatından önce Osmanlı bunu saraya aldı. Niye aldı? Bunu Arnavutluk'ta da yaptı. Sebep şu. Bir ülkeyi fethediyor Osmanlı. Fakat başındaki insandan halkı memnunsa onu orada bırakıyor. Hadi diyor sen bana tabi olarak devam et. Yani yarı bağımsız bir eyalet valisi gibi onu kullanıyor. Ancak ileride bu başka bir şekilde niyetlerle Osmanlı'ya ayaklanıp da binlerce insanın iki taraftan da ölmesine sebep olabilir diye bir teminat alıyor. Bir ipotek alıyor. Diyor ki oğlunun birini ver. Aynı şey Arnavutluk'ta da
olmuştur. İskender Bey sergilese bundan önce efendim öyle bir karışıklıklar Fatih zamanında yaptı. Bu ise herhangi bir karışıklığa sebep olmadı. Babası ölünce kardeşler babamızın yerine biz geçeceğiz. Ama Osmanlı'ya tabi olarak geçecekler. Onlardan biri hersek olacak. Osmanlı bunu güzelce Enderun'da eğitti. Bir Müslüman olarak çok büyük hizmetler yaptı. Hayatından birkaç safhayı sizlere şuradan notlarımdan tarihlere uyarak sunmak istiyorum. Mecburen notlardan anlatacağım. Hepsini ezbere takdim etmem mümkün olmuyor. 1478'de Fatih'in ölümünden 3 sene önce İşkodra seferine gitti. İşkodra Osmanlı'nın güzel de bir gölü olduğu söylenir oranın. Gidip görmedim oraları. Osmanlı'nın fethettiği yerler içerisinde en çetin coğrafyaydı efendim. Anadolu'da da Balkanlar'da da. İşte bu sefere katıldı. Enderun'dan mezun olunca artık komutan oluyor yani. Fatih'in son devrinde Anadolu Beylerbeyi oldu. Kütahya merkeziydi Anadolu Beylerbeyi'nin. Yani Anadolu eyaletinin başı oldu. Hersekmiş, hersekzadeymiş, olsun. Müslüman olmuş. Bu devletin bayrağını, hükmünü, hükümetini tanımış. Öyleyse bu kimse her yerde görev alır. Ta ki ihaneti görülünceye kadar. Fatih'in vefatı öncesinde 1481'de oldu bu. İkinci Bayezid'in, Fatih'in yerine geçen oğlu İkinci Bayezid'in kızı Hundi Sultan'la evlendi. Yani damat oldu hanedana. Böyle kıymetli bir insan. Ve Hüdavendigâr sancağına yani Bursa sancağının başına verildi. Anadolu Beylerbeyliğinden daha düşük ama Hüdavendigâr da Osmanlı'nın yani hiçbir zaman başkentliğini kaybetmeyen bir yer. Edirne'den sonra da kaybetmedi, İstanbul'dan sonra da kaybetmedi. Halen de ilim merkezidir. Tarihi eserlerin en nadiren bulunduğu bir yerdir. Efendim bir Mısır Memlük seferinde yaralanıp esir düştü. Bir sene kadar Mısır'da esir kaldı. Ondan sonra esirlerin kurtarılması için bir fidye ödenirdi. Fidye ödendi. Bunların hepsi İkinci Bayezid Han zamanında oluyor. Hani İkinci Bayezid Han harbe gitmezdi, harbi sevmezdi, harpten korkardı. İşte 1486'da yani padişahlığının 5. senesinde Memlük seferi. Çünkü Mısırlıların, Memlüklülerin batıyla, papalıkla, Hristiyan alemiyle ikili ilişkiye girerek Osmanlı'yı söküp atmaya çalıştıklarını biliyordu Osmanlı. İstanbul'un acısını başka bir Müslüman devletle Osmanlı'yı kapıştırarak ve Osmanlı'yı yıkarak acısını çıkarmak istiyorlar. Hatta İstanbul'a kavuşmak istiyorlardı. İnşallah kavuşamayacaklar. Şöylece kısaca söyleyelim. Bazen kaptanı deryalık verildi. Gelibolu'da Sancak Bey oldu. Ondan sonra 1497'de 2. Bayezid Han zamanında ilk sadrazamlığı verildi. Aradan zaman geçti. Bazı savaşlardaki tam tedbirleri anlamadığından dolayı azledildi. Sonra tekrar 1502'deki harpte 1503 senesinde ikinci defa sadrazam oldu. 1511'de bu camiyi yaptırdığı söylenen tarihlerde üçüncü defa sadrazam oldu. 1512'de de dördüncü defa sadrazam oldu. Ondan sonra da 1515'te beşinci defa zorla ben olmayacağım, yaşlıyım artık bu görevi taşıyamayacağım yani vebalini taşıyamayacağım demesine rağmen devlet dedi ki taşıyacaksın, sadrazamsın. Onun gölgesi bile birçok insanların yola getirilmesine yetiyordu. Nihayet 1517'de Mısır seferinden Mercidabık bittikten sonra Ridaniye seferinden dönüşte Yavuz Sultan Selim Han ona öncüyle beraber gitmesi, hani bir tuzağa düşmesin ordu, karayla gelecek ordu, önden öncü kuvvetler olarak, kuvvetler komutanı olarak gönderdi. Fakat bu Maraş bölgesinde Dülkadiroğulları veya Zülkadiroğulları Beyliği'nin bölgesinde Kızıl Çöl veya Kızıl Çul denen yerde, ikisi de olabilir, 1517 senesinde rahmetli oldu ve Karamürsel'de
İzmit

Karamürsel'de Hersek köyü var. Hersek köyündeki birçok hayratı yaptırmış olan bir zattır. İzmir'de birçok hayratı vardır. Keşan'da da hasları vardı, çiftlikleri vardı. Burada da güzel bir cami ve külliye yaptırdı. Hamamı harap halde olduğu için sizlerle onu paylaşamadım. İnşallah Uzunköprü'deki tarihi hamam restoreye alınmış. Hemen onun komşusu olan burada da buradaki tarihi hamam da yani bir etrafında bir tedbir almışlar ama daha ihalesi herhalde yapılmadı. O ihaleyle beraber de hayata geçirse şehrin merkezinde çok güzel bir hal alır. Efendim Keşan'da sizlere bu Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ni anlatarak Keşan programımızı burada bitiriyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarımızda Uzunköprü'deki o mükemmel şahane uzun köprüyü ve onu yaptıran II. Murat Han'ın diğer eserlerini, tarihi çeşmelerini efendim sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İleride programlarda ömrümüz olursa buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala indinde amellerin en sevimlisi vaktinde kılınan namazdır. Sonra ana baba hakkına riayettir. Daha sonra da hak yolunda cihad etmektir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz İslamiyet ve fen. Değerli dinleyenler, Müslümanların bilmesi, öğrenmesi lazım olan ilimleri İslami ilimler denir. İslami ilimler, akli ilimler ve nakli ilimler olmak üzere ikiye ayrılır. Nakli ilimler, aklın ve dima gücünün dışında ve üstündedir. Bunlar edille-i şer'iye denilen dört kaynaktan meydana çıkmıştır. Bunlara din bilgileri denir. Akli ilimleri, his organlarıyla duyularak, akılla incelenerek, tecrübe edilerek ve hesaplanarak elde edilir. Bu ilimler, nakli ilimlerin anlaşılmasına ve tatbik edilmesine yardımcıdır. Öğrenilmeleri farz-ı kifayedir. Bu ilimler, matematik, mantık ve bütün tecrübi ilimlerdir. Bunlara fen bilgileri de denir. Görüldüğü gibi fen bilgileri İslami ilimlerin bir koludur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hikmet yani fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alması lazımdır. Bir İslam şehrinde fennin yeni bulduğu bir alet, bir vasıta yapılmayıp, bu yüzden bir Müslüman zarar görürse o şehrin idarecileri mesul olur. Fennin ilerlemesi, her yeni buluş, Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini ve ilmini daha fazla meydana çıkarmakta, İslamiyet'i desteklemektedir. Büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri buyuruyor ki, aklı olan, iyi düşünen bir kimse için astronomi ilmi Allahü Teala'nın varlığını anlamaya çok yardım eder. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki, astronomi ve anatomi bilmeyen Allahü Teala'nın varlığını ve kudretini iyi anlayamaz. Kadi Beydavi Hazretleri Nahl suresindeki kullarıma hikmetle ve güzel vaazla beni tanıt ayeti kerimesini tefsir ederken buyuruyor ki, anlayışlı, tahsilli olanlara fen bilgileriyle, hislerine tabi olan cahil halka da görülenleri anlatmakla bildir demektir. Yine aynı müfessir, Neml suresindeki dağları yerinde duruyor görüyorsun, halbuki bunlar bulut gibi hareket etmektedir ayeti kerimesini açıklarken, dünyanın nasıl döndüğünü açıklamaktadır. Fahreddin Razi Hazretleri de Enbiya suresinin 33. ayeti kerimesinin tefsirinde, ayın, güneşin, yıldızların mihverleri ve yörüngeleri etrafında döndüklerini daha önceki alimlerden alarak bildirmektedir. Fen adamları İslam kitaplarını okuyunca Kur'an-ı Kerim'in her tecrübeyi, her buluşu daha önceden aynen haber vermiş olduğunu görerek hayran kalmaktadır. Fen bilgilerini iyice tetkik eden bir fen adamının Allahü Teala'nın varlığını inkar etmesi mümkün değildir. Bazı fen adamlarının dinsiz olmalarına ise papazların ve cahil halkın batıl inanışları ve yanlış anlayışları sebep olmuştur. İnsaflı fen adamları eğer İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den çıkardıkları fenle bağlı bilgileri
Bunların inceliğini, doğruluğunu okuyup anlasalar, hepsi de hakikati görüp seve seve Müslüman olur. Hristiyanlığın akla ve ilme aykırı hükümlerini okuyan bazı ilim adamları şüpheye düşmekte veya inkarcı olmaktadır. Akıllı kimse gökteki aya, güneşe, yıldızlara, yeryüzündeki bitki, hayvan ve acayip değişmelere baksa, hakim, alim olan Allahü Teala'nın varlığına, birliğine, ilim ve iradesinin kemaline, akılları durduran hikmetinin sonsuzluğuna, kudretinin büyüklüğüne ve nihayetsizliğine iman eder, nimetlerine şükreder. İnsanların büyük bir süratle fezada tek başına dönmekte olan, içerisi ateş dolu, toparlak, iki kutbu biraz basık bir gezegen üzerinde, sırf yer çekimi kuvvetiyle kalabilerek yaşaması ne büyük bir hadisedir. Ya etrafımızdaki dağlar, taşlar, denizler, canlı varlıklar, nebatlar, nasıl bir büyük kudret sayesinde meydana gelebilmekte, gelişmekte ve türlü özellikler göstermektedir. Hayvanların bir kısmı toprak üstünde yürürken bir kısmı havada uçar ve bir kısmı su içinde yaşar. Güneş düşünebileceğimiz en yüksek ısıyı sağlar ve bitkilerin yetişmesini, bazılarının içindeyse kimyevi değişiklikler yaparak un, şeker ve daha nice maddelerin meydana gelmesini temin eder. Halbuki dünyamız kainat içinde ufacık bir varlıktır. Güneş etrafında dönen gezegenlerden meydana gelen ve içinde dünyamızın da bulunduğu güneş sistemi, kainat içinde bulunan ve sayısı bilinmeyen pek çok sistemlerden sadece biridir. İnsan kendi vücudunun ne muazzam bir fabrika ve laboratuvar olduğunun belki farkına varmaz. Halbuki yalnız nefes alıp vermek bile muazzam bir kimyevi olaydır. Havadan alınan oksijen vücutta yakıldıktan sonra karbondioksit halinde dışarı çıkarılır. Sindirim sistemi ise sanki bir fabrikadır. Ağızla alınan yiyecek ve içecekler mide ve bağırsaklarda parçalanıp öğütüldükten sonra vücuda faydalı kısmı ince bağırsaklarda süzülerek kana karışmakta ve posası dışarı atılmaktadır. Bu muazzam işler otomatik olarak ve büyük bir intizamla yapılmakta, vücut bir fabrika gibi işlemektedir. Canlı ve cansız varlıklardaki bu muazzam nizamı inceleyerek bir yaratıcının bulunduğuna inanan kimse, Peygamber aleyhisselamın bildirdiklerinin hepsine inanmadıkça Müslüman sayılmaz. Fen bilgileri doğru iman sahiplerinin imanını kuvvetlendirir. İmanı bozuk olanlara faydası olmaz. İslam dini bütün yenilikleri emreden bir dindir. İşte bundan dolayı ilim adamlarına çok önem verilmiş, Müslümanlar tıpta, kimyada, astronomide, coğrafyada, tarihte, edebiyatta, matematikte, mühendislikte, mimarlıkta ve bunların hepsinin temeli olan güzel ahlak ve sosyal bilgilerde en üstün dereceye varmışlardır. Batının bugün dahi büyük saygıyla andığı kıymetli bilgiler, mütehassıslar, üstadlar yetiştirmişler, dünyanın hocası, medeniyetin önderi olmuşlardır. Dünyada ilmin öncüleri olan İslam kültürüyle yetişen ilim adamlarından bazıları şunlardır: Akşemseddin Hazretleri, Pasteur'den 400 sene önce mikrobu buldu. Ali Kuşçu, büyük astronomi alimi, ilk defa ayın şekillerini anlatan kitap yazdı. Almar, ilk defa katarakt ameliyatını gerçekleştirdi. Battani, dünyanın en meşhur astronomi alimi ve trigonometrinin kâşifidir.

Biruni ilk defa dünyanın dönüşünü ispat etmiştir. Cabir bin Hayyam, atom bombası fikrinin ve kimya ilminin babası olan büyük dahidir. Cahiz, zooloji ilminin kurucularındandır. Gazeri, 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır. Demiri, Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır. Ebu Kamil Şuca, Avrupa'ya matematiği öğretmiştir. Ebul Vefa, trigonometride tanjant, kotanjant, sekant, kosekantı bulan matematikçidir. Ebu Maşer, Medcezir olayını ilk defa keşfetmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han, havan topunu keşfetmiştir. Gıyasüddin Cemşit, matematikte ondalık kesir sistemini ilk defa bulmuştur. İbni Hatip, vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır. İbni Haldun, tarihi ilim haline getirmiş, sosyolojiyi kurmuştur. İbni Türk, cebirin temelini atan bilginlerdendir. İbni Sina'nın eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulmuştur. Tıbbın babası kabul edilir. İdrisi, 7 asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritasını çizmiştir. Kadızade Rumi, yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uygulamıştır. Kambur Vesim, verem mikrobunu Koch'tan 150 sene önce keşfetmiştir. İbnün Nefis, Avrupalılardan 3 asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir. Piri Reis, 400 sene önce bugünküne çok yakın dünya haritasını çizmiştir. Muhammed bin Zekeriya Razi, ilk defa çiçek ve kızamıkla ilgili kitap yazmıştır. Ulu Bey, çağının en büyük astronomudur. Lagari Hasan Çelebi, füzeciliğin atasıdır. Osmanlılarda ilk defa füzeyle uçan budur.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Amelsiz ilim. İmam-ı Gazali'nin talebesinden bir zat mektup yazıp imamdan istedi bir nasihat. O dahi cevap yazıp buyurdu ki, evladım, sana sonsuz saadet ihsan etsin Allah'ım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir insan dünya ve ahirete faydası olmayan şeylerle uğraşırsa bu vakti öldürmektir. Bu da Allah o kulu hiç sevmiyor demektir. Ve yine buyurdu ki, iman eden bir kimse bir saatlik vaktini günahta geçirirse, bunun için ne kadar üzülse yeri vardır. Çünkü affolunmazsa azaba yakalanır. Oğlum, kolay ise de nasihat, öğüt vermek, lakin nefse zor gelir dinleyip kabul etmek. Hele dünya zevkleri ardınca koşanlara nasihat acı gelip hiç bakmazlar bunlara. Oğlum, kurtulmak için ahirette en evvel emir ve yasakları bilmelidir mükemmel. Sonra da buna göre amel eylemelidir. Zira amelsiz ilim insana zarar verir. Çünkü mahşer gününde bu ilim sahipleri bilmiyordum dese de geçmez bahaneleri. Cüneyd-i Bağdadi'yi biri görüp rüyada sordu, sizin haliniz nice oldu burada? Buyurdu, tasavvufta edindiğim bilgiler, keşf ve kerametlerim heba olup gittiler. Yalnız bir gece vakti kıldığım iki rekat namazım var idi ki o bana etti imdat. Oğlum, insan çok ıssız bir dağda ilerlerken karşısına yırtıcı bir aslan çıksa birden, yanındaki silahı kullanamazsa eğer, o aslandan kurtuluş olur mu hiç müyesser? Veyahut da bir kişi hasta olsa faraza, teşhisini öğrenip ilacını da alsa, İlaç o hastalığa gelse de gayet iyi, onu kullanmadıkça yapar mı tedaviyi? Bunun gibi bir insan her ilmi ince ince bilse de fayda vermez amel eylemeyince. İman kalben inanmak olsa da her ne kadar, fakat ibadetlerle cilalanır ve parlar. Hatta iman bir muma benzetilirse eğer, cam fener gibidirler etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan, iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. İbadet yapmak dahi gerektirir ihlası. İhlassız amellerin olmaz kula faydası. İyi bir iş yaparken bir kimse görse eğer, sevinç hasıl olursa bu ihlası zedeler. Çünkü amel sadece yapılır Allah için. Bu ihlas olmadıkça kurtulamaz ins ve cin. İlim, amel, ihlası edinse de bir insan, cennete girmek için gerekir yine ihsan. Hiçbir kimse cennete giremez ameliyle. Yalnız gireceklerdir ihsan-ı ilahiyle. Fakat Hak Teâlâ'nın ihsanına kavuşmak, onun emirlerini yapmakla olur ancak. Kim ihlasla yaparsa Rabbine ibadeti, elbette vasıl olur ona Hakk'ın rahmeti.

Kitab-ül Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, hanımının eziyet ve sıkıntı vermesine sabreden kimseye Allahü Teala Eyüp Aleyhisselam'a verilen sevaptan verir.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.

0: YKS Türkiye 12.'si. Burada. Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye 1.'si.
1: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
0: Kickbox Dünya Şampiyonu.
1: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Eylül Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın İngiltere ve Amerika arasında hesaplaşma başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel rekabetin dinamiklerini analiz etmeden bölgesel savaşları anlamak mümkün değil. Zira önümüzdeki rotayı doğru okuyabilmemiz için asıl mücadele hattını görmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen bölgesel dizaynlar İngiltere'nin şemsiyesi altında gerçekleşti. Paranın kontrolünü elinde tutan Londra için siyasi kurgular paranın seyrine yardımcı olduğu takdirde geçerliydi. Orta Doğu yeniden şekillendi. Peki ama nasıl? Osmanlı'yı çöktürerek. Ve belki de en önemlisi, bir millet olarak bize kendi kurduğumuz medeniyeti kötülettiler. Kendimizi küçük görme, inşa ettiğimiz medeniyeti küçümseme psikolojisini zihin dünyamıza yüklediler. Eğitim sistemlerimizin inşa süreciyle işe başladılar. Malum zihin dünyası işgal edilmiş hiçbir medeniyet sonradan ayağa kalkamıyor. Ancak ezberler bozulduğunda, yeniden kimlik ve aidiyet duyguları, yeniden o kadim kodlar devreye girdiğinde insanın ve toplumun kendini idrak etme süreci de yeniden diriliyor. O dönemlerde bu planları hayata geçiren İngiltere şimdi kendi geleceği konusunda endişeli. Günümüzde yaşayan ABD ve İngiltere arasındaki rekabeti hafife almayalım. Aksi takdirde bölgesel devletlerin iç siyasetindeki rekabeti ve çatışmaları anlamlandırmamız mümkün olmaz. Bazen demokrasi başlıklı yıkım projeleriyle karşı karşıya kaldığımızda çok medeni olanların bizlere yandaş olarak bakmaları bile zihin dünyasının esaretiyle bağlantılıdır. Üstelik bu sadece bizimle sınırlı bir durumda değildir. Zihinsel işgal, küresel güç merkezlerinin işine yarayan her ülke ve toplumda kullanılabilen bir silahtır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri elinden alınmak istenen küresel güç pozisyonunu yeniden resetlemek ve revize etmek yoluna girdi. Yani demem o ki bazı hesaplar reel durumlarla uyuşmadı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ya, Allah tuzak kuranların hilekarlığa karşı ceza verenlerin en güçlüsü, en hayırlısıdır. Evet işte küresel tanrıların hırsını

konusuna gelince çoğu konuda çıkarları hala yan yana. Fakat gelecek tasavvuru ve küresel hegemonya meselesinde ABD'nin yanında değil. ABD ile Kanada arasındaki gerilimleri bile bu sürecin bir parçası olarak görmemiz yanlış değildir. Türkiye bu tabloda ne tarafa taşlarını topluyor? Zihinsel ve milli hafıza İngiltere'nin kurduğumuz devletlerle bağlantılı senaryolarını unutmadı ve unutmaması gerekiyor. Tabii şartlar değişebiliyor. Dün düşman olanlar ortak, dün dost olanlarsa bir araya mesafe girebiliyor. Böyle bir dönemdeyiz. Türkiye de şuna bakıyor. Hangi senaryo yeniden medeniyet kurucu olarak meydana çıkmamızın önünü açıyor? Siyaset böyle bir şey. Gün gelir şartlar değişir, söylem ve eylemler de bundan etkilenir. Dolayısıyla mevcut durumda İngiltere'nin nasıl bir Türkiye tahayyülüne baktığını anlamamız gerekiyor. Yani şimdi şartlar bizim tercihlerimizin de yer bulduğu gerekçeler oluşturuyor. Kısacası Amerika-İngiltere rekabeti bize ne veriyor ona bakmamız lazım. Hep öyle ya, her kriz bir fırsat, her fırsat bir imtihandır. Bu durumda sadece fırsatı değil, aynı zamanda imtihanı da merkeze oturtan aklı kullanmalıyız. İlelebet anlayışımızın temelinde de bu yatıyor. Türkiye gazetesinde Sevil Nuriyeva'nın İngiltere ve ABD arasında hesaplaşma başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Amorf Stratejiler Çağı başlıklı makalesini sunuyorum. İran ve Hürmüz krizlerinin Yemen ve Babülmendeb cepheleriyle genişlediği bir dönemde Ukrayna Savaşı da yavaş yavaş Avrupa topraklarına ve Rusya'nın iç bölgelerine doğru yayılıyor. Buna Gazze ve Lübnan'la Sudan'daki krizleri de eklediğimizde geniş bir bölgedeki karmaşanın küresel güçleri karşı karşıya getirmekten ziyade gri bölgedeki mücadeleler şeklinde kronikleştiğini görüyoruz. Bu gri bölge denilen hibrit mücadeleye örnek bir saldırıyı Rus ordusu önceki gün gerçekleştirdi. Polonya sınırındaki Ukrayna topraklarında seyir halindeki bir yolcu treni insansız hava aracıyla vuruldu. O sıra, yani vurulan trenin ayrıldığı Ukrayna istasyonundaki başka bir trende eski CIA direktörü David Petrus'un bulunduğu ileri sürüldü. Pazar günü gerçekleşen saldırıda İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson ve diğer yabancı devlet adamlarını taşıyan diplomatik tren hedef alındı. İstanbul'daki Ukrayna barış sürecini baltalayan eski başbakan Johnson'la birlikte Avrupa güvenlik yetkililerini Kiev'den Varşova'ya taşıyan diplomatik tren Rus saldırı tehdidi nedeniyle Polonya sınırına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yahudin istasyonundan erken kalkmıştı. İddialara göre saldırı sırasında tren Polonya topraklarındaydı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiha, saldırıyı bu Putin terörünün doğrudan Avrupa Birliği ve NATO kapılarını çalmasıdır, dedi. Evet, herkesin birbirinin kapısını çaldığı bir süreçten geçiyoruz. Çünkü gri bölgedeki mücadeleler daha da kızışacak. İsrail ve batılı ülkeler arasındaki tansiyon da tırmanıyor. Kızıldeniz'in diğer yakasındaki Etiyopya ile Mısır arasındaki tansiyon da yükseliyor. İngiltere'ye karşı Amerika ve Siyonist lobiler tarafından Falkland Adaları, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın bağımsızlıklarıyla ilgili başlatılan yeni hamleler bize hem rakip bloklar arasında hem de müttefik halkalar içinde amansız bir çatışmanın sürdüğünü gösteriyor. Küresel bir kapışma veya 3. Dünya Savaşı yerine bölgesel krizlerin sertleşeceği ve uzayacağı bir döneme giriyoruz. Çünkü Amerika'nın İran'da izlediği emperyal strateji belirleyici oluyor. Bu strateji no war no peace, yani ne savaş ne barış diye niteleniyor. Yani ateşkes imzalanıyor ama iş kalıcı barış anlamlarına gelince süreç tıkanıyor. Gazze'de de olduğu gibi. Hemen her cephede gördüğümüz bu yeni muğlak statü çatışmaları ve krizleri kronikleştiriyor. Taraflar güçlerini sabotajlara, suikastlara, altyapı ve enerji tesislerine yönelik saldırılara, ekonomik baskılara, yaptırım ve siyasi ambargolara harcıyor.

haliyle küresel kaosun küresel savaş ihtimalinden daha fazla olduğu bir sürece doğru sürükleniyoruz. Böyle süreçlerde en belirgin şey belirsizliktir. Bu belirsizlik her açıdan savaşların cepheden uzaklaşıp gri alandaki hibrit mücadeleler düzeyine inerek kronikleşeceğinin ilanıdır aslında. Küçük veya büyük hemen her krizde bu hibritleşmeyi görüyoruz. Bir bakıma ne savaş ne barış, sürekli gerginlik diye tanımlanan amorf stratejiler yeni küresel norm haline geliyor. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Amorf Stratejiler Çağı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın Hakan Fidan'a Türklere azınlık dedi iftirası başlıklı makalesini sunuyorum. İyi ama hangi konuşmasında demiş, nasıl demiş? Fidan'ın Türkler azınlıktır dediğini iddia edenler, Fidan'ın Diyarbakır'da yaptığı şu açıklamayı kanıt olarak gösteriyorlar. 12 Eylül zihniyetinin ortaya çıkarttığı kimliği reddeden, belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışlayan duruş, ülkenin bütünlüğünü, beraberliğini, güvenliğini, ekonomisini, kalkınmasını geriye götürdü. Hakan Fidan 12 Eylül zihniyetinin belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışladığını söylüyor. Adamlar buradan Türklere azınlık dedi sonucunu çıkarıyor. İyi ama 12 Eylül zihniyeti gerçekten de belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışlamadı mı? 12 Eylül sadece Kürtleri yok saymakla kalmadı. Ülkücüleri zindanlara tıktı. Solcuların üzerinden silindir gibi geçti. İslamcı siyasete aman vermedi. Hatta Atatürkçülerin bile tamamını kapsamadı 12 Eylül zihniyeti. Nadir Nadi, bunlar Atatürkçüyse ben Atatürkçü değilim diyen bir kitap yazdı bile o günlerde. 12 Eylül zihniyeti tam da Hakan Fidan'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin genel yapısını dışlayan belli bir azınlık zihniyetiydi. O azınlık zihniyetinin de Türklük zihniyetiyle ilgisi yoktur. Öyle olsa ülkücüleri hapislere tıkıp işkencelerden geçirmezlerdi. Bir sağdan bir soldan asmayı ilke edinmezlerdi. Hakan Fidan'ın hiç de izah gerektirmeyen apaçık sözlerini kasten ve hunharca çarpıtıyorlar. Ben de bu apaçık sözleri izah etmek zorunda kalıyorum ya. Yanarım da işte ben buna yanarım. Mansur Yavaş'ı harcayacaklar matmazel. İktidar karşıtı, muhalefet yanlısı gazeteciler Mansur Yavaş'ı yavaştan harcamaya başladılar. Biri böyle giderse kimsenin cumhurbaşkanı adayı olamayacak diyor. Öbürü etliye sütlüye karışmıyor, bu süreci götüremeyecek diyor. Bir başkası kulis bilgisi olarak cumhurbaşkanlığı iddiasından vazgeçti diyor. Bir diğeri Mansur Yavaş'ın kazanacağı görüşü zamanla eriyecektir diyor. Bu ayak seslerinden benim çıkardığım sonuç şu. Galiba Mansur Yavaş gözden çıkarılmış durumda. Yani Mansur'u çok fena harcayacaklar matmazel. Motorları maviliklere süren Bülent Arınç. Nazım Hikmet'in şu şiiri pek bilinir. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli güzel günler. Bir ara bu şiir muhalefetin AK Parti iktidarından kurtulma umudunun sembolü haline gelmişti. Özellikle de Deniz Baykal'ın CHP lideri olduğu dönemde. Fakat bu umut bir türlü gerçekleşmeyince muhalefet de bu şiirin türküsünü çığırmaktan vazgeçti. Bülent Arınç'ın AK Parti iktidarından kurtulma umudu tam gaz devam ediyor olsa gerek ki Davutoğlu'nun oğlunun düğününde attığı siyasi nutku muhalefetin iktidardan kurtulma umudunu temsil eden bu şiirle bitirdi. Güzel günler göreceğiz dedi, motorları maviliklere süreceğiz dedi. Ben artık Bülent Arınç'ın kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diye slogan atmasını bekliyorum. Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğün töreni, muhalefetin gövde gösterisi gibiydi. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu buluşturdu. İktidar karşıtı muhafazakarları bir araya getirdi. Bayağı sükse yaptı yani.
Ahmet Davutoğlu bu süksenin ardından ya Gelecek Partisi'ni yeniden açar ya da muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olma hayalini kurar. Tabii bir ihtimal daha var. Belki de yok yok ben böyle dolduruşlara gelmem diyerek daha gerçekçi bir yol izler. Gündemar diye bir şirketin anketi. Temmuz'da yeni parti %38.58 sonucuna verdiler. Ağustos'ta yeni parti %26.95 sonucunu verdiler. İki sonuçta palavra, iki sonuçta çöp. Çünkü iki ayda bu kadar fark apartman yöneticiliği seçim anketinde bile olmaz. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın Hakan Fidan'a Türklere azınlık dedi iftirası başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Hakan Çelik'in İlahi Doçevel başlıklı makalesini sunuyorum. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'in Türkiye söz konusu olduğunda devreye giren hayli ilginç bir editoryal refleksi var. Deutsche Welle yani DV, Türkçenin son paylaşımındaki soru şöyleydi. Türkiye neden Suriye liderinin peşinde? Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sürekli Şam'la temas halinde olduğu belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye liderini ziyaret eden ilk batılı lider olduğu hatırlatılıyor ve herkesin 200 milyar dolarlık yeniden inşa pastasından pay almaya çalıştığı ileri sürülüyordu. İlahi Doçevel. Türkiye'nin Suriye ile ilgilenmesini şaşırtıcı hatta kuşkulu bir faaliyete dönüştüren bu soruyu insan okuyunca ister istemez duruyor şöyle bir. Türkiye Danimarka değil. Suriye'de yaşanan iç savaşın güvenlik, ekonomi, göç ve terör bakımından en ağır sonuçlarını üstlenen ülkelerin başında geliyor. Türkiye ile Suriye arasında tam 911 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. Savaşın çeşitli dönemlerinde milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye sığındı. Türkiye'nin şehirleri, kamu hizmetleri, ekonomisi ve toplumsal dengeleri bu büyük insani hareketlilikten doğrudan etkilendi. Sınırın öte tarafındaki her askeri ve siyasi gelişme Türkiye'nin günlük hayatına yansıdı. DAEŞ'in saldırıları, PKK-YPG yapılanması, düzensiz göç, sınır güvenliği ve ekonomik yük Ankara açısından soyut dış politika başlıkları değildi. Bunların her biri Türkiye'nin doğrudan milli güvenlik meselesiydi. Böyle bir ülkenin Şam'daki yönetimle yakından temas kurmasından daha doğal ne olabilir? Asıl soru Türkiye neden Suriye liderinin peşinde değil, Türkiye Suriye'nin geleceğiyle ilgilenmezse kim ilgilenecek şeklinde olmalıydı. Deutsche Welle'in kullandığı çerçevedeki temel sorun burada ortaya çıkıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye lideriyle görüştüğünde bu Avrupa'nın diplomatik açılımı olarak sunuluyor. Almanya Suriye'nin istikrarına ve yeniden inşasına katkı vermek istediğinde meşru bir dış politika hamlesinden söz ediliyor. Alman şirketleri için uygun yatırım ortamı oluşturulmasının önemi bizzat Berlin tarafından dile getiriliyor. Nitekim Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 30 Mart 2026'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı Berlin'de ağırladı. Alman hükümeti, Suriye'de siyasi istikrar ve ekonomik büyümenin yeniden inşa için gerekli olduğunu, Alman şirketleri açısından güvenli bir yatırım ortamının kurulmasını destekleyeceklerini açıkladı. Bunlar Berlin açısından anlaşılabilir tercihlerdir. Almanya'nın istikrarlı bir Suriye istemesi son derece doğaldır çünkü Almanya'da 1 milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yaptı ve göç meselesinin iç siyasetteki ağır sonuçlarını yaşadı. Almanya'nın Suriye'nin yeniden inşasında rol alması, istikrara katkı, Fransa'nın temasları, diplomatik açılım, Türkiye'nin girişimleri ise 200 milyar dolarlık pastanın peşine düşmek olarak çerçeveleniyorsa, burada gazetecilikten çok seçici bir bakış sorunu vardır. Türkiye'nin ticari çıkarlarının bulunması elbette mümkündür. Devletlerin dış politikası yalnızca romantik ideallerle yürütülmez. Fransa'nın, Almanya'nın, ABD'nin veya Körfez ülkelerinin ekonomik beklentileri ne kadar meşruysa, Türkiye'ninki de o kadar meşrudur.
Türkiye hakkında yapılacak her habere kuşkucu bir başlık yerleştirmek, Ankara'nın her girişiminin arkasında karanlık bir niyet aramak ve Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını tali ayrıntı gibi görmek objektif gazetecilik sayılamaz. Alman basınının etkili bir bölümünde uzun süredir bu ayrımın giderek silikleştiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan siyasi tepki zaman zaman Türkiye'nin bütün dış politika hamlelerini sakat veya gayrimeşru gösteren otomatik bir filtreye dönüşüyor. Posta gazetesinde Hakan Çelik'in İlahi Doçevel başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Kurtlar Vadisi bir FETÖ projesi miydi? Başlıklı makalesini sunuyorum. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ortaya çıkan ilk somut sonuç, Kurtlar Vadisi'nin sadece bir dizi olmadığı gerçeğidir. Dizinin 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde Kozinoğlu'ndan esinlendiği o dönemde de konuşulan Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutuluyor ve ölümle tehdit ediliyor. Şu tesadüfe bakın ki 2 gün sonra gerçek Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybediyor. 8 Aralık 2010'da yayınlanan bölümde ise Kaşifoğlu karakteri spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini söylüyor ve ardından şırıngayla öldürülüyor. Savcılar şimdi bu olağanüstü zamanlamayı araştırıyor. Muhtemelen ifadeye çağırdıkları dizinin senaristlerine vadide yaşanan başka tuhaflıkları da soracaklardır. Mesela dizinin final dönemindeki Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından kapatılması sahnesini. Sizi bilmem ama bana göre bir televizyon dizisinin gelecekten bu kadar net haberler vermesi hayatın olağan akışına ters. FETÖ'nün dizileri bir mesaj aracı olarak kullandığı biliniyor. Örgütün Samanyolu televizyonundaki Şefkat Tepe, Tek Türkiye ve Sungurlar dizilerini hatırlayın. Güncel siyasi olaylar kurguya dönüştürülüyor, örgütün devlet ve siyaset hakkındaki anlatısı milyonlara senaryo üzerinden aktarılıyordu. Kurtlar Vadisi'nin bir FETÖ projesi olduğuna dair elimizde kesinleşmiş bir yargı kararı veya somut kanıt an itibariyle yok ancak şüphelilerin varlığı da bir gerçek. Şimdi cevap arayan soru şu, FETÖ veya devlet içindeki başka yapılar belirli dönemlerde Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna bilgi ve mesajlar taşıdı mı? Belki de araştırılması gereken şey senaryoyu kimin yazdığı kadar senariste bilgiyi kimin verdiğidir. Not, devletin Kozinoğlu meselesinin üzerine gitmesi Pandora'nın kutusunun açılacağının işaretidir. Çok şaşırtıcı ve bir o kadar da heyecanlı gelişmelerle dolu bir sürece girdik. Milliyet'te Zafer Şahin'in Kurtlar Vadisi bir FETÖ projesi miydi? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın Mansur Yavaş muhalefetin kabusu haline geldi. Başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin ana muhalefeti AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar siyaseti karşıtlık siyaseti olarak ele aldı. Siyaset namına bir fikir üretmedi, halkın en az %50'si iktidara karşı bu karşıtlığı öfkeye dönüştürerek iktidarı alt edebiliriz düşüncesiyle hareket etti. Buna karşılık AK Parti iktidarda kaldıkça sürekli strateji geliştirdi, kendini yeniledi, icraat yaptı, bir işi bitirdiğinde yeni bir işe koyuldu. 25 yıllık zaman diliminde iktidar sürekli değişimi kovalarken muhalefet tek bir fikre saplandı kaldı. Ülke kötü yönetiliyor, millet aç, gençler iktidarı sevmiyor ya da küresel güçler Sayın Erdoğan'dan memnun değil diyerek hiçbir siyasi alternatif geliştirmeden bugüne kadar geldiler. 25 yılda köprünün altından çok sular aktı. Türkiye köklü bir değişim geçirdi. Küresel jeopolitik kökten dönüşüme uğruyor. Bütün dünyayı sevk ve idare eden, kendi dışındaki bütün milletleri köleleştiren batılı devletler kendi başının çaresine bakamıyor.
Bu zaman zarfında Çin bir devlet olarak teknoloji, bilim ve sanayi üretiminde hatta yüksek teknolojide batılı devletlerin üstünlüğüne son verdi. Atlantik ve Varşova Paktı Soğuk Savaş bittikten sonra anlamsız kalmıştı. Adım adım dünya çok kutuplu, çok taraflı diplomatik sürece evriliyor. Cumhur İttifakı çeyrek asır sonunda Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde değişen dünyaya uyum sağlamayı bir tarafa, Türkiye'nin kendi bölgesinde bir güce dönüştürerek kurmuş olduğu stratejik adımlarla çok kutuplu dünyanın mihver ülkelerinden biri haline geldi. Yine AK Parti hükümetleri dünyadaki bütün riskleri görerek savunma sanayi alanında büyük bir devrim yaptı. Güçlü Türk ordusu yerli üretimine gücüne güç kattı ve bu durum diplomaside Türkiye'yi yekta bir konuma yükseltti. Dünya köklü bir değişime uğrarken ve Türkiye stratejik önceliklerini icraatının merkezine alırken muhalefet maalesef soğuk savaş siyasetinin ötesine geçemedi. Siyasetsizlik siyaseti muhalefeti kazanma ihtimali olan aday peşinde koşmayı zorunlu hale getirdi. Mansur Yavaş dönüp muhalefet cephesine bakınca derli toplu bir kümelenme göremiyor. Bugün daha çok kendisinin hangi partiye yakın olduğu tartışılıyor. Yeni partinin ve CHP'nin Mansur Yavaş'ı kendine çekme çabası Yavaş'ı kızdırmış gözüküyor. Çok fazla ileri gitmeyin, gerekeni yaparım tarzında bir açıklama bağımsız kalabileceğini de gösteriyor. 1. Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak yoksa yeni partiye mi geçecek? 2. Mansur Yavaş bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam edebilir mi? 3. Yeni parti ile CHP aralarında bir mutabakata varabilir mi? 4. Eğer bir mutabakat olursa aday hangi parti adına yarışacak? 5. İki parti bir mutabakat sağlarsa altılı masada olduğu gibi İyi Parti ve diğer muhalefet partileri bu birliktelikte rol alabilecek mi? DEM Parti muhtemeldir ki seçime kendi kimliğiyle girecek. Zafer Partisi muhalif çizgide kalması kesin gözüküyor. Anahtar Parti henüz siyaseti netleşmiş gözükmüyor. Yeni Yol Grubu ve Yeniden Refah birinci turda kendi adayıyla yarışabilir. Yeni Parti kongre hazırlıklarına başladı. CHP kendi kongresini yapacak, DEM Parti Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ni başlatacak. Bir yönüyle siyasette üç parti yeniden kurulacak. Bir partinin kuruluşunu tamamlayıp siyaset üretecek hale gelmesi zaman alacak. Siyasi partilerin salt karşıtlık üzerinden siyaset yapıp Ağustos böceği gibi bütün zamanlarını keyfe keder kullanması onları siyasetsiz bıraktı, siyaset fukarası haline getirdi. Siyaset arenasına siyaset üretimi ve politika setleriyle yola çıkamayan muhalefet tek umudunu Mansur Yavaş'ın adaylığına bağlamış gözüküyor. Bütün yetkiler Mansur Yavaş'ın elinde olunca o da kendi şartlarını masada tutup el yükseltmeye devam eder. Türk solunun, sosyal demokratların ve Jacobenlerin içine düştüğü duruma bakın ki kendi geleneklerinden kayda değer bir aday çıkaramıyorlar. Mansur Yavaş'ın muhalefeti reddetme ihtimali onların kabusuna dönüştü. Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde devletimizin yanındayım demiş. Konuya bir de buradan bakınca bu durum küreselci yeni parti için ikinci bir kabus gibi duruyor. Siyaset üretemeyen, kendi içinden güçlü bir aday çıkaramayan muhalefet şimdi bütün hesabını bir kişinin vereceği karara bağlamış durumda. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın Mansur Yavaş muhalefetin kabusu haline geldi başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Resul Tosun'un Yemen'de neler oluyor başlıklı makalesini sunuyorum. Geçen hafta Cuma günü Yemenli bir dostum acil koduyla bir mesaj geçti. Mesajında diyordu ki Babül Mendeb Boğazı Husilerin kabzasında. Tek bir kurşun atmadan teslim edildi. Tarık Salih Sana'nın teslim edilmesine verdiği katkı gibi şimdi de kaçıp gitti. Başkan amcasını yüzüstü bırakıp terk ettiği gibi şimdi de MEHA'yı teslim edip kaçtı. Babül Mendeb Boğazı'nın İran destekli Husilerin hakimiyetine geçmesi tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekmiş oldu.
Çünkü Babül Mendeb'in Husilerin eline geçmesi demek, İran'ın Hürmüz'den sonra bu boğazı da silah olarak kullanacağı ve başta bölge olmak üzere dünya ekonomisini olumsuz etkilemesi anlamına geliyor. Önce Yemen fotoğrafını netleştirelim. Yemen'de şu anda iki otorite var. Biri Yemen'in %70'ine varan bir oranda Yemen'e hakim olan Meşru Yemen hükümeti, diğeri ise başkent Sana'yı da elinde bulunduran İran destekli işgalci Husi yönetimi. Husiler bölge ülkelerinin öngörüsüzlüğü ve aralarındaki ihtilafı fırsat bilip İran desteğiyle başkenti ve imkanlarını ele geçiren işgalci bir yönetimdir. İşgal ettiği bölgelerde her türlü hak ihlalini gözünü kırpmadan gerçekleştiren gayrimeşru bir yönetimdir. Arada bir İsrail'e füze göndererek bu ihlalleri unutturmaya çalışarak İran desteğiyle işgalini sürdürüyor maalesef. Ülkenin %70'ine hakim olan Meşru Yemen hükümeti ise destekçi ülkelerin ihtilafları sebebiyle gücünü gösteremiyor maalesef. Meşru hükümete bağlı görünen askeri güçler birlikte hareket edebilseler Husilerin Yemen'de bu denli söz sahibi olmaları da asla mümkün değil. Ama meşru hükümete bağlı askeri güçlere kumanda edenler meşru hükümetten ziyade bölgesel güçlerin hedeflerine hizmet etmekte tereddüt etmiyorlar. MEHA'yı tek kurşun atmadan Husilere teslim eden Tarık Salih'in Birleşik Arap Emirlikleri çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gibi. Birleşik Arap Emirlikleri böylece Yemen'den kovulmasının rövanşını almış oldu. Suudi Arabistan Husilere hava saldırısı düzenleyerek cevap vermeye çalışıyor ama Husiler de Suudi şehirlerine misilleme yaparak füzeler gönderiyor. Karada hakimiyet sağlanmadıkça hava saldırılarının sonucu belirlemeyeceği malum. Yemen'deki kaosun son bulması için önce Husi işgaline son vermek gerekir. Bunun için de zaten güçlü olan ama dağınık olduğu için beklenen başarıyı gösteremeyen Yemen ordusunun virüslerden arındırılması, gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması ve Sana'daki işgali bitirmeye odaklanması gerekir. Yemenlilerin Husilere karşı birleşmiş olması önemlidir ancak askeri güçlerin birlikte hareket edememesi MEHA hezimeti gibi olumsuz sonuçlara müncer olabiliyor. Yemen'de kimin eli kimin cebinde belli değil. İşgal sona ermediği müddetçe Yemen'deki bölge ülkelerinin rekabetinin faturasını hep Yemen halkı öder. Siyonizmin ve küresel emperyalizmin tehlikelerine karşı yeni tedbirler alma istikametinde önemli adımlar atan Suudi Arabistan, Yemen'de de değişik cephelerde netice alabilmek için önemli hamleler yapıyor. Bu bağlamda bölgeyi ve gelişmeleri sağlıklı biçimde takip edemeyen kimileri Türkiye'nin Mekke ittifakına imza atmasını eleştirerek şimdi Husiler Suud'a saldırdı, biz de ittifak gereği Suudilerle beraber Husilere mi saldıracağız dediklerini duyuyoruz. Mekke ittifakı henüz kurumsallaşmadığı için böyle bir şey söz konusu değil. Ayrıca yukarıda temas ettiğim gibi Husi işgaline son vermek için başkaca güce ihtiyaç yok. Yemen meşru güçleri bir araya getirilsin, Husiler Sana'da bir gün bile duramazlar.

Star gazetesinde Resul Tosun'un Yemen'de neler oluyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Necmettin Batırel'in Borsa'da oyunun kuralları değişti başlıklı makalesini sunuyorum. Sermaye Piyasası Kurulu SPK, dünya genelinde hisse senetli piyasalarının performansını ölçen Morgan Stanley hissedar şeffaflığının eleştirileri üzerine yeni ilke kararlarını hayata geçirdi. Bu düzenlemeyle daha önce halka açık bir şirketin sermayesindeki payların veya oy haklarının %5 seviyesine ulaşması ya da altına düşmesi durumunda yapılan kamuya açıklama yani KAP bildirimi zorunluluğu %3 sınırına çekildi. Böylece daha küçük pozisyon değişiklikleri de kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Merkezi kayıt kuruluşu doğrudan %3 ve üzerinden payı oranlı olanların yanı sıra serbest fonlar veya çapraz ortaklıklar üzerinden dolaylı olarak en az %10 paya sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin listelerini anlık olarak güncel tutmaya başladı. Şirketlerin borsadaki gerçek halka açıklık oranlarını tam olarak yansıtmak adına kurallar sil baştan yazıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun serbest fonlara ve şeffaflığa yönelik getirdiği yeni kural seti, Borsa İstanbul'un dinamiklerini kökten değiştiriyor. Bu düzenleme setinin ardından borsada artık hisselerin körü körüne uçması ya da spekülatif olarak yukarı çekilmesi zorlaşırken, kurumsal ve yapısal gücü yükseltiyor.

Tek şeffaf listeler ön plana çıkıyor. SPK'nın yeni rehberiyle özellikle serbest fonların tek bir hissede aşırı yoğunlaşması engelleniyor. Bir serbest fonda portföy değerinin %5'inden fazla ağırlığına sahip hisselerin toplamı fon portföyünün %20'sini aşamayacak. Geçmişte sığ ve fiili dolaşım oranı düşük hisseler belirli fonların yoğun alımlarıyla yapay şekilde yukarı taşınabiliyordu. Yeni kurallar düşük dolaşımlı hisselerde tek bir fonun devasa pozisyonlar açmasını imkansız kılıyor. Bu da sığ hisselerdeki manipülatif uçuşları sona erdiriyor. Fonların portföy dağılımlarını daha sık açıklaması ve ani çıkış risklerinin yönetilmesi piyasadaki sert ve gerekçesiz çöküşlerin önüne geçiyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni şeffaflık kararları, kurumsal yabancı yatırımcıların güvenini artırarak Türkiye piyasalarına orta ve uzun vadeli yabancı sermaye girişini hızlandıracak. Pay sahipliği bildirim sınırının %5'ten 3'e düşürülmesi ve fiili dolaşımdaki pay tanıtımının manipülasyonu önleyecek şekilde netleştirilmesi, küresel fonların en büyük çekincesi olan piyasadaki bilgi eksikliğini giderecek. Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, daha önce Türkiye piyasalarındaki hissedar şeffaflığı ve koordineli işlemler hakkında uyarılar yayınlamıştı. SPK'nın bu adımı, Türkiye'nin küresel endekslerdeki ağırlığının korunmasını sağlayarak pasif yabancı fonlarını ani çıkış yapmasını engelleyecek. Gizli ortaklıkların ve dolaylı payların anlık olarak merkezi kayıt kuruluşu üzerinden izlenebilmesi, şeffaf bir oyun alanı sağlayarak büyük yabancı fonların giriş iştahını artıracak. Serbest fonların sığ hisselerde devasa pozisyonlar açmasının engellenmesi ve fiili dolaşımdaki pay hesaplamasından kurucu ortakların dolaylı paylarının çıkarılması, yapay fiyat hareketlerini sınırlayacak. Bu durum, rasyonel değerlemeye önem veren yabancı yatırımcı için borsayı daha cazip kılacak. Yeni düzenlemeden banka ve holdingler başta olmak üzere teknoloji ve telekomünikasyon sektörleri çok olumlu etkilenecek. Özetle, düzenleme kalitenin ödüllendirilmesini, spekülasyonun temizlenmesini, makro düzeyde sermayenin rasyonel, nitelikli varlıklara kaymasını sağlayacak dev bir reformdur. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırel'in "Borsada Oyunun Kuralları Değişti" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arıvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 30. Sure Nebe Suresi 1-40. Ayetler. Naziat Suresi 1-46. Ayetler. Abese Suresi 1-42. Ayetler. Tekvir Suresi 1-29. Ayetler. Sayfa 581-585.

0: merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Ateş deyip geçmeyin. Ahmet Mekki Efendi, evliyadan bir zattı. İşi, dine hizmet ve dostlara nasihattı. Bir gün, sevdikleriyle sohbet ederken bu zat, dünyadan bahsederek şöyle etti nasihat. Kardeşlerim, dünyanın bir cümle servetiyle hiçbir değeri yoktur indallah zerre bile. Sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, onlardan kâfirlere bir yudum su vermezdi. Şimdi bazı kâfirler zengin ve malları çok. Ama hiç o malların indallah kıymeti yok. Allah, dünya malına kıymet vermediğinden, hiç sevmediklerine veriyor bu sebepten. Ama onlar cennetten tam mahrum olacaklar. Cennetin kokusunu bile duyamayacaklar. Kâfirlere verilen o mallar ahirette, onların azabını arttıracak elbette. Müslüman olanlar da malının zekatını vermezse, ahirette yüklenir azabını. Zekatı verilmeyen o mallar, o paralar, mahşerde ateş olup sahiplerini yakar. Ateş deyip geçmeyin, ona hiç dayanılmaz. Bir kibrit alevine elinizi tutun az. Su biraz çok ısınsa abdest alamıyorum. Ya Rabbi, bu insanlar nasıl yanar diyorum. Şimdi bazı insanlar bir parçacık menfaat uğruna cehenneme sürükleniyor heyhat. Kalpten dünya sevgisi çıkmadıkça velhasıl, hakiki saadete olamaz kimse vasıl. Bu hele bu zamanda çok çetin ve müşkildir. Bu çok ibadet ile olacak şey değildir. Çok oruç tutmak ile ve kılmakla çok namaz, kalpten dünya sevgisi yine çıkarılamaz. Bunu elde etmenin bir yolu var ki şu an, o da bu saadete, bu nimete kavuşan, bir Allah adamını sevip ona uymaktır, kendi aklına atıp ona tabi olmaktır. Çünkü o büyüklerin doğrudur her işleri, onlara tabi olmak kurtarır kişileri. Zira bir vasıtaya bindiğinde bir kimse, ona tabi olmalı, sürücüsü kim ise. Mesela bir gemiye binerse biri şayet, geminin kaptanına tabi olur o elbet. Tabi olmayacaksa binmesin gelip buna, bindiyse uymalıdır geminin kaptanına. Eğer müdahaleye kalkarsa o ahmaktır. Dinimizin esası çünkü tabi olmaktır. Hazreti Ebubekir kâfirlere dedi ki, madem ki o söyledi, doğrudur elbette ki. Edebin bir tarifi itiraz etmemektir. Büyüklerin emrine hemen peki demektir.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim de şimdi sıra Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, kim ki bir mümin kardeşinin ihtiyacını temin ederse, mahşer günü ameller tartılırken terazinin başında duracağım

0: benden imdat isteyince o zata mutlaka şefaat edeceğim buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şimdi de dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Osman Ünlü Hoca'dan dua alabilir miyim acaba?
0: Rabbim iki can saadeti versin, ahirden fitnelerinde muhafaza buyursun, son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah.
2: Amin, Allah kadar razı olsun. Hocam bir sorun var da, şimdi kitaplarda ter kokulu kıyafetle namaz kılmak mekruhtur, pis kokulu kıyafetle namaz kılmak mekruhtur deniyor da, buna ter kokulu kıyafetle dahil midir? Bir de hocam Mustafa abiye söylerken aklıma gelmedi de bir soru daha sorabilir miyim? Acaba yemin kefareti borcu olan birisi bunu ihlasa hani verebilir mi? Onlar dağıtabilir mi yani? Onlar dağıtsa oluyor mu?
0: Peki efendim.
1: Selamlar. Peki, teşekkürler. Aleyküm selam. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: İyi günler. İyi yayınlar hocam. Göz ameliyatı oldum. 10 gün içeyim diyememesini söyledi doktor. Acaba gözümü tamamen kapatıp abdestimi alsam, alınca da kurulasam olur mu? Yoksa bir güveç kapağı buldum, onunla mesni yapsam daha iyi olur. Dualarınızı bekliyorum.
0: Geçmiş olsun. Rabbim şifa ihsan etsin efendim.
3: Amin.
1: Teşekkür ederiz.
3: Başka bir sorum yok. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha varmış, onu da alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Buyurun.
4: Hayırlı günler. Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
4: Bir tane bir soru soracağım. Hocam arkadaşımın kızı doğum yaptı. 40'ı çıkmış. 40'ı çıktıktan sonra gene adet gibi oluyormuş ama adet gibi diyor. Namaz kılacak mıyım? Yoksa 7 günü bekleyip de kusur abdesti alsam bu namazları kaza yapacak mıyım diye soruyor.
0: Peki efendim.
4: Tamam hocam, hayırlı günler.
1: Peki, kolay gelsin. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Kısa kollu başı açık namaz kılmak mekruh ya. Kur'an-ı Kerim okumak da mı mekruh? Kısa kollu okunabilir mi? Veya da başı açık.
0: Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken, mesela İslam alakında olmaz olarak değil, mahallede yükseltir İslam'da. Namaz vahsı anlatırken, saadet ebediyede namaz vahsı anlatırken, namazın 12 farzından bahsediliyor. Bunlar mesela saadet ebediye 6'sı içinden, 6'sı dışından kablini almış. Muhammed bin Kutbettin Zikâ Hazretleri'nin mızrak değil mahallinde bu 7'si dışından 5'i içinden şeklinde almış. Hüccetül İslam bin mahallinde de ona benzer var. Ama toplam hepsi 12. Genel olarak alınan saadet ebediyede alınan kabil.
1: Sadece orada fark eden şey iftidah tekbiri içinde mi dışında mı? Birisi kadar. İçinde kabul etmiş, biri dışında.
0: Biri dışında kabul etmiş. Yani netice itibar namazın
1: parası. Aynısı yani.
0: Ha diyeceksiniz ki konuyla ne alakası var da buradan girdiniz. Şimdi namazın dışındaki farzlardan bir tanesi, bak namazın farzlarından bir tanesi setre afet.
1: Yani.
0: Yani bu olmazsa namaz olmaz demektir.
1: Setri avret ne demek?
0: Setri avret, namaz kılarken örtülmesi gereken yerleri örtmek demektir. Avret yerini örtmek manasındadır. Setre etmek, örtmek, örtmek demektir. Müştehit alimler ayet-i kerime hadis-i şerifleri didik dik ederek Peygamber Efendimiz'in namaz kılışına bakıyorlar. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri erkeklerin namazda örtmeleri gereken farz olan yerlerini göbekli dizinin altına kadar olan kısmı bildiriyorlar. Bu başka zamanda da yani bir erkek evliyse hanımından başkasına gösteremez. Bu erdikten sonra annesine babasına da gösteremez.
1: Bu bölgeyi.
0: Efendim annesi doğurdu ama bu erdikten sonra haramdır. Annesi de bakamaz. Sadece nikahlısı bakabilir. Bu mutlak yapılması gereken, yani bu avret yeri açıksa, mesela şimdi moda oldu bu sene, kadınlardan daha çok erkekler şortlu geziyor. Tırlı bacaklarını göstermeklerini anlıyorlar, anlamıyorum.

0: Veli mezhebinde İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri sadece sevetein, ön ve arka edep yerlerini örtmesi farzdır. Diyeceksiniz bunu niye anlatıyorsunuz? Şimdi bir kimse mesela Hanefi mezhebinde diz avrettir. Şortla namaz kılıyor. Dolayısıyla dizin üstü açık çoğunda.
1: Tabii. Oturunca özellikle.
0: Oturunca açık.
1: Yukarı doğru çeker.
0: Dolayısıyla namazı olmadı. Namazı olmadı.
1: Hatta dizin biraz altında giymiş olsa bile oturunca.
0: Sıyrılıyor. Yukarıya doğru geliyor. Şimdi İmam Azam Mübarek, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ve onların yetiştirdiği mezhepte müştehit olan alimler didik didik geliyorlar. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam namaz kılışını, namazda giydiklerini, neye ehemmiyet verdiklerini, sözlü olarak neyi söylediklerini didik didik ediyorlar. Hanefi mezhebinde örtülmesi farz olan yerler burası diyor. Peki diğer taraflarını örtmek sünnettir. Hem de müekked sünnet. Hatta buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken başında sarığı vardı. Ve giydiği gömlek şimdi iki şekilde, iki parça olarak giyiyorlardı. Bir altlarına giydikleri, bir de üstüne gömlek olarak giydikleri vardı. Bir de altına bir altlık giyiyor. Yani şort gibi bir şey giyiyor. Tamamen böyle kadınların giydikleri o uzun antari gibi, erkekler de öyle giriyordu. Ta diz kapakları değil. Şeye, topuklarına kadar.
1: Bütün bir elbise yani.
0: Bütün bir elbise. Hala yaygın ya bazen, evet, körülüyor falan.
1: Giyiliyor hala.
0: O şekilde giyiliyordu o bölgede. Ama beyaz tercih ediyorlardı. Şimdi Türkiye'de var işte, tesettür emri geldiği zaman Medine'deki bütün aynı şekilde kadınlar kargalar gibi hepsi siyaha büründü. Ulan siyah renk aynı şekilde siyah, kırmızı renk koyu renktir. Sıcağı çeker. Siyah giymiyorlardı ki onlar, beyaz giyiyorlardı. Herkes kendi kafasına göre uydurup anlatıyor. Peki onun delili falan var mı? Delil mi diyor? Salla gitsin, tamam mı? Karşı tarafa uğraşsın diyor, ben neye uğraşacağım diyor. Ama toprağın altına girince bunları söyleyenler bunun hesabını da verecekler. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta kitaplardan
1: anlatırken, kolları da uzundu bu.
0: Tabii gömleklerin, giydikleri elbiselerin kolları uzundu. Zaten şimdi düşünmüş olsan, yani o bölgede kollar öyle açık olarak dolaşamaz. Yakar atar.
1: Yakar atar. Güneş yakar.
0: Tabii güneş yakıyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle giydi, giydiği gibi, namazda şeyde öyle giydiği gibi. Ya o zaman ki yani İslamiyet daha gelmeden önce de o bölgedeki insanlar öyle giyiniyordu. Yani şortlu, kısa kollu, baş açık dolaşmıyorlardı. Tamam, dolaşmıyorlardı. Evet. Efendim sıcak olduğu için öyle yapıyor. Bu da ahmaklığın danışkası. Kutuplarda da aynı şekilde, nasıl burası müsaittir, şortla ve baş açık mı dolaşacak, kolları çıplak.
1: Orası soğuk olduğu için.
0: Yok öyle bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sıcak olsun, soğuk iklim olsun. Bütün bedenini örtüyor. Kollar da örtülüyor. Başında da sarığı vardı. Ayağında da nalınlar vardı. Bu nalın, nalın deyince Türkiye'de bu tahtadan yapılmış lapur lupur gider, o değil. Hani evlerde giydiğimiz terlikler var ya, onun gibi bir şey. Yani temiz toprak üzerine basılıyor. Mescide de o şekilde
1: giriyor. Hatta daha yumuşak deriden yapılanları da var.
0: Tabii. Ve nalınlarıyla namaz kılıyordu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam başı, kolları, yani belden yukarısı göğsü, sırtı, ayakları kapalıydı. Şimdi farz olanı bildirmişler. Ama Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bütün vücudu kapalıydı. Sahabe-i kiram da öyleydi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam? İbadetleri benden gördüğünüz gibi veya benim dediğim gibi yapın buyuruyorlar. Dolayısıyla bu bir emirdir. Bunun için de müştehit alimler didik diye diyorlar, kitaplara yazmışlar. Hanefi mezhebinde bir erkeğin namazdan önce bir kere dizin altından göbeğine kadar olan kısmı örtmesi farz. Ondan sonra ayaklarını, baldırlarını, bacaklarını, kollarını, başını örtmesi sünnet. Peki göbekle dizin altını terk ederek namaz kılarsa?
1: Olmaz.
0: Peki göbekle dizin altını örttü, üstünü açık kıldı. Farz yerine geldi. Bu da mekruh olur. Efendim işte yiyecek bulamazsa, onu bile yazmışlar. Yiyecek yoksa Mustafa Bey kitaplarda, mesela Saad Tebidi kitabında da anlatılmış, nakiller yapılmış.

0: İbn Abidin'den alınarak. İnsanın başına gelir mi? Gelir ya. Eskiden aynı şekilde Masar gibi dinliyordun. Aha, Suriye karışmıştı değil mi? Olsan şimdi Filistin karışmıştı. Evi başına yıkıldı. Yiyecek yok. Yiyecek de bulamıyor da, yiyecek bulamıyor. Yağmur yağmış. Değiştirecek elbisesi yok. Onu çıkardı falan. Yani çıplak olarak eğer giyecek, avret yerini bile örtecek bir şeysi yoksa, namaz vakti girdiği zaman yine namazını kılacak. Aa, nasıl kılacak şimdi? Farz olan yerini örtemiyor ki. Orada buyuruyor ki bu zarurettir. Dolayısıyla ayakta değil, oturduğu yerde kılar. Ve ima ile kılar buyuruyor. Oturduğu yerde ve ima ile kılar buyuruyor. Dolayısıyla efendim, dininizi Kur'an'dan öğrenin, dininizi hadis-i şeriflerden öğrenin diyenler, bir, bunu taban söylüyorsa zır cahildir, altyapısı yok. Eğer adam tavandan beri söylüyorsa, bu adam kasıtlı söylüyor, din düşmanıdır bu. Etiketi, kariyeri, ne olursa olsun, ister aynı şekilde ilahiyatta öğretim üyesi olsun, ister ümmetli olsun, ister Kur'an kursunda olsun, ister başında sarık olsun, şeyh geçinsin, ister bilmem ne geçinsin falan filan, falan filan. Ne olursa olsun, fıkıh bilgisi olmayan kimse cahildir. Çünkü ibadetlerini doğru dürüst yapamaz. İbadetlerini doğru dürüst yapamayan bir kimse de ne şeyh olur, ne mürşid olur, ne üstad olur, ne yol gösteren olur.
1: Şeytanın elinde maskara olur.
0: Evet, şeytanın elinde maskara olur.
1: Oyuncak olur.
0: Dolayısıyla Hanefi mezhebindeki Müslüman bir erkek, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurduğu, yaptığı ve müştehit alimlerin de kitaplarını alıp fıkıh kitaplarını yazdığı gibi namazını kılması lazım. Namazını öyle kılması lazım. Hatta Ömer abi hayattaydı o zaman. Bir gün bir telefon geldi. Dediler müracaatta bir genç var, sizinle görüşmek istiyor. Gittim. Neyse, hoş geldin dedik. Oturduk orada. Buyurun dedim falan. Ben dedi İmam Hatip mezunuyum. Siz dedi, dinledim dedi. Namazda kolları örtmek lazım. Açılırsa mekruhtur. Ben dedi bunu anlamadım yani dedi. Bunu nerede yazıyor? Bu dedim tam İlmihan Saadet'te Ebediye kitabında yazıyor. Ama İmam Hatip İlahiyat Camiası Diyanet'e dahil bu kitaba karşı. Niye? Çünkü bu kitabın içindekiler onları söylediğinin yalan olduğunu söylüyor. Doğru olmadığını söylüyor. Bunun için de kitabı aynı şekilde yok etme peşindeler. Yanlış diyorlar. Neresi yanlış deyince öyle dediler deyip başlıyorlar kayış atmaya. Dedim bak Nimetül İslam kitabı var. Mehmet Zihni Efendi'nin orada da namazı mekruhları kısmında aynı şekilde bu yazılı bildirilmiştir. İmam Hatip mezunuyum dedin. Biz İmam Hatip'te okurken o zaman siyer diye bir ders vardı. Sizin döneminizde var dedi. Halen var. İyi dedim o zaman. Siyer Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatını anlatan bir kitaptır. Yani anlatan bir bölümdür siyer. Hani siyer-i nebi diye geçiyor ya, hayatını anlatan. Peki dedim sadece okuldaki bilgilerle mi kaldın, yoksa dedim Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatını anlatan bir kitap okudun mu? Okudum dedi. O zaman dedim çok iyi anlaşırız. O zaman dedim okuduğun kitapta Peygamber Efendimiz'in kolları açık, ayakları çıplak, başı açık namaz kıldığı hiç yazıyor mu? Hayır dedi. Başında sarık var dedi. Antari şeklinde giydiği elbiselerin hepsi de kolları dedi. Bileklerine kadar uzundu. Ayaklarında da aynı şekilde nalın deniyor dedi. Onlar vardı. Dedim Peygamber Efendimiz'in yaptığı nedir? Sünnettir. Peki sünnetin terki nedir? Mekruh. Çocuk insaflıymış. Yani öğrenmek için gelmiş. Aa dedi hocam şimdi anladım dedi ya. Şimdi adam bağırıyor böyle. Peygamber Efendimiz'in yolunda. Şortta namaz kılıyorsun baş açık. Alır alır bu da falan. Allah Allah. Ya arkadaş bu ne perhiz, bu ne lahana turusu. Sen kimin yolundasın? Deminden beri nutuk çekiyorsun. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü eshab-ı kiramın yolundayız biz diyor. İşte falan bağırıyorsun çağırıyorsun. Kimin yolundasın? Söyleyeyim ben sana. Ehl-i Sünnet talimleri buyuruyor ki sen iblisin yolundasın. O kadar yani. İblis böyle talimat veriyor. Sen de onu yapıyorsun. Ha efendim ben iblisi görmedim. Gereği yok. Hani Evliya'dan bir zat Ömer abi de anlatıyordu. Bir camiye gelmiş birisi vaaz ediyor falan. Evliya'dan bakmış. İblis de camide. Sırtını direğe yaslanmış adamı dinliyor. Vaizi dinliyor falan. Gelmiş tabi onlar tanıyor. Demiş niye demiş oturuyorum böyle. Demiş. Bak demiş şu kürsüdeki demiş benim bilmediklerimi de anlatıyor. Bana iş bırakmıyor ki demiş yani. Benden öğrendi ama beni geçti demiş yani. Ben de demiş ondan öğreniyorum falan. Dolayısıyla piyasada iblisin yolunda olan iblisle çok kimse var. Ve bu dinin adamı şeklinde gözüküyor. Bunu tanıyabilmek Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu o kitapları okumakla mümkündür. Başka türlü anlaman da mümkün değildir. Yani

0: kılığı, kıyafeti, şekli, şemali bizim için önemli değil. Oturduğu mevki de önemli değil. Ama söylediyse, ama aykırıysa kusura bakma. Ona yanlış deriz. Adam Diyanet İşleri Başkanı oldu. Yalan mı söyleyecek? Ya bundan önceki de yanlışmadı. İsa Aleyhisselam öldü dedi adam ya. Kur'an-ı Kerim ölmediğini söylüyor, adam öldü dedi. Ya ben kime inanacağım? Sana mı? Diyanet yetkili değil ki. İlahiyat da yetkili değil. Ha peki ilahiyatların çocuk imam hatıbına namaz kılıyor, ilahiyata gidiyor, namazı bırakıyor. Bu ne böyle bir şey? Ve şimdi böyle imam hatıbı kullanan içerisinde deistler, ateistler çoğalmaya başladı. Kim yapıyor bunları? Önce buradaki aynı şekilde hocalar aynı şekilde bir sen aynı şekilde yetiştirmen gerekir. Adam Batı'nın yetiştirdiği şeyle. Efendim biz tarafsız ilim adamıyız. Yok ya, nasıl tarafsızmış bu? Efendim işte bazıları böyle demiş, bazıları dolayısıyla bunları at gitsin. Sen aç Kur'an'ı oradan bak. O da başka türlü söyleyecek şimdi. Ya Suriye'de o iç savaşlar durumunda ikisi de aynı şekilde Kur'an'a göre hareket ediyor. İkisinden de silah Allah-u Ekber diyor, vasiyet ediyor. Öbürsü de Allah-u Ekber diyor, ölüyor. İkisi de Kur'an'dan aynı şekilde şey yapıyorlardı. Ne oldu? Başlarına felaket geldi. Ne evleri kaldı, ne bilmem neleri kaldı. Sen Allah-u Teala'nın diniyle oynarsan ya Allah-u Teala de bela gönderir arkadaşım ya. Onun için tam Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin işaret bulduğu kitapların hepsini bastılar. Bunların orijinallerini de bastılar. Yani parçaysa parça, Arapçaysa Arapça, onları da bastılar. Yani Türkçe'de tercüme ettiler, başka dillere tercüme ediliyor. Ama bu kitapları okursan, insafla yaklaşırsan ama doğruyu öğrenebilirsin.
1: Peki kısa kollu, başı açık Kur'an-ı Kerim okuyan okunabilir mi?
0: Uzattık da onu söylemedik. Efendim okunur ama edebe aykırıdır.
1: Dikkat etmek lazım. Evet. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, zerre kadar imanı olan. Müminlere mükafat ve nimet için hazırlanmış olan cennet ve kafirlere azap için hazırlanmış olan cehennem şimdi vardır. Her ikisini de Allahü Teala yoktan var etmiştir. Kıyamette her şey yok edilip tekrar yaratıldıktan sonra ebedi olarak varlıkta kalacaklar, hiç yok olmayacaklardır. Sual ve hesaptan sonra müminler cennete girince burada sonsuz kalacaklar, cennetten hiç çıkmayacaklardır. Kafirler de cehenneme girince cehennemde sonsuz kalacaklar, ebedi olarak azap çekeceklerdir. Bunların azaplarının azaltılması caiz değildir. Onların azapları hafifletilmeyecek, onlara hiç yardım olunmayacaktır mealindeki ayet-i kerime meşhurdur. Günahı çok olan bir mümin, son nefesi boğazına gelmeden evvel tövbe ederse, kurtulması çok umulur. Çünkü Allahü Teala tövbeyi kabul edeceğini vaat etmiştir. Eğer böyle tövbe etmek şerefine kavuşamadıysa, onun işi Allahü Teala'nın iradesine kalmıştır. İsterse günahlarının hepsini affederek cennete sokar, isterse cehennem ateşiyle veya sıkıntılarla günahları kadar azap yapar. Fakat sonunda kurtularak yine cennete girer. Çünkü ahirette merhamete kavuşamayan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan rahmete kavuşacaktır. Eğer günahlarından dolayı önceleri rahmete kavuşamazsa, sonunda Allahü Teala'nın lütfu, inayetiyle kavuşacaktır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse dinde inanılması lazım olan şeylerden bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemişse imanı gider kafir olur. Cehennemde ebedi olarak kalır. Bir kimse kelime-i tevhid söyleyip bunun manasını kabul eder. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın peygamberidir, her sözü doğrudur, güzeldir deyip ona uygun olmayanlar yanlıştır, fenadır diye inanırsa ve son nefesinde de öyle ölüp ahirete bu imanla giderse, bu kimse kafirlere mahsus olan adetlere ve bayramlara katılır, kafirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde onların yaptıklarını yaparsa cehenneme girer. Ancak kalbinde zerre kadar imanı olduğu, yani bildirilenlere kısaca inandığı için cehennemde sonsuz kalmaz. Kısaca inanmış olmak için dinde inanılması lazım olan şeylerden birini işitince şüphe etmeden inanmak lazımdır. Demek ki kalbinde iman varken zaruret olmadığı halde bile kafirlerle düşüp kalkan, onların bayramlarına, paskalyalarına uyanların cenaze namazlarını kılmalıdır. Bunların imanları sayesinde cehennemden çıkacaklarına inanmalıdır. Fakat hiç imanı olmayanlara, Muhammed aleyhisselamın bir sözünü ve adetini bile beğenmeyenlere af ve mağfiret yoktur. Hülasa, kafirlerin adet ve merasimlerine katılanda zerre kadar iman varsa, yani kalbinden kelime-i tevhidin manasına kısaca inanmışsa ve imanı gideren bir iş ve sözde bulunmadıysa, cehennem azabına girecekse de cehennemde sonsuz kalmayacaktır. İmanı olanlardan büyük günah işleyen ve tövbe etmeden ölenlere gelince, Allahü Teala bu günahları isterse affeder, isterse günahı temizleninceye kadar cehennemde azap eder. Cehennem azabı ister sonsuz olsun, ister bir zaman olsun, küfür için, küfür sıfatları ve bulaşıklıkları içindir. Küfürden, inkardan kaçınan iman sahiplerinin yaptıkları büyük günahlar ya imanları hürmetine Cenab-ı Hakk'ın merhametiyle veya tövbe etmeleriyle veya şefaate kavuşmalarıyla affolunur. Böyle affolmayanlar dünya sıkıntıları ve dertleriyle veya son nefeste can verirken çekecekleri zahmetlerle temizlenir. Bunlarla da temizlenmezse bazıları kabir azabı çekmekle affa kavuşur. Bazıları ise kabir azabı ve sıkıntıları ve kıyamet gününün şiddetleriyle affolunup günahları biter ve cehennem azabıyla temizlenmeye lüzum kalmaz. Netice olarak sevgili dinleyiciler, kalbinde zerre kadar imanı bulunanı, günahlarının çokluğu sebebiyle cehenneme soksalar da, günahları kadar azap edip sonunda cehennemden çıkarırlar. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, kalbinde zerre kadar imanı olan cehenneme girmez.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz birinci bölümdeki ter kokulu kıyafette namaz kılınır mı? Kılınır. Çünkü ter necis değildir. Şimdi dinleyicilerimizin bazılarının hatırına gelebilir. Efendim, evdedir, değiştirme imkanı varsa elbette iyi olur. Çünkü kitaplarda anlatırken güzel temiz kıyafetlerle buyuruluyor. Güzel temiz kıyafetlerle yani Allah Teala'nın huzuruna çıkmalı. Herkes kendi derecesine göre, ama yine müştehit alimler yani ter necis değildir. Terliyken de namaz kılınır mı? Kılınır. İnsanların halleri farklı farklı. Şimdi evde oturmuşum ben, bir şeyler yapmışım, terlemişim. Değiştirme imkanım var. Hatta banyo yapma imkanım bile var, değil mi?
1: Evet.
2: Evin içerisinde. Ama dağdayım.
1: Yoldayım.
2: Yoldayım. Hatta hayvanlarla meşgulüm. Ağıldayım. Hayvanları koşturuyormuşum, terlemişim falan filan.
1: Değiştirme imkanı.
2: Değiştirme imkanı söz konusu değil. Namaz vakti girmiştir. Namazımı kılmayacak mı? Kılacağım. Yahut da inşaatta çalışıyorum. Yahut da ne bileyim ağır sanayi dedikleri o fabrikalardan birisinde çalışıyorum. Demirler indiriyor.
1: Tarlasında çalışıyor.
2: Veya tarlasında çalışıyor. Toprakla çalışıyorsun. Evet. Tere gark olmuştur. Namaz kılınmaz mı? Kılınır.
1: Burada necis şeyle kir aynı şey değil.
2: Değil. Aynı değil.
1: Bunu bilmek lazım.
2: Ama imkanı varsa o terli elbiseyle de kılmaz. O ayrı bir mesele. O da evet. Evde olabilir. Şartlar müsait olursa olabilir. Efendim yemin kefaretim var dedim. Onu dedi ihlas bakına verebilir miyim? Bakın o yemin kefareti, ondan sonra sadaka fıtır, sonra zekat,

0: burada veyahut da adak burada efendim götürdüm ben İlhas Hakkı'nın aynı şekilde işte hesabına yatırıverdim. Olmaz. Şimdi kurban konusunda, zekat konusunda İhlas Hakkı'nın o onay sisteminde yerler var. İnternetten girebilirsin. Ama herkes internete girebilir mi? Giremez. Yaşlıların zaten aynı şekilde girmeleri imkan dahi değildir. Bulamaz, şaşırır. Ne yapacağım? O zaman İhlas Hakkı'nı arasın. Arkadaşım desin, benim bir tane yemin kefaretim var. Birisini vekil edeceğim. Kimi vekil edeyim? Mesela telefona çıkan ders ki benim adım soyadım bu. Ben de bu işlere bakıyorum. Beni vekil et. Yemin kefaretimi vermek üzere seni vekil ettim. Parayı hangi hesaba göndereyim? Şuraya. Tamam, gönder. Bitti. Vekalet verdi. Oldu. Mesela biz de dinleyicilerimize de aynı şeyi yapıyoruz biz. Mesela diyelim ki öğrendi. Senin hesabı, Vadim Bey'in hesabı. Bunu götürdü. Bir şey yazmıyor. Aradan zaman geçiyor. Ben diyor para göndermiştim. Benim yemin kefaretimi yaptınız mı? Arkadaş sen kimsin? Değil mi? Sen kimsin? Dolayısıyla sen...
1: Vekalet verdin mi?
0: Arayacaksın telefonla veya da aynı şekilde mesajla. Ben şu numaraya aynı şekilde para gönderdim. Sizden daha önce bir hesap numarası almıştım ya da öğrendim. Benim bir yemin kefaretim var. İşte Osman Ünlü'yü veya Mustafa Dokuz'u neyse. Ben yemin kefaretimi halletmek için vekil ettim. Ha, o zaman tamam, biz alırız ismini, onu hallederiz. Öbür türlü zekat da öyle. Benim zekatımı veriver. Kaç para? Kimin adına vereceğim? Sen kimsin? Ben senin adını soyadını bilmem lazım. Mesela yazıyor böyle. İşte diyor ben diyor para gönderdim, bu zekat işimi hallediyor. Zekat sahibi kim? Sen misin? Erkekse hanımın mı? Veyahut da kadın iş yapıyorsa kocan mı? Oğlun mu? Kızın mı?
1: Onlardan vekalet aldın mı?
0: Onlardan vekalet aldın mı? Ve ne kadar zekat vereceğim? Ne bileyim, bir ton mu vereceğim? İki ton mu vereceğim? Niye gözümün içine bakıyorum? Çok mu uçtum?
1: bir ton elma.
0: Bir ton elma. Dolayısıyla usul olsun. Ondan sonra önceki zamanlarda ödenmeyen kurban borçları olsun. Sadaka-i fıtır borçları olsun. Zekat borçları olsun. Bunları öderken mutlaka birisine vekalet vermen lazım. Bu ihlas farkına verirken de öyle. Yani telefon açtığın zaman onlar zaten aynı şekilde diyecekler.
1: İnternetten de yönlendiriyorlar. Ha. Ama bazı insanlar var ki direkt hesap numarasını öğrenmiş, direkt ortaya atıyor. Yani atıyor. İnternette işlem yapmıyor.
0: Ve dolayısıyla yani hesaba para gelmiş de bu neyin nesi?
1: Evet.
0: Hesaptan da adama ulaşamazsın ki, değil mi?
1: Evet.
0: Hesaptan da ulaşır.
1: Geri göndermeye kalksan hesap numarası da yazmıyor doğru düzgün.
0: Yazmıyor. Ancak hani bazıları mesela şey yapıyordum, demek ki meseleyi biliyor. Mesela hesap numarasının yanında telefonunu yazıyor. Ha, o telefonu yazınca ulaşılabiliyor. Telefonunu yazıyor. Onun için mutlaka yani zekat konusunda, kurban konusunda, sadaka-i fıtır konusunda, adak konusunda, yemin kefareti konusunda şahısla aynı şekilde vekalet verilmesi lazım. İki yemin mi, bir yemin mi, zekat bir miktarı belli olması lazım. Efendim benim kurban borçlarım, ya kaç seneli kurban borcu, 3 sene mi, 5 sene mi, 10 sene mi, onları söylemen lazım, bildirmen lazım. Ona göre aynı şekilde bunlar yapılacak. Efendim yapılınca ben kurtuldum mu? Şerhan kurtuldun. Kabul oldu mu? Kimse bilemez onu. Mesela biz iskat yaparken de, zekat verirken de, diğer ibadetler, namaz kılarken de, oruç tutarken de, diğer ibadetlerimizi yaparken de kitaplarda bildirilen şartlar var bunların. Hani şimdi siz dediniz ya, baş açık, kollar açık, Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Dinleyicimiz merak ediyor ya. Biz de uzun uzun namaz konusunda mesele anlaşılsın diye. Şimdi Kur'an-ı Kerim okurken de farz yerleri örtmesi gerekir. Ama Kur'an-ı Kerim okurken başını örtmesi, ondan sonra şey yapması edep diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyabilir. Peki efendim o da aynı şekilde kollar başını örterek okumuş olsa alül ala olur. Edebe riayet etmiş olur. Onu bilmemiz gerekir. Bunun için fıkıh bilgisi lazım. Bunları öğreneceğiz ki ha. Ben namazımı buna göre, orucumu buna göre, zekatımı buna göre, kurbanımı buna göre, sadakayı fıtırımı buna göre, dinin bildirdiği şekilde. Mesela Anadolu'da yaygın, ben duyardım. Zekat veriyoruz biz diyor. Kapıya gelen adam mesela diyelim ki
1: Dilencidir.
0: yoya hizar sahibidir adam. Hı. Gelene gidene mesela oradan çıkan o talaş tozları veriyor. Ondan sonra ağaç parçalarını veriyor falan. Arabaya doldurup adını veriyoruz biz diyor her zaman. İyi veriyorsun da arkadaş ne diye verdin? Yani verenin de buna niyet etmesi lazım. Değil mi?
1: Hesabını da yapması lazım.
0: Hesabını da
1: ne
0: yapması
1: kadarlık
0: lazım.
1: Verdin?
0: Tabii. Yarın mahşer günü derler ki zekat vermedin.
1: Verdiğin adam hakikaten fakir mi?
0: Fakir mi? O da var. Ona dikkat etmek gerekir mi? Evet, dikkat etmek gerekiyor. Gelelim efendim diğer dinleyicimizin sualine. Dedi ki göz ameliyatı oldum dedi. Bir müddet dedi yani göze su değdirilmesi söylendi doktor tarafından. Ben dedi abdest alırken gözlerimi böyle kapatarak yıkasam olur mu? Olur. Zaten gözün içini yıkanması emredilmemiştir. Bu en pratik şekil. Bir de dinleyicimiz bir şey söyledi. Ne dedi yani göz kapat mı dedi öyle bir şey konarak.
1: Evet. Yani gözün üstünü tamamen bantlasa.
0: Ha, hiç gereği yok ona. Hiç gereği yok. Şey olarak söyleyiver. Gözünü kapattığı zaman bir mahsuru yoksa hatta yanında böyle bir peçete kağıt da şey yapar. Yüzünü yıkayınca o peçeteyle iki gözünün üzerinde su gözün içerisine girmemesi için kurular ve abdestine devam edebilir. Devam edebilir. Efendim gelelim son dinleyicimizin onda tek bir suali vardı. Dedi arkadaşımızın bir kızı var dedi işte doğum yaptı 40 günü geçti. Şimdi dedi aynı şekilde şey görüyor falan bu özür mü şey mi? 40 gün içerisinde gelen özür olurdu. Nifas bitmiş. Nifas bittikten sonra gelen artık hayız başlamıştır. Nifas bittikten sonra hayız başlamıştır.
1: Şeyde, nifasın devam etme durumu olur mu? Yani 40 günle ara vermeden devam ediyor. 41, 42, 43.
0: Özür olur devam ederse. Mesela öyle sormadı ama.
1: Evet.
0: Ama biz onu da naklederiz evet. Sizin söylediği şekilde. 40 gün ara ara geldi durdu. 40 doldu sonra gene ara ara geliyor falan. Evet. O zaman özürdür bu. Ne yapacak? 40'ı geçtiği için gusül abdesti saracak namazına devam edecek. Evet. Ama 40'ı dolmadan önce 35 günde kesildi. Gusül abdesti aldı. Yani 40 günde geçti. Nifas müddeti bitti Hanefi mezhebinde. 40 günden sonra gelen artık hayız diye başlar. Ama İmam Malik ve İmam Şafii Hazretleri 60 gün diyor. Maliki mezhebini taklit ediyorsa bu gelen
1: hala nifas.
0: Nifastır. Hala nifastır. Ama Hanefi mezhebinden çıkmadığı için 40 günden sonra 3 gün 5 gün gelmediyse bunların da namazını kaza etmesi kaza gerekir. Kaza etmeler 40
1: günden
0: lazım.
1: Sonrakileri.
0: Evet 40 günden sonrakileri. Tabi burada ölçü nedir? Burada ölçü kişinin kendisidir. Yani o bölgede bir rahatsızlık varsa doktoruyla da aynı şekilde görüşürsen hani doktor derse ki bir rahatsızlık var o sebeple geliyor. O ayrı bir durum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Yaşamlarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız her zaman olduğu gibi bizim yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam, ölen bir kimsenin arkasından ağlamak, yas tutmak dinimizde var mıdır? Yani şöyle de sorulabilir. Hani ağlamak, belki ağlamamak mümkün değildir. Belki hani bir insanın sevdiğini kaybetmesi, anasını babasını, evladını kaybetmesi zor bir şey. Ama bunun bir ölçüsü var mıdır, öyle soralım.
2: Şimdi Usta Bey zaten İslam alimleri girerken buyuruyor ki biz insanız. Ağlarız, üzülürüz, neşeleniriz, güleriz. Ağlama. Olmaz o. Yaratılışımıza, cibilliyetimize aykırı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oğlu Hazreti İbrahim vefat ettiği zaman ağlıyor. Eshab-ı kiram hayret ediyorlar. Ya Usta, siz bize ağlamaktan men etmemiş miydiniz? Hayır buyuruyor, ben sizi ağlamaktan değil, feryadı figan etmekten, isyan etmekten men ettim. Yoksa buyuruyorlar göz yaşarır, kalp üzüldenir. Bu insanların değil, tabiatımız gereğidir bu. Evet, hani evladını bile kaybettiğin zaman ya veren Allah'a söyle elbette, ama senin vasıtanla gönderdi. Ayrı bir sevgi ve muhabbet verdi Cenab-ı Hak ona. Dolayısıyla onu kaybettiğin zaman elbette ki üzülürsün. Annen baban sana baktı, onu kaybettiğin zaman elbette üzülürsün. Üzülmemek mümkün değil. Ancak dinimiz her şeyin belli sınırını ve hududunu mu tayin etmiş? Elbette. Ölü için sessizce ağlamak caizdir. İsyan etmemek hadis-i şerif. Zira müminin ölümüne gökler ağlar buyurmuş. Hadis-i şerif bu. Ölü için yüksek sesle ağlamak, matem tutmak, siyah elbise giymek, siyah perdeler ve rozetler, işaretler asmak, matem işaretleri, resmini taşımak caiz değildir deniyor. Bizde yok İslamiyet'te. Hem yapılıyor. Bizi ilgilenmez yani. İslamiyet'te var mı yok mu? Yok. Nereden girmiş? Nereden girdi bilmiyorum. Ama İslamiyet'te yok. Cenazeye ve cenaze çıkan yere siyah örtmek, siyah giyinmek de caiz değildir. Hazanatü rivayette bunlar açıkça yazıyor orada. Ebu Selem'in kızı Hazreti Zeynep anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı Ümmü Habibi validemizin babası ölünce Basra'lı dilemek için yanına gittiğimiz zaman dedi ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının ölen yakını için 3 günden fazla yas tutması helal değildir dediğini duydum. Caş kız Zeynep'in radıyallahu anh'a kardeşi şehit olunca o da aynı şeyi söyledi. İmam Buhari naklediyor bunu. Dinimiz nimetlere şükretmeyi, musibetlere de sabrı ve susmayı emrediyor. Ölçü bu. Ama efendim hani yas tutmak, o bize dışarıdan geçmiş. Mesela Hristiyanlarda çok yaygındır o. Siyah giymek, rozetler takmak.
1: Siyah
2: gözlükler takmak falan. Yani güya matem tutuyor falan. Fakat o matem tutarken bile gene fırıldak çevirmeye de devam ediyorlar. Bir alakası yok yani. Şimdi tabi İslam alimleri anlatırlarken buyuruyorlar ki bir hadis-i şerif var. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Zaten Peygamber Efendimiz bildirdiklerini İslam alimleri açıklıyor bizim anlayacağımız şekilde. Hadis-i şerifte buyuruyor ki ölen kimse denize düşmüş, yüzme bilmeyen, imdat beni kurtarın diye bağıran kimsenin haline benzer buyuruyor hadis-i şerifte. Ve devam ediyor. Anasından, babasından, yakınlarından, arkadaşlarından bir dua beklemekte. Şimdi ölen insan, biz daha ölmedik, biz de öleceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça buyuruyor ki, ölen kimsenin hali bu. İmdat beni kurtarın diyor. Biz de diyor ki yok arkadaş, siyahlar girer, giyer, senin mezarın başına dikilir veyahut da eve gider. Böyle siyahlarda matem tabi öyle bakarız, ağlarız.
1: Bizim için tutarsın. Fiyakamız önemlidir.
2: Fiyakamız önemli. Hayır, evet. Konu komşu ne der canım, hiç matem evet. Tutmadılar. Siyah bile giyinmediler demesinler. Sen orada ne halin varsa gör. Demek istiyorsun. Halbuki işte ha, üzülürsün, ağlarsın. Ama öncelikle onu seviyorsan ona yardım etmen lazım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kimse denize düşmüş, yüzmede bilmiyor, imdat beni kurtarın diye bağırıyor. Sen perdeleri indirmişsin, kapatmışsın, kendi dünyana dönmüşsün. Bu caiz değil. Peki efendim, hani şimdi bir arkadaşım birisi anlatıyordu. Artık dedi ağlamayı da unutmuşlar da böyle ağlayıcılar tutuyormuş bazıları hususi. Vallahi koparıyorlar. Parayla ağlıyorlarmış. Parayla ağlıyorlarmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ölüyü överek ağlamak cahiliyet adettir. Şimdi adama diyorsun ki hani ne kadar ağlayayım falan. $100. 500 verirsen o fark olur diyor o zaman. O sana başlıyor. Adam mesela benim gibi saçlar dökülmüştür, kel olmuştur. Ama ona diyor ki sırma saçtım diye başlıyor. Ya,
1: yalan badem gözlüsü.
2: Yalan oluyor, tamam mı? Yalan oluyor. Uydur uydur söyle. Ne faydası olacak ona? Yani işte onda olmayan sıfatlarla övüyorsun. Bunu bazen cenazelerde yapıyorlar. Evet. Bazen mesela oradaki görevli bakıyorsun. Hani zenginse falan başlıyor işte mekanı cennetti. Ha cennet, mekanı cennet olsun, günahlarımı Cenab-ı Hak mağfiret etsin dersin. Ama o bak şimdi o cennettedir işte köşelerde. Nerede görüyorsun arkadaşım ya? Televizyon ekranda mı görüyorsun yani cennette olduğunu, nerede görüyorsun falan. Yani ona layık olmayan şeyleri söylemek uygun değil. Oradan anlatırsın. Yani orada bunları söylemekte maksadı nedir? Açıkça belli. Hani övüyor, öleni övüyor ki arkadaş işte kalırsa birazcık diyor mangır fazla gelsin. Yalan oluyor ya. Yani yaptığına sen de yanılıyorsun. Dolayısıyla hadis-i şerifte ölüyü överek ağlamak cahiliyet adettir. Bunu oradaki yani din görevlisi adına yapan da aynı şekilde böyle yapıyorsa o da böyle midir? Evet. Ölü yakınlarının kendisine bağırarak ağlamasından sıkılır. Sıkılır. Rahatsız olur. Hatta bir hadis-i şerifte İmam Müslim naklediyor. Yas tutan bir kimse ölmeden tövbe etmezse kıyamette şiddetli azap görür. Ha, dinimizde yas tutmak yok o zaman. Böyle bir durum söz konusu değil. Hatta bakın daha bir ağır hadis-i şerif var. Bunu da İmam Müslim naklediyor. Ölü için yas tutmak insanı küfre sürükler. Kafirlerin adeti çünkü bu. İmam Ebu Davud'un naklettiği bir hadis-i şerif. Ölü için ağlayana da onu dinleyene de lanet olsun. Yani o ağıt yakarak. Yoksa bir kimse elbette ki anası ölmüş, babası ölmüş, evet, kardeşi ölmüş elbette ki ağlar. Yine İmam Buhari naklettiği bir hadis-i şerif. Üzülünce elbisesini yırtan ve bağırıp çağıran bizden değildir. Yakınını kaybetti, üzüldü. Şimdi bazen siz de dikkatinizi çekiyorsunuz. Tabii haber de hazırladığınız için daha yakından da takip ediyorsunuz. Şimdi bakıyorsun bir kaza oluyor. Allah Teala gecinden versin. Orada birisi o kazada ölmüştür. Yakını var orada duruyor falan. Adam sakin sakin dururken bu kameramanlar mı tahrik ediyor adamı? Veyahut da para mı veriyorlar falan. Bir bakıyorsun kameralar görünce bu yerden yere atıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ya biraz önce sakin sakin duruyordun. Yani kameraları görünce yani şunu mu demek istiyor? Bak ben işte babam öldü de onun için nasıl ağlıyorum? Siz de görün beni televizyondan seyredin mi demek istiyorsun? Ne faydası olacak? Dinimiz men ediyor. Dinimiz bunu men ediyor. Caiz değildir diyor. Çünkü orada Allah-u Teala korusun sınırı tespit edemezsen Mustafa Bey Allah-u Teala'nın takdirine itiraz etmiş oluyorsun.
1: İsyan
2: ediyorsun. İsyan etmiş oluyorsun. Şeyde sağlık memuru bir arkadaş vardı benim daha önce öğretmenlik yaptığım yerde. Bu arkadaş anlatıyor. Dedi Anadolu'da bir yerde izliyor. Dediler ki diyor ki ölüm vakası. Biz dedi sağlıkçı olduğumuz için hemen çağrıldık. Yani ölüm raporu için geldik. Adam dedi hakikaten dedi işte kalp spazmı geçirmiş falan doktorla beraber gittik dedi. Şey yaparken kardeşi geldi. İri kıyım bir adamdı dedi ölen. Baktım dedi kardeşi de gelen kardeş de böyle dedi. Yani iri yapılı bir adam falan. Geldi baktı da abisini öyle ölmüş görünce falan bir başladı bağırmaya çağırmaya falan. Azrail Sinan meydan okuyormuş. Gel sıkıysa benim de canımı al falan diye. Böyle herkes dedi şaşırdı böyle tuhaf tuhaf bakarken. Adam dedi küt dedi gitti o da öldü dedi. Gayretullah'a dokunabiliyor musun? Sıkıysa diyor gel benim canım da al. Sıkıysan vermeseydin ya. Ya. Yani belli şeyler Allah-u Teala korusun. Gayretullah'a dokunur. Yani anında cezası verilir onun. Anında cezası verilir. Onun için bizde bir söz vardır. Büyük lokmaya büyük söz söyleme. Sınırı geçme. Sınır tecavüzüne dikkat et. Allah-u Teala'nın tayin ettiği hudut var. Bu hududu geçme. Çarpırız. Felaket mi olur? Evet felaket olur. Matem yapıp bağırıp çağırmak ilk olarak Muhtar-ı Sakafi tarafından ortaya çıkarılmış. Bu bidat zamanla bir ibadetmiş gibi yayılmış. Halbuki Muhtar-ı Sakafi bunu Küfe halkını aldatıp onları Emevilerle harbe sürüklemek, böylece hükümeti ele geçirmek için bir hile olarak yapmış. Müslümanlar arasına da oradan girmiş. Mesela peygamberlerden Zekeriya aleyhisselam ile Yahya aleyhisselam keserek şehit etmişlerdi. İlk İslam şehidi Hazreti Yaser ve hanımı Sümeyye idi. Resulullah Efendimiz'in aleyhisselatü vesselam sevgili amcası Hazreti Amza da feci şekilde şehit olmuştu. Peygamber Efendimiz şehit olan peygamberlerin Hazreti Yaser ile hanımının ve Hazreti Amza'nın şehit edildiği günün yıl dönümlerinde matem tutmadı ve matem tutmayı yasakladı. Yani niye bu misaller veriliyor kitaplarda? Zekeriya aleyhisselam ve Yahya aleyhisselam şehit edilmişti. Hatta böyle ortadan mı Yahya aleyhisselam testereyle. Bu ilk İslam şehidi işte Ammar bin Yasir ve hanımı, sonra Hazreti Hamza, amcası Özbazı amcası, ama bunların şehit edildiği, vefat ettiği yıl dönümlerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman aynı şekilde şey yani, tutmadı.
3: Matem tutulması gerekiyorsa bu zamanlarda tutun bunlar için değil mi?
2: Ve Peygamber Efendimiz'in tutulması gerekir. Evet. Peygamberler için tutulması gerekir. Peygamber Efendimiz ise Aleyhisselatü Vesselam ne bu şehit olan peygamberler için yas tutulmasını emretmiştir. Yani matem tutulmasını yasak mı etmiş? Yasak etmiş. Dolayısıyla ölen kimsenin arkasından ağlanabilir mi? Tabii. Esas lazım olan dua etmektir. Ama matem tutmak, yas tutmak, siyahlar girmek ve kendini kahredecek şekilde bağırıp çağırmak dinimizde yasaktır. Naklettiğimiz hadis-i şerifte Allah-u Teala korusun insanı küfre kadar götürebiliyor mu? Evet. Yani imanı tehlikeye sokabiliyor.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
0: Saadeti ebediyeden.
4: Malı ve dünyalığı kötüleyen haberler de çoktur. Fakat bu haberler malı, dünyalığı değil, bunların zararlı kullanılmasını kötülemektedir. Mesela insanın azmasına, Allahü Teala'yı unutturmasına, ibadete mani olmasına sebep olan mal zararlıdır. Ölümü ve ölümden sonrasını unutturan mal da zararlıdır. Bu zararlar çok kimselerde kendini göstermektedir. Bu zararlardan kurtulan az olduğundan malı kötüleyen haberler çok olmuştur. Görülüyor ki mal birbirine zıt iki şeye sebeptir. Hayır ve şer. Hayra, iyiliğe sebep olduğu için methedilmekte olup, şerre, kötülüğe sebep olduğu için de kötülenmiştir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Derviş Muhammed Hazretleri. İkinci bölüm. Evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 20.'sidir. Kadı Muhammed Zahid Hazretlerinin kız kardeşinin oğlu olup aslen Şehr-i Sebz'in İmkene köyündendir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hazreti Ömer'in soyundandır. 19 Muharrem 970 1562 senesinde vefat edip Şehr-i Sebz'in İmkene köyünün kuzeyindeki Dasferar köyünde vefat edip buraya defnedildi. Bugün burasının Özbekistan'ın Kaşka Derya bölgesinde bulunan Şehr-i Sebz'in biraz kuzeyindeki Kitap nahiyesinde yer aldığı bilinmektedir. Derviş Muhammed Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki: İnsanlar kaybettikleri iki şey için gözyaşı değil gözlerinden kan akıncaya kadar ağlasalar onu bir daha geri getiremezler. Niye? Bitti çünkü. Nedir onlar? Firak-ı hemşinan, beraber oturduklarımız, beraber sohbet ettiklerimiz, güzel güzel dinlediklerimiz, sevdiklerimiz birer birer göçtüler. Onlar bir daha geri gelmezler, gelemezler. Zaten gelmeleri için teklif etsek kabul etmezler. Cennetteki bir Müslüman niye gelsin ki dünyaya? Onun için o giden ahbaplarımız, sevdiklerimiz için gözyaşı değil de gözlerimizden kan aksa geri gelmezler. Bir de kaybettiğimiz zaman, yani gençliğimiz, geçen günlerimiz,

onları bir daha geri getirmek için yeri göğü yıksak, bir daha geri gelmezler. O fırsat bitti. Vaktinin kıymetini bilmeyen, neyin kıymetini bilebilir ki? Bir gün bir mübarek zat bir yerden geçiyormuş. Bakmış ki, kürsüde bir hoca efendi vaaz veriyor. Allah Allah demiş, ne anlatıyor? Gideyim bari ben de dinleyeyim. Dinlemiş. Hoca efendi vaazında çok güzel şeyler söylüyor. Mesela, insana diyor, kabre girince 4 şey soracaklar. Herkes bunun cevabını vermek zorunda. Parayı nereden kazandın? Nasıl harcadın? Allahü Teala'nın verdiği bu kıymetli vücudu nerede eskittin? Hangi yolda tükettin? Mutlaka Allah sana bir ilim vermiştir. Bundan insanlar nasıl istifade etti? Bununla sen Cenab-ı Hakk'ın rızasını nasıl kazandın veya kaybettin? Sonra, müminlerin en kıymetli varlığı vakit, zaman. Çünkü bir kelime-i tevhid, icabında teraziyi değiştirebilir. Allah dersin, cennete gidersin. Orada eğer terazide bir sıkıntı olursa, perişan olursun. Niye onu değerlendirmedin diye sorarsa, ne cevap verirsin? O hoca efendi bunları anlattı. O mübarek zat dinledi. O hoca efendi de kürsüden indi. Mübarek de yanına gitti. Dinle beni dedi. Senin bu anlattıkların çok kıymetli, çok güzel. Ama bu dinleyenler kapıdan çıkınca bunları unuturlar. Ben sana bir cümle söyleyeceğim. Sen onu bir dahaki sefere söyle de belki o akıllarında kalır. Söz şudur. Allahü Teala seninle beraberken sen kiminle beraberdin? Ne muazzam. Her an Allahü Teala seninle beraberdi. Sen kiminle beraber oldun? Dolayısıyla düşünün ki Allahü Teala her an görüyor, biliyor. Biz de bu gaflet içinde gidiyoruz. İnsan öldüğü zaman dünya olarak ne elde ettiyse, nesi varsa hepsi sıfır. Neden? Hangi birini götürebilir ki? Evini mi götürecek? Hayvanlarını mı götürecek? Elbiselerini mi götürecek? Hiçbir şey götüremez. Dolayısıyla büyüklerimizin bize tavsiyesi, bunların hepsi birer emanettir. Emanet, kim vermişse onun rızasına uygun şekilde kullanılır. Bütün bu emanetleri Allahü Teala bize ihsan etmiştir, vermiştir. Ve emanetleri veren bir gün bu emanetleri geri alacaktır. Fakat ben sana şu şu emanetleri verdim. Ey kulum, sen bunları nerede harcadın, nerede eskittin diye sual sorduğu zaman ne cevap verebiliriz ki? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman suresinde buyuruyor ki: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fe bi eyyi ala'i rabbikuma tukezziban. Her şeyi size ben verdim. Verdiğim bu kadar nimetleri şimdi inkar mı ediyorsunuz? Gözü görmeyenler var. Ama senin gözün görüyor. Aklı olmayanlar var. Ama senin aklın var. Hiç yürüyemeyenler var. Allah muhafaza, boynundan aşağısı felç olanlar var. Ama sen rahat rahat gidip gelebiliyorsun. Nasıl bunları inkar edersin? Nasıl bunları kendine mal edersin? Bunlar benimdir dersin. Haşa, haşa! Her şey Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerdir, emanetlerdir. Sonra içimizdeki mekanizma, o kalp, böbrekler, karaciğer, akciğer, aklına ne gelirse, bütün bunlar nasıl çalışıyor? Sonra kalk, Allah'a karşı meydan oku. Allah muhafaza etsin. Onun için, insan kavuştuğu nimetin kıymetini bilmezse, ne demek kıymetini bilmezse, kimin tarafından, niçin verildiğini düşünmezse,
nankörlük ederse, bir gün o nimet elinden gider. Peki ama insan demek, beşer demek, şaşar demek. Yine büyüklerden biri buyurdular. Mal ikiye ayrılır. Habis mal, hayırlı mal. Habis mal, kumar, hırsızlık gibi yerlerden gelen mal. Buna zekat da düşmez. Gelelim düzgün mala. Bu da ikiye ayrılır buyurdular. Hayırlı mal, hayırsız mal. Hayırlı mal, hayırsız para. Fark nerede? Efendim buyurdular. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. O halde her şeyimizle biz ahirete dönersek, o zaman Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşamış oluruz. Ve hayırlı mal Allah yolunda, ahiret yolunda harcanandır. O halde mümin eğer bunu niyet ederse, bütün kazandığı imkanların hepsi ahiretlik olur. Böyle bir düşüncesi, böyle bir niyeti yoksa, kazandıklarının hepsi felaketine sebep olur. Hesap veremez. Din, Allahü Teala'nın rızasına giden yoldur. Cenab-ı Peygamber de haber veriyor aleyhissalatu vesselam. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunun 72'si dalalette olacak. Bir tanesi rızayı ilahiye uygun olacak. Kim ya Resulallah? Sünnetime ve cemaatime tabi olan. Yalnız şeriatime demiyor. Hem şeriatime hem de eshabıma tabi olanlar kurtulacaklardır buyuruyor. Bir gün İbrahim Ethem Hazretleri yolda giderken acayip bir taş gördü. Ya Rabbi dedi. Hayırdır inşallah. Bu taş başka taşlara benzemiyor. Taşın yanına gitti. Taşın üzerinde bir yazı. Arkasını çevir de oku. Arkasını çeviriyor, okuyor. Ne yazıyor? Eğer bildiğinle amel etmiyorsan, niye başka amel öğrenmeye kalkışıyorsun? Müthiş. Eğer bildiğini yapmıyorsan, niye yeni bir şeyler öğrenmeye uğraşıyorsun? İşte nasihat bu. İlim edinmek içindir. İlim, ekmek su gibi al, ye, kullan ki faydasını göresin. Sen sadece beynine doldurursan, onu iblis de doldurdu beynine. Hatta meleklere hocalık bile yaptı. Ama kurtulmadı. Kurtulması için ne yapması lazım? Amel etmesi lazım. İcraat etmesi lazım. Onu da yaptı. Her yerde secde etti. Hatta gökyüzünde mel'unun secde etmediği yer yoktu. Ama ihlası yoktu. Yani bunları Allah için yapmadı. Kibri çoktu, kibirliydi. O kibri yüzünden Adem aleyhisselama karşı secde etmedi. Ebedi tard oldu. Cehennemlik oldu. Hatta meydan okudu Cenab-ı Hakk'a. Dedi, tamam, bana kıyamete kadar izin ver. Sana ibadet eden bütün kullarını bozacağım. Cenab-ı Hak buyurdu ki, sen senin gibileri bozarsın. Benim kullarıma dokunamazsın. Buyur, serbestsin, yaşa. Onun için insanlar şu anda ikiye ayrıldılar. Hizb-ü şeytan, Hizbullah. Allahü Teala'nın yolunda olanlar, şeytanın yolunda olanlar. Ahirete giden herkes pişman olacak. Cennete gidenler de pişman olacak, cehenneme gidenler de pişman olacaklar. Cennete girenler, keşke biraz daha hayır yapsaydım, biraz daha hizmet etseydim, biraz daha ibadet etseydim. Cenab-ı Hakk'ın şu arkadaşlarıma ihsan ettiği nimetlere ben de kavuşsaydım diyecek. Cehennemdekiler ah diyecek. Biz niye buraya geldik? Arkadaşlarımız orada. Keşke biz de onlar gibi iman etseydik, ibadet etseydik, biz de şimdi onlarla beraber olurduk. Dinin aslı ilim, amel ve ihlas. En zor şey ihlas. Allahü Teala buyuruyor.

diyor ki, bana dua edin, kabul ederim. Ama ihlas varsa, ihlası yoksa o dua kabul olmaz. İhlas ne demek? Ya Rabbi, benim bütün arzum, bütün gayem sensin. Senin rızana talibim. Nefsimin, sağdakilerin, soldakilerin değil. Sen benim Allah'ımsın. Sen benim Rabbimsin. Senden başka kimseyi memnun etmek benim aklımdan bile geçmez. Sen var, her şey var. Bu mübarek zat hakkındaki bir menkıbeyi nakledelim. Dayısının sohbet ve hizmetinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerleyen ve hilafet alan Derviş Muhammed Hazretleri, tevazu ve manevi halini gizleme düşüncesiyle uzun süre Şehr-i Sebz'in köylerinde talebelere Kur'an-ı Kerim okumayı öğretip dini bilgiler vermekle meşgul olmuştur. Rivayete göre Kübrevi Şeyhi Hacı Muhammed Habuşani'nin halifelerinden Nureddin Muhammed Hafî Şehr-i Sebz tarafına gelince Derviş Muhammed Hazretleri bazı yiyecek hediyeleriyle bu zatı ziyarete gitti. Bir süre sohbet edip murakabeye oturdular. Derviş Muhammed Hazretleri müsaade alıp meclisten ayrılınca Nureddin Muhammed Hafî yanındakilere bu zatı ziyaret edip etmediklerini sordu. Yanındakiler onun bir şeyh olmadığını, çocuklara muallimlik yapan fakir bir adam olduğunu söylediler. Hafî ise onun büyük bir mürşit olduğunu söyleyip kendisinden istifade etmelerini tavsiye etti. Bu hadiseden sonra halkın Derviş Muhammed Hazretlerine karşı ilgisi arttı, etrafında sohbet halkaları oluşmaya başladı. Derviş Muhammed sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, İnsanlara vasiyetim şu 6 şeyi muhafaza etmeleridir. Birincisi ahdi, anlaşmayı muhafaza etmektir. Ahde uymamak alçaklıktır. İkincisi söz verince tutmaktır. Üçüncüsü Allahü Teala'dan gelen bütün bela ve musibetleri nefsine lazım bilip tahammül etmektir. Dördüncüsü her halde ve her durumda Allahü Teala'yı unutmamak ve ona ibadet etmektir. Beşincisi fakirliğine sabredip gizlemektir. Altıncısı Allahü Teala'nın yolunda ona kulluk etmek için bulunmaktır. Salih bir insana en zararlı şey nefsine kolaylık göstermesidir. Takva seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şeyden uzaklaşmandır. Tevekkül olan şey ile yetinmek ve olmayan şeye razı olmaktır. İman Allahü Teala'nın gayba ait bildirdiği bütün şeyleri kalbin tasdik etmesidir. Riyazet nefsi hizmetle kırıp Allahü Teala'ya ibadette gevşeklik göstermesine mani olmaktır. Her işine meşveret etmeden, danışmadan başlamamaktır. Böylece işin bozuk ve kötü olmasından korunur. Lüzumsuz veya zararlı yerlere bakmaktan gözü korumalıdır. Hadis-i şerifte Müslümanların odalarına gizlice ve kötü gözle bakanlar münafıktır buyurulmuştur. Yemek ve uyku öncesi dahil olmak üzere devamlı abdestli bulunmalıdır. Bunun faydaları çok olup bundan gafil olmamak lazımdır. Zaruret hali hariç gaflet ehli yani Allahü Teala'yı hatırlamayanlarla beraber bulunmamalı

zarar yüzünden sapıtabilir. Kimseyi azarlamamalıdır. Çünkü hak yolun taliplerine bu iş yakışmaz. İnsanlara Allahü Teala için iyi davranılırsa insanın tabiatı iyi ahlaklara alışır ve gazaplardan, olur olmaz şeylere kızmaktan kurtulur. Nefsin vesveseye kapılıp kendisini başkalarından hayırlı, daha iyi veya başkalarının bilmediğini biliyor olarak görmesini önlemelidir. Böylece nefsin işlerin en hayırlı olanlarıyla meşgul olması sağlanır. Kibirden sakınmalıdır. Kibrin alameti kendini yüksek veya başkalarını aşağı görmektir. Çok büyük bir kusurdur. Ucbtan, kendini beğenmekten sakınmalıdır. Ucbun alameti kendini, kendi aklını ve fikrini beğenip kimseden nasihat kabul etmemektir. Ucb sahibi çok bildiğini sandığından çok yanılır. Hasetten sakınmalıdır. Hasedin alameti Allahü Teala'nın bir kuluna verdiği nimetlerin o kuldan gitmesini istemektir. Kalbini Allahü Teala'yı unutturacak hiçbir şeyle meşgul etmemelidir. Kalbini diline uygun hale getirmek ve dünya sevgisini kalbinden uzaklaştırmaktır. Akıllı olan insan önce itikadını düzeltir ve Rabbine ulaşmaya hazırlanır. Niyetini halis yapar, işlerini temiz kılar, ibadetini güzel yapar ve ahiret azığı toplar. Kendisinin başıboş yaratılmadığını bilir. İlk önce tevhide, yani Allahü Teala'nın birliğine ve şeriki, ortağı olmadığına inanmaktır. İnanır ki Allahü Teala birdir. Fakat bu birlik rakam cinsinden değildir. O birdir. Fakat diğer şeyler mahluk olan varlıklar gibi değildir. Yarattıklarından hiçbirine benzemez. Mülkünde hiçbir şey onun zıddı değildir. Yarattıklarının hiçbiri onun aynı değildir. Cisim ve cismani değildir. Hiçbir hadis, sonradan, yoktan var olanlar veya hadise onu kaplayamaz ve kaplayamayacaktır. Eşyaya hulul etmez, eşya da ona hulul edemez. Olmuş, olan ve olacak olan her şeyi bilir. Henüz olmamış bir şeyin nasıl olacağını bilir. Öncelik, sonralık ve zaman, mekan mahluklar içindir. O zamansız ve mekansızdır. Allahü Teala vardır. O alimdir, bilici, malum, bilinmiş değildir. O kadirdir, gücü yeten, maktur, güç yetirilen değildir. O her şeyi görür, kendisi görülmez. Rızıkları O verir, yaratandır, yaratılmış değildir. Allahü Teala ilim sıfatıyla alimdir, kudret sıfatıyla kadirdir. Onun isim ve sıfatları mahluk değildir. Kıyamet gününde müminler Allahü Teala'yı göreceklerdir. İnsan amelleri sayesinde değil, yalnız Allahü Teala'nın takdiri sayesinde cennete girecektir. İnsanların en cömerdi, başkasına iyilik ve ihsanda bulunup karşılık beklemeyendir. İnsanların af bakımından en üstünü, hakkını almaya gücü yettiği halde affedenidir. İnsanların en iyisi, akraba ile alakasını kesmeyendir. En cimri kimse de selamda cimrilik yapandır. İnsanlara sözlerinde ve işlerinde daima muhalefet edip karşı çıkmak, karşıdakinin kızgınlık ve kin beslemesine sebep olur. Bu münakaşa gibidir. Münakaşa insana düşmanlık kazandırır. İnsanların sözlerine ve işlerine devamlı muhalefet edip karşı çıkmanın zararı faydasından çoktur. Zaten insanların birbirine sövüp çirkin sözler söylemesi de bu gibi davranışlardan ileri gelmektedir. İnsanların birbirine sövüp sayması daha ileri bir seviyeye varın.

0: Ayrıca öldürme hadiseleri de doğabilir. İki kişi arasında münazara ve birbirinin sözüne ve işine karşı çıkma olunca, mutlaka ikisinin de kalbi birbirine karşı bozulup, aralarında bir soğukluk hasıl olduğu gibi, gizli bir düşmanlık da meydana gelir. Yaşadığınız müddetçe birbirinizle münazara ve birbirinize muhalefet edip karşı çıkmaktan sakının. Hafifliği ve cehaleti terk edin. Çünkü bu insana bir fayda getirmez. Akrabana kin ve intikam beslemeyiniz. Çünkü bu akrabalık bağlarını koparır. Hilmi, yumuşaklığı, zillet, alçak ve düşük bir hal olarak kabul etme. Şüphesiz hilm en kıymetli ve insan için en salim ve koruyucu bir yoldur.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah'a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat eder. Çünkü onlara Allah tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar. Bugünkü konumuz, dinde nakil esastır. Değerli dinleyenler, sünnet kelimesinin dinimizde üç manası vardır. Kitap ve sünnet birlikte söylenince, kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet de hadis-i şerifler demektir. Farz ve sünnet denilince, farz Allah-u Teala'nın emirleri, sünnetse Peygamber Efendimizin emirleri demektir. Sünnet kelimesi yalnız olarak söylenince İslamiyet demektir. Fıkıh kitapları böyle olduğunu bildirmektedir. İslamiyete uymak için de emirleri yapmak, yasaklardan ve bid'atlerden sakınmak lazımdır. Bid'at sonradan yapılan şey demektir. Peygamber Efendimizin ve onun dört halifesinin zamanlarında bulunmayıp da, onlardan sonra dinde meydana çıkarılan, ibadet olarak yapılmaya başlanan şeylerdir. Mesela namazlardan sonra hemen Ayet-el Kürsi okumak lazımken, önce Salaten Tüncina'yı ve başka duaları okumak bid'attir. Bunları Ayet-el Kürsi'den ve tesbihlerden sonra okumalıdır. Namazdan, duadan sonra secde edip de kalkmak bid'attir. Ezanı hoparlörle okumak bid'attir. Dinde yapılan her değişiklik ve reform bid'attir. Adet olarak yapılanlar, mesela çatal kaşık kullanmak, kahve, çay içmek bid'at değildir. Çünkü bunlar ibadet değil, adettir ve mübahtırlar. Hadikatün Nediye'de deniyor ki, bid'at dinden olmayan, ibadet olmayan, adet olan bir şeyse dinimiz bunu reddetmez. Yemekte, içmekte, elbisede, vasıtalarda, bina, mesken, ev işlerinde ibadet yapmaya niyet etmeyip yalnız dünya işi düşünülürse bunlar bir ibadeti yapmaya mani veya bir haramı işlemeye sebep olmadıkça bid'at olmazlar. Dinimiz bunları men etmez. Bid'at üç türlüdür. 1. İslamiyet'in kafirlik alameti dediği şeyleri zaruret olmadan kullanmak en kötü bid'attir. 2. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiklerine uymayan inanışlar da kötü bid'attir. 3. İbadet olarak yapılan yenilikler, reformlar amelde bid'at olup büyük günahtır. İslam alimleri ameldeki, ibadetteki bid'atleri ikiye ayırmışlar. Hasene ve seyyiye demişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri alimlerin hasene dedikleri bid'atlere bid'at dememiş, sünnet-i hasene demiştir. Bid'at-i seyyiye dediklerine bid'at demiş, bunları çok kötülemiştir. Peygamber Efendimiz bid'at sahibi olanlara hürmet eden dirilerini ve ölülerini metheden, bunları büyük bilen, dini İslam'ı yıkmaya, dünyadan kaldırmaya yardım etmiş olur buyurmuştur. Her Müslüman hem imanını korumaya, kaptırmamaya çalışmalı, hem de Allahü Teala'ya ve onun peygamberine inanmayanları sevmemelidir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri buyuruyor ki, kafirleri ve bidat sahiplerini açıkça günah işlemeye devam eden fasıkları sevmememiz emrolundu. Bunlar da konuşmamalı, evlerine, toplantılarına gitmemeli, selam vermemeli, arkadaşlık yapmamalıdır. Zaruret ve ihtiyacı olduğu zaman zaruret miktarı kadar bu yasaklara izin verilmiştir. Bu zaman kalbin yine onları sevmemesi lazımdır. Müslümanlardan doğru yoldan ayrılanlara bidat sahibi denir. Doğru yol, Muhammed Aleyhisselam'ın ve onun 4 halifesinin yoludur. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunye kitabında buyuruyor ki, 72 bidat yolunun esası 9 fırkadır ki, Harici, Şii, Mutezile, Merciye, Müşebbihe, Cehmiye, Dırariye, Neccariye ve Kilabiyedir. Peygamber Efendimizin ve onun 4 halifesinin zamanında bunların hiçbiri yoktu. Bunların meydana çıkması senelerce sonraydı. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan ilimler içinde kıymetli ve doğru olan yalnız ehl-i sünnet alimlerinin anladıkları ve bildirdikleridir. Ehl-i sünnet alimleri bu ilimleri eshab-ı kiramdan, onlar da Resulullah Efendimiz'den öğrendiler. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar: "Benden sonra Müslümanlar arasında çok ayrılık olacaktır. O zamanlarda yaşayanlar benim yoluma ve Hulefai Raşidinin yoluna yapışsın. Sonradan meydana çıkan moda olan şeylerden kaçınsın. Çünkü dinde yenilik, reform yapmak doğru yoldan çıkmaktır. Benden sonra dinde yapılacak değişikliklerin hepsi dinsizliktir. Akıl göz gibidir. Din bilgileri ise ışık gibidir. İnsanın aklı gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Göz maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor. Allahü Teala görme aletimizden faydalanmamız için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nuru olmasaydı gözümüz işe yaramaz, tehlikeli cisimlerden, zararlı yerlerden kaçamaz, faydalı şeyleri bulamazdık. Gözünü açmayan veya gözü bozuk olan güneşten faydalanamaz. Fakat bunların güneşe kabahat bulmaya hakları olamaz. Akıl yalnız başına manevi bilgileri, faydalı zararlı şeyleri anlayamıyor. Allahü Teala aklımızdan faydalanmamız için peygamberleri, din ışığını yarattı. Yalnız akla uyan, güvenen, aklın ermediği şeylerde yanılan kimseye felsefeci denir. Aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği, yanıldığı yerlerde Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında akla doğruyu gösteren yüksek insanlara da İslam alimi denir. Peygamberler dünyada ve ahirette rahat etmek yolunu bildirmeseydi, aklımız bunları bulamaz, tehlikelerden, zararlardan kurtulamazdık. Fen vasıtaları, mevki, rütbe, para ne kadar bol olursa olsun, peygamberlerin gösterdiği yolda gitmedikçe hiç kimse mesut olamaz. Ne kadar neşeli, sevinçli görünseler de içleri kan ağlamaktadır. Dünyada da, ahirette de rahat ve mesut yaşayanlar ancak peygamberlere uyanlardır. İslamiyet'te aklın ermediği şeyler çoktur. Fakat akla uymayan bir şey de yoktur. Ahiret bilgileri ve Allahü Teala'nın beğenip beğenmediği şeyler ve ona ibadet şekilleri eğer aklın çerçevesi içinde olsalardı ve akılla doğru olarak bilinebilselerdi, binlerce peygamberin gönderilmesine lüzum kalmazdı. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini kendileri görebilir, bulabilirdi ve Allahü Teala haşa peygamberleri boş yere ve lüzumsuz göndermiş olurdu. Hiçbir akıl ahiret bilgilerini bulamayacağı, çözemeyeceği içindir ki Allahü Teala her asırda dünyanın her tarafına peygamber göndermiş ve en son ve kıyamete kadar değiştirmemek üzere ve bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. Bütün peygamberler akılla bulunacak dünya işlerine dokunmayıp, yalnız bunları araştırmak, bulup faydalanmak için çalışmayı emir ve teşvik buyurmuş, kendileri dünya işlerinden her birinin insanları ebedi saadete ve felakete nasıl götürebileceklerini anlatmış, Allahü Teala'nın beğendiği ve beğenmediği şeyleri açık olarak bildirmişlerdir. Peygamber Efendimizin bildirdiklerini de din büyükleri, İslam alimleri bizlere nakletmişler. Bizler de dinimizi bu büyük alimlerin kitaplarından öğrenmeliyiz. Çünkü dinde nakil eser.

Şiirlerle Menkıbeler. Salih Gülabi rahmetullahi aleyh, ebedi saadet için. Allah adamlarından bu büyük evliya zat bir gün sevdiklerine şöyle etti nasihat: "Kardeşlerim, Müslüman iyi insan demektir. Tek derdi Hakk'a karşı günah işlememektir. Allah korkusu ile daima ağlar, inler, günahından utanıp gece gün tövbe eder. Yapacak olsa eğer o herhangi bir işi, günah olmasın diye çırpınır, titrer içi." Bir günde buyurdu ki, "Helalden az yemeyi, gece ibadetinden bilirim daha iyi. Mide dolu olunca gaflet gelir kişiye. O Rabbini unutur, meyleder haram işe. Helalin ziyadesi olursa buna sebep, haramla dolduranın ne olur hali acep?" Ebedi saadete kavuşabilmek için günahtan kaçınması lazım gelir kişinin. Ey insanlar, şunu da biliniz ki pek âlâ, günahı olanları affeder Hak Teâlâ. Lakin azabı dahi vardır ki Rabbimizin, senet yok elimizde ondan kurtulmak için. Kur'an-ı Kerim'inde buyurur kendi hem de, insanların birçoğu yanacak cehennemde. O gün çoğu insanlar düşecektir azaba. Bilmeyiz ki onlara dahil miyiz acaba? Bir kısmı da cennete gireceklerdir. Fakat ona girmek için de elimizde yok berat. Cennete mi gireriz yoksa cehenneme mi? Henüz belli değilken ağlamamak elde mi? Bugünden tövbe edip ağlayın ey insanlar. Burada ağlamayan ahirette çok ağlar. Bir günde birisine ediyorken nasihat, buyurdu, "Ahirettir asıl gaye ve maksat. Rabbini sevdiğini söylüyorsun ey insan. Bu nasıl sevgidir ki edersin ona isyan? Seven hiç sevdiğini getirir mi gazaba? Bil ki günah işleyen düçar olur azaba. Zira yaratıldı ki bu insanlar ve cinler Allahü Teala'ya ibadet eylesinler. Sırf ona kulluk iken yaratılış gayemiz, nasıl bunu unutup isyan edebiliriz? Bir de helal yemektir dinimizin esası. Zira haram yiyenin kabul olmaz duası. Nitekim bir Müslüman haramdan yerse eğer, onun yedi uzvu da Allah'a isyan eder. Helalinden yer ise bir Müslüman da şayet, onun da yedi uzvu yapar halis ibadet. Eğer Rabbine karşı edepliyse bir insan, nasıl yapabilir ki ona karşı bir isyan?"

Ata bin Ebu Rebah Hazretleri buyuruyorlar ki, 3 gün geçince arkadaşınızı arayınız, hastaysa ziyaret ediniz. Eğer bir işle meşgulse yardımda bulununuz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRTFM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Onun arkasından yürümeye çağırdı, izleyelim.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Eritaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'a yaptığı ziyarette kendisine yoğun ilgi vardı. Otobüsü onun için özellikle durdurdu. Engelli gencin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmadı.
9: Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu.
10: Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanı.
9: Ve aleykümselam ya Emre.
10: Öncelikle Samsun'a hoş geldiniz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşma alanına giderken yolda tekerlekli sandalyesinde kendisini bekleyen engelli genç Emre'yi gördü ve otobüsü durdurup Emre'nin yanına gidip halini hatırını sordu. Emre de buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsederken övgü dolu sözler kullandı.
10: Sayın Cumhurbaşkanım, ben bir soru sormayacağım. Gençlere çok ufak bir şey söyleyeceğim. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Sevgili gençler, az önce Nişantaşı kavşağında annemle birlikte yürürken bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsünü durdurup aşağı inip bir isteğin var mı diyen bir lidere sahibiz. Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omuzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Hepinizi de buna davet ediyorum.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emre'nin tanışıklığı da aslında çok önceye dayanıyordu.
9: Biliyorsun, seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım.
10: Evet, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanı.
9: Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum.
10: Çok sağ olun.
7: Efendim, şimdi biliyorsunuz bir erken seçim olacak mı tartışması ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız demişti. Ondan sonra o tartışmalar çıkmaya başladı. Acaba bir erken seçim sinyali mi? Erken seçim mi olacak diye. Buna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklık getirdi. Seçimler zamanında yapılacak dedi. Aynı zamanda Çelik'in bir mesajı da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'eydi. Uyardı onu. İzleyelim.
9: Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
11: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim sinyali mi verdi? Tartışmalarına nokta koydu. Seçimler zamanında yapılacak dedi.
11: Seçimden yeni çıktığımızda bile bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara.
12: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. 1982 anayasasını 12 Eylül darbesinin en büyük hasarlarından biri olarak niteledi. Siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi var dedi.
11: Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır.
12: Çelik'in gündeminde Meis Adası'nı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis vardı.
11: Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
12: Çelik, Türkiye'ye verilecek mesaj yok dedi. Diplomasiyi önceleyen tavrımızı kimse zaaf zannetmesin uyarısı yaptı.
11: Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
12: Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'la kentin valisi Tülay Baydar Bilgehan arasında yaşanan anlaşmazlık da vardı.
11: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı. Dilekçesini de geri çekti.
12: Çelik, Irak'tan Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını da kınadı. İstikrarsızlığa yol açacak kaos ve kargaşalardan uzak durulması gerekir dedi.
7: Efendim, Yargıtay ya isminizi değiştirin ya da ek koyun diye ihtar çekti. Kime? Yeni Parti'ye. Özgür Özel de A takımını topladı dün. Neler yapabiliriz acaba diye sordu. Parti sözcüsü Zeynel Emre'yle toplantı sonrası çıktı, açıklama yaptı. Yeni ismini düzeltebilir ya da değiştirebiliriz dedi. Aynı zamanda Yenilik Partisi ile de görüştüklerini söyledi.
13: Pekala, çok basit bir şekilde düzeltilebilir yani. Yeni korunarak düzeltilebilir, değiştirilebilir yani.
8: Yargıtay isim benzerliği yüzünden ihtar çekti. Yeni partiden isim değiştirme sinyali geldi. Parti sözcüsü Emre değiştirebiliriz dedi.
13: Bizim partimizin ismiyle ilgili iltibas iddiasıyla alakalı bir başvuru olmuştur. Bu başvuru Yenilik Partisi yapmıştır isim benzerliği iddiasıyla.
8: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Gündemlerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isminizi değiştirin ya da ek koyun şeklindeki uyarısı vardı.
13: Ağustos ayında bu başvuru yapılmıştır. Bize de bunun bildirimi önceden gelmiştir.
8: Parti sözcüsü Zeynel Emre MYK sonrası Yenilik Partisi ile isim benzerliği olduğunu düşünmediklerini söyledi.
13: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır.
8: Emre olası bir isim değişikliğine parti organlarının karar verebileceğine işaret etti.
13: Biz ismimizi koruyoruz. Gerek kurucular kurulunun gerek kurultay isimle ilgili istediği tasarrufu kullanma yetkisi vardır.
8: Emre bu krizi aşmak için Yenilik Partisi ile masaya oturduklarını da doğruladı.
13: Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız görüşüyor. Başvuru onlardan geldi sonuçta. Ama biz bunun ötesinde bir girişimde bulunmayı düşünmüyoruz yani.

0: Bakalım ne olacak? İsmi değişecek mi, değişmeyecek mi? Ek mi gelecek? Nasıl bir ek gelebilir yeni partiye? Bunların hepsi bir soru işareti. Göreceğiz. Bu uyarıların dinlenmeyip isimlerinin kopyaladığını söyleyen de var efendim. Bu yüzden Yargıtay'ın devreye girip ihtar çektiğini işaret etti. Bu ismi koymasaydın kardeşim dedi. Özgür Özel'le de baş başa görüştüklerini ifade etti. Kimden bahsediyoruz? Yenilik Partisi Genel Başkanı Özgür Yılmaz. TGRT Haber'e konuştu efendim, izleyelim.
1: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydın kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
2: Yeni Parti'yi ve Özgür Özel'i bu sözlerle eleştirdi. 2024'te aynı ismin kullanımını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı reddetti ama dikkate bile almadılar dedi.
1: Özgür Bey şunun hesabını soracaktır. Siz bana doğru bilgi vermediniz diye kendi çalışma arkadaşlarını herhalde uyarır diye düşünüyorum.
2: Özgür Özel'in bu partiyi halk kurdu şeklindeki savunmasına da tepkiliydi.
1: Halk bunun adını koydu. Halk mı geldi Yargıtay'a listeyi verirken bunun adı Yeni Parti olacak diye? Halk gelip onu mu yazdı? Ya olmaz. Bu çok popülist bir yaklaşım.
2: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz deyim yerinde ise burnundan soluyor. Uyarılarının dikkate alınmamasından yakınıyor.
1: İsim karıştırılıyor, sokak karıştırıyor. Yenilik kamuoyunda vatandaş bunu karıştırıyor.
2: Yılmaz'ın Özgür Özel'e bir de uyarısı var.
1: Şuna kanmasın. Dün bir açıklama yapılmış. İşte biz bunu devam ettiririz Anayasa Mahkemesi'nde, işte merak etmeyin falan. Yazık yani. Kendileri yıpranır burada.
2: Öztürk Yılmaz, Özgür Özel ve ekibinin şimdi meseleyi çözmek için kapılarını aşındırdığını belirtiyor.
1: Kendilerine bana geldiklerinde sadece bu konuyla gelmediler. Geniş çerçevede bir işbirliği söz konusu olabilir dendi. 6 tane görüşme oldu. Benim Özgür Bey'le baş başa görüşmem dışında gönderilen heyetler vardı.
2: Muhtemel pazarlık girişimlerine de kapıyı kapatan Yılmaz, bizim bunlarla işimiz yok mesajı veriyor.
1: Ben kendilerine de söyledim. Benimle madem görüşüyorsunuz bizde para geçmez. 3 milletvekili, 5 milletvekili bize kimse onunla gelmesin.
2: Şimdi gözler yeni partiye çevrildi. Özgür Özel ve ekibi ya yeni isim bulacak ya da yeni ismine ek yapacak.
0: Açıkçası benim anlamadığım bir motivasyon. Yani daha önce verilmiş bir Yargıtay kararı var. İsim koyulmadan önce yapılmış uyarılar var. Tüm bunlara rağmen neden acaba hala daha Özgür Özel bu isimde ısrar etti? Bu bir soru işareti ve bir şey olmaz canım yaklaşımı da. Bilmiyorum, bana biraz farklı geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın efendim, etiketimiz ekranda görüyorsunuz. Tarih yazıyor etiketine. Mesajlarınızı bekliyorum. Azerbaycan'da konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Fidan Karadeniz'de artan saldırılarla ilgili hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı uyardıklarını söyledi. Bakan Fidan Türkiye'nin son dönemde barış için çabalarını artırdığını açıkladı.
3: Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında artan tansiyona dikkat çekti. Tarafları masaya dönmeye davet etti. ABD-İran savaşına da değinen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın bir an önce normale dönmesi gerektiğini belirtti. Bakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kritik temaslarda bulundu. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Fidan, bu görüşme öncesinde ise mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve son dönemde Karadeniz'de artan saldırılar vardı. Savaşta Türk ticari gemilerinin de zarar gördüğünü hatırlatan Fidan, tarafları bir kez daha itidale davet etti.
3: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
2: Hakan Fidan savaşı sona erdirmek için Türkiye'nin gösterdiği çabayı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kötü barış bile savaştan iyidir sözüne vurgu yaptı.
3: Son zamanlarda gayretlerimizi arttırdık. İnşallah bunun nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri vurguladığı gibi en kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, biz ve başka birkaç devlet daha esenmiş şekilde elinden geleni yapıyor. Türkiye bu aktörler arasında en başından beri bu tavrı ortaya koyan yegane aktör.
2: Türkiye ve Azerbaycan'ı yakından ilgilendiren İran savaşı da Bakan Fidan'ın gündemindeydi. Son dönemde karşılıklı saldırıların arttığını belirten Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin bir an önce normale dönmesi çağrısı yaptı.
3: Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
2: Bakan Fidan ayrıca Türkiye ile Azerbaycan'ı doğrudan birbirine bağlayacak Kars-Dilucu demiryolunun 2029'da sona ereceğini hatırlattı. Bu bağlantının Türk dünyasına yapacağı katkıya vurgu yaptı.
0: Hürmüz Boğazı'nda silahlar bir kez daha konuştu. İran, Amerikan ordusuna ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmak istediğini söylerken Tahran'dan yalanlama geldi. İran, şartlarımız karşılanana kadar görüşme yok mesajı verdi.
4: Hürmüz Boğazı'nda sular bir kez daha ısındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Boğaz'ın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını vurduğunu duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca Panama bayraklı El Gaya adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarptığını iddia etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın iddiasını reddetti. Geminin geçen ay bir İran füzesiyle vurulduğunu, bu hafta sonu ise Umman kıyılarında beklediği sırada yeniden bir İHA tarafından hedef alındığını bildirdi. Cephe hattındaki gerilim tırmanırken gözler bölgedeki petrol sevkiyatına ve Washington'dan gelen açıklamalara çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
5: Başarısız bir devlet olan İran acilen ve şiddetle bir anlaşma yapmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlaşmaya katılıp katılmayacağına ben karar vereceğim ki biz bu fikre açığız.
4: Savaşın sona ermesiyle petrol fiyatlarının hızla çakılacağını savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan akışın sürdüğünü iddia etti. Trump'ın iddialarına İran'dan cevapsa gecikmedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı mevcut durumda müzakerelere kapıyı kapattı.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müzakere yoktan konuşmaya hazırıza değişen mesajlarına aldanmayın. Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok. Nokta.
4: İran yönetimi masaya oturmak için ABD'nin ekonomik ablukayı kaldırmasını, dondurulan varlıkların serbest bırakılmasını ve İsrail'in Gazze ile Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını şart koşuyor. Hürmüz'deki askeri hareketlilik sürerken diplomasi masasının kurulup kurulamayacağı belirsizliğini koruyor.
0: Ne olacak efendim? Bu savaşın sonu nereye kadar gidecek? Hala daha bilmiyoruz. Sürekli çelişkili açıklamalar, bir taraf savaş beklerken, öbür taraf barış isterken ya da hep tam tersi olduğunda bir şekilde çıkmaza giriyor iş. Ve sonuç her zaman savaşın devamı oluyor. Bazen bir durulmalar oluyor. Amerika Birleşik Devletleri güç depoluyor. O sırada daha itidalli konuşmaya başlıyor ya da tam tersi İran aynı duruma düşüyor. Ama işin sonunda yine Hürmüz'de bombalar patlıyor efendim. Şimdi Mekke'de füze alarmı. Bu ne demek? Bu nereden çıktı? Yeni Şafak gazetesinde var efendim. Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasında gerilim tırmanırken Kabe'nin de olduğu kutsal şehir Mekke bile tehdit altına girdi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü Mekke, Taif, Cidde için tehlike uyarısı yaptı. Mekke'de sirenler çalarken telefonlara bölge düşmanca bir hava tehdidi altındadır. Lütfen sakin olun, içeride kalın. Pencere ve kapılardan uzak durun mesajı geldi. Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerine isabet eden füzelerde 13 sivil yaralandı efendim. Bu da yarın öbür gün bir başka büyük krizin çıkmasına sebep olabilecek haberlerden biri. Devam edelim. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, ABD'nin yaptırımları kaldırmasını değerlendirdi. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı dedi.
7: رقم متواضع جدا في 2024 عندما وصلنا الى دمشق.
2: Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde tarihi diplomasi hamlesinin detaylarını açıkladı. Şara, ülkesine uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın üstlendiği kritik arabuluculuk rolüne dikkat çekti.
7: Reis Erdoğan
5: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Suriye yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu.
2: Şara, Suriye'nin yeni dönemdeki küresel konumuna da vurgu yaptı. Ülkesinin artık bir çatışma bölgesi değil, istikrar adası haline geldiğini belirtti. Suriye lideri, yaptırımların kalkmasıyla birlikte ülkesinin doğu ile batı arasındaki tedarik zincirleri için yeniden güvenli bir ticaret koridoruna dönüştüğünü söyledi.
0: Rusya, Ukrayna'da benzin istasyonlarına hedef alan saldırılar düzenledi. Saldırılarda 8 kişi yaralandı. Rusya'ya ait bir İHA'da Litvanya hava sahasına girince NATO uçakları tarafından düşürüldü.
2: Rusya, Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna genelinde 200 insansız hava aracıyla dev bir hava saldırısı düzenledi. Sabaha karşı başkent Kiev'de yankılanan patlamalarda benzin istasyonları hedef oldu. Saldırıların şiddeti komşu ülkelere de sıçradı. Litvanya hava sahasına giren bir Rus İHA'sı NATO savaş uçakları tarafından vurularak düşürüldü. Vilnius Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Sahadaki bu tırmanış Washington'ın diplomasi trafiğine de gölge düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna enerji tesislerini vurmama konusunda anlaştığı iddiasına Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den cevap geldi. Zelenski, Moskova'nın sözüne güvenmediklerini belirterek net bir res çekti.
6: Ukrayna, Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmuş değil. Ortaklarımızdan Rusya'nın kritik altyapı ve gıda tedarik yollarına saldırıları durduracağına dair somut garantiler istiyoruz. Ancak o zaman saldırılarımızı durdurmaya hazırız.
2: Zelenski'nin bu sözlerinden kısa bir süre sonra Ukrayna Rus enerji altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu Rusya'nın Samara bölgesindeki Sızran petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından tesisteki depolama tanklarında yangın çıktı. Savaşta karşılıklı hava saldırıları şiddetlenirken taraflar arasındaki garanti krizi barış masasının kurulmasını daha da zorlaştırıyor.
0: Almanya'da eyalet seçiminde zafer kazanan aşırı sağcı AfD, ülke genelindeki anketlerde de birinci parti konumuna yükseldi. AfD en yakın siyasi rakibine 10 puan fark attı.
2: Alman siyasetinde tarihi bir kırılma yaşanıyor. Aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi AfD ülke genelindeki kamuoyu araştırmalarında ilk kez %30 destek oranına ulaşarak birinci parti oldu. Son ankete göre AfD en yakın rakibine 10 puan fark attı. Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri ise %20'de kaldı. AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde kazandığı ağır zafer Hristiyan Demokratlar için de liderlik krizini tetikledi. Başbakan Merz'in koltuğu sallantıda. Alman medyasında başbakan değişikliği konuşulurken Mersin yerine en güçlü aday olarak Kuzey Ren-Vestfalia Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst gösteriliyor. Ekonomik durgunluk ve göç tartışmalarının gölgesinde oy oranını katlayan AfD'nin yükselişi Berlin'deki koalisyon hesaplarını ve Almanya'nın siyasi geleceğini tamamen değiştirmiş durumda.
0: Efendim şimdi diyebilirsiniz ki sabah sabah bizi ne ilgilendirir Almanya'daki seçimler? Niye bu kadar önemli? Çok önemli. Avrupa'da aşırı sağın artık resmen dirildiğinin bir kere bir göstergesi. Özellikle Almanya en fazla göçmenlerin yaşadığı yurt dışından oraya gitmiş ve uzun süre orada kalıp daha sonra vatandaşlık almış insanların olduğu ülke diyebiliriz. Polonya zaten Türkiye'de 5 milyon Türk orada yaşıyor. Polonyalısı var, Avusturyalısı var, İsviçrelisi var, Kuzey Afrika'dan gelenler var. Ve Almanya'da aşırı sağın yükselmesi demek yarın öbür gün sokak olaylarının yeniden dirilebilmesi demek. Oradaki göçmenlerin, sonradan vatandaşlık almış olanların ya da almak üzere olan oturum izni bulunanların yarın öbür gün çekebileceği potansiyel sorunlar demek. O yüzden oldukça önemli. E tabi ırkçılık zaten başlı başına kötü bir düşünce, hastalıklı bir düşünce yapısı. E böyle bir durum söz konusu olunca da tehlike şu anda kapıda diyebiliriz, özellikle Almanya için. Devam edelim. Gelelim iç gündemimize efendim. Son zamanların en çok konuşulan operasyonlarından biri. Yaş, sebze ve meyve etiketlerindeki fahiş fiyatlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Hallerin tedarikçisi 39 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın detaylarına ise TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar ulaştı.
4: Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Güllek duyurdu.
8: Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir.
9: Sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen 41 tedarikçiye operasyon düzenlendi.
10: Bu mal 5-6 kişinin elinden geçiyor. Köylü diyor burada böyle konuşuyor kameralara. Pazarına bakıyoruz. Arasında dalar kadar var. Demek ki bu işin içinde bir iş var abi.
9: Soruşturma kapsamında 1029 çiftçi dinlendi. 41 tedarik firmasının yöneticisine gözaltı kararı verildi.
11: Tedarikçiler olduğu sürece bu fiyatlar böyle yükselir. Araya ne oluyor biliyor musun? 20 lira aldım ben, 10 lira da koyuyor, 30 lira oluyor.
4: Soruşturmada en dikkat çeken detay ise ölen çiftçilerin adına kesilen makbuzlar oldu. Hayali satışla haksız kazanç elde eden tedarikçilerin fahiş fiyat tezgahını çiftçiler tek tek anlattı.
12: Ben tarladan topladığım ürünü tedarikçiye 8 Türk lirasına sattım. O 18 lira 70 kuruş fatura kesmiş.
13: 100 ton elma sattım ancak adıma yaklaşık 210 ton elma makbuzu düzenlenmiş.
9: Bu beyanların ardından Ticaret Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu ve Rekabet Kurulu rapor hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Fahiş fiyat tuzağı ortaya çıktı.
4: Gıdada manipülasyon operasyonunda savcılığın tespitleri bu kadarına pes dedirtti.
14: Düşük kar beyan ettiler. Ölü isimlere makbuz düzenlediler.
4: Bir üreticinin kilogram fiyatını 6-8 lira seviyesinden sattığını beyan ettiği mandalina müstahsil makbuzunda 28 lira maliyette kayda geçirildi. Firmanın aynı dönemdeki ortalama satış fiyatı ise 31 lira 82 kuruş olarak belirlendi. 4 liraya çiftçiden alınan elma ise 9 lira 50 kuruş gösterildi. 7-12 lira arasında bir çiftçiden alınan patates ise müstahsil makbuzunda 20 lira, ortalama satış fiyatı ise 21 lira 91 kuruş oldu. Yine yazın en çok tüketilen meyvelerden biri olan çekirdeksiz üzüm çiftçiden 28-29 lira arasında alınırken satış fiyatı 46 liraya yakın. Gıdadaki fahiş fiyatın şüphelilerine yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.
0: Efendim, milletin 3 kuruşuna göz koyanlar böyle işte adaletin o şanlı ellerinden kaçamazsınız. Vurguncunun fişini çiftçi çekti. Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Tarladan aldığı ürünün fiyatını sahte fatura ve paravan şirketlerle dörde katlayıp vatandaşı soyan aracılara operasyon düzenlendi efendim. Neler yapıldı bu süreçte? Hemen anlatalım. 1 milyon makbuz sıfır ürün. 22 ilde 41 büyük tedarikçiye operasyon yapıldı. Sebze, meyve ve komisyoncularının 1 milyon adet makbuz kestiği ancak ortada ürün olmadığı tespit edildi. Şimdi buradaki en büyük sorun ne? O da şu başlık. Piyasada tekelleştiler efendim. Tekelleşince de istedikleri gibi orayı yönetebildiler. Hal ve piyasada hakimiyet kuran tedarikçilerin tekelleşerek fiyatlarda istedikleri gibi oynadıkları ortaya çıktı. Tarladan 8 liraya aldıkları ürünü 24 lirayı ödemiş gibi gösteren şirketler halkayı sistemine bildirim yapmadı. İşçiler ve ölü çiftçiler adına düzmece makbuzlar kesildi. Ölüye makbuz kesmişler, ölüye. ölüden para çalmışlar efendim. Ölü üzerinden para çalmışlar. Yani hırsızlığın, bir günahın nasıl 3'e 5'e katlandığını işte bu şekilde bize gösterdiler, sağ olsunlar. 8 liraya alıp 24 liralık fatura kesiyorlar. Ölüler üzerinden, işçiler üzerinden. Ve faiz zam için zincir uzatıldı. Her aşamada fiyat biraz daha yükseldi. Kara para da akladılar. 200 ton limon üreten çiftçinin adına 633 ton. 60 ton sarımsak üretenin adına ise 800 ton üretilmiş gibi yazıldı. Bu yolla kara para aklandığı belirlendi efendim. Yani yıllardır cebimizden paramızı çalıyorlar. Göz göre göre. Zaten sürekli dile getiriyorduk. Yahu tarlada çiftçi mutsuz. Üretiyor, ürettiğinden para kazanamıyor. Her yıl haberlerini yapıyoruz. Ürettiği malın karşılığını alamadığı için malını gidip sokağa atan çiftçi. Hoş, o da yanlış bir hareket. En azından garip gurebaya ver de. Onu yapanlar da var, onları da görüyoruz. 5 liraya satacağıma ben bu malı giderim vatandaşa dağıtırım diyeni de. Yıllardır görüyoruz. Sonunda artık o hamle geldi. Bundan sonra böyle bir şeye cesaret edebilirler mi? Edebiliyorlarsa da artık daha söyleyecek laf yoktur. Devam edelim efendim. FETÖ'nün kamu personeli arasındaki evlilikleri organize eden izdivaç ağı deşifre oldu. Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.
15: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
2: FETÖ'nün kamu personeline yönelik gizli izdivaç ağı deşifre oldu. Ankara merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi, 26 şüpheli yakalandı. FETÖ, örgüt üyesi memurların evliliklerine bile müdahale etti. Kimin kiminle evleneceğine karar verdi. Bu yüzden yargı ve kolluk güçleri örgütün izdivaç ağını inceledi. MİT ve Ankara Emniyeti 28 şüpheliyi belirledi.
15: Başka buyur polis! Aç!
2: Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.
15: Neden şu an saldırın?
2: İki şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa devam ediyor.
0: Tunceli'de 6 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Soruşturmanın 6. dalgasında gözaltına alınan, aralarında emekli ve aktif görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı, cezaevine gönderildi.
2: Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 6. dalga operasyonunda 4 şüpheli daha tutuklandı.
16: Hangi ünvanda, hangi görevde olursa, ister emniyet görevlisi olsun, ister başka bir görevli olsun, hiç taviz vermez.
2: Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.
17: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
2: Soruşturmanın 6. dalgasında aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrole serbest bırakıldı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.
18: TGRT FM. Sen de katıl derim, katılın evim.
19: Şimdi reklamlar.
20: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
22: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
23: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
24: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
19: Reklamları dinlediniz.
1: içi her sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
19: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
19: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
19: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
19: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
25: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
26: Şimdi reklamlar.
27: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
28: Bankkart, seni düşünür o.
29: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
30: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
31: Serkan!
32: Efendim abi?
31: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
32: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
31: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
33: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
34: Empara. En para bankanın güzeli.
26: Reklamları dinlediniz.
34: TGRT FM.
26: TGRT FM Haber.
4: Açıklanan enflasyon verileri de Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkiliyor. Tüketici fiyatlarının hızlanması ve çekirdek enflasyondaki yükseliş Fed'in faiz konusunda daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendiriyor. Gram altın 6.700 lira seviyelerinde, ons altınsa 4.300 dolar civarında seyrediyor. Gümüş ve diğer değerli metallerde de hareketlilik yakından takip ediliyor.
0: Efendim, bir başka merak edilen de akaryakıt zamları, onların fiyatları. Motorine 6 lira 50 kuruş zam geldi. Tabela yine değişti. İstanbul'da 95 liraya aştı motorin. İzmir'de, Ankara'da 100 liraya dayandı. İzleyelim.
4: Litre fiyatına zam geldi. Motorin 100 liraya dayandı. Orta Doğu'da yükselen gerilim, Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini artırdı. Jeopolitik risklerle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Son olarak motorinin litre fiyatına 6 lira 50 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 95 lirayı aştı. İki büyük şehirde de motorinin litre fiyatı 100 liraya yaklaştı. Ankara'da motorinin litresi 96 lira 75 kuruşa, İzmir'de ise 97 lira 2 kuruşa yükseldi.
0: Geçelim efendim. Futbola biraz rahatlayalım değil mi? Şimdi zam haberleri, altın, savaş, hepsini konuştuk. Biraz futbolla rahatlayalım. İlk saat dilimimizin son bölümünde bakalım Fanatik Gazetesi'nin ilk sayfasında neler yazıyor efendim. Öncelikle gündemin bir numaralı

0: kötü sonuçlar alındığında çok yüksek tepkilerin verilebildiği, klasik Karadeniz insanı, çok yukarıdan tepkilerin verilebildiği bir stadyumda oynayacaksınız. Elinizde eskiye nazaran daha da yıldız futbolcu var. Fabinho'su, Salah'ı, Onana'sı, Malinowski'si, bunların hepsi yıldız oyuncular ki Salah'la Fabinho zaten dünya starı. Bu oyuncuların tamamını kontrol etmek, üst üste alınmış kötü sonuçlardan takımın psikolojisini değiştirmek, kulübün havasını değiştirmek. Yani Thomas Reis biraz kellesini taşın altına koydu. Sadece elini değil. O yüzden de çok zor bir iş şu anda ve buna rağmen bu sorumluluğu almak büyük de cesaret, kendisine başarılar diliyoruz efendim. Geçelim ikinci gündem maddesine. Italiano rekora koşuyor. Efendim Beşiktaş Marsilya ile karşı karşıya gelecek yarın. UEFA Avrupa Ligi ilk maçı. Ve Italiano bu maçı da kazanıp üst üste kazanma ve ilk maçlarda en çok puan ortalamasına sahip olma rekorlarını egale etmek istiyor. Italiano ile birlikte Beşiktaş bambaşka bir havaya büründü. Şimdiye kadar oynadığı maçların sertlik ve zorluk düzeyi belki en üst seviyelerde değildi. Marsilya maçı biraz daha kriter olacak Beşiktaş'ın gerçek gücünü göstermek için. Evet, bir Fenerbahçe maçı oynandı ama Fenerbahçe'de kriz sahada, kulübün içinde, her yerde. Yani Fenerbahçe bundan sonra nasıl toparlanacak onu da bilmiyoruz. 2023-24'te topa hükmederek 99 puan toplayan İsmail Kartal'ın takımı bu sezon %50 ve üzeri topa sahip olduğu üçlük maçını da kazanamadı. Ve 50. dakikadan sonra golü yok Fenerbahçe'nin. Efendim bu çok kritik bir istatistik. Bu şu demek: Fenerbahçe'nin futbolcuları şu anda, Fenerbahçe takımı ilk yarıyı çıkarabiliyor, ikinci yarı çıkmıyor. İlk yarıda maç sıkıştı, gol bulamadın ya da geri düştün. Geçmiş olsun. İkinci yarı gol atamıyor Fenerbahçe. Üstelik kaç maç oldu? Ligde zaten şimdiye kadar kaybedilmiş bir 8 puan var. Liderle arandaki puan farkı 6. Ve birinci sırada Galatasaray var. Yani o fark kapanacak da Fenerbahçe kalan maçlarını kazanacak, Galatasaray, Beşiktaş puan kaybedecek. Çok uzun hikaye. Eğer bir de Şampiyonlar Ligi'nde, şimdi Roma maçı beraberliğiyle başlandı ama şimdi bir Aston Villa deplasmanı var. Orada eğer sert bir mağlubiyet olur, sonrasında ligde oynanacak Eyüp ve Rize maçlarından birinde bile puan kaybedilirse, ondan sonra İsmail Kartal'ı da Fenerbahçe'yi de büyük ihtimalle kimse tutamaz, ama olumsuz anlamda. Aslan için erken final. Erken final nasıl oluyor efendim? Daha 5. haftada şampiyonluk yolunda rakiplerine gözdağı verdi Galatasaray. Ve Trabzon deplasmanında da kazanıp Beşiktaş Ahmet deplasmanında takılırsa ondan sonra erken finalinde fitilini ateşlemiş olacak efendim. Şimdi zamanımız bir hayli daraldı. Haberimizi verecek kadar vaktimiz var mı? Sanırım var. Hemen verelim o zaman. Çünkü Süper Lig'de 16. haftaya kadar olan maç programı da açıklandı. Derbi tarihleri açıklandı. Ve biraz tartışmalı. Galatasaray Fenerbahçe maçı pazartesi günü oynanacak.
1: Süper Lig'de 10 haftalık program açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 7 ile 16. haftalar arasındaki fikstürü paylaştı. İlk yarıdaki derbilerin tarihleri belirlendi. Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Kıtaların derbisinde Galatasaray 26 Ekim pazartesi 21.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş 30 Kasım pazartesi 21'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ise 13 Aralık pazar saat 19'da oynanacak. Dört derbiden üçünün pazartesi olması dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İstanbul Valiliği'nin emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim'e verildiği belirtildi. Türkiye Kupası'ndaki eşleşmelere göre fikstürde değişiklik olabileceği ifade edildi.
0: Pazartesi derbi mi olur? Bu nasıl iş? Ve ne zaman Galatasaray stadında oynansa zaten pazartesi oluyor. Ben Kadıköy'de hiç pazartesi bir derbi maçı hatırlamıyorum. Güvenlik tedbirleriyle pazartesi oynanmasının arasındaki ilişkiyi de ben çok anlayamadım. Neyse, bakalım, göreceğiz o gün neler yaşanacak. Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar birlikteyiz.
2: TGRT FM.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzü...

mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
2: Anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın.

0: seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan bu görüntüler şok etkisine yol açtı. Olay Çin'in Hangzhou kentindeki bir tünelde yaşandı. Kadın önce seyir halindeki otomobilin camından çıkıp tavana tırmandı. Tavana çıkan kadın kendini birdenbire hızla yola attı. O sırada seyir halindeki kamyon şoförü son anda frene basarak direksiyonunu kırdı. Arkadan gelen bir diğer tır da ani bir manevrayla kadına çarpmaktan kurtuldu. Zincirleme trafik kazası son anda engellendi. Yaralanan kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının bunu neden yaptığına dair bir açıklama yapılmadı. Polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Gaza bastı, egzozu bağırttı. Yüksek sesli sevdasının bedelini 21 bin lirayla ödedi.
1: Bunu ne zaman yaptırdın?
0: Bursa'da bir genç sürücünün aracından çıkan ve çevreyi rahatsız eden o bağıran egzoz, sivil ekiplerin radarına takıldı. Otomobil güvenli noktaya çekildi. İnceleme başladı. Sadece egzoz değil, lastiklerde mevzuata takılınca ceza oranı arttı.
1: Sabah 8, gece 12 çalışıyoruz. İşe giderken yapacak bir şey yok. Seviyoruz ama.
0: O tutkunun faturası ağır oldu. Modifiyeli aracı çekiciye yüklenirken genç sürücüye 21 bin lira ceza kesildi. Okuldan çıkan öğretmen saatlerdir kayıptı. Gölden cansız bedeni çıkarıldı. Yalova'da görev yapan öğretmen İlhan Algın Kaplan ilk ders günü okuldan çıkmış, ortalıktan kaybolmuştu. Annesine gezmeye gideceğini söyleyen 43 yaşındaki matematik öğretmeninden haber alamayan ailesi hemen 112'ye haber verdi. Bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Önce öğretmenin babasına ait otomobil göl kenarında bulundu. Sonra da cep telefonu ve kıyafetlerine ulaşıldı. Algın Kaplan için hemen İznik Gölü'nde arama başlatıldı. Aramaların 12. saatinde acı haber geldi. Deniz polisleri kayıp öğretmenin cansız bedenini sahilden yaklaşık 50 metre ileride buldu. Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ambalaj dükkanı yandı. Alevler ve duman 8 katlı binayı sardı. Pendik'te binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Binadakiler tahliye edildi. Polis cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı. İş yeri ve binada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi için inceleme başlatıldı. Minibüs kontrolden çıktı, kafeye daldı. Kafedeki müşteri ölümden saniyelerle kurtuldu.
2: Araba bundan geliyor, süratliydi. Çocuk heyecan yaptı herhalde. Merdivenini çekince araba döndü, direkt üzerine geldi.
0: Korkunç kazanın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Seyir halindeki servis minibüsü sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıktı. Hızla ilerleyen araç bir anda yol kenarındaki kafeye girdi. Kafenin önündeki müşterilerse minibüsü görerek son anda oturdukları masadan kalktı. Kadın müşteri ise saniyelerle minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza noktasında yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Hayır. Hayır.
0: sipariş teslimatı için yola çıktı. Ancak yol kenarında gördüğü manzara rotasını değiştirdi. Eskişehir'de kurye Gülten Yeşil yerde gördüğü Türk bayrağını motosikletini durdurarak yerden aldı ve muhafaza etti. Yeşil'in kas kamerasına da yansıyan görüntüler ilgi gördü. Gülten Yeşil duyarlı davranışı sonrası Eskişehir Valiliğinde ağırlandı.
3: Gülten'le gurur duyuyoruz. Motoroyla giderken Şanlıal bayrağımızın yerde olduğunu görüyor ve koşarak bayrağımızı alıyor.
0: Yeşil yerde gördüğü bayrağı evine götürerek astığını söyledi.
4: Bedeli ödenmiş ve bize emanet olan bir bayrağı şekilde görmek hoş değildi. Yani kenarda durarak aldım.
0: Gülten Yeşil'in yerdeki Türk bayrağını kaldırması sosyal medyada büyük takdir topladı.
5: Bunu ne yapacağım?
0: Başkent'te deniz yok ama deniz keyfi yaşamak isteyenlerin bir adresi var. Ankara Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü tekne turlarıyla adeta deniz keyfi sunuyor. Turlar haftanın 7 günü devam ediyor.
6: Yani ailemizle geldik, tekne turuna bindik. Gayet güzel, gayet beğendik yani buraları da.
0: Tekneye binenleri 5 kilometrelik güzergah bekliyor. Göl manzaralı tur yarım saat sürüyor.
6: Ankara'da malum deniz yok ama tekne turumuz var. Bayağı da güzel oldu. Eğlendik yani.
0: En yoğun saatlerse gün batımı. Güneş gölün üzerinde batarken suda adeta yakamoz etkisi oluşturuyor.
7: Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanların, çünkü biliyorsunuz Ankara'da deniz yok. Bu da Gölbaşı, Ankara'mızın denizi sayılır.
0: Hafta içi günde 500 ile 600 arasında yolcu ağırlanıyor. Hafta sonu ise ziyaretçi sayısı 1000'e ulaşıyor.
8: Biz burada haftanın 7 günü turlar düzenliyoruz. Her gün saat 12'den geceye kadar, saat 9'da 10'a kadar turlar yapıyoruz. Yarım saat sürüyor turlarımız.
0: Tekne turu kişi başı 100 lira. 0-7 yaş arası çocuklar, şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlar içinse ücretsiz.
8: Burası da bence Ankara'nın en güzel doğal yeri.
0: Ne çekici dayanabildi ne demir. Tankerin altına gömülen aracı çıkarmak için tam 50 tonluk yakıt boşaltıldı. Kaza Antalya Manavgat'ta meydana geldi. 34 yaşındaki infaz koruma memuru Ahmet Sevim'in kullandığı otomobil önündeki tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin altına giren araç yaklaşık 100 metre sürüklendi. Sevim olay yerinde hayatını kaybetti. Ancak facianın ardından zorlu bir operasyon başladı. 50 ton yakıt yüklü tanker aracın üzerine çökünce çekicinin demiri koptu. Ekipler tonlarca akaryakıtı başka depoya boşalttı. Vinçle kaldırılan tankerin altındaki otomobil saatler sonra çıkarılabildi.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimiz başladı. Hemen başlıklara bakalım. Neleri konuşacağız bu saat diliminde? Gelsin ekranlara efendim. Erken seçim tartışmasına nokta. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız demişti. Bu sözler acaba bir erken seçim mi geliyor tartışması başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de dedi ki seçimler zamanında yapılacak. Aynı zamanda Yunanistan'a da bir uyarısı vardı. Getireceğiz ekranlarınıza. Yeni partiden isim değişikliği sinyali. Yargıtay'dan uyarı geldi efendim. Ya değiştirin isminizi ya da ek koyun diye ihtar çekildi. Özgür Özel de buna karşın A takımını topladı. Ne yapabiliriz diye bir değerlendirme yapıldı. O toplantı sonrasında parti sözcüsü Zeynel Emre konuştu. Yeni ismini düzeltebilir ya da değiştirebiliriz dedi efendim. Anlatacağız. Üçüncü başlık. Gıdada fahiş fiyat operasyonu. Yaş, meyve, sebze etiketlerindeki fahiş fiyatlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Hallerin tedarikçisi 39 şüpheli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Efendim, ölenlerin bile adına makbuz kesmişler. Öyle çalmışlar paralarımızı. Anlatacağız. Kurtlar Vadisi'nde FETÖ izi. 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade verdi. Senaristlere dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri soruldu. Kaşifoğlu karakterinin kurgu olduğunu, gerçek hayatla ilgili olmadığı belirtildi. Ve son başlık. İran Savaşı ABD'nin mühimmatını tüketti. Zaten daha önce de bunu konuşmuştuk efendim. Bu savaş ABD'ye pahalıya patladı diye. Sızan Pentagon raporuna göre savaşın ilk 6 ayında ABD maliyeti 33,5 milyar dolar oldu. Amerikan ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığı da ilk kez resmi bir raporla doğrulandı efendim. Zaten başka bir senaryoda Trump neden sürekli barıştan bahsetsin. Bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu da aktaralım efendim. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni bir operasyonu var. Yasa dışı sorgulamalara operasyon düzenlendi. Hemen detaylarını aktaralım. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirketi operasyonu düzenlendi. Şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu efendim. Peki neden yapıldı bu operasyon? Bu yazılım şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilme imkanı sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi efendim. Ve bu incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirtildi efendim. TC kimlik numarasıyla yapılıyor bu sorgulamaya kişiye ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabiliyor. Çok daha geniş kapsamlı kişisel veriler bulunuyor. Bu yüzden de böyle bir operasyon yapıldı ve yasa dışı bu sorgulama operasyonunda Ankara merkezli operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Kabul basına kapalıydı. Samsun'da gençlerle buluşan Erdoğan'ın engelli bir gençle olan diyaloğu da kameralar tarafından kaydedildi efendim. İzleyelim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Eritaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'a yaptığı ziyarette kendisine yoğun ilgi vardı. Otobüsü onun için özellikle durdurdu. Engelli gencin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmadı.
2: Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu.
3: Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Ve aleykümselam ya Emre.
3: Öncelikle Samsun'a hoş geldiniz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşma alanına giderken yolda tekerlekli sandalyesinde kendisini bekleyen engelli genç Emre'yi gördü ve otobüsü durdurup Emre'nin yanına gidip halini hatırını sordu.
4: Aslanım, çayı sen de, sen de, sen de, sen de. TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troll kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: şimdi reklamlar.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Deşifre etti. İtiraflar tutanakların arasına girdi.
6: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Kültür AŞ ve Ağaç AŞ'ye iş yapan şirket sahiplerinin ifadeleri rüşvet çarkını gözler önüne serdi. İfadeler mahkeme tutanaklarına geçti. Ağaç AŞ'ye 20 yıldır iş yapan Güney Çiçekçiliğin sahibi Ensar Güney, yaklaşık 100 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'a makamında para verdiğini öne sürdü. Güney ilk görüşmede 35 bin avro, ikinci görüşmede ise 15 bin dolar verdiğini, bu ödemelerin ardından çeklerini alabildiğini söyledi. Ensar Güney ayrıca Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisine yapılan işler ve alacaklar karşılığında %10 ödeme talep edildiğini söylediğini de belirtti. Kültür AŞ ihalelerini alan 45 tasarım şirketinin sahibi Mete Madense, firari Emrah Bağdatlı'ya düzenli olarak %10 komisyon verdiğini iddia etti. Maden, hak ediş ödemelerinin ardından parayı nakit çekerek Bağdatlı'nın kuryelerine verdiğini söyledi.
7: Emrah Bağdatlı benden her para alışında bir sistemin varlığından ve bu paranın sisteme girdiğinden bahsediyordu. Bana bu para benim cebime girmiyor. Bir sistem var, İBB'de çalışan herkes bu sisteme katkı sağlıyor diyordu.
6: Maden bazı ihalelerde kazanan firmaların önceden belirlendiğini iddia etti. Mete Maden, Sayıştay denetimlerinden kaçma yöntemini de deşifre etti.
7: İhaleyi 45 tasarım aldığı için Sayıştay problem yapmasın diye sahibi başka görünen ikinci bir firma kurmamızı istediler. Murat Ongun'un Ekrem Başkan'ın katılacağı işleri Pangram yapsın. Talimatı üzerine bu şirketi kurduk.
6: Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı kapsamında İzmir ve Antalya'da organizasyonlarında kendilerine yaptırıldığını belirten Mete Maden, bu işler için kendi cebinden yaklaşık 4 milyon lira harcadığını ancak ödeme alamadığını söyledi. Maden, Emrah Bağdatlı'nın İBB'ye gayri resmi danışmanlık yaptığını, Murat Ongun'la da yakın bir ilişkisinin bulunduğunu iddia etti.
5: Yine aynı haber Akşam Gazetesi'nde şöyle yazıldı. Ekosisteme böyle para verdik diye yazıldı. Yaratıcı bir başlık. Efendim, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ihale karşılığı rüşvet alınan isimler mahkemede sistemin nasıl işlediğini anlattı. Mesela Cem Çelik, dijital deneyim müzesini yaptı Cem Çelik. İhale ve sözleşme yapılmadı. Benden sahte faturayla 12 milyon lira aldılar dedi. Mete Maden, Kültür AŞ'den 100 milyon lira üzerinde ihale aldı. Adrese teslim ihaleler verdiler. Sisteme de %10 rüşvet verdim diyor. Ensar Güney, Ağaç AŞ'ye iş yapıyor. Genel Müdür Ali Sukas, yukarısı istiyor dedi. Benden her iş için %10 rüşvet aldı diyor efendim. İddialar böyle. Devam edelim. Yaş sebze ve meyve etiketlerindeki fahiş fiyatlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Hallerin tedarikçisi 39 şüpheli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Soruşturmanın detaylarına ise TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar ulaştı.
6: Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Güllek duyurdu.
8: Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir.
9: Sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen 41 tedarikçiye operasyon düzenlendi.
10: Bu mal 5-6 kişinin elinden geçiyor. Köylü diyor burada böyle konuşuyor kameralara. Pazarına bakıyoruz. Arasında dalar kadar var bak. Demek ki bu işin içinde bir iş var abi.
9: Soruşturma kapsamında 1029 çiftçi dinlendi. 41 tedarik firmasının yöneticisine gözaltı kararı verildi.
0: Tedarikçiler olduğu sürece bu fiyatlar böyle yükselir. Araya ne oluyor biliyor musun? 20 lira aldım mal 10 lira da koyuyor 30 lira oluyor.
6: Soruşturmada en dikkat çeken detay ise ölen çiftçilerin adına kesilen makbuzlar oldu. Hayali satışla haksız kazanç elde eden tedarikçilerin fahiş fiyat tezgahını çiftçiler tek tek anlattı.
11: Ben tarladan topladığım ürünü tedarikçiye 8 Türk lirasına sattım. O 18 lira 70 kuruş fatura kesmiş.
12: 100 ton elma sattım ancak adıma yaklaşık 210 ton elma makbuzu düzenlenmiş.
9: Bu beyanların ardından Ticaret Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu ve Rekabet Kurulu rapor hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Fahiş fiyat tuzağı ortaya çıktı.
6: Gıdada manipülasyon operasyonunda savcılığın tespitleri bu kadarına pes dedirtti.
13: Düşük kar beyan ettiler. Ölü isimlere makbuz düzenlediler.
6: Bir üreticinin kilogram fiyatını 6-8 lira seviyesinden sattığını beyan ettiği mandalina müstahsil makbuzunda 28 lira maliyette kayda geçirildi. Firmanın aynı dönemdeki ortalama satış fiyatı ise 31 lira 82 kuruş olarak belirlendi. 4 liraya çiftçiden alınan elma ise 9 lira 50 kuruş gösterildi. 7-12 lira arasında bir çiftçiden alınan patates ise müstahsil makbuzunda 20 lira, ortalama satış fiyatı ise 21 lira 91 kuruş oldu. Yine yazın en çok tüketilen meyvelerden biri olan çekirdeksiz üzüm çiftçiden 28-29 lira arasında alınırken satış fiyatı 46 liraya yakın. Gıdadaki fahiş fiyatın şüphelilerine yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.
5: Efendim devam edelim. Tekrar anlatalım bunu. Anlatalım ki ortaya çıksınlar cebimizdeki 3 kuruşa göz koyanlar. Tarlada bir tezgahta 100 operasyonları diye yazıldı Hürriyet gazetesinde. Detaylar kan donduran cinsten. Vatandaşın parasını almak için 40 takla atmışlar efendim. Neler neler yapılmış. Ödemeyi 2-3 kat daha fazla gösterdiler. 41 büyük kabzımal firmasının 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı yapıldı. 109 adreste baskınlar vardı efendim. Ölüye bile fatura kestiler. Burada haberde yer alıyor efendim. Hayatta olmayan onlarca çiftçinin adına hileyle bu işi sürdürdüler. Bazı firmaların ölmüş çiftçilerden ürün almış gibi sahte fatura düzenledikleri belirlendi efendim. Yani dediğimiz gibi bir önceki saat diliminde de aynısını söylemiştim. Yani hırsızlığa bir de ölüyü karıştırıp günahı 5'e 10'a katlama çabası ne için? Vatandaşın cebinden daha çok para almak, çiftçiden malı ucuz alıp kat kat fazla fiyata satıp bu şekilde haksız kazanç elde etmek için. Şimdi hukuk karşısında ifade verecekler, kendilerini anlatmaya çalışacaklar. Bakalım ne diyecekler, merak ediyorum. 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade verdi. Senaristlere dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri soruldu. Kaşifoğlu karakterinin kurgu olduğunu, gerçek hayatla ilgili olmadığı belirtildi.
14: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
15: Yazılı basın açıklamamız yapılır arkadaşlar.
16: Bu kadar benzerlik normal mi?
17: Neler soruldu efendim size?
6: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümü araştırılıyor. Ergenekon kumpas davasında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu'na Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle mi yer verildi?
14: Örgüt seni öldürecek, haberin olsun. Benimle alakası yok. Örgütün Suriye kanadından biri var. O seni kafaya taktı.
6: Bu soruya cevap bulabilmek için dizinin senaristleri Raci Şaşmaz'ın, Bahadır Özdener'in ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.
12: Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı.
14: Kara dur. Bak gelme üstüme Kara. Her şeyin bir izahı vardır.
6: Kozinoğlu'nun ölümünden sadece 3 gün önce dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin öldürülmesi dikkat çekerken senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin hayal ürünü olduğunu vurguladı.
12: Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder.
15: Yazılı basında açıklamamız yapılır arkadaşlar.
6: Dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulandığını iddia eden senarist Şaşmaz, FETÖ terör örgütünün ölen elebaşı Fethullah Gülen'in kısaltması olarak değerlendirilen FG plakayı da şöyle savundu.
12: Dizide kullanılan araçların plakalarına müdahil olmamız söz konusu değildir. Her bölümde onlarca araç kiralanarak kullanılır. O yıllarda plakaları değiştirmek adeti de henüz yaygın değildir.
6: FETÖ'cü teröristlerle anılmayı kabul etmeyeceğini söyleyen Raci Şaşmaz, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.
16: Canlı yayındayız.
17: Raci Bey, müsaadenizle.
18: Yürüyorlar. Nevzat. Çeneni tut. Buraya kadar çektiğimiz zahmete değsin yaptığımız iş.
6: Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ı Nevzat Yakışırboy da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yakışırboy, dizinin 55 bölüm boyunca yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Osman Sınav'ın FETÖ'cüler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Nevzat Yakışırboy paylaşımında Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemediği ifadelerini kullandı.
19: Normalde böyle bir şaka yapsak 3 gün mutlu gezerdim. Ama o CD işi var ya, beni bitirdi.
6: Raci Şaşmaz'ın ifadesinde de dikkat çeken Osman Sınav ayrıntıları vardı.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Amasya'da konuştu. Bakan Çiftçi yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde düzenlenen operasyonlarla sokakların çetelerden arındırıldığını belirtti. Çiftçi yaklaşık 3500 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
20: Neredeyse bir gün içerisinde 3500 kişiye yönelik olarak işlem yapıldı.
6: Okulların açıldığı ilk gün organize suç örgütlerine darbe vuruldu. Yurt genelinde ardı ardına operasyonlar yapıldı.
20: Bu hem okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelikti hem de organize suç örgütlerini çökertmeye yönelik olarak Adalet Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü operasyonların bir neticesiydi.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Amasya'da konuştu. Çiftçi yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sokakları çetelerden temizlemek için yapılan operasyonlara değindi.
20: Okulların başlaması vesilesiyle bütün Türkiye çapında organize suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız devam etti. Dün sabaha karşı 48 noktada yaptığımız operasyonlar sonucunda 1008 kişiyi gözaltına aldık diye bir başka organize suç örgütlerine yönelik operasyonda da 2477 kişi gözaltına alınmış oldu.
6: Bakan Çiftçi suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı da verdi.
20: Bundan sonra da operasyonlarımız aynı kararlılıkla devam edecek.
5: İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda 206 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Meksika'dan Türkiye'ye gelen zehir taciri pilot kıyafetiyle kaçtı. İki şüpheli tutuklandı.
21: ...206 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi. Meksikalı zehir taciri pilot kıyafetiyle kaçtı. İstanbul Havalimanı'nda film gibi uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Meksika'dan Türkiye'ye gelmişti. Eşyasının olmadığını söyledi. Yeşil alandan giriş yapmaya çalıştı. Şüpheli gümrük memurları tarafından durduruldu. Bagajında yapılan kontrollerde 23 paket halinde 26 kilo 340 gram uyuşturucu tespit edildi. Ekipler zehir tacirinin suç ortaklarını belirledi. Biri pilot kostümüyle iki şüpheli havalimanından çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin kaldığı otelde 25 kilo 160 gram uyuşturucu daha ele geçirildi. Diğer zehir taciri de yakalandı. Toplam 51,5 kilo uyuşturucunun piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu öğrenildi. İki şahıs tutuklandı. Soruşturma kapsamında kaçan zanlılardan Andres Felipe Arango da gözaltına alındı. Polis her yerde pilot kıyafetiyle havalimanından çıkan zanlıyı arıyor.
5: İstanbul Fatih'te döviz bürosunda kavga çıktı efendim. Silahların konuştuğu kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

0: tutuklandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken ekipler diğer şüphelilerin peşinde.
1: Silah sesleri yükseldi. Kavga bir anda kanlı çatışmaya dönüştü. İki kişi hayatını kaybetti. Olayın adresi İstanbul Fatih'te Nuri Osmaniye mahallesiydi. Sofçuhan İşhanı'ndaki bir döviz bürosunda iddiaya göre döviz bozdurma meselesi nedeniyle müşteriyle iş yeri sahibi karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada silahlar konuştu. 30 yaşındaki Adnan Aksoy ile 27 yaşındaki Kadir Aksoy hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Bahadır Sakınç ile 19 yaşındaki Emirhan Aksoy yaralandı. Şüpheliler olayın hemen ardından çatıdan kaçtı. Kaçanlardan biri silahını da düşürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 adet şarjör, sahte dolarlar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
0: Efendim İstanbul'da sahte para ve sahte altın üreten bir şebeke çökertildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
1: Sahte para altın üretip piyasaya soktular. Polis adım adım takip etti. Kalpazanlar kıskıvrak yakalandı.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız.
1: İstanbul Emniyetine bağlı mali şube ekipleri parada sahtecilik ve paraya eşit değerde sahtecilik suçlarının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Toplam 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin birinin sahte para ürettiği, üçünün ise sahte altın ürettiği tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte para yanı sıra bandrol ve bandrollü kağıtlar ele geçirildi. Soruşturmanın mali ayağında ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. 16 şüphelinin hesaplarına 125 milyon lira giriş yapıldığı belirlendi. Hesaplarda bölünmüş görünümlü nakit yatırma işlemleri ve çeşitli kuyumcu ödemeleri tespit edildi. Şüphelilerin gelirleriyle mali hareketleri arasında da ciddi orantısızlık bulundu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri bankacılık sistemi üzerinden akladıkları, ardından bu parayı taşınmaz araç ve şirket ortaklıklarına dönüştürdükleri iddiası soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, ikisinin de firari olduğu öğrenildi. Baskında sahte Türk lirası, sahte ABD doları, sahte altın, bilezik, kolye, bandrol ve bandrollü kağıtlar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 16 şüphelinin mal varlıklarıyla banka hesaplarına da el konuldu.
0: Efendim şimdi bir tuzak haberini getireceğiz ekranlarınızda. Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor. Modem tuzağı dolandırıcıların yeni oyunu. Ne efendim bu modem tuzağı, anlatalım efendim. Şimdi ünlü firmaların adını kullanıp internet abonelerini arıyor bu dolandırıcılar. Diyorlar ki altyapınız güçlendirildi, modeminizi değiştirmeniz gerekiyor. Sizi arıyorlar, bunu söylüyorlar. Eğer tamam derseniz 7000 liraya kadar bir cihaz satışı size gerçekleştiriliyor. Sonra cihaz bir geliyor, hiç 7000 liralık bir ürün yok. Eski, kullanılmayan bir cihaz. Müşteriler ya paralarını geri alamıyor ya da 2-3 bin lira kesinti yapılıyor efendim. Buna dikkat. Özellikle sizi arayıp işte internet hattınızı değiştireceğiz, altyapınızı güçlendireceğiz, hızınızı arttıracağız diye arayan kimseyi önce bir itibar etmeyin onlara. Kapatın, kendi internet kullanıcınızı kendiniz arayın. Az önce bana böyle bir telefon geldi, doğru mu bu diye. Eğer zaten doğruysa size evet diyeceklerdir. Ama onun dışında benim telefonum çaldığında internet hattınız sesini duyduğum an telefonu kapatıyorum. O yüzden bu konuda da oldukça dikkat etmek gerekiyor. Ne olur telefonda biri sizi aradığında bilgilerinizi vermeyin. Herhangi bir satışı onaylamayın. Zaten polis, hakim, savcı diyenleri dinlemeyin bile. Bunlar yok, yalan. Defalarca söylüyoruz ama eminim birkaç gün sonra yine vereceğiz haberini. Bir çift milyonlarca lira dolandırıldı diye. Aman dikkat efendim. Telefon

0: dolandırıcılarına artık kanmayın. Devam edelim. Vanlı Kara Haydar'ın firari eşi Çağla Öz İstanbul'da yakayı ele vermişti. Tutuklandı biliyorsunuz. Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Altınlarla bir ilgisi olmadığını söyledi. Eşinin gösteriş meraklısı olduğunu anlattı. Ancak bu beyanları onu tutuklanmaktan kurtaramadı.
1: Kilo kilo altınlarla gövde gösterisi yapmış, daha sonra firar etmişti. İfadesinde eşine hedef gösterdi, okların tamamını ona yöneltti. Ama ne yapsa da tutuklanmaktan kaçamadı.
2: İnsan o kadar alışmış ki benim sürekli lüks bir şeyleri atmama. Dolayısıyla sürekli para harcamam gerekiyor.
1: Vanlı Kara Haydar ve eşi Çağla Öz. Görkemli düğünle başlayan o süreç soruşturma zincirine dönüştü. Önce Kara Haydar'la kaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Daha sonra da firar eden eşi Çağla Öz yakalanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma tüm yönüyle devam ederken Öz'ün savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Gösterişli hayatın faturasını eşine çıkardı.
3: Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven biridir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyasında, sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir.
1: Öz, altınlarının bir kısmının kiralık olduğunu ileri sürdü.
3: Düğünde takılan altınlardan 2 adet kelepçe, 1 adet kolye nişanımda takılan takılardır. Diğer taç, kemer ve zincir Kahvecioğlu Kuyumculuk tarafından reklam karşılığı kiralık olarak takılan takılardır. Mehmet Fatih'le birlikte ortak karar alarak bu şekilde kiralık olarak takmaya karar verdik.
1: Çağla Öz altınların kaynağını bilmediğini söyledi. Tamamının kendisinden alındığını belirtti.
3: Ben altınları hiçbir zaman kendime ait benimsemedim. Nişandan sonra da takılan altınları benden almıştı. Düğünden sonra da bu altınları aldı. Altınların kaynağını kendisine sormadım. 43 milyon TL şeklinde bir paranın toplanıp toplanmadığını bilmiyorum.
1: Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğününde takılan sözde 43 milyon lira değerindeki 97 parça altının 78'i sahte çıktı. Kalan 19 parça altının değeri ise 6 milyon 659 bin lira olarak belirlendi. Kilo kilo altınla başlayan gösterişli hayat şimdi soruşturmanın odağında. Tutuklu çift hakkındaki soruşturma sürüyor.
0: Şimdi geceden bize ne kaldı? Onlarla başlayalım efendim. Dün gece neler yaşandı? Hızlı hızlı bir anlatalım. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde facia gibi bir kaza vardı efendim. Haber çekimi yapan helikopter düştü. Los Angeles'ta efendim yaşandı. Öncelikle bir otobüs kazası vardı. O sırada bir helikopter de kazanın görüntüsünü çekiyordu. Haber helikopter kesin olarak bilinmeyen bir nedenle düştü diye elimize ulaştı. Kaza yerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı efendim. Devam edelim. İstanbul'a dönelim. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan geçen yayalara çarptı efendim. Esenyurt'ta meydana geldi bu kaza. Otomobil sürücüsü ne olduysa bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan geçen iki yayaya çarptı. Biri olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralı. Geçelim efendim. İstanbul-İzmir otoyolunda zincirleme trafik kazası vardı. 11 yaralı. Yalova kesiminde 5 otomobil, otobüs ve tırın karışığı zincirleme trafik kazası vardı. İtfaiye araçlarda sıkışan bazı kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 11 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri yok. Kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Yine İstanbul'da bir tırın sürücü kabininde yangın çıktı efendim. Avcılar'da park halindeki bir tırın sürücü kabini bir anda yandı. Niye oldu henüz bilinmiyor. Garaj görevlileri alevleri fark etti ve hemen itfaiyeyi aradılar. Yangını tırın dorsesindeki yüke sıçramadan kontrol altına aldı efendim itfaiye. Ve bir başka yangın daha vardı Elazığ'da, ama bu kez vatandaş kendi otomobilini ateşe verdi efendim. Elazığ'da bir şahıs niye yaptı bunu bilmiyoruz. Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi. Alev alev yanan motosikletin başında durup bağırıp çağırmaya başladı. Mahalleli de tabii hemen polisi aradı. Polis olay yerine gitti. Güvenlik önlemleri alındı. Ardından şahıs ekiplerce gözaltına alındı efendim. Son durum böyle. Geçelim dış gündeme. İran savaşı Amerika Birleşik Devletleri'ne pahalıya patladı. Sızan Pentagon raporuna göre savaşın ilk 6 ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin maliyeti 33,5 milyar dolar. Amerikan ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığı da ilk kez resmi bir raporla doğrulanmış oldu.
4: ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü destansı öfke operasyonunun ağır bilançosu gün yüzüne çıktı. Pentagon denetçisinin hazırladığı sızan rapora göre savaşın maliyeti Temmuz ayı itibarıyla 33,4 milyar dolara aştı. Raporda harcanan mühimmatın Amerikan ordusunda ciddi bir tedarik krizine ve stok darboğazına yol açtığı vurgulandı. Üstelik ağır kayıplar sadece bütçeyle sınırlı değil. ABD ordusuna ait 4 F-15, 1 F-35 ve 1 A-10 savaş uçağının ağır hasar aldığı veya imha edildiği doğrulandı. 12 yakıt ikmal uçağı ve 30'dan fazla büyük İHA da kaybedildi. Saldırıların diplomatik faturası da kabarık. Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD elçiliklerinde ve üslerinde 208 milyon dolarlık büyük zararlar oluştu. Pentagon şimdi kilit malzeme stoklarını doldurmak ve acil mühimmat açığını kapatmak için tedarik süreçlerini hızlandırmaya çalışıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pentagon'un açıkladığı rapora cevap verdi. Arakçı, bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır dedi.
5: İddia İran savunmasızdır. Gerçek, yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz.
0: Yani mühimmatı bitiyor. İran'la savaşmaktan artık geri durmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri, ama bir yandan da uzaya bile silah yerleştiriyor efendim. Hürriyet gazetesi. ABD uluslararası sözleşmelerle yasaklanmasına rağmen uzaya silah konuşlandırdıklarını itiraf etti. ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Mink yaptı bu açıklamayı. Mink, silahın amacının düşmana karşı Amerikan kuvvetlerini korumak olduğunu ileri sürdü. Hangi düşmana karşı? Uzaya neden silah yerleştiriliyor? Nasıl bir düşman var? Rusya ve Çin tepki gösterdi. CNN, ABD'nin bu hamleyle Rusya ve Çin'e gözdağı vermek istediğini iddia etti. Bakalım sadece gözdağı olarak mı kalacak bu? Ya da Rusya ve Çin'in tepkisi sadece o silahları kaldırın oradan ya da neden böyle bir şey yaptınız açıklamasıyla mı yetinilecek? Onu da bilmiyoruz. Ama bu açıklamanın da bir sebebi illaki vardır efendim. Görürüz. Yemen'de İran destekli Husilerin ilerleyişi sürüyor. Sana'dan Babilmendeb Boğazı'na kadar ilerleyen silahlı gruplar 5400 kilometrelik bir alanı kontrol altına aldı.
4: Binlerce kilometrelik alanı ele geçirdiler. Hürmüz'den sonraki en stratejik su yolu Babilmendeb'in kontrolü artık onlarda. İran destekli Husiler, Suudi destekli Yemen ordusuna karşı Kızıldeniz boyunca ilerlemeye devam ediyor. Örgüt, ana merkezleri olan Sana kentinden Kızıldeniz'deki Perim Adası'na kadar ilerledi. Böylece Babilmendeb boğazının orta noktasında denetimi sağlamış oldu. Husiler Perim'e ilerlerken önce kritik liman kenti Moka'yı, Haniş Adaları'nı ve Zukar Adası'nı aldı. Böylece 5400 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdi. Husiler bunu yaparken sınırdaki Suudi Arabistan kentlerine saldırıyor. Şimdiye kadar Hamis, Muşahit, Apa, Cizan, Necran ve Taif kentlerine kanlı saldırılar düzenlendi. Çok sayıda sivil öldü ve yaralandı. Özellikle Haniş Adası'nın ele geçirilmesiyle Husiler, ABD'nin Cibuti'deki askeri üssüne 32 kilometre kadar yaklaştı. Bölgedeki çatışmalardan kaçan 2000'den fazla Yemenli mülteci botlarla Cibuti'ye sığındı. Gelişmeye dair ABD'den ilk açıklama Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den geldi. Vance durumu kontrol altına almak için Husilerle doğrudan görüştüklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce Husiler bizimle savaşmak istemiyor demişti. Yemen'de İran destekli Husilerle uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı Yemen ordu sözcüsü Macit Abdullah El Nuzaili, Yemen Hava Kuvvetleri'nin ülkenin güneybatısındaki Moka ve Dubab bölgelerinde Husilere ait ikmal hatlarını ve mevzileri hedef aldığını bildirdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
8: Mutlu sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
9: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
12: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
14: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz.

Derslerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz.

0: sevgiyle.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM Haber.
2: Pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda terör örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. MLKP ve iki ayrı terör örgütünde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 42 kişinin yakalanması için harekete geçildi.
3: Yukarı bir kişi kaldı.
2: İstanbul'da 25, 11 farklı ilde ise 17 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra bir tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi. Dünyaca ünlü sanatçı Simon Berger çok konuşulan bir esere imza attı. İsviçreli sanatçı büyük bir camı kıra kıra insan portresi yaptı. Berger elindeki çekiçle cama milimetrik darbeler vurdu. Camı kırmadan sadece kontrollü şekilde çatlatarak yavaş yavaş bir insan yüzü ortaya çıkardı. Performansın tamamlanmasıyla birlikte salonda büyük bir alkış koptu.
4: Allah'ım sen nasıl girdin
2: orada? Bir anda ortadan kayboldu. Tüm ekipler küçük çocuk için seferber oldu. 8 saatin sonunda uyurken bulundu.
5: Çocuklar çık bakayım oradan.
4: Şu kadar abone.
2: Korkutan olay Antalya'nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. 6 yaşındaki Bünyamin bir anda ortadan kayboldu. Polis ve AFAD ekipleri alarma geçti. Vatandaşlar da aramalara katıldı. Çevre didik didik tarandı.
6: Abi korkutmayın çocuğu.
5: Tamam açılın bakalım. Açılın.
2: Tam 8 saat sonra sevindiren haber geldi. Küçük çocuk aslında evinden hiç uzaklaşmamıştı. Bahçedeki karton yığınların arasına girmiş, orada uyuyakalmıştı.
7: Hadi uyanın.
5: Gözünüz aydın. Eyvallah. Gözünüz aydın. Gözünüzde çocuğunuzun üstünden bir daha ayırmayın.
2: Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

0: Bu girdin doğru oyunu.
1: Oran abi, oran abi.
2: Bu da kaldı.
3: Taksinin camına ve sürücüye yumruk attı. Trafikteki bu magandalığı cezasız kalmadı. Esenyurt'ta bir şahıs trafikte takip ettiği sürücüye saldırdı. Aracından inerek taksiye ve şoföre vurmaya başladı. Taksi şoförü o anları cep telefonuyla görüntüledi. Saldırganlardan şikayetçi oldu. Abi, bırak, İstanbul Emniyeti olaya karışan 3 şüpheliyi yakaladı. Aracı kullanan şahsa 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Araç da 2 ay trafikten men edildi. Bakkaldan çıkıp evine gidecekti. Hızla gelen minibüsünün altında kaldı. Burası Adana Yüreğir Levent Caddesi. Suriye uyruklu 11 yaşındaki çocuk yolun karşı tarafına geçmek istedi. Ancak süratle gelen minibüs çarptı. Küçük çocuğu metrelerce sürükledi.
4: Burada vurduktan sonra çocuğu oraya kadar sürükledi.
3: Kalbi duran ve dilini yutan çocuk ekiplerin ilk müdahalesiyle hayata döndürüldü. Ancak durumu son derece kritik.
5: Çocuk şu an beyin kanaması geçirmiş. Kafatası kırılmış. Vücudunda sağlam bir yer kalmamış. Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum. Burada sürekli kaza oluyor. Halkın canı bu kadar değersiz olmaması lazım.
3: Minibüs sürücüsü polise giderek teslim oldu. Mahalle sakinleri ise isyanda.
5: Bakın koskocaman yerde bir kasis olmaz mı ya? Çocuk burada beyin kanaması geçirir. Çocuğun yaşı 12 yaşında. O çocuk sizin çocuğunuz da olabilirdi.
6: Evet efendim, şimdi şöyle bir durum var. Çiftimizin Manisa'dan gelen arkadaşlarından çiftimize çok özel bir hediye var efendim. Bir av köpeği geliyor.
3: Takı merasimi ezber bozdu. Altınların yerini patili bir dost aldı. Trabzon'da gerçekleşen bir düğünde damadın arkadaşı gelin ve damada av köpeği yavrusu hediye etti. Sıra dışı hediye salonda büyük şaşkınlık ve neşeye neden oldu.
6: Şöyle kocaman alkış, korkutmayalım arkadaşımızı da, fazla sesimizi yükseltmeyelim.
3: Düğünün renkli anlarından biri haline gelen köpek yavrusu özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti. Salonun odak noktası oldu. İlk başta şaşıran gelin ve damat sevimli köpeği mutlulukla benimseyip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bataklığa saplanan at için seferber oldular. İspanya'nın Valencia bölgesinde sulak bir arazide gezen at bataklığa saplandı. Hayvan çıkamayınca çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ancak karadan müdahale edilemedi. Bölgeye kurtarma helikopteri sevk edildi. Özel ekipler göletin içine girerek ata emniyet kemeri taktı. Helikoptere bağlanan hayvan çıkarılarak güvenli bir alana taşındı. Atın yere sağlam basmasıyla izleyenlerin endişesi son buldu.
7: TGRT FM Haber.
8: Üçüncü ve son saat dilimimize girdik. Bakalım neler konuşacağız. Gelsin başlıklar ekranlara. Hemen anlatalım efendim. Beş başlığımız geldi. Erken seçim tartışmasına nokta. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız demişti. Ve bu da bir tartışmayı başlattı. Acaba erken seçim mi var diye. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik o iddialara açıklık getirdi. Seçimler zamanında yapılacak dedi efendim. İkinci başlığa geçelim. Yeni partiden İsim değişikliği sinyali. Yargıtay ya isminizi değiştirin ya da ek koyun diye ihtar çekmişti. Özgür Özel de bu konuyla ilgili A takımını topladı, ne yapabiliriz diye konuştu. O toplantı sonrasında parti sözcüsü Zeynel Emre açıklama yaptı. Yeni ismini düzeltebilir ya da değiştirebiliriz dedi. Aynı zamanda Yenilik Partisi ile görüştüklerini de söyledi. Aşırı sağ yükselişi ülke geneline yayıldı. Almanya'da eyalet seçimini kazanan aşırı sağcı AfD ülke genelindeki anketlerde de birinci parti konumuna yükseldi. En yakın rakibine 10 puan fark attı efendim.
0: Geçelim bir sonrakine. Gıdada fahiş fiyat operasyonu. Yaş sebze ve meyve etiketlerindeki fahiş fiyatlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Hallerin tedarikçisi 39 şüpheli operasyonlarda gözaltına alındı efendim. Ölülere bile makbuz kestikleri ortaya çıktı. Ve son başlığımız Kurtlar Vadisi'nde FETÖ izi. 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade verdi. Senaristlere dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri soruldu. Kurgu olduğunu, gerçek hayatta bilgisi olmadığını söylediler. Tüm bunları konuşacağız efendim. Günaydın Türkiye'nin 3. saat diliminde tarih yazıyor etiketi de bizim bugünkü Twitter'da yani X'teki etiketimiz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Avrupa Birliği ülkeleri çocuklara sosyal medyayı yasaklama konusunda sonunda uzlaştı. Yaş kısıtlaması getiren tarihi yasa yarın açıklanacak. Az sonra. Televizyon dünyasının kalbi Los Angeles'ta attı. 78. Emmy ödülleri sahiplerini bulurken The Pitt ve Widows Bey dizileri geceye damga vurdu. Az sonra.
0: Efendim yaklaşık bir saat önce sıcak bir haber elimize geçmişti. Onu tekrar aktaralım. Yasa dışı sorgulamalara dair MİT'ten bir operasyon vardı efendim. Nedir bu yasa dışı sorgulama? Hemen anlatalım. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete bir operasyon düzenlendi efendim. 5 şüpheli gözaltına alındı. Peki ne yapılıyordu bu yazılımlarla? Bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesini imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu belirtildi efendim ve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşirken Samsun'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı engelli bir gençle olan diyaloğunu da kameralar kaydetti efendim, izleyelim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Eritaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'a yaptığı ziyarette kendisine yoğun ilgi vardı. Otobüsü onun için özellikle durdurdu. Engelli gencin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmadı.
9: Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu.
10: Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanı.
9: Aleykümselam ya Emre.
10: Öncelikle Samsun'a hoş geldiniz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşma alanına giderken yolda tekerlekli sandalyesinde kendisini bekleyen engelli genç Emre'yi gördü ve otobüsü durdurup Emre'nin yanına gidip halini hatırını sordu. Emre de buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsederken övgü dolu sözler kullandı.
10: Sayın Cumhurbaşkanım, ben bir soru sormayacağım. Gençlere çok ufak bir şey söyleyeceğim. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Sevgili gençler, az önce Nişantaşı karşılığında annemle birlikte yürürken bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsünü durdurup aşağı inip bir isteğin var mı diyen bir lidere sahibiz. Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omuzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Hepinizi de buna davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emre'nin tanışıklığı da aslında çok önceye dayanıyordu.
9: Biliyorsun, seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım.
10: Evet, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanı.
9: Yıllardır Samsun'a evet. Her gelişimde seni görüyorum.
10: Çok sağ olun.

0: Efendim, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız demişti. Bu sözlerin ardından şu tartışma başladı. Acaba erken seçim mi geliyor diye. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çıktı. Seçimler zamanında yapılacak dedi.
1: Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
2: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim sinyali mi verdi? Tartışmalarına nokta koydu. Seçimler zamanında yapılacak dedi.
2: Seçimden yeni çıktığımızda bile bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. 1982 anayasasını 12 Eylül darbesinin en büyük hasarlarından biri olarak niteledi. Siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi var dedi.
2: Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır.
3: Çelik'in gündeminde Meis Adası'nı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis vardı.
2: Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
3: Çelik, Türkiye'ye verilecek mesaj yok dedi. Diplomasiyi önceleyen tavrımızı kimse zaaf zannetmesin uyarısı yaptı.
2: Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
3: Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'la kentin valisi Tülay Baydar Bilgehan arasında yaşanan anlaşmazlık da vardı.
2: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti.
3: Çelik, Irak'tan Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını da kınadı. İstikrarsızlığa yol açacak kaos ve kargaşalardan uzak durulması gerekir dedi.
0: Geçelim muhalefete. Şimdi yeni partiye Yargıtay ya isminizi değiştirin ya da ek koyun diye ihtar çekti biliyorsunuz. Yenilik Partisi ile olan isim benzerliğinden dolayı. Özgür Özel de A takımını topladı. Ne yapacağız diye sordu. Bu toplantı sonrasında parti sözcüsü Zeynel Emre açıklama yaptı. Yeni ismini düzeltebilir ya da değiştirebiliriz dedi. İzleyelim.
4: Hala çok basit bir şekilde düzeltilebilir yani. Yeni korunarak düzeltilebilir, değiştirilebilir yani.
5: Yargıtay isim benzerliği yüzünden ihtar çekti. Yeni partiden isim değiştirme sinyali geldi. Parti sözcüsü Emre değiştirebiliriz dedi.
4: Bizim partimizin ismiyle ilgili iltibas iddiasıyla alakalı bir başvuru olmuştur. Bu başvuru Yenilik Partisi yapmıştır isim benzerliği iddiasıyla.
5: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Gündemlerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isminizi değiştirin ya da ek koyun şeklindeki uyarısı vardı.
4: Ağustos ayında bu başvuru yapılmıştır. Bize de bunun bildirimi önceden gelmiştir.
5: Parti sözcüsü Zeynel Emre MYK sonrası Yenilik Partisi ile isim benzerliği olduğunu düşünmediklerini söyledi.
4: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var. Götürür götürmez bilmeyiz. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır.
5: Emre olası bir isim değişikliğine parti organlarının karar verebileceğine işaret etti.
4: Biz ismimizi koruyoruz. Gerek kurucular kurulunun gerek kurultay isimle ilgili istediği tasarrufu kullanma yetkisi vardır.
5: Emre bu krizi aşmak için Yenilik Partisi ile masaya oturduklarını da doğruladı.
4: Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız görüşüyor. Başvuru onlardan geldi sonuçta. Ama biz bunun ötesinde bir girişimde bulunmayı düşünmüyoruz yani.
0: Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, ABD'nin yaptırımları kaldırmasını değerlendirdi. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı dedi.
6: Rakam mutavazı cidden. Fi 2024'de ma vasalna ila Dimeşk.
3: Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde tarihi diplomasi hamlesinin detaylarını açıkladı. Şara, ülkesine uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın üstlendiği kritik arabuluculuk rolüne dikkat çekti.
6: Reis Erdoğan,
7: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Suriye, yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu.
6: El-Khayrat-ı Sahih ve Selim Ali.
3: Bashar'a Suriye'nin yeni dönemdeki küresel konumuna da vurgu yaptı. Ülkesinin artık bir çatışma bölgesi değil, istikrar adası haline geldiğini belirtti. Suriye lideri yaptırımların kalkmasıyla birlikte ülkesinin doğu ile batı arasındaki tedarik zincirleri için yeniden güvenli bir ticaret koridoruna dönüştüğünü söyledi.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.
10: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
11: seninle. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 18. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

Bu hikaye, halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup, nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan, adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dante, Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Çok zengin olan Dante, adını Monte Cristo olarak değiştirdikten sonra 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in ise kendisini iftirayla zindana gönderen Fernand'la evlendiğini öğrenir. Ve sonra düşmanlarından intikam almak için Paris'e yerleşerek

0: çok güzel bir köşk satın alır. Monte Cristo'nun iki düşmanı vardır. Biri, nişanlısı Mercedes'i elinden alan ve daha sonra adını General Morcerf olarak değiştiren Fernand, diğeri de kaptanlığına mani olmak için kendisini zindana gönderen Dankler. Fernand, yani General Morcerf ile tanışan Monte Cristo, şimdi Dankler'in karısıyla tanışacaktır.
1: Sizi karım baronesle tanıştırmak istiyorum, vaktiniz var mı?
2: Bir hanımla tanışmak için her zaman vaktim vardır.
1: Ah, bunu duyduğuma sevindim. Şimdi uşağımı çağırıp kendisine haber gönderteyim. Pierre!
3: Emredin baronum.
1: Madame le baronun odalarında mı?
3: Evet efendim.
1: Yalnız mı?
3: Hayır efendim, misafiri var.
1: Kim? Monsieur Louis Saint Debray mı?
3: Evet efendim.
1: Aa, zararı yok. Monsieur Debray aileden sayılır. Git madama biraz sonra geleceğimizi haber ver.
3: Peki baronum.
1: Lucien Debray, İçişleri Bakanlığı'nın özel kalem müdürüdür ve eski dostumuzdur.
2: Tabii. Madame Le Baron'u henüz tanıma şerefine eremedim ama Monsieur Lucien Debray'ı tanıyorum.
1: Ya, demek onu tanıyorsunuz.
2: Evet, Kont Fernand Morcerf'in oğlu Albert'in evinde tanışmıştık.
1: Demek genç bir kontu da tanıyorsunuz.
2: Roma Karnavalı'nda tanışmıştık.
1: Aha, evet hatırladım. Bir de haydut hikayesi duydum, doğru mu?
2: Sözünü etmeye değmeyecek kadar küçük bir hadise Monsieur Baron.
1: Aha, doğru. Sizin gibi biri için elbette küçük bir hadisedir. Ama Albert Fransa'ya döner dönmez bize geldi ve hadiseyi bütün teferruatıyla karıma ve kızıma anlattı.
3: Madame Le Baron Monsieur'u bekliyorlar efendim.
1: Size yolu göstermek için önden gidiyorum efendim.
2: Geliyorum Monsieur.
1: Karıcığım, size Roma'dan bana gönderilen zengin müşterim Monte Cristo Kontu'nu tanıtmama izin verin.
4: Ah Monsieur Kont, sizinle tanışmayı çok istiyordum. Adınız kısa zamanda bütün Paris'te konuşulmaya başladı.
2: Beni mahcup ediyorsunuz. Adımın konuşulması için ne yaptım ki?
4: General Morcerf'in oğlunu Roma'da azılı haydutların elinden kurtarmışsınız. Ayrıca servetinizle ilgili öyle şeyler anlatıyorlar ki.
2: Anlatılan her şeye inanmayınız efendim.
1: Kendileri Paris'te kalacağı bir yıl içinde harcamak üzere benden 6 milyon kredi istemiştim.
4: Sahi mi? Ama öyle kötü bir zamanda geldiniz ki Paris'e. Bu mevsimde ne balo ne toplantı vardır. Kala kala at yarışları kalıyor. Atlarınızı yarıştıracak mısınız?
2: Madam, ben Paris'te ne yapılıyorsa hepsini yapmak istiyorum.
4: Ata merakınız var demek.
2: Hayatımın büyük bir kısmını doğuda geçirdim madam. Bilirsiniz doğullar atlara ve kadınlara çok düşkündürler.
4: Ah monsieur, hiç olmazsa kadınlara önce söyleme inceliğini gösterseydiniz.
2: Özür dilerim madam. Fransız adetlerini öğrenmem zaman alacak.
5: Affedersiniz hanımım.
4: Evet Jacqueline, bir şey mi söyleyeceksin?
5: Evet efendim, ama mümkünse kulağınıza söylemek istiyorum.
4: Gelin söyleyin, evet.
5: Madam, sizin çok sevdiğiniz iki atınız ahırda yok. Arabacınız bunu size söylememi istedi.
4: Ne? İnanmıyorum. Monsieur Baron, hizmetçinin söyledikleri doğru mu?
1: Sakin olun madam. Hizmetçinin ne söylediğini bilmeden size bir cevap veremem ki.
4: Arabacım atları tımar etmek için ahıra girdiğinde onları yerinde görememiş. Söyler misiniz bu ne demek oluyor?
1: Madam dinleyin, ben onları neyse bu konuyu daha sonra baş başa kaldığımızda konuşuruz.
4: Hayır, şimdi konuşmak istiyorum. Atlarımı ne yaptınız?
1: Hanım, daha sonra dedim.
4: Hayır, şimdi cevap istiyorum efendim. Bu bey de hakem olsunlar.
2: Beni hakem tayin ettiğinize göre meselenin ne olduğunu öğrenebilir miyim?
4: Kocamın ahırında 10 at bağlıydı ve bunların ikisi benimdi. Paris'in en iyi atlarıydı onlar. Baklakırları. Bütün Paris hayrandı atlarıma. Madame Villefort'un koruya gitmek için onları benden ödünç istemişti. Ve ben de vereceğimi vaat etmiştim. Ama şimdi öğreniyorum ki yerinde yerler esiyor. Adım gibi eminim ki Monsieur Danglars birkaç bin frank kar etmek uğruna onları satmıştı.
1: Madame, biliyorsunuz onlar çok azgın şeylerdi. Başınıza bir kaza gelecek diye korkuyordum.
4: Bakınız, yanılmamışım. O sefil altınlarının sayısını artırmak için en değer verdiğim iki atımı satmış.
1: Madam, size onlardan daha iyilerini fakat daha uysallarını bulacağım. Benim için sizin hayatınız önemli.
4: Hadi canım, siz bankerler hep böylesiniz. Parayı gördünüz mü en kutsal şeyleri bile satarsınız.
1: Öyle söylemeyin madam. Reddedemeyeceğim bir fiyat teklif ettiler. Kim bilir hangi miras yedidir. 30 bin frank verdiler. Bu satıştan tam 16 bin frank kar ettim.
4: Sizin bu para hırsınızı anlamakta zorlanıyorum Monsieur. Demek birileri çıkıp oturduğumuz eve iki misli fiyat verse onu da satacaksınız.
1: Aa, yok canım, o kadar da değil artık.
4: Monsieur Kont, Yeni ev kuruyorsunuz ve atları sevdiğinizi söylediniz. Keşke onları siz satın alsaydınız.
2: Çok sevdiğiniz atları bana layık görmekle şeref verdiniz madam. Ama kahyan bugün çok güzel iki at satın aldığını müjdeledi. Üstelik ucuza da almış.
4: Keşke görme imkanım olsaydı Monsieur Comte.
2: Pencereden bakarsanız görebilirsiniz madam.
4: Sahi mi? Çok merak ediyorum.
2: Bakın, benim atlarım da baklı kırı rengindeler. Çok güzel atlar değil mi?
4: Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Olamaz.
2: Ne oldu madam?
4: Bu atlar benim atlarım.
2: Bilmiyordum barones. İnanın bilmiyordum.
4: Monsieur Comte, bu atları kaça satın aldınız?
2: Doğrusu bilmiyorum. Hesap işlerine kahyan bakar. Ama yanlış hatırlamıyorsam galiba 30.000 franka aldığını söylemişti.
4: İnanamıyorum. Monsieur Danglar, bunu bana nasıl yaparsınız?
1: Madam ben...
2: Monsieur Baron, kusura bakmasınlar ama doğulu bir erkek bunu asla yapmazdı. Dediğim gibi biz doğulular kadına ve ata çok değer veririz.
4: Monsieur Le Baron, duyuyor musunuz?
1: Evet, duyuyorum madam.
4: O halde bu kaba hareketinizden utanmalısınız.
2: Madam, sizi derinden üzen bu hadiseye ben sebep olmuşum gibi suçluluk duyuyorum. Eğer o atların size ait olduğunu bilseydim, kesinlikle kahyama alması için izin vermezdim.
4: Bu işte sizin suçunuz yok. Suçlu apaçık ortada.
2: Yok, kahyam zevklerimi çok iyi bildiğinden Paris'in en güzel atlarına sahip olmam için parayı hiç düşünmemiştir. Eğer Monsieur Banker 50.000 frank da deseydi, eminim o inatçı adam çekinmeden verirdi.
4: Artık eskisi kadar üzülmüyorum Monsieur Comte. Atlarımı sizin almanıza çok sevindim. Eğer onları başka bir Parisli alsaydı çok üzülür ve asla hazmedemezdim.
2: Çok iyisiniz madam. Tekrar görüşeceğiz. Bu hatamı mutlaka tamir etmenin bir yolunu bulacağım. Şimdi izninizle gitmek istiyorum.
4: Güle güle Monsieur Comte.
2: Eve gidiyoruz Ali. İlk round fena değil. Aileyi avucumun içine aldım. Ah Danglar. Bunlar daha iyi günlerin. Sana neler yapacağımı bilseydin, daha bugünden gider kendini denize atardın.
6: Ertesi sabah Madame Danglar Monte Cristo kontundan bir mektup aldı.
5: Madam, size bir mektup var.
4: Kimden?
5: Monte Cristo kontundan.
4: Öyle mi? Ver bakayım neler yazmış. Sevgili barones, sizin gibi genç ve güzel bir hanımın üzülmesine gönlüm razı gelmedi. Tanışmamızın şerefine eskiden size ait olan iki bakla kırını yine size hediye etmekten büyük bir şeref duyacağım. Madame Villefort'a karşı mahcup olmanızı asla istemem. Atlar sizindir ve sözünüzü yerine getirebilirsiniz. Lütfen kabul buyurunuz. Duyuyor musun Jacqueline? Kont, kocamın sattığı atları bana hediye etmek istiyor.
5: Etti bile madam.
4: Etti mi?
5: Evet, kontun uşağı mektupla birlikte atları da getirmiş.
4: Bu kont harika, harika bir insan.
5: Atlarınızı görmeyin madam. Üzerlerindeki koşumlar doğu yapımı. Hayvanların kulakları arasındaki gül motiflerinin içine birer elmas yerleştirilmiş. Kim bilir kaç bin frank eder.
4: Hay Allah, görüyor musun? Dün akşam atlarla kadınları aynı sıraya koyuyor diye adama kızmıştım. Ama o hiçbir Fransızın gösteremeyeceği bulunarak beni mahcup etti. Danglar gibi bir kalasla evleneceğime keşke böyle bir doğuluyla evlenseymişim. Eh Danglar, sen görürsün. Sayemde makam ve para sahibi olduğunu ne çabuk unuttun.
6: Kendisine yapılan kötülüklerin intikamını almak için hasımlarıyla tanışmaya başlayan Edmond Dantès, yeni adıyla Monte Cristo, Danglar ve ailesiyle bu şekilde tanışmış oldu. Şimdi sıra kendisini suçsuz yere zindana atan kraliyet savcısı Villefort'daydı. O ve ailesiyle tanışmak için bir plan yaptı.
2: Alice, sen bana kemer atmakta çok usta olduğunu söylemiştin değil mi?
5: Hı hı.
2: Pekala, ip atarak koşan iki atı durdurmanı istesem yapabilir misin bunu?
5: Hı hı.
2: Öyleyse beni dinle. Birazdan baklı kırında iki at deli gibi koşturarak buradan geçecek. Çektikleri arabada bir kadınla bir çocuk var.

Atları tanıyorsun. Bankacı Dunklardan satın alıp sonra karısına hediye ettiğim atlar. İşte o atları tam bizim kapının önünde durdurmanı istiyorum. Atlar birazdan buradan geçecek. Sen kemendini hazırla ve bekle. Ben kapının arkasında olacağım. Sen atları durdurduğun zaman ben koşup yardıma geleceğim.

0: İşte savcı Wilford'un karısıyla çocuğunu da taşıyan araba deli gibi koşarak bu tarafa doğru geliyor. Atların vahşileşmesi için semerleri altına iğne koymuştum. Umarım Alice atları durdurur. Yoksa kadınla çocuğa bir şey olursa ömrüm boyunca vicdan azabı çekerim.
1: Sırası Alice. Fırlat kemendini. Aferin Alice. Çek şimdi de atlar yavaşlasın. Alice başardı. Şimdi sıra bende.
2: Aman Allah'ım. Nedir bu başımıza gelenler? Az kalsın ölüyordum.
1: Artık korkmayayım adam. Kurtuldunuz. Arabacım tam zamanında atlarınızı durdurdu.
2: Hayatımızı ona borçluyuz. Oğlum. Oğluma ne oldu? Hiç hareket etmiyor. Edward. Edward iyi misin?
1: Endişe etmeyiniz madam. Korkudan bayılmış olmalı.
2: Hayır. Beni teselli etmek için böyle söylüyorsunuz Monsieur. Baksanıza. Oğlumun suratı bembeyaz. Öldü mü yoksa?
1: Hayır madam, hayır. Yaşıyor. Müsaade edin onu kucağıma alıp evime götüreyim. Hemen burada oturuyorum. Evde onu ayıltırım. Gelin benimle.
2: Oğlum kurtulacak mı Monsieur?
1: Kesinlikle madam. Petrocchio, çantamı açıp içindeki kırmızı şişeyi getir bana.
3: Hemen efendim. Buyurun efendim, kırmızı şişe.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bu şişedeki sudan çocuğun ağzına bir damla damlatınca oğlunuz ayılacak madam.
2: Sağ olun Monsieur, sağ olun.
1: Evet, işte damlattım. Şimdi...
4: Anneciğim, anneciğim, ne oldu bana? Neden buradayız?
2: Aman Allah'ım, küçük bir kaza geçirdik yavrum. Ama şimdi ikimiz de çok iyiyiz. Hadi sen oyna biraz, ben Monsieur ile konuşacağım.
4: Peki anne.
2: Monsieur, yalvarırım size söyleyin. Kimsiniz siz? Hayatımızı borçlu olduğumuz bu iyi kalpli insan kimdir?
1: Sizi kurtarma mutluluğuna ermiş bir doğulunun evinde bulunuyorsunuz madam.
2: Ah Monsieur. O ne müthiş felaketti. Böyle merak olmaz olsun. Herkes Madame Dangler'ın atlarından bahsedince onları denemek istedim. Bunun delice bir merak olduğunu nereden bilebilirdim ki? Edward! Yaramazlık yapmayı keser misin? Bak Monsieur'ün vazosunu kırdın.
4: Ne olmuş, kırmışsam toplarım şimdi.
1: Bırak kırıklar yerde kalsın evlat. Elini kesersin. Nasıl olur, o atlar Madame Le Baron'un muydu?
2: Evet Monsieur. Onu tanır mısınız?
1: Tanırım madam. Sizi kurtardığım için şimdi daha çok seviniyorum. Eğer başınıza bir kaza gelseydi kendimi suçlu hissederdim.
2: Neden Monsieur?
1: Çünkü o atları dün kocasından satın almış, madamın bundan müteessir olduğunu görünce de kendisine hediye etmek zorunda kalmıştım.
2: O halde Monte Cristo kontuyla müşerref oluyorum demek. Dün Madame Danglars sizden çok bahsetmişti.
1: Evet madam. Monte Cristo benim.
2: İzin verin kendimi tanıtayım. Hello de Wilford'um.
1: Wilford? Bu isim bana hiç yabancı gelmedi.
2: Kocam kraliyet savcısı Monsieur Wilford hayatımızı kurtardığınızı duyunca çok sevinecek ve mutlaka minnetlerini arz etmek üzere ziyaretinize gelecektir.
1: Kendisiyle tanışmaktan şeref duyacağıma eminim madam.
2: Monsieur Comte, az önce oğlumun ağzına bir damla ilaç damlatarak onu ayılttınız. Acaba doktor musunuz?
5: Monte Cristo adlı oyunun 18. bölümünü dinlediniz. 19. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk yağmurlu bir İstanbul sabahında. Sonbaharın ilk şemsiyeli gününü yaşıyoruz diyebiliriz. Hafta sonu ara ara yağmur yağdığında şemsiyeyle dışarı çıkanlar vardı belki ama hafta içi Eylül'ün ilk yağmurlu günü, şemsiyeli günü bugün ve inanılmaz bir trafik var. Okullar açıldı, yağmur yağdı. İstanbul trafiği bu saatlerde %71'lik bir yoğunluk gösteriyor. Araç arızaları, kazalar var her iki yaka içinde. Detaylara bakacağız. Meteorolojiye de bakacağız. Bu yağmur ne kadar sürecek? Hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu için planı olanlara da elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Tabii hafta sonu planını görmek için biraz cumayı da beklemek lazım. Yani en azından yarını görmek lazım. Ama yine de uzun vadeli de olsa hafta sonu raporuna elimizden geldiğince bakacağız.

İstanbul trafiğinde araç arızaları var dedim. Bunlardan biri Cennet yan yolda E5'te Florya yönünde sağ şeritte araç arızası bir şeridin kapanmasına yol açmış durumda. Beylikdüzü'nden başlayan bir trafik var ve bu noktaya kadar devam ediyor. Sonra küçük bir nefes, ardından Sefaköy'le başlayan trafik yoğunluğuysa neredeyse Cevizibağ'a kadar devam ediyor. Sonrasında köprü girişinde yeniden Mecidiyeköy Zincirlikuyu trafiği var. Bugün TEM'de yoğun, Firuzköy Isparta Kule trafiği neredeyse Basın Ekspres dönüşüne kadar azalarak devam ediyor. Sonrasında Hastalı Seyrantepe trafiği var ama Sultan Gazi'den gelen trafikle birleşmiş durumda çok ciddi bir yoğunluk var. Bağlantı yollarında Basın Ekspres çift yönlü yoğun. Aksaray bağlantısında Bayrampaşa bağlantısında TEM E5 istikametinde yoğunluk var. Ok Meydanı bağlantı yolunda hem E5'e hem TEM'e yakın noktalarda yoğunluk var. Bir kaza Haliç Orta Köprü'de Ok Meydanı yönünde, bu da yeni eklendi, bölgedeki yoğunluğu arttıracağı benziyor. Sahil yolu bu ana arterlerin alternatifi ama bugün sahil yolunda da bir çalışma var. Ataköy Yeşilköy yönünde geriye dönük Zeytinburnu'na kadar varan bir trafik var. Tersi istikamette de yine Yeşilköy'den başlayan ve Bakırköy'e kadar devam eden bir çalışma yoğunluk dikkat çekiyor. Anadolu yakasında kaza var Kayışdağ Dudullu yönünde. Maltepe'de trafik kazası zincirleme ve bölgede yoğunluk artıyor. Bir araç arızası var Kartal'dan Maltepe yönüne doğru. Bu da geriye dönük Tuzla'ya varan bir yoğunluk oluşturmuş durumda ki Tuzla kavşağı zaten yoğun. Tuzla kavşağından başlayan yoğunluk bugün Ataşehir'e kadar devam ediyor. Özellikle de Maltepe'ye yaklaşırken, Ataşehir'e yaklaşırken trafik daha yoğun. Bugün Sancaktepe'den başlayan bir yoğunluk var. Sultanbeyli ücret toplama istasyonları kaldırılıyor. Dolayısıyla bu noktadan başlayan yoğunluk bugün Ataşehir girişine kadar devam ediyor. Köprü üzerinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk özellikle Ümraniye'den itibaren çok ciddi anlamda bir yavaşlamaya yol açmış durumda. Elmalı'ya kadar özellikle. Şehitler Köprüsü'nde Çamcıaltunizade trafiği var ama buna bağlantı yollarından gelen trafiği de eklememiz gerekiyor. Sahilde yine özellikle Avrasya Tüneli kullanmak isteyenler için çok ciddi bir yoğunluk var. Buradan Avrasya Tüneli'ne dönüş, aynı zamanda Üsküdar'a doğru da çift yönlü bir yoğunluk var. Hem Üsküdar'a hem Moda'ya doğru, Kadıköy'e doğru yoğunluk artmış durumda. %72 İstanbul'da trafik yoğunluğu, son zamanların en yoğun trafiği. Dün akşam da İstanbul'da bir İETT otobüsü yandı İncirli'de. Tam da okulların dağılma saatiydi. O yoğun trafik akşam mesai saatiyle birleşince ve gidiş saati, insanların en az 45 dakika 1 saat uzadı. Özellikle Beylikdüzü'nden çıkıp da Şirin Evler üzerinden İncirli, Merter istikametine gidenler çok ciddi bir yavaşlama yaşadılar. Dün üzerine bir de akşam çıkış saati eklendiğinde hakikaten eve varma saatimiz çok ciddi anlamda geriledi. Ben 8'e doğru evdeydim. Normalde ulaştım zaten, bir saat daha geç eve varabildim. Bu trafik yoğunluğu sabah da şu anda hepimizi zorluyor, öyle görünüyor. Meteorolojiye bakalım, bu yağmur ne kadar devam edecek onu bir beraber görelim. Tabii harita üzerinden baktığımızda bu yoğunluğun özellikle İstanbul, daha doğrusu Marmara bölgesinde etkili olduğunu görüyoruz. Ama sadece Marmara bölgesi de değil, yoğunluğun yaşandığı yerler Karadeniz'in tamamı, Ege, İç Anadolu bölgesinin büyük bir kısmı, harita üzerinden bakacağız. Evet, bugün başlayan yağmur Cuma gününe kadar devam edecek İstanbul'da. Gök gürültülü sağanak yağış çarşamba, perşembe, cuma günü etkili. Cumartesi, pazar için yağış görünmüyor ama dışarıda açık alanda etkinlik yapmak isteyenler için havanın serin ve toprağın ıslak olacağını söyleyebiliriz. Piknik vesaire düşünüyorsanız belki pazar gününe bırakabilirsiniz ama İstanbul'da pazar günü de bazı güzergahlarda yoğunluk yaşanacak. Bunun sebebi ise İstanbul'da özellikle ikinci köprü noktasını söyleyelim. Pazar günü Etap Türkiye etkinliği sebebiyle saat 8 itibariyle bazı yollar kapanacak. Yine bu kapatılacak yollar Anadolu yakasına Beykoz'a kadar devam ediyor. Anadolu yakasına etkinlik yapmak isteyenlerin kapalı güzergahlara bakmadan yola çıkmamalarını ayrıca öneriyoruz. Gelelim İstanbul'a. Sıcaklık 18 derece civarında, gün içinde 23 dereceye kadar çıkacak.
Ciddi bir serinleme yaşadık. Cumartesi gününe kadar böyle. Cumartesi günü 26 dereceye çıkacak ama cumartesi gününe kadar 23-24 derecelerde seyredecek. Yağmur öğleden sonra etkisini kaybedecek. Mesela çıkış saatinde yağış yok gibi görünüyor ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Dediğim gibi biz bu sabahı şemsiye ile karşıladık. Bakalım önümüzdeki günler nasıl olacak. Ankara'da sıcaklık şu anda 15 derece, gün içinde 27 dereceye çıkacak. Yine İstanbul'da olduğu gibi cuma gününe kadar Ankara'da da gök gürültülü sağanak yağış var. Cumartesi pazar yağış etkisini kaybedecek. Rüzgar kuzeyden esiyor. Gece sıcaklığı 15 dereceye kadar düştü. Önümüzdeki günlerde 13 dereceye gerileyecek. Gündüz sıcaklığı ise 26-27 derecelerde devam edecek. İzmir'e geç. Geçelim. İzmir'de sıcaklık 26 derecenin üzerinde hissedilen derecede, 27'ye yakın. Yağmur var İzmir'de de, 29 dereceye kadar çıkacak bugün. Yağmur etkisini kaybedecek. Ne zaman? Yarın. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar sıcaklık yine yükselecek 30 dereceye kadar. Gece sıcaklıkları 18-19 derecelerde ama yağmur yok. Bu serinlik, sonbahar serinliği İzmir'e iyi gelecek. Şimdi haritamızı açalım. Evet, bugün Türkiye genelinde yağışın etkili olduğu yerler var. Marmara'nın tamamı, Ege'nin tamamı, İç Anadolu bölgesinin kuzeyi ve batısı, Karadeniz'in tamamı, hatta Erzincan'a kadar, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan'a kadar sarkacak yağışlar var. İç Anadolu'nun merkezi, ortası, Akdeniz'in iç ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda yağış yok. Onun dışında Türkiye genelinde yağış var. Özellikle yağışların kuvvetli olacağı yerler var. Bursa'dan başlayalım, yukarıya doğru çıkalım.

bakalım Karadeniz'e doğru Sakarya. Aşağı doğru inelim yine Kütahya'da yağışlar kuvvetli, Afyon öyle. Bu kuvvetli yağışlar bugün Çankırı'da da etkili olacak. Çankırı, Çorum kuvvetli yağış alacak. Karadeniz kıyıları boyunca Artvin, Ardahan'a kadar yağışlar var. Perşembe günü bu yağış Karadeniz'e doğru yavaş yavaş çekilmeye başlayacak. Yine İç Anadolu bölgesinin bir kısmı, Marmara'nın ortası ve doğusu yağış alacak. Akdeniz'de yağışlar doğuya doğru ilerleyecek. Karadeniz'de yağış etkisini artıracak Ordu'ya kadar batıdan itibaren. Cuma günü ise artık bu yağış yavaş yavaş Marmara'nın doğusuna doğru çekilirken İç Anadolu bölgesinin tamamı, Karadeniz'in tamamı, Marmara bölgesinin doğusu ve güneyi yağış alacak. Ege'nin tamamında cuma yağış bekleniyor. Cumartesi günü ise artık yağış Türkiye'den tamamen neredeyse çekilecek ve Karadeniz'in doğusuna doğru hapsolacak. Pazar günü ise yine sadece Karadeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Bu demek ki Karadeniz'in bu bölgesinde yaşayanlar için hafta sonu hava yağmurlu, ama onun dışında açık alanda etkinlik yapmak için hava yine de yükselmiş, güneş kendini göstermiş olacak.

Türk toplumunun çok tükettiği bazı gıdalarda üretim standartları değişti. Özellikle et ürünlerinde, içinde et mi var sorusu çok soruluyordu. Dönerle başlayalım. Dönerde artık 3 ayrı kategori var. Bunlardan bir tanesi et döner, yani yaprak döner dediğimiz. Diğeri kıyma döner, ki bunun da içinde %10 oranında en azından et olmak zorunda. Diğeri ise kıyma ve et döner. Hangi kategoride ürün aldığınızın üzerinde yazması gerekecek bundan sonra. Yaprak, yani kıyma ve yaprak karışık, et karışık ürünlerde ise et miktarı %60, kıyma %40 olacak. Bu oranları değiştiremeyecekler. Yine bu tür dışarıda yediğimiz ürünlerde en çok üzüldüğümüz şey içinde çok fazla tuz olmasıydı. Yine tuz ve yağ oranları biraz daha geriye çekilecek. Yine bu tür et ürünlerinde protein oranının en az %12 olması gerekecek. Çünkü et ürününü insanlar protein almak için yiyorlar, ama siz onun içine bitkisel protein ilave ettiğinizde yine protein ama etten kalan, kaynaklanan bir protein değil. Mart 2027'ye kadar bu konuyla ilgili düzenlemelerin tamamlanması zorunluluğu getirilmiş durumda. Yine özellikle et ürünlerinin içinde protein kaynağı olan ama aslında et olmayan ürünlere, yer fıstığı gibi, peynir altı suyu gibi konulmasına da son veriliyor. Eğer bir et döner yiyorsanız içinde gerçekten et olmak zorunda olacak. Yani sadece üzerine döner yazmak, sadece sucuk yazmak yetmeyecek. İçinde ne olduğu kesinlikle bilinecek. Dışarıda yediğimiz ya da paketli alıp eve gelip pişirdiğimiz bazı ürünler içinde kurallar değişti. Köfte ve yine köfte diyelim ona, hamburger köftesi için durum değişmiş durumda. Bunların hepsinin kırmızı etten hazırlanması ve içindeki et proteini oranının en az %10 olması gerekiyor. Yağ miktarı %25'i, tuz miktarı %2'yi geçemeyecek. Bu döner için de geçerli bir kural. Protein tozu, protein hidrolize atı ya da soya ürünleri dolgu amacıyla kullanılabilecek. Ama bunun dışındaki maddelere izin verilmeyecek. Yine köfte ve burgerde ekmek, galeta, unu, baharat gibi bileşenlerin de toplam ürün içinde

Buradaki çemen miktarı toplam ağırlığın %10'undan fazla olamayacak. Çemeni sıyrılarak satılan pastırmalarda da yine üzerinde çemen olmadığı bilgilendirilecek. Üzerine çemeni sıyrılmıştır ifadesine yer verilecek. Kavurmada şimdi dönerde, sucukta, köftede %25 olan yağ oranı kavurmada %30'a kadar çıkıyor sevgili dinleyiciler. Tuz oranı %3, yağ oranı %30'un üzerine çıkmayacak. Buradaki tuz oranının biraz yüksek olması dayanıklılığı arttırmak için. Kanatlı kıyma sadece dondurulmuş olarak satılabilecek. Tavuk kıyması sadece dondurulmuş olarak satılabilecek. Bunun sebebi de yine hijyen şartlar sevgili dinleyiciler. Bu son derece enteresan bir düzenleme olduğu içindeki protein oranı. Mesela diyor ki içindeki protein oranı %10'un altında olamayacak. Peki diğer miktar neyle doldurulacak? Bunlara da mutlaka içindekiler kısmına bakarak karar vermek gerekiyor. İçindekiler kısmını okumaya başladınız. Uzadıkça uzuyor içindekiler. Bir şeyin, bir ürünün içindekiler kısmı uzadıkça o ürünün doğallığından uzaklaşıyoruz. Yani pazara gittiniz, 1 kilo domates aldınız. Ne var içinde? Domates. Bu domates kavanozun içine girdi. Rafa çıktı. İçindekiler kısmına bakmak zorundayız. İçindekiler kısmı ne yazıyor? Tuz yazıyor doğal olarak. Domates yazıyor. Sonra biraz sıvı yağ yazabilir belki. Sonra onun dışındaki her şey. Evde domates sosu yapan insanlar olarak oturalım masaya ve konuşalım. Onun dışındaki her şey raf ömrünü uzatmak ya da ürünün hacmini arttırmak için eklenenler. Bunların içine bileyim sarımsak olabilir lezzet vermek için. Birazcık baharat olabilir eser miktarda. Ama onun dışındaki her şeye özellikle katkı maddesi özelliği taşıyanlara daha dikkatle bakmak lazım. Siz evinizde bir domates sosu yaptığınızda, temiz kavanozda, temiz kapakla, konserve usulü pişirdiğinizde içine hiç katkı maddesi koyuyor musunuz? Hayır. Ama bütün kış yiyorsunuz. Ve rafta duruyor gün sonunda, kilerde kalıyor. Peki nasıl oluyor bizim ürünlerimiz hiç katkı maddesi kalmadan konmadan kilerde durabiliyor da onların içinde pek çok katkı maddesi var? Evet biraz zahmetli, evet biraz evi dağıtıyor, sonrasında iş güç çıkartıyor bize, ama en azından yediğiniz salçanın, yemeğinize kattığınız domates sosunun, içine yumurta kırdığınız, kahvaltıya getirdiğiniz o menemenliğin İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. İçinde ne olduğunu bilmenin rahatlığıyla oturuyorsunuz sofraya. Zaten aslında bütün bu emeğin arkasında bu iç huzuru var. Biz dışarıdan aldığımız bir ürüne evde yaptığımız kadar güvensek belki de bu kadar huzursuz olmayacağız. Bu kadar çok kurala rağmen yine de bu kuralları ihlal edecek olanlar, denetimden kaçacak olanlar, para cezasını göz önüne alıp yine de hata yapmaya, yine de illegal iş üretmeye ve bunu piyasaya sürmeye çalışanlar mutlaka çıkacak. İşte bu kısım bizi rahatsız ettiği için oturuyoruz kilolarca domatesi, doğruyoruz, kaynatıyoruz, blenderlardan, mikserlerden geçiriyoruz, temiz kapaklar alıyoruz, kaynatıyoruz, kapatıyoruz, konserve ediyoruz, saatlerce, bazen günlerce uğraşıyoruz ki yıl boyu tüketeceğimiz en azından o konservenin içindeki domatese, kavanozun içindeki domatese gönül rahatlığıyla ekmeğimizi banabilelim.

bu kadar yemekten içmekten konuşunca hadi bakalım bunları bir takvim yaprağımıza soralım. Hani yapay zekaya sormak gibi oldu bu. Aslında öyle fikir veriyor bize. Yani yapay zekaya da bugün ne pişirsem diye sorsak herhalde mutfakta dolapta ne var bir bak bakalım ona göre neyin var ben sana nasıl fikir verebilirim der. Takvim yaprağımızsa aslında bize biz bütün bir takvim yıllık takvimi aldığımızda mesela takvim yaprağına diyelim Salı günü pazara gidiyorsunuz ya da bugün çarşamba pazara gideceksiniz.

Böyle bir takvim yaprağının sonraki günlerine bakıp, ne önermiş kısmına bakıp, aa evet ya biraz kabak alayım, ay, hakikaten uzun zamandır kabak dolması yapmadım diyebilirsiniz mesela, önerdiyse. Size pazar ve market alışverişi içinde farkında olmadan fikir veriyor takvim yaprağımız. Ayrıca teşekkür edelim bunun için ve hemen bakalım bugüne ne önermiş. Bugün diyor ki, pirinç çorbası yap, tamam, peki biber dolması yap, bak ne güzel söylemiş, tam mevsimi, ve yanına güzel bir karpuz kes. İşte sadece biber dolması, karpuz ve yanına biraz yoğurt, benim menüm olabilir bu akşam.

Efendim biz bugün ikinci bölümde okulların da açıldığı bu haftada çocukların çok sık karşılaştığı problemlerden birini konuşacağız. Grip, nezle, geniz akıntısı, boğaz ağrısı okulların açıldığı hafta itibariyle çocuktan çocuğa geçecek bu mevsimsel hastalıklar için Profesör Doktor Suat Turgut'u ağırlayacağız ikinci bölümde.

Efendim biz bugün program içinde ikinci bölümde özellikle bu hafta boyunca, sadece bugün demeyelim, cuma günü de yine okullardan konuşacağız. Özellikle beslenmeyle ilgili notlar aktarmaya çalışacağız. Bu haftayı okulların açılmasına ayırmış durumdayız. Okullar açılıyor, çocukların düzeni yeniden kuruluyor. Evde yedikleri içtikleri, okulda yedikleri içtikleri, kalkma saati, banyo saati, üzerinin başının temizliği, ödevleri, okul için çok gerekli olan oda düzeni, bunların hepsini geçen haftadan bu yana konuşuyoruz. Konuşmamız gereken bir diğer durumsa çocukların tatilden yeniden okul düzenine geçerken biraz zorlanacak olmaları. Bu durumda biraz anlayış göstermek, biraz çocukların bu konuda kendini toparlamasına fırsat vermek lazım. İlk gün itibariyle bıçakla keser gibi böyle bir düzen kurmak çok kolay değil. Uyku saatlerinin de hemen düzene girmesini bekleyemeyebiliriz. Ama en azından yarım saat hareket ettirerek ya da 15 dakika çocuğu normal yatması gereken ve kalkması gereken saate getirebiliriz. Geç yatıyorlar, evet, maalesef. Televizyon kapansa, bilgisayar kapansa, ellerinde telefon, tablet, ilerleyen saatlere kadar sosyal medyada geziyorlar, arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar, birbirlerine video gönderiyorlar. Hiçbir şey olmasa hani sessize alınması gereken grupların bir listesini çıkartması gerekecek çocukların. Yani telefon odada bir yerdeyken eğer sürekli mesaj geliyorsa, bildirim alıyorsa telefon, bu da yine çocukların dikkatini dağıtacak, uykuya geçişi zorlaştıracaktır.

Devlet üzerinden TOKİ'ye başvuruların başladığını hatırlatayım bu bölümün son notu olarak. Kiralık ev için farklı şehirlerde imkanlar söz konusu. Devlet üzerinden başvurabilirsiniz. Evli olmak şartı var. 3 yıl boyunca kiraya veriliyor. 3 yıl sonra burayı boşaltmak zorunda kalıyorsunuz. Bir başkasına kiralanıyor. Özellikle kentsel dönüşümde ya da yeni evlenecek olanlara çok ciddi avantajlar sunuyor. Sayı şimdilik çok fazla değil ama artacağı tahmin ediliyor. Yine de bir başvurmakta şans denemekte fayda var. Kısa bir ara diyelim efendim. Sağlık konuşmak üzere yine buluşacağız.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.

0: Seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan bu görüntüler şok etkisine yol açtı. Olay Çin'in Hangzhou kentindeki bir tünelde yaşandı. Kadın önce seyir halindeki otomobilin camından çıkıp tavana tırmandı. Tavana çıkan kadın kendini birdenbire hızla yola attı. O sırada seyir halindeki kamyon şoförü son anda frene basarak direksiyonunu kırdı. Arkadan gelen bir diğer tır da ani bir manevrayla kadına çarpmaktan kurtuldu. Zincirleme trafik kazası son anda engellendi. Yaralanan kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının bunu neden yaptığına dair bir açıklama yapılmadı. Polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Gaza bastı, egzozu bağırttı. Yüksek sesli sevdasının bedelini 21 bin lirayla ödedi.
1: Bu ne zaman yaptırdın?
0: Bursa'da bir genç sürücünün aracından çıkan ve çevreyi rahatsız eden o bağıran egzoz sivil ekiplerin radarına takıldı. Otomobil güvenli noktaya çekildi. İnceleme başladı. Sadece egzoz değil, lastiklerde mevzuata takılınca ceza oranı arttı.
1: Sabah 8, gece 12 çalışıyoruz. İşe giderken yapacak bir şey yok. Seviyoruz ama.
0: O tutkunun faturası ağır oldu. Modifiyeli araçı çekiciye yüklenirken genç sürücüye 21 bin lira ceza kesildi. Okuldan çıkan öğretmen saatlerdir kayıptı. Gölden cansız bedeni çıkarıldı. Yalova'da görev yapan öğretmen İlhan Algın Kaplan ilk ders günü okuldan çıkmış, ortalıktan kaybolmuştu. Annesine gezmeye gideceğini söyleyen 43 yaşındaki matematik öğretmeninden haber alamayan ailesi hemen 112'ye haber verdi. Bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Önce öğretmenin babasına ait otomobil göl kenarında bulundu. Sonra da cep telefonu ve kıyafetlerine ulaşıldı. Algın Kaplan için hemen İznik Gölü'nde arama başlatıldı. Aramaların 12. saatinde acı haber geldi. Deniz polisleri kayıp öğretmenin cansız bedenini sahilden yaklaşık 50 metre ileride buldu. Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ambalaj dükkanı yandı. Alevler ve duman 8 katlı binayı sardı. Pendik'te binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Binadakiler tahliye edildi. Polis cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı. İş yeri ve binada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi için inceleme başlatıldı. Minibüs kontrolden çıktı, kafeye daldı. Kafedeki müşteri ölümden saniyelerle kurtuldu.
2: Araba bundan geliyor, süratliydi. Çocuk heyecan yaptı herhalde. Merdivenini çekince araba döndü, direkt dükkana geldi.
0: Korkunç kazanın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Seyir halindeki servis minibüsü sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıktı. Hızla ilerleyen araç bir anda yol kenarındaki kafeye girdi. Kafenin önündeki müşterilerse minibüsü görerek son anda oturdukları masadan kalktı. Kadın müşteri ise saniyelerle minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza noktasında yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
3: Hayır. Hayır.
0: sipariş teslimatı için yola çıktı. Ancak yol kenarında gördüğü manzara rotasını değiştirdi. Eskişehir'de kurye Gülten Yeşil, yerde gördüğü Türk bayrağını motosikletini durdurarak yerden aldı ve muhafaza etti. Yeşil'in kas kamerasına da yansıyan görüntüler ilgi gördü. Gülten Yeşil, duyarlı davranışı sonrası Eskişehir Valiliğinde ağırlandı.
3: Gülten'le gurur duyuyoruz. Motoroyla giderken şanlal bayrağımızın yerde olduğunu görüyor ve koşarak bayrağımızı alıyor.
0: Yeşil, yerde gördüğü bayrağı evine götürerek astığını söyledi.
4: Bedel ödenmiş ve bize emanet olan bir bayrağı o şekilde görmek hoş değildi.
0: Gülten Yeşil'in yerdeki Türk bayrağını kaldırması sosyal medyada büyük takdir topladı. Başkentte deniz yok ama deniz keyfi yaşamak isteyenlerin bir adresi var. Ankara Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü tekne turlarıyla adeta deniz keyfi sunuyor. Turlar haftanın 7 günü devam ediyor.
5: Yani ailemizle geldik, tekne turuna bindik. Gayet güzel, gayet beğendik yani buraları da.
0: Tekneye binenleri 5 kilometrelik güzergah bekliyor. Göl manzaralı tur yarım saat sürüyor.
5: Ankara'da malum deniz yok ama tekne turumuz var. Bayağı da güzel oldu. Eğlendik yani.
0: En yoğun saatler ise gün batımı. Güneş gölün üzerinde batarken suda adeta yakamoz etkisi oluşturuyor.
6: Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanların, çünkü biliyorsunuz Ankara'da deniz yok. Bu da Gölbaşı Ankara'mızın denizi sayılır.
0: Hafta içi günde 500 ile 600 arasında yolcu ağırlanıyor. Hafta sonu ise ziyaretçi sayısı 1000'e ulaşıyor.
7: Biz burada haftanın 7 günü turlar düzenliyoruz. Her gün saat 12'den geceye kadar, saat 9'da 10'a kadar turlar yapıyoruz. Yarım saat sürüyor turlarımız.
0: Tekne turu kişi başı 100 lira. 0-7 yaş arası çocuklar, şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlar içinse ücretsiz.
7: Burası da bence Ankara'nın en güzel doğal yeri.
0: Ne çekici dayanabildi ne demir. Tankerin altına gömülen aracı çıkarmak için tam 50 tonluk yakıt boşaltıldı. Kaza Antalya Manavgat'ta meydana geldi. 34 yaşındaki infaz koruma memuru Ahmet Sevim'in kullandığı otomobil önündeki tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin altına giren araç yaklaşık 100 metre sürüklendi. Sevim olay yerinde hayatını kaybetti. Ancak facianın ardından zorlu bir operasyon başladı. 50 ton yakıt yüklü tanker aracın üzerine çökünce çekicinin demiri koptu. Ekipler tonlarca akaryakıtı başka depoya boşalttı. Vinçle kaldırılan tankerin altındaki otomobil saatler sonra çıkarılabildi. Uyanık ev sahibi çalıştırdığı işçilere para vermeyi reddedince beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. ABD'nin Illinois eyaletinde ev sahibi bahçesine çit ve duvar ördürmek için göçmen işçilerle anlaştı. İşçiler günlerce çalışarak inşaatı eksiksiz tamamladı. Ancak ev sahibi parayı ödememek için işçileri göçmenlik bürosuna ihbar etti. İşçilerin kaçak olduğunu düşünüp polisle korkutmaya çalışan adam büyük bir şok yaşadı. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde işçilerin tüm çalışma belgeleri yasal ve tam çıktı. Haklarını alamayan işçiler polislerin gözü önünde yaptıkları duvarı balyozlarla kırıp sökmeye başladı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
8: Otonom taşımacılıkta devrim niteliğinde bir eşik aşıldı. Sürücü kabini dahi bulunmayan elektrikli ticari kamyon Almanya'da yola koyuldu. Araç kamuya açık yollarda insan müdahalesi olmadan mekik dokuyor. Seviye 4 otomasyonla çalışan tır 16 tona kadar yük taşıyabiliyor. Saatte 85 kilometre hıza ulaşan araç uzaktan operatörlerle izleniyor. Şoförsüz tırın Avrupa'daki sürücü krizine kökten çözüm olması hedefleniyor. Masalar, sandalyeler havada uçuştu. Özcan Deniz konserinde bir kişi bıçaklandı. Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin otoparkında Özcan Deniz konser verdi. AVM'ye alınmayan şahıslar olay çıkardı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kapılar koç başlarıyla kırıldı. Her yer didik didik arandı. Terör örgütü üyelerine göz açtırılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda terör örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. MLKP ve iki ayrı terör örgütünde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 42 kişinin yakalanması için harekete geçildi. Yukarı bir kişi basın. İstanbul'da 25, 11 farklı ilde ise 17 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra bir tabanca, iki şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21, Ankara 25, İzmir 27, Bursa 23, Konya 28, Afyon 24, Denizli 29, Antalya 30, Adana 33, Zonguldak 19, Samsun 21, Trabzon 23, Kayseri 29, Erzurum 24, Gaziantep 31, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 34 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreler arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Suat Turgut bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım, çok teşekkürler, sağ olun.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz elhamdülillah.
0: Allah iyilik versin.
1: Sizler de iyisiniz.
0: İyiyiz, okullar açıldı.
1: Evet, düzenimiz, okullar açıldı.
0: Normale döndü. Trafikse trafik ama çocuklarda hiç değilse o bilgisayar, telefon, televizyon başından kurtuldular diye düşünüyorum.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Bütün yaz çoğunlukla çocuklar maalesef teknolojiyle haşır neşir oldular. Biraz okula
1: teknoloji
0: dönmenin
1: bağımlı hale geldiler.
0: Kontrol edemiyorsunuz hocam. Evet. Ne kadar olursa çocuğa evde bir alternatif sunamadığınızda o da telefona yöneliyor, tablete yöneliyor, bilgisayara yöneliyor.
1: Doğru.
0: Alternatif üretmek lazım. Hocam biz bugün okullar açılırken çocukların, ailelerin dikkat kesilmesi gereken bir konudan bahsedeceğiz. Gerçi problemi olan aileler bunun zaten farkındadır ama çocuklarda okul başarısını etkileyen bazı kulak burun boğaz hastalıkları var. Bunlardan ikisini bugün konuşacağız. Bir tanesi geniz eti, diğeri ise alerji.
1: Evet.
0: Geniz eti deyince bu çocukların belirleyicileri nelerdir diye sormak istiyorum öncelikle.
1: Yani geniz eti, evet, okul öncesi çağda daha çok gördüğümüz, ki okul döneminde de özellikle ilkokul birinci sınıf, ikinci sınıf çocuklarda, yani 4-7 yaş, 8 yaş arası çocuklarda gördüğümüz bir durum. Geniz eti dediğimiz burnun en arka kısmında, burunla boğaz arasındaki yutağın üst bölümünde bademcik dediğimiz lenf dokusunun büyümesi. Normal olarak bulunduğu yerde aşırı hipertrofiye uğrayıp burun solunumunu iptal eden bir dokudur geniz eti.
0: Aslında burnun fonksiyonunu tamamen bitiriyor.
1: Bitiriyor, evet. Hı-hı. Burun yoluyla nefes alamıyor insanlar, çocuklar. Hı-hı. Şimdi burun solunumu neden önemli? Şöyle onu izah edeyim ben size. Burun solunumu çocuklarda, insan doğduğunda ağız solunumunu bilmez. Hı-hı. Doğal solunum burun solunumudur. Yani eğer çocuk yeni doğan doğduğunda burun delikleri genetik olarak veya başka bir nedenle kapalıysa çocuk yaşayamaz.
0: Yani ağızdan nefes almayı başaramaz.
1: Başaramaz. Yani eğer bu çocuk bir şeyde doğduysa, hastane ortamı dışında doğduysa, kesinlikle iki burun deliği kapalı olan çocuk yaşayamaz. Neden yaşamaz? Çünkü ağız solunumunu bilmediği için.
0: Hmm.
1: Çünkü genetik kodlamada insanlar burun solunumuyla doğarlar.
0: İnsan.
1: Şimdi bu burun solunumu da şudur. Burundan hava girdiği zaman akciğerdeki alveol dediğimiz hava kesecikleri otomatik açılır. Ve insan
0: nefes
1: aldığı gibi yeterince vücuda aldığı nefesten oksijen gider. Oksijen değişimi akciğerlerde olduğu, hı hı, için yani yeterince hava gitmesi lazım. O da burun yoluyla. Şimdi burun yoluyla gidemediği zaman çocuk ağzını açıyor uykuda. Hı hı. Sürekli ağız yoluyla soluduğu için burun devreden çıkıyor. Burunun birçok fonksiyonu var.
0: Hı hı.
1: Yani nefes aldığımız nefesi ısıtıyor,
0: hı hı,
1: filtre ediyor. Üzerindeki hani tozları, ifrazat, burundaki müküs yapısı, tabii işte burun, hı-hı, akıntısı, sümük, hı-hı, dediğimiz yapı şeyi tutuyor. O havadaki tozları tutuyor. Tozlarla beraber
0: İçin filtre görevi yapıyor değil mi?
1: Aynen. Öndeki kıllar mekanik olarak, burun kılları mekanik bir filtrasyon yaparken, hı-hı, şeyde
0: mukozada ve sıvıda,
1: mukozadaki sıvılar da, hı hı, ince filtrasyon yapıyor. Yani tozları tutuyor. Tozların üzerinde taşınan bakteriler, biraz sonra alerjik rinitte de bahsedeceğiz. Onları tuttuğu için filtrasyon görevi görüyor ve akciğerlere tertemiz, filtre edilmiş, ısıtılmış havayı yolluyor burun.
0: Yani burundan siz, nefes aldığımız, evet, zaman bütün bunlar otomatik olarak gerçekleşiyor.
1: Otomatik olarak oluyor. Fakat siz bunu yapamazsanız, burun solunumu yapamazsanız, ortamın havası boğazınızı kurutuyor, işte üst solunum yolunu ta akciğere kadar kurutuyor, ortamın tozu direkt olarak ağızdan akciğerlere, hı hı, kadar gidiyor, sık hastalanıyor çocuklar ve gece boyunca yeterince vücut oksijen alamadığı için, akciğerler yeterince genişleyemediği için ve çocuklar huzursuz ve yorgun uyanıyorlar. Terliyorlar yatakta, sürekli dönüyorlar, bulundukları yerde
0: huzursuzlar, yani
1: huzursuz
0: çok belli.
1: Uyuyorlar. İşte koyduğunuz yerde duramıyor çocuk. Nefes alabilmek için burundan nefes almaya çalışıyor fakat alamadığı için beyin vücudu değişik pozisyonlara çevirerek nefes almayı deniyor.
0: Uygun bir pozisyon bulmaya çalışıyor sanki, değil mi?
1: Uygun bir pozisyon bulmaya çalışıyor ve o anda da çocukların sürekli uykuda hareket ettiğini söylüyor anneler.
0: Evet.
1: Hiç çocuk durmuyor, sürekli terliyor, gece horluyor, nefes alamıyor.
0: Kalitesiz bir uyku bu.
1: Kalitesiz
0: aynı zamanda, değil mi?
1: Ve de uyku sonunda çocuğun tabii ki dinlenmesi yeterince olmadığı için, hı hı, okul başarısını, günlük yaşantısını mutlaka etkiliyor.
0: Evet.
1: O çocuklar huzursuz oluyorlar. Hı hı. Derslerde konsantre olamıyorlar. Uykularını yeterince alamadığı için, hı hı, sabah iyi uyanamıyorlar.
0: Aslında üç başlıkta toplayabiliriz. Bir tanesi burun fonksiyonunu yerine getiremediği ve ağızdan nefes aldıkları için daha çok hastalanıyorlar.
1: Tabii.
0: İkincisi ağızdan nefes aldıkları için ya da nefes almalarında bir kalite bozukluğu olduğu için rahat uyuyamıyorlar. İyi geçirilmemiş bir gece ertesi gün konsantrasyon eksikliğine, aynen, yol açıyor.
1: Doğru.
0: Üçüncüsü ise geniz eti başlı başına kendisi bir hastalık odağına dönüşebiliyor bir süre sonra.
1: Evet öyle, onu işte burun yoluyla nefes alamadığınız için o genizdeki etin içinde de mikroplar üreyebiliyor. Hı hı. Tabii normal ağız içindeki bademcik dokusu gibi bu genizde, burnun arka kısmında, hı hı, o lenf dokusu büyüyüp bir enfeksiyon için odak haline gelebiliyor.
0: Gelebiliyor. Dolayısıyla bu başlıklar varsa, yani çocuk huzursuzsa, uykusuzsa, rahat uyuyamıyorsa, gece çok terliyorsa, sabah uyandığında yine sinirli oluyorsa, okula gitmek istemiyorsa,
1: horluyorsa
0: ağzı gece,
1: ağzı kokuyorsa, sabah uyandığında gerçekten ağız kokusu yapar sürekli. O burunun filtrasyon özelliği kaybolduğu için ağız solunumu yapan çocuk sabah kötü ağız kokusuyla uyanır.
0: Hmm.
1: Sürekli sabaha kadar ortamın havası kuruttuğu için boğazı, dişleri ve bu çocuklarda diş problemleri de ortaya çıkıyor uzun dönemde. Diş minesini kurutuyor nefes aldığınız, hı-hı, sabah.
0: Gelişme problemine de yol açıyor, değil mi? Oksijen yeterince almadığı için.
1: Çok önemli bir şey.
0: Aslında böyle baktığınızda bu çocukların tipik olarak dışarıdan bakıldığında da anlaşılması mümkün. Çünkü bu problem uzadığında çocukların yüz şeklinin bile değiştiğini söylüyorlar.
1: Doğrudur. Şöyle yüz kemikleri ve bütün vücudun diğer kemikleri genelde uykuda büyüyorlar.
0: Hı hı.
1: Gelişimi devam ediyorlar. Yani yüz kemikleri de öne doğru ve laterale dediğimiz yanlara doğru büyüyor. Ve alt çene ile üst çene birlikte birleşik olduğu zaman simetrik olarak büyüyorlar. Fakat horlayan ve burun solunumu yapamayan çocukların alt çeneleri aşağı doğru düşüyor. Ve üst çene öne doğru gelişirken alt çene ona eşlik edemiyor.
0: Geride kalıyor.
1: Geride kalıyor. Dolayısıyla o şeyde, bu adenoid face dediğimiz adenoid yüzlerde de ön dişler öne doğru gelişirken yana büyüme duruyor veya azalıyor. Yani, hı hı, hem horizontal planda, yatay planda öne ve yana büyümesi gerekirken,
0: orantılı büyümesi gerekirken,
1: onu sağlayan da çenelerin oklüzyonu dediğimiz kapanması, alt çene ve üst çenenin birleşmesi.
0: Hı hı.
1: Bu birleşme sağlandığı zaman simetrik büyür. Hem öne büyür hem yanlara büyür.
0: Hı hı.
1: Ve üçgen tarzında üst damak daralıyor. Yüzde de ön dişler önde, arka alt dişler de geride.
0: Normalden daha geride.
1: Nadil geriye doğru, hı-hı, kayıyor. Ve
0: bu da bir süre sonra zaten kendisi bir,
1: evet,
0: probleme,
1: evet,
0: yol açıyor, değil mi?
1: Çok ciddi probleme yol açıyor. Ortodontik problemlere yol, hı-hı, açıyor. Diş problem, diş çürümelerine sebep oluyor sürekli.
0: Şimdi aslında baktığınızda küçük bir müdahaleyle düzeltilebilecek,
1: evet,
0: pek çok çocuğun pek çok gelişim alanına pozitif yansıyabilecek bir noktadan bahsediyoruz.
1: Aynen.
0: Peki karşınıza bir çocuk geldi, aile size çocuğunun gece uyuyamadığını, biraz önce saydığımız şikayetleri söyledi. Gece uyuyamıyor, horluyor, kendini huzurlu, mutlu hissetmiyor, okula gitmek istemiyor ya da işte anaokuluna gitmek istemiyor. Sabah bir türlü uyandıramıyorum, uyandığı zaman hiçbir şey yemek istemiyor, ağzı kokuyor. Bütün bu belirtiler sizde geniz etini çağrıştırıyor.
1: Evet.
0: Ama nasıl bir prosedür izleniyor o andan itibaren? Muayene, yani ve tetkikler
1: şöyle
0: neler?
1: Şöyle söyleyeyim, modern tekniklerle muayeneler yapıyorlar. Eskiden hani yine de bazı hekimlerimiz onu uyguluyorlar. Boynun yani başı yandan gösteren düz röntgen filmleri çekip geniz etini göstermeye çalışıyorlar ki biz onu kesinlikle kullanmıyoruz artık.
0: Yani hem eski bir teknoloji.
1: Yani ama kullanıyor bazı arkadaşlar. Hala kullanmaya devam ediyorlar. Lateral kafa grafisi diye bir grafi var. Yumuşak doku densitesinde diye çekiliyor. Çocuğa radyasyon veriyorsunuz. Fakat sağlıklı da bir görüş elde edemiyorsunuz. Şimdi biz artık ince böyle kıl 1.9 milimetre ucunda kamera olan özel endoskopla, endokameralarla girip genize kadar gidip geniz
0: burundan giriyoruz.
1: Evet, burundan giriyoruz. En küçük çocuklarda bile hiç problem olmadan geniz etini görebiliyoruz. Yutkunurken nefes aldırıyoruz. Burundan nefes aldırdığınızda yüzde kaç kapattığını, yani genizi, eğer %50'nin üstündeyse, %60-70 hava yolunu kapatıyorsa ameliyat öneriyoruz.
0: Peki ondan önce, ameliyattan önce diyelim ki bir kapanıklık var, bir problem var ama %50'ye ulaşmamış. Bir ilaç tedavi bunlarda, vesaire var mıdır?
1: Yani şöyle söyleyeyim, onlarda da kortizonlu lokal spreyler var. Hı-hı. Onlar denenebiliyor. Burun spreyleri, bu üzerinde hani geniz etinin üzerindeki kabukları, sekresyonları, akıntıları temizlemek için deniz sularıyla, hı hı, sterile

0: edilmiş deniz sularıyla burun yıkama öneriyoruz. Büyümeye meyilliyse kortizonlu spreyler, kana karışmayan, sadece bölgesel etkisi olan, lokal etkisi olan spreylerle küçültmeye çalışıyoruz.
1: Peki diyelim ki ameliyata karar verdiniz. Herhalde bu yaş grubu için sünnet belki bir cerrahi müdahale, evet. Bir de geniz eti bu yaş grubunda en çok konuşulan cerrahi girişimler. Her hastaya bir kere cerrahi müdahale uygun mudur diye soralım. Ailelerin kafasında bir müdahalenin kendisi, iki anestezi birer soru işareti oluşturuyor.
0: Yani şimdi söylediğim gibi endoskopik muayenede yani o kamerayla yaptığımız muayenede %50-60'ın üzerinde kapalılık varsa ve klinik belirti varsa, bu çok önemli. Anneleri çok iyi dinliyoruz.
1: Biraz önce saydığımız o belirtiler,
0: belirtileri sorguluyoruz. Horluyor mu bu çocuk? Kesin horluyor. Her saat horluyor diyorsa uykuda, hiç horlama ve bunu %50'yi de geçmişse biz ameliyat endikasyonu koyuyoruz.
1: Evet.
0: Mutlaka işte çocuk zor uyanıyor, ağzı kokuyor, işte horluyor. Bazen bu çocukların geniz eti büyüdüğü zaman östeki borusunu tıkayıp kulakları da etkileyebiliyor. Kulakta sıvı birikimine yol açıyor. Bu sefer işitme kayıplarıyla da geliyor çocuklar.
1: Bu sefer kulağa da müdahale etmek kulağa gerekiyor müdahale değil mi hocam?
0: Kulağa da müdahale etmek gerekiyor. Tabii serozotit dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Çocuk televizyonun sesini açmaya başlıyor. İşte annesini duyamıyor yeterince. İletişim kuramıyor. Okula bu şekilde başlayan çocuklar da izole
1: da
0: ediliyor. İzole ediyorlar kendilerini. Yani çevreden soyutluyorlar.
1: Duymadıkları anlaşılmasın diye.
0: Duymadık, asosyal hale geliyorlar. O çok önemli bir konu.
1: Tamam, şimdi okul döneminde aslında bu belirtileri öğretmenlerin de belki iyi takip etmesi gerekiyor.
0: Anneler tabii, öncelikle anneler, daha sonra öğretmenler de tabii ki bu konuya dikkat edecek. Ameliyat kararında anestezi artık eskisi gibi değil tabii. Anestezi cihazları çok modern cihazlar, çocukların bütün vital bulgularını ameliyat süresince kontrol altına alıp monitörize ediyor, gösteriyor. Siz durumda herhangi bir değişiklik olduğunda anında uyarı veriyor. Çok güvenli.
1: Ve de çocuklar için olduğunda kullanılan ilaçlar da herhalde daha özel.
0: Tabii ki ilaçların dozları da ona göre, kilolarına göre anestezi veriliyor ve tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Yani ameliyat sırasında sıkıntılar olabiliyor.
1: Mutlaka uzman da başında duruyor sizinle beraber.
0: Olacak. Tabii ki süreci tamamen beraber yöneteceksiniz.
1: Ne kadar sürüyor aşağı yukarı ameliyat?
0: Ameliyat yarım saat civarı. Yani fazla sürmüyor.
1: Yarım saat sonrası çocuk çıkıyor odasına
0: ve
1: geçiyor.
0: Eğer tonsil de bademcik ameliyatı olmamışsa 2-3 gün içinde okuluna da başlayabiliyor.
1: Hemen taburcu ediyor musunuz
0: taburcu
1: yoksa
0: ediyor,
1: ertesi
0: aynı
1: günü?
0: Aynı gün
1: taburcu ediyorsunuz.
0: Aynı gün taburcu ediyoruz.
1: Çocuk tabii mutlaka ameliyat sonrası bir takım şikayetleri olacak ama geçmişle karşılaştırıldığında kullanılan teknolojinin de değişmiş olması şikayetleri ciddi anlamda azalttı diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani şu anda biz geniz eti ameliyatlarında endoskopide kullanıyoruz. Endoskopik baka altında yapıyoruz ve atravmatik ameliyatlar yapıyoruz ve çocuklar aynı gün içinde taburcu oluyorlar. Rahat ediyorlar.
1: Sonrasında süreç nasıl işliyor hocam?
0: İşte bir hafta 10 gün içinde o ameliyat yerindeki ödem, şişlik azaldığı için tamamen normal burun solunumuna dönüyor çocuklar hızla.
1: Şimdi bu tür ameliyatları geçen yetişkin arkadaşlarımız da var, yetişkinler de var. Diyorlar ki daha önce nefes almamışım. Çocuk belki tam anlatamıyor bunu ama yetişkinlerden duyduklarımız bu ameliyatı geçirdikten sonra nefes alma şeklinin ve hani nefes almanın da bir tadı, bir lezzeti vardır ya.
0: Evet.
1: Nefes almanın tadına vardım diyen arkadaşlarımız var.
0: Doğru. Doğru, aynen konuşmamızın başında izah ettik burun solunumun ne kadar önemli olduğunu. Bu horlamaya alışmış anneler, çocukların horladığı, yani çok yüksek sesle horluyor. Ve ameliyattan sonra horlama kesildiğinde çocuk yaşıyor mu yaşamıyor mu diye gelip nefesini dinleyen anneler var yani. Bizim kontrol ediyorlar.
1: Maşallah.
0: Çocuk bu horlama kesilince ya acaba nefes
1: şey
0: alıp veriyor
1: acaba?
0: Mu? Bir şey oldu mu? Niye horlamıyor çocuk?
1: O kadar alışmışlar yani.
0: O kadar horlama sesine alışmışlar. Ve bazen bu tür dönüşler alıyoruz annelerden.
1: Şimdi hafta 10 gün içinde nefes al.

0: Nasıl normale
1: evet,
0: dönüyor.
1: Normale peki dönüyor. Bu kulaklara için da bakıyoruz pardon bu arada. Tabii ki kulakları da kontrol ediyoruz geniz eti. Anneye soruyoruz yani bu çocuk televizyon sesini açıyor mu? Sizi duymakta zorlanıyor mu? İletişim kurmakta zorlanıyor mu? Ve kulak muayenesini mutlaka yapıyoruz.
0: Bu da rutinde herhalde değil mi hocam?
1: Yapıyoruz. Audio testlerini yapıyoruz.
0: Bir kayıp varsa?
1: Kayıp varsa sıvıyı geniz etiyle beraber sıvıyı kulak zarını çizip sıvıyı boşaltıyoruz. Ventilasyon tüpü dediğimiz küçük makara şeklinde boruları kulak zarına yerleştiriyoruz. O kulak iyileşince atıyor kendisi.
0: Kendisi atıyor. Hiç başka bir şey yapmaya gerek yok.
1: 6 ay içinde tamamen tedavi oluyorlar.
0: Böylece aslında çift taraflı bir tedaviyle aynen, çocuk daha uzun süreli bir iyileşme
1: yaşam
0: yaşıyor.
1: Yaşam kalitesi artıyor, başarısı artıyor, okul başarısı.
0: Bu geniz eti ameliyatında ameliyat sonrasının yönetimiyle ilgili ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çocuğun beslenmesi, okula dönüşü, aile içindeki düzen, olması gerekenler, değişmesi gerekenler var mıdır?
1: Şimdi tabii bu toz üreten materyallerin olmaması gerekiyor. Yattığı yerde çocuğun günlük kıyafetler, özellikle toz üreten halılar, duvardan duvara halıları da çocuğun yattığı odada önermiyoruz. Hı hı. Özellikle alerjik nezleli olan çocuklarda. Geniz eti ameliyatından sonra özel bir diyet yok. 3 gün falan yumuşak şeyler yedirmeyi öneriyor.
0: Sıvı
1: ve yumuşak. Hı hı.
0: Yoğurt,
1: patates püresi filan. Hani bademcik ameliyatı olursa çocuklar bademcik de alındığı zaman diyet 10 güne kadar yumuşak ve soğuk ılık gıdalar öneriyoruz. Ama geniz etinde süre 2 gün.
0: En çok da şeyi seviyorlar galiba. Doktorlar dondurma yediriyorlar
1: evet,
0: ya.
1: Evet dondurma yediriyoruz doğru. Tanesiz dondurma. Evet. Ona çok seviniyorlar.
0: Çok seviniyorlar. Evet, normalde aileler dondurmayı sınırlarlar çocuklara. Bu ameliyat sonrası benim görüştüğüm röportajlarda da aynı şey ortaya çıkıyor. En çok dondurmaya seviniyor diyor evet, anneleri. O da tabii herhalde orada mikrop ürememesi için
1: yani
0: sıcağı
1: hayır, kanamayı azaltmak için
0: diye.
1: Yani soğuk biliyorsunuz vazospazm yaptığı için kanamayı azaltması yönünden.
0: Evet.
1: İlk günler soğuk şeyler veriyor.
0: Sonrasında hani okula da başlayacak. Ne zaman artık normale döndü bu çocuk, ameliyatı unutabiliriz? Ameliyat olmuş muydu, olmamış mıydı?
1: 15 gün sonra tamamen ameliyat öncesi iyileşme sağlanıyor. Ameliyat öncesi döneme dönüyoruz yani.
0: Bundan sonra da artık işte normal gece rahat uykuları, sabah güzel evet, uyanmak, iyi bir kahvaltı, okula gitmek, okul başarısı vesaire, artık bunları çocuktan
1: bu
0: bekleyebiliriz.
1: Kesimler artıyor tabii ki.
0: Ne güzel.
1: Annelerden o pozitif dönüşleri alıyoruz her zaman.
0: Hep şöyle düşünülür. Okul döneminde bu ameliyatları yapmayalım. Çünkü okuldan geri kalır ama diyorsunuz ki 2-3 günlük bir süreç
1: ama
0: sadece.
1: Ama işte uzun dönemi düşünürseniz, çocukların okul başarısını düşünürseniz bence bir 2 günlük, 3 günlük şey.
0: Ara. Hafta sonuna da denk gelince.
1: Tabii, çocukların başarısını mutlaka artıracak.
0: Çabuk toparlarlar. Hocam bu bilgiler için teşekkür edeyim ama konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü geniz etinin, aslında sadece geniz eti demeyelim, kulak, burun, boğazdaki rahatsızlıkların çocuklardaki yansımalarını konuşmuştuk. Birazdan özellikle alerjiyi sormak istiyorum. Birbirini bütünleyen unsurlar bunlar. Az önce evet, saydığımız belirtiler bazen alerjide de ortaya çıkıyor. Bizden ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Birazdan alerji ve alerjik çocuğun okul başarısını arttırmak için evde yapabileceklerimizi konuşacağız.

0: şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Suat Turgut'la sohbetimiz devam ediyor. Alerji konuşacağız. Okul başarısını engelleyen, okul başarısının önünde adeta duvar ören hastalıklardan biri alerji. Öyle de enteresan ki biz hep mevsimsel olduğunu düşünüyoruz ama alerjik bünyeli bir çocuk, bir yetişkin neyse hep alerjik hocam. Bazen artıyor, bazen azalıyor ama hep alerjik.
1: Evet, yıl boyu süren alerjiler var. Bazen mevsimsel dediğimiz alerjik durumlarda olabiliyor. Hı-hı. İşte polenlere, çayır, çimen, çiçek tozlarına karşı alerjisi olan çocuklarda da yani mevsimsel alerjik semptomlar artıyor. Fakat yıl boyu da belli bir düzeyde alerji devam ediyor.
0: Evet, biraz artıyor. Bazen güneşten, bazen polenden, bazen sonbaharda dökülen yapraklardan.
1: Evdeki mayitlardan, tozlardan, evet, küflerden birçok alerji. Alerji nedir onu anlatalım öncelikle. Alerji şu. Alerji normalde her gün soluduğumuz, yediğimiz, gıdalarla ağırdığımız bazı maddelerin bazı bünyelerde yabancı hissedilmesi.
0: Aslında ona yabancı karşı, bir ürün değil. Başkalarını etkilemiyor.
1: Etkilemiyor. Bu tozla.
0: Kişisel aslında
1: tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: Tabii ki genetik oluyor genellikle. Bir de çağımızın hastalığı, çok hijyenik büyütülen çocuklarda hiç genetik olarak geçmişinde ailesinde alerji olmasa bile çocuklar o maddelerle hayatı boyunca karşılaşmadığı zaman, hı hı, belli bir süre sonra karşılaşınca ona yabancı bir madde gibi reaksiyon verebiliyor.
0: Yani aslında evet, unuttuğu daha
1: yani
0: önce
1: hiç karşılaşmıyor. İşte toprağa basmıyor, hı hı, evinden okula, okuldan eve, böyle belli bir steril edilmiş bir koridordan hayatını sürdürüyor belli bir yaşa
0: maalesef
1: kadar. O da işte o yabancı maddelerle karşılaşmadığı için daha sonra karşılaşınca onu bir yabancı ürün gibi görüp vücut tepki veriyor.
0: Yani aslında kendi bütünlüğüne kastedecek bir,
1: evet,
0: ürün zannediyor,
1: ürün
0: değil mi?
1: Yabancı isim zannediyor. Bunlara biz alerjen diyoruz. Hı hı. Saydığımız nedenler işte maytlardan küflere, çayırlara, polenlere kadar bir yığın sebep alerjen olarak vücuda girdiğinde vücut ne yapıyor? Nasıl bir tepki veriyor? Hı. Niye bu çocuklar sürekli yorgun, huzursuz,
0: isteksiz, iştahsız?
1: İşte şimdi sizin günlük sirkadiyel ritim dediğimiz günlük belli bir ritminiz var. Sabah uyanıyorsunuz, akşama kadar çalışıyorsunuz, akşam ve okula gidiyor, gönderiyorsunuz çocuklar, yoruluyor, geliyor, işte besleniyor, sonra uyuyor. Uykuda, uyku süresince vücut dinleniyor. Dinlenirken vücut tamamen organlar da dinlenmeye başlıyor. Yani sizin mideniz dinleniyor, kalbiniz yavaşlıyor, kalp dinleniyor ve insan hayatında da günlük yaşantıda başarıyı etkileyen en önemli nedenlerden biri de uyku. Fakat bu alerjik rinitli, alerjik bünyeli çocukların vücutları sürekli aktif. Neden aktif? Bu alerjenlerle sürekli karşılaşıyorlarsa ev ortamında diyorum, mayitlarla, tozlarla, sürekli uyku anında da inhalasyon dediğimiz nefes yoluyla bu alerjenler vücuda giriyor. Nasıl giriyor? Bu genelde tozların üzerinde alerjenler. İşte tozun kendisi de olabiliyor. Tozun üzerindeki her bir toz zerresinin üzerine yerleşmiş, yapışmış alerjenler olabilir. Virüsler, bakteriler de bu şekilde taşınıyor. Ve onu inhale ettiği zaman çocuk ne oluyor? Vücut alarmı oluyor.
0: Dinlenmek yerine,
1: hayır,
0: mücadeleye başlıyor.
1: Anında, hı hı, siz farkında olmadan vücut mücadeleye başlıyor. Hı hı. Ne oluyor? Reaksiyon veriyor. Sürekli burunda salgılar başlıyor. Hı hı. Çocuğun burnuna gelen tozlar işte. Alerjinin tipine göre onu
0: bir kedi tüyü, bir kuş tüyü,
1: kuş
0: ya da kuşun
1: tüyü olabilir, yerdeki toz olabilir, hani ev tozu olabilir, küf olabilir, rutubet olabilir. Bunları inhale ettikçe, nefes aldıkça çocuğun vücudu sürekli aktif. Yani uykuda dinlenmesi gereken organlar alarmı olduğu için çalışıyor. Yani
0: beden olarak dinleniyormuş gibi görünüyor
1: ama
0: vücut
1: dinlenemiyor. Çocuk yani bunu tespit edip tedavi etmezseniz çocuk sürekli 24 saat 365 gün vücudu sürekli reaksiyon halinde.
0: Şimdi alerji çağın hastalığı deniliyor. Evet. Çocukların aşağı yukarı her 5 çocuktan birinde görülen bir hastalık ve tedavi edilmezse de başka hastalıklara yol açabilecek bir basamak, bir başlangıç noktası.
1: Burundan başlıyor genel. Burun önemli dedik ya, burunda ilk inhale ettiğimiz, nefes aldığımız tozlar, topraklar nereden? Burundan giriyor işte. Filtre yapıyor. Burun mukozasına yapışıyor bu maddeler. Fakat yapıştığı anda bu alerjik bir madde olarak görüldüğü için vücut, burun içinde goblet hücreleri dediğimiz hücreler var, salgı hücreleri var. Bunlar sürekli salgı yaparak bunu vücuttan atmaya çalışıyor. Yani bu alerjik bünyeli çocukların sürekli burunlarından, genizlerinden akıntı olmasının sebebi bu.
0: Aslında o alerjen maddeyi yani uzaklaştırmaya çalışıyor.
1: Ortada enfeksiyon, iltihabi bir durum olmadan bu alerjen maddelerin inhalasyonu sonucu, teneffüs edilmesi sonucu vücudun verdiği bir tepki. Bu salgı hücrelerinin sürekli salgı yaparak bunları vücuttan uzaklaştırma çabası.
0: Bir tür
1: çabası.
0: Yıkama işlemi yapmaya çalışıyor aynen. değil mi?
1: Bu çabanın ürünü bu aslında. Siz onun vücut tepkisel olarak, ama bu arada yani bu faaliyeti gösterirken vücut aktif. Sürekli işte bu çocuklar onun için çok yorgun hissediyorlar kendilerini. Sürekli yorgunlar, hapşırıyorlar, gözleri kaşınıyor, konsantre olamıyorlar. Yani onun için mutlaka bu hani burundan başlayıp dedik, uzun süre söylediğiniz gibi uzun süre burundaki alerjik rinit, nezle devam edince bu sefer alt solunum yollarına, akciğere aynı olay devam ederek astım bronşiale dediğimiz işte alerjik astımlar, akciğer hastalıklarına sonuçta zemin oluşturabiliyor.
0: Peki alerjik çocukların da aslında bir tipi var. Baktığınız zaman onları ayırt edebiliyorsunuz. Evet. Bir de tabii bazı çocuklarda daha çok görülüyor. İşte beyaz tenli,
1: sarışın, mavi gözlü, sarı saçlı işte böyle.
0: Ve görüntü olarak çok güzel bu çocuklar ama hastalıkları da çok yatkınlar değil mi? Büyütmek çok zor bu çocukları.
1: Bir de genetik olarak da yatkınlık oluyor. Bazı aileler bu tür şikayetleri olan çocukların annelerinde, babalarında veya ebeveynlerin birinde bu tür şikayetlerin olduğu hikaye olarak veriliyor.
0: Ortaya çıkıyor.
1: Kardeşlerde olabiliyor. Yani bazı aileler de bu işi biliyorlar zaten, alerjik bünyeli olduğunu. Ona yönelik tedaviler gerekiyor. Mutlaka tedavi edeceksiniz. Okul başarısı artsın, çocuklar yorgunluktan kurtulsun, işte sürekli akıntı, geniz akıntısı, burun akıntısı gibi şikayetle kaybolsun.
0: Şimdi bazı hastalıklarda daha kesin bir çözüm var. Mesela geniz etinde işte cerrahi müdahalenin rahatlattığını söyledik çocuğu, ama alerjide öyle değil. Alerjinin tedavisinin iki önemli ayağı var. Bir tanesi doktor, ilaç vesaire. Diğeri ise evde yapılacak düzenlemeler ve çocuğun günlük hayatının o izole halinden kurtulup hayata daha fazla dokunan ama özellikle de uyuduğu ortamı temizleyen bir dokunuş bu. Önce sağlık tarafını konuşalım. Yani doktorlar alerjiyi nasıl tedavi eder? Özellikle çocuklardaki alerjiyi.
1: Şimdi alerjenle karşılaşınca vücutta birçok biyokimyasal olaylar oluyor. Histamin salınıyor bol miktarda. Histaminin vücutta yaptığı etkiler var. Bunu ortadan kaldırmak için antihistaminik dediğimiz ilaçlar ortaya çıkıyor. Bir de alerjeni çocuğun bulunduğu ortamdan uzaklaştırma.

0: toz üreten halılar ve diğer çocuğun üzerine örttüğünüz battaniyelerden, yorganlardan hepsinin bir şekilde bu tozdan arıntılmış olması
1: peki,
0: gerekiyor.
1: O zaman adım adım gidelim. Ben bir anne olarak sorayım. Mesela evde evcil hayvan varsa, doktor da çocuğa alerjik bir çocuğunuz var dediyse, evcil hayvanla yaşamasına izin vermiyor musunuz?
0: Vermiyoruz. Hmm. Evet. Yani onu tercihi aileye bırakıyoruz ama çocuğunuzun evcil hayvan alerjisi varsa, özellikle kapalı ortamda, ev ortamında beslenmesinin, hayvanın çocuğun sağlığını, geleceğini, yaşam kalitesini etkileyeceğini bilmesi gerekiyor ailenin.
1: Peki, odasının da sadeleşmesi gerektiğini söylüyor. Şey, yumuşak oyuncaklar, perdeler, evet, duvardan duvara halılar, yün battaniyeler, toz tutan detaylar evde. Yani aslında çocuğun odasının daha sade ve daha az toz tutan bir oda olması lazım.
0: Materyallerle döşeli olması gerekiyor. Zeminde halıyı kaldırtıyoruz. Yünlü kıyafetleri, bir de temizliği de dediğim gibi temizlik robotlarıyla ve suya topluyoruz. Biz bu alerjen maddeleri normal kendi çalıştığımız hastanelerin ameliyathanelerinde de bu tür tozlarla taşındığı için bakteriler, HEPA filtreler koyuyoruz. Aslında bu
1: hastane sterilizasyonu parçası.
0: O partiküllerin, tozların ameliyat ortamlarına girmelerini engellemek için. Evde de böyle bir imkan olmadığı için ortamı temiz tutmak, işte tozları temizleyen, suya aktaran ve ortama salınmasını engelleyen temizlik robotlarını mutlaka öneriyoruz. Evet.
1: Peki bir testle çocuğun neye alerjisi olduğunu tespit edip sonra da aşı tedavisiyle bunu sürdürebilmenin yönteminden de konuşalım isterseniz.
0: Olur.
1: Eskiden biraz daha çok konuşurduk buna, aşılar, ama sanki şimdi daha mı az konuşuyoruz? Yöntem mi değişti?
0: Aşılar aslında, aşı tedavisi çok zahmetli, uzun süreli bir tedavi gerektiriyor. Aşı tedavisini hangi durumlarda öneriyoruz? Eğer işte çocuklara ilaçla tedavi edemiyorsak veya uyum sorunu varsa, ama aşı tedavisi denenebilir. Öncelikle aşıdan önce söylediğiniz şeye geleyim, tanı testlerine. Deri testleri var. Biz alerjin işte en sık alerji yapan 20'li testler, 10'lu testler, maddelerin pürifiye edilmiş, standartize edilmiş mikro materyallerini, yani özlerini alıp özel kitlerle deri içine veriyoruz. İşte nedir bunlar? Küf mantarı, maytlar, ev tozları, işte
1: evcil hayvan,
0: polenler, evcil hayvanlara ait alerjenler, vücuda alındığında alerjik reaksiyon veren materyalleri pürifiye ediyoruz. Yani onu fabrikasyon olarak
1: kontrollü küçük ölçülere çeviriyorsunuz.
0: Saflaştırılıyor pürifiye derken sadece alerjen yapan madde ayrılıyor. Diğer o saf olarak belli
1: kesin olarak emin oluyoruz. Onun içinde küf
0: yani
1: var.
0: Yani bunun içinde ev tozu var. Ev tozu akarına ait alerjen madde var. Başka yabancı madde yok. Ve deri içine, belli alanlara deri içine özel aletlerle yapıp her birinin çevresine işaret koyuyoruz. Ve burada deride verdiği reaksiyon, eğer çocuk o maddeye karşı alerjisi varsa deride çok ciddi bir reaksiyon oluyor. Kızarıyor.
1: Kaşınıyor.
0: Yani ben, bu madde bana yabancı diye mesaj veriyor. Kaşınıyor, o endürasyon dediğimiz ödem oluyor. Kıpkırmızı, böyle çizdiğiniz dairenin içini dolduracak kadar. İşte biz buna göre alerjinin derecesini de o daire çaplarına göre, yani tepkinin
1: rastgele
0: derece
1: çizilmiş bir çap, evet, değil o aslında.
0: Hayır,
1: değil mi?
0: O tepkiye göre bir pozitif, iki pozitif, dört pozitif, dört pozitif.
1: Derecelendiriyorsunuz
0: yani,
1: da aynı
0: dört
1: zamanda.
0: Dört pozitif alerji var bunda. İşte ev tozuna karşı en çok ev tozu. Bazen birden fazla maddeye de alerjik oluyor. Çoğunlukla ev tozu, ev akarları, işte polendir, küftür, çayırdır, çimendir, neyse, bunların hepsine belli derecelerde alerjik olabiliyor. Yani hepsine alerjisi olabiliyor. Bazen alerji şiddetli oluyor.

0: olduğu zaman bütün maddelere karşı, o 20 tane test materyalinin tamamına alerjik olan çocuklar var.
1: Yazık.
0: Tabii onların tedavisi daha güç oluyor. Ha, bunlar da çocuklara verdiğiniz ilaçlarla semptomlar yatışıyor, rahatlıyor çocuğun, okul başarısı artıyor işte. Ama bazen de işte verdiğiniz ilaçlara çocuk uyum sağlayamıyor, almıyor. O zaman belki aile uyumu da uygunsa, ekonomik olarak da bu uygunsa aileler, aşı tedavisi yapılıyor. Evet, yapıyoruz.
1: Şimdi biraz önce ev tozu akarı dediniz, mite'lar. Bizim en çok konuştuğumuz konulardan biri diyebilirim. Gözle görünmüyorlar ama vücudumuzdan dökülen artıklarla beslenen
0: epitel artıkları. Evet.
1: En çok da yattığımız yerde olan alerjenler. Alerji yapmak dışında bir zararları var mı onu bilmiyorum, belki onu da söylersiniz hocam, ama onlardan korunmak için ekstra bir şey bilmemiz ya da ekstra bir şey uygulamamız gerekir mi sizi yakalamışken?
0: Ben söyledim onu işte, ev temizliğini tozlarla taşınıyor. Genelde epitelle besleniyor ama toz üzerinde, tozlarla
1: taşınıyor.
0: Taşındığı için tozların bunları robotlarla çok iyi temizlenip,
1: hatta yatağın bile çektirilmesi söyleniyor evet, hocam, güçlü makinelerle. Çünkü yatak çok sık değiştirilebilen
0: yani
1: bir şey değil.
0: Şimdi sanayide de alerjiye yönelik tabii sektör de oluştu. Battaniyeler yerine non alerjik yorganlar üretiliyor.
1: Çarşaflar.
0: Toz üretmeyen toz çarşaflar, nevresimler imal ediliyor ama ne kadar olursa olsun bunların üzerine dışarıdan toz yapışıyor.
1: Dolayısıyla güçlü
0: süpürgelerle onu suya toz üretmeyen özellikle robotlarla temizlik
1: hocam
0: öneriyoruz.
1: Hocam bazen öyle enteresan ki hiçbir şeye tedavi olmuyor da ev değiştiriyor mesela, hastanın şikayetleri azalıyor.
0: Ev değiştiriyor, evin rutubetli olması, ortam değiştiriyor, şehir değiştiriyor. Tabii ki bazı şehirlerde rutubetli olan ortamlarda alerji daha fazla olduğu için kuru hava olan bir yere gidiyor. Çocuğun astımı düzeliyor, alerjik riniti düzeliyor.
1: Bütün bunlar örneklediğiniz olaylar. Umuyorum tüm çocuklar başarılı bir eğitim-öğretim dönemi yaşarlar. Henüz başındayız. Bu henüz bir hafta geride kaldı. İkinci hafta içindeyiz. Mutlaka ailelerin farkında olması ve çocuğun okul başarısına, işte sadece yemesiyle, onu okula götürüp getirmekle, sadece kitap alarak, kursa götürerek değil de sağlıklarını genel anlamda koruyarak da katkı göstermeleri gerektiğini bilmeleri lazım.
0: Müşahede edecekler.
1: Evet.
0: Çocuklarını gözleyecekler. Sesi, yani bazen o çocukların sese yanıt vermemesi, ilgisizlik, yaramazlık gibi algılanıyor. Çocuk duymadığı için anneye cevap vermiyor.
1: Saygısızsın
0: evet,
1: sen.
0: Evet, saygısızsın deyip çocuğu hırpalayan anneler de gördük.
1: Halbuki duymuyor.
0: Duymuyor çocuk.
1: Evet, kulağında bir sorun var. Öğretmen de duymuyor böyle. Okulda da başarısız oluyor sonra.
0: Evet, okulda da bağırıyor çocuğa. Çocuk duymuyor. Nasıl anlamazsın bu?
1: Sana seslendim, duymadın mı?
0: Duymuyor musun falan gibi. Çocuk gerçekten duymuyor.
1: Duymuyor. Gözlemci olmak lazım.
0: Gözlemci olmak.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ailelere ışık tutacak, ufuk açacak bilgiler verdiniz. Bir çocuğun bile hayatına dokunabilirsek, bir çocuğun bile bu şikayetlerle doktora gitmesine ve tedavi olmasına fayda sağlayabilirsek, destek olabilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür
1: ederim.
0: Tekrar
1: görüşmek üzere. Profesör Doktor Suat Turgut'u uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan bu görüntüler şok etkisine yol açtı. Olay Çin'in Hangzhou kentindeki bir tünelde yaşandı. Kadın önce seyir halindeki otomobilin camından çıkıp tavana tırmandı. Tavana çıkan kadın kendini birdenbire hızla yola attı. O sırada seyir halindeki kamyon şoförü son anda frene basarak direksiyonunu kırdı. Arkadan gelen bir diğer tır da ani bir manevrayla kadına çarpmaktan kurtuldu. Zincirleme trafik kazası son anda engellendi. Yaralanan kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının bunu neden yaptığına dair bir açıklama yapılmadı. Polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Gaza bastı, egzozu bağırttı. Yüksek sesli sevdasının bedelini 21 bin lirayla ödedi.
1: Bunu ne zaman yaptırdın?
0: Bursa'da bir genç sürücünün aracından çıkan ve çevreyi rahatsız eden o bağıran egzoz, sivil ekiplerin radarına takıldı. Otomobil güvenli noktaya çekildi. İnceleme başladı. Sadece egzoz değil, lastiklerde mevzuata takılınca ceza oranı arttı.
1: Sabah 8, gece 12 çalışıyoruz. İşe giderken yapacak bir şey yok. Seviyoruz ama.
0: O tutkunun faturası ağır oldu. Modifiyeli araç çekiciye yüklenirken genç sürücüye 21 bin lira ceza kesildi. Okuldan çıkan öğretmen saatlerdir kayıptı. Gölden cansız bedeni çıkarıldı. Yalova'da görev yapan öğretmen İlhan Algın Kaplan ilk ders günü okuldan çıkmış, ortalıktan kaybolmuştu. Annesine gezmeye gideceğini söyleyen 43 yaşındaki matematik öğretmeninden haber alamayan ailesi hemen 112'ye haber verdi. Bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Önce öğretmenin babasına ait otomobil göl kenarında bulundu. Sonra da cep telefonu ve kıyafetlerine ulaşıldı. Algın Kaplan için hemen İznik Gölü'nde arama başlatıldı. Aramaların 12. saatinde acı haber geldi. Deniz polisleri kayıp öğretmenin cansız bedenini sahilden yaklaşık 50 metre ileride buldu. Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ambalaj dükkanı yandı. Alevler ve duman 8 katlı binayı sardı. Pendik'te binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Binadakiler tahliye edildi. Polisi cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı. İş yeri ve binada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi için inceleme başlatıldı. Minibüs kontrolden çıktı, kafeye daldı. Kafedeki müşteri ölümden saniyelerle kurtuldu.
2: Araba bundan geliyor, suratçıydı. Çocuk heyecan yaptı herhalde. Merdiveni çekince araba döndü, direkt dükkana geldi.
0: Korkunç kazanın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Seyir halindeki servis minibüsü sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıktı. Hızla ilerleyen araç bir anda yol kenarındaki kafeye girdi. Kafenin önündeki müşterilerse minibüsü görerek son anda oturdukları masadan kalktı. Kadın müşteri ise saniyelerle minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza noktasında yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
3: Hayır. Hayır.
0: sipariş teslimatı için yola çıktı. Ancak yol kenarında gördüğü manzara rotasını değiştirdi. Eskişehir'de kurye Gülten Yeşil, yerde gördüğü Türk bayrağını motosikletini durdurarak yerden aldı ve muhafaza etti. Yeşil'in kas kamerasına da yansıyan görüntüler ilgi gördü. Gülten Yeşil, duyarlı davranışı sonrası Eskişehir Valiliğinde ağırlandı.
3: Gülten'le gurur duyuyoruz. Motoroyla giderken şanlı bayrağımızın yerde olduğunu görüyor ve koşarak bayrağımızı alıyor.
0: Yeşil, yerde gördüğü bayrağı evine götürerek astığını söyledi.
4: Bedel ödenmiş ve bize emanet olan bir bayrağı şekilde görmek hoş değildi. Yani kenarda durarak aldım.
0: Gülten Yeşil'in yerdeki Türk bayrağını kaldırması sosyal medyada büyük takdir topladı. Başkentte deniz yok ama deniz keyfi yaşamak isteyenlerin bir adresi var. Ankara Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü tekne turlarıyla adeta deniz keyfi sunuyor. Turlar haftanın 7 günü devam ediyor.
5: Yani ailemizle geldik, tekne turuna bindik. Gayet güzel, gayet beğendik yani buralarda.
0: Tekneye binenleri 5 kilometrelik güzergah bekliyor. Göl manzaralı tur yarım saat sürüyor.
5: Ankara'da malum deniz yok ama tekne turumuz var. Bayağı da güzel oldu, eğlendik yani.
0: En yoğun saatlerse gün batımı. Güneş gölün üzerinde batarken suda adeta yakamoz etkisi oluşturuyor.
6: Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanların, çünkü biliyorsunuz Ankara'da deniz yok. Bu da Gölbaşı, Ankara'mızın denizi sayılır.
0: Hafta içi günde 500 ile 600 arasında yolcu ağırlanıyor. Hafta sonu ise ziyaretçi sayısı 1000'e ulaşıyor.
7: Biz burada haftanın 7 günü turlar düzenliyoruz. Her gün saat 12'den geceye kadar, saat 9'da 10'a kadar turlar yapıyoruz. Yarım saat sürüyor turlarımız.
0: Tekne turu kişi başı 100 lira. 0-7 yaş arası çocuklar, şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlar içinse ücretsiz.
7: Burası da bence Ankara'nın en güzel doğal yeri.
0: Ne çekici dayanabildi ne demir. Tankerin altına gömülen aracı çıkarmak için tam 50 tonluk yakıt boşaltıldı. Kaza Antalya Manavgat'ta meydana geldi. 34 yaşındaki infaz koruma memuru Ahmet Sevim'in kullandığı otomobil önündeki tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin altına giren araç yaklaşık 100 metre sürüklendi. Sevim olay yerinde hayatını kaybetti. Ancak facianın ardından zorlu bir operasyon başladı. 50 ton yakıt yüklü tanker aracın üzerine çökünce çekicinin demiri koptu. Ekipler tonlarca akaryakıtı başka depoya boşalttı. Vinçle kaldırılan tankerin altındaki otomobil saatler sonra çıkarılabildi. Uyanık ev sahibi çalıştırdığı işçilere para vermeyi reddedince beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. ABD'nin Illinois eyaletinde ev sahibi bahçesine çit ve duvar ördürmek için göçmen işçilerle anlaştı. İşçiler günlerce çalışarak inşaatı eksiksiz tamamladı. Ancak ev sahibi parayı ödememek için işçileri göçmenlik bürosuna ihbar etti. İşçilerin kaçak olduğunu düşünüp polisle korkutmaya çalışan adam büyük bir şok yaşadı. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde işçilerin tüm çalışma belgeleri yasal ve tam çıktı. Haklarını alamayan işçiler polislerin gözü önünde yaptıkları duvarı balyozlarla kırıp sökmeye başladı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
8: Otonom taşımacılıkta devrim niteliğinde bir eşik aşıldı. Sürücü kabini dahi bulunmayan elektrikli ticari kamyon Almanya'da yola koyuldu. Araç kamuya açık yollarda insan müdahalesi olmadan mekik dokuyor. seviye 4 otomasyonla çalışan tır 16 tona kadar yük taşıyabiliyor. Saatte 85 kilometre hıza ulaşan araç uzaktan operatörlerle izleniyor. Şoförsüz tırın Avrupa'daki sürücü krizine kökten çözüm olması hedefleniyor. Masalar, sandalyeler havada uçuştu. Özcan Deniz konserinde bir kişi bıçaklandı. Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin otoparkında Özcan Deniz konser verdi. AVM'ye alınmayan şahıslar olay çıkardı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Korkuda olanlar yaşandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kapılar koç başlarıyla kırıldı. Her yer didik didik arandı. Terör örgütü üyelerine göz açtırılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda terör örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. MLKP ve iki ayrı terör örgütünde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 42 kişinin yakalanması için harekete geçildi. Yukarı bir kişi kaldı. İstanbul'da 25, 11 farklı ilde ise 17 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra bir tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21, Ankara 25, İzmir 27, Bursa 23, Konya 28, Afyon 24, Denizli 29, Antalya 30, Adana 33, Zonguldak 19, Samsun 21, Trabzon 23, Kayseri 29, Erzurum 24, Gaziantep 31, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 34 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şıran Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreler arasında üst yapı onarım ve asfalt sati kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
10: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayın ikiye ayrılması. Peygamber-i Zişan'ın bir işaretiyle gökyüzünde dolunay ayrılmıştı ikiye. Velid İbni Mugire ve Ebu Cehil bir gün mübarek huzura gelerek o Resulün dediler, hakikaten peygambersen sen eğer, şu gökte duran ayı ikiye ayırıver. Onlara buyurdu ki Peygamber Efendimiz, eğer bunu yaparsam iman eder misiniz? Müşrikler cevabında hemen evet deyince, Peygamber Efendimiz dua etti hemence. Ayın 14'ü olup, ay yuvarlak idi tam. Geldi halkın içine Resul aleyhisselam. Mübarek parmağı ile işaret eyleyince, ay ikiye ayrıldı, mucize gereğince. Yarısı Ebu Kubeys, yarısı Kuaykıan, dağları üzerinde görünüverdi o an. Bir müddet öyle durup, sonradan birleştiler. Bu hale gözleriyle şahit oldu müşrikler. Birkaçının ismini söyleyip Resul o an buyurdu, şahit olun ey filan ve ey filan. Sonra Müslümanlara seslenip bizatihi buyurdu, ey müminler şahit olun siz dahi. Müşrikler mucizeyi gördüler de aşikar, yine inatlarından ettiler onu inkar. Dediler, Muhammed'in sihridir bu da artık. Zira kabul eder mi bunu akıl ve mantık? Eğer bu Muhammed'in bir sihri değil ise, her yerden görülmüştür o zaman bu hadise. Başka yerlerden gelen insanlara soralım. Onlar da görmüş müdür bunu araştıralım. Ayın bölündüğünü onlar da görmüş ise deriz ki sihir değil, gerçektir bu hadise. Onlar aralarında konuşup böyle hemen bunu araştırmaya başladılar acilen. Dışarıdan Mekke'ye gelenlere sordular. Dışarıya adamlar gönderip sordurdular. Her kime sordularsa onlar bu hadiseyi, hepsi gördüklerini söylediler bu şeyi. Hep ittifak halinde dediler ki şöylece, evet, ay iki parça olmuştu filan gece. Ayın 14'ü olup tam tepsi gibiydi ay. Hadiseyi o gece gördük biz gayet kolay. Her kime sordularsa bu şeyi o müşrikler, her birinden hep aynı cevabı işittiler. Ama inkar ettiler yine bu mucizeyi. Halbuki gözleriyle görmüşlerdi bu şeyi. İnkarcıların başı Ebu Cehil'di yine. Başladı ifsad eden inkarcı sözlerine. Dedi, Ebu Talib'in yetiminin bu sihri, başladığı yerden sonra göklere de tesiri.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerim'den olan Hamdun-u Kassar rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kim kendi nefsini Firavun'un nefsinden daha hayırlı zannederse kibirli olduğunu göstermiş olur buyuruyor Hamdun-u Kassar rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamun aleyküm, hayırlı günler olsun efendim.
2: Aleyküm selam, hayırlı günler. Buyurun efendim.
3: Nasılsınız hocam, iyisinizdir inşallah.
2: Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun, sizler de iyisiniz.
3: Elhamdülillah, şükür olsun. Sizi yıllarda dinliyorum, aşağı bir 20 senede dinliyorum, Allah razı olsun. Sizi de yetiştiren hocalarınızdan, annenizden, babanızdan Allah razı olsun.
2: Amin cümlemizden.
3: Bizi de dinlemeye de ömür versin inşallah. Efendim, bu kaza namazıyla ilgili 20 senedir hemen böyle çift niyet sünnetleri kılıyorum da geçen kafama takıldı. Mesela ikindinin veya sabah namazının öğlenin sünnetini kılarken ilk kazaya veya son kazaya kalmış olarak niyet ediyoruz. Öyle şekilde niyet ediyoruz değil mi?
2: Mesela öğlen namazı. Evet evet. İlk kazaya demek daha eftaldır. İkisi de olur.
3: Kazaya, ilk kazaya kalmış veya bazı zaman da son diyorum. Hani
2: İkisi de olur.
3: Bu şekilde söylemiştiniz, öyle aklımda kalmıştı. Bir de bu eda şeklinde mi söylediniz? Bana mı öyle geldi? Ablam sorduydu bir kere, ona söyledim. Eda diye söyledin diyor. Ben eda hatırlayamadım ama eda denmiyor herhalde değil mi?
2: Eda denmiyor.
3: Denmiyor değil mi?
2: Hayır.
3: Denmiyor. Ben yanlış.
2: Kaza etmeyi deniyor.
3: Kaza. Tamam, teşekkür ederim. Bir de ikincisi bu ezanlarla ilgili. Şimdi erken okudukları için pek gitmek istemiyorum camiye. Akşam namazını doğru okuyorlar. Bu bizim sisteme göre.
2: Yazın öyle okuyorlar da Ramazan-ı Şerif'te 2-3 dakika önce okuyorlar. Akşamı da.
3: Ben de akşamı pek gitmek istemiyorum. Gidiyorum, arkadaşlar mecbur kalıyorsun gitme camiye. Söylüyorum, anlamıyorlar. Şey diyorlar, onu yapanlar düşünsün diyorlar.
2: Olmaz öyle.
3: Ben evde kılmaya çalışıyorum. Hani 20 kazanmaktansa bir kazanmak daha garanti evla geliyor bana. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ellerinizden öpüyorum. Teşekkür ederim. Peki, Allah razı olsun. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler Mustafa Bey'im.
1: Sağ olun.
4: Osman'ın tek bir sorun var. Biz köye gidiyoruz, Çorum, İskilip. Her giden ekmek alıp dağıtıyor ölmüşlerimizin hayrına. Bunu bir adet haline getirmişler. Acaba ne kadar doğru adet haline geldiği için? Ben dedim bunu bir sorayım, kafama takıldı.
2: Peki efendim.
4: Oldu efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Sağ olun. Cemaatle namaz kılarken sonra gelen birisi, diyelim ki cemaat o anda rükuda veya secdede, nasıl hareket etmesi lazım? Yani Allahu Ekber deyip hemen doğrudan ellerini bağlamadan eğilmesi mi lazım? Bağlaması lazım mı? Yani iftidah tekbirde farz, dün anlatmıştınız. Hiçbir şey demeden direkt gitse olur mu?
2: Mustafa Bey, rükuda yetişirse o rekatı imamla kılmış kabul edilir.
1: Tamam.
2: Kitaplarda öyle yazıyor. Bu durumda niyet için illa safa gelip de orada niyet etme şartı yok.
1: Koşup geliyor mesela.
2: Caminin kapısından girdi, baktı.
1: Gördü cemaati.
2: Niyet ettim. Öğle namazının farzını kılmaya uydum imama dedi. Yürüyerek geliyordu ama. Tamam. Hatta hızlı geliyordu. O niyet sahih midir? Evet, sahihtir. Hemen öyle geldi. Tam o anda rüküye gitti. Niyetini yaptı ya. Allahu Ekber dedi. Elini kaldırdı. Allahu Ekber dedi. Rüküye gitti. İmama yetişti. Böyle olur. Ama niyet etmedi. İftar tekbir almadı. Efendim ben işte o rekata yetişeyim dedi. Yetişeyim de niyetli olur bu. Niyet olmayınca olmaz ki. Ama niyetini bak geniş bir zaman dilimi bildirmiş kitaplar. Bu zaman diliminde yapabiliyorsun. Hatta camiye girmeden önce de kimseyle konuşmuyorsan, etmiyorsan, mesela akşam için geliyorsun, işte kamet geliyorsun.
1: Evinden geliyorsun,
2: caminin avlusuna gittim, niyet ettim, akşam namazının farzını kılmaya uydum, hazır olan imama dedin ama kimseyle konuşmuyorsun. Girdim, ayakkabıdan çıkardım, işte müezzin de kameti bitirdi, imam iftah tekbiri alırken sen de geldin, hemen Allahu Ekber dedin, başka bir şey söylemene gerek yok.
1: Bir kere Allahu Ekber dese gitse direkt şeye, rüküye gitse olur mu?
2: Kurtarır.
1: taraftarı.
2: Çünkü iftar tekbiri farz. Onu mutlaka yapması lazım.
1: Onu yapacak.
2: Lazım.
1: Onu yerine getirmiş oluyor yani.
2: Allahu Ekber dedi. Hemen rüküye gitti. Gidebiliyor ona. Ona ruhsat verilmiş. Ve böylece de imam rükudan kalkmadan önce rüküye yetişmişse o rekatı kılmış oluyor. Peki
1: bir kere,
2: secdede yakalasa?
1: Bir kere tesbih söyleyince herhalde değil
2: yeterli.
1: Mi? Yeterli.
2: Secdede yakaladıysa o rekatı kılmamıştır.
1: Onu selam verince kalkacak, tamamlayacak. Evet hocam, buyurunuz.
2: Efendim başka yok değil mi?
1: Yok şimdilik.
2: Dinleyicimiz ben dedi senelerdir dedi kaza namazı kılıyorum dedi. Hani ilk de diyorum sonda diyorum bazen dedi. Efendim ikisi de olur. Namazı kaza ederken ilk kazaya kalan sabahın farzı, öğlenin farzı veyahut da son kazaya kalan sabahın farzı, öğlenin farzı, ikindinin farzı denebilir mi? Denebilir. Saatte ve değil anlatırken ilk demek daha evladır diye de geçiyor. Bazen öyle durum olur ki mesela unutmak ve uyumak özür diye kitaplarda geçiyor. Unuttu. Öğle namazını kılmayı unuttu. İşler vardı, koşturuyordu falan. İkindiyi kıldı. İkindi vakti gitti kıldı. Akşamı kıldı, yatsıyı kıldı. Ertesi gün öğle vakti. Ana dedi, ben de dün öğleyi kılmadıydım. Öğle vakti kıldı, öğleyi kılacaktı. Hatırladı. Dün ben öyle düşündü falan dedi. Kılmadım dedi. Peki bunu kaza etmesi lazım. Ne diye niyet edecek? Mesela burada dinleyicimiz hani ilk ve son diyorum diye dedi. En son kazaya kalan diye niyetli biliyor burada. Peki hep zamanı belli. Dün vaktinde kılamadım, öğle namazın farzını kaza etmeyi de diyebilir mi? Diyebilir.
1: Yani.
2: Diyebilir. Böyle de diyebilir. Ama böyle durumlarda son diyebilir mi? Evet, son diyebiliyor efendim. İlk de diyebiliyor, son da diyebiliyor. Bir de hani dedi, kardeşim ne dedi galiba? Hanım mı dedi, kardeşim mi dedi? İşte Eda mı diyecek böyle durumlarda yani ben duymadım dedi sen dedi yani kazaya kalan namazları kılarken eda etmeye diye. Hayır, kaza etmeye denir. Niyet ettim öğlen ilk kazaya kalan öğlen namazın farzını kaza etmeye.
1: Eda etmek vaktinde kılman
2: vaktinde kılman denir. İçindir. Niyet ettim öğlen namazının bugünkü öğlen namazının farzını eda etmeye denir. Tabii böyle durumlarda şimdi dinleyiciler biz diyor efendim şöyle niyet etsem böyle niyet etsem falan. Niyet ettim öğlenin farzını kılmaya demek kafi. Yani bugünkü demesen de aynı şekilde öyle vaktinde kılıyorsun. Ama hani uzun uzun da niyet edilir mi? Edilir. Böyle durumlarda hep babaannemin o niyet şekli hatırıma gelir. Durdum divana, uydum Kur'an'a, yöneldim Kabe'yi muazzamaya. Niyet ettim Allah-u Teala rızası için öğle namazının evvel sünnetini edaya. Vaktinde kılıyor ya edada. Ve uzatıyordu. Ama her zaman söylüyordu. Alışmış, müdahale etmiyordu falan. Olsun oğlum derdi falan. Ben derdim ya nene böyle deyince de oluyormuş falan. Olsun abi dedi ben böyle. Doğru ya karıştırmayacak kafasını oldu. ben
1: ya,
2: demişim.
1: Ya alışmış artık.
2: Çünkü öbür türlü şey yaparsa şey yapar. Tereddütler girer falan. Evet. Hiç müdahale etmemeli. Hatta kitaplarda anlatılırken usta abi mesela birisi soru sordu falan. Onu dinleyeceksin. İbadet yapılmış bak. Usul almış veya abdest almış, zekat vermiş, sadaka fıtır vermiş, kurbanını kesmiş, hacca gitmiş, haccını yapmış. yapmış ama. Ama sonra işte bazıları böyle soruyor. Aa senin haccın olmadı, senin verdiğin zekat olmadı, senin verdiğin sadaka fıtır olmadı falan kafasını karıştırıyorlar. Önce dinleme lazım. Nasıl yaptın? Şimdi kitaplarda her ibadetin ama her ibadet istansın. Ruhsatı var. Azimeti var. Hakikati var. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tasnifi burada. Sureti var. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala suretini de kabul ediyor. Yani diğer alimlerin tasnifinde o ruhsat da kabul ediyor. Ruhsat da yapılan da kabul ediyor. Mesela ayakta duramıyor, oturuyor. Efendim ayakta tekbir alması saatte bir dili anlatılıyor. Alabilirse. Adam zaten birisinin yardımıyla ayakta duruyor. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla oturduğu yerde tekbir alacak. Oturduğu yerde dizisi oturmayan bağdaş olan ayaklarını kıble istikametine uzak. Efendim edepsizlik olmaz. Hayır. Emir edepten üstündür. Böyle emredilmiştir. İbadete nasıl emredilse onu yapmak lazım. Evet onu yapmak lazım. Tereddüde düşmemeli. Şimdi dinlersin. Zekatını verme şeklini, kurbanını verme şeklini dinlersin. Dinledikten sonra ya kitaplarda Mesela önceki fıkıh kitap, önceki zaman dilimlerinde yazılmış fıkıh kitaplarından bazıları zayıf kabil ifadesi kullanılıyor. O dönemdeki işte alt makamındaki müştehitler diğer kabilleri tercih etmişler. Öbürsünü tercih etmediği için ona zayıf kabil denmiş. Peki sonraki gelen bir müştehit o zayıf kabili o günkü insanların durumu müsait olmadığı için onu tercih edince kuvvetli olur. Ve şeyde Hüseyin Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı faideli bilgiler kitabında çok güzel anlatılmış. Allah rahmet eylesin. Enver abiler de anlatıyorlardı. Yaptığım bir iş müştehit alimlerden birisinin iştihatına uygun olması lazım. Israrla bunun üzerine böyle çize çize, evet, veyahut da basa basa bildiriyorlar.
1: Yani kafana uymayacaksın.
2: Kendine hepsine tabi olmayacaksın. Evet. Kime göre yaptın? İmam Hasan Efendi Hazretleri kime? İmam Muhammed Şeyban Hazretleri kime göre? İmam Ebu Hasan Hazretleri'ne göre yaptın. Yani derler ya, o düşünsün diye, tamam.

0: Orada öyle düşün. Evet. Çünkü Allah-u Teala onlar onun için yaratmış. Ve efendim niye ayrı ayrı işler? Ya ayrı ayrı olmasını. Çünkü kullar farklı. Herkesin durumu farklı. Bunlar kitaplara yazmış, yazılmış. Mesela şu anda hatırıma gelelim. Saadet-i Ebedi yolculukta namaz bahsi var. Ben ilk defa hani Saadet-i Ebedi kitabını elime aldığımda o yolculukta namaz bahsinde İmam-ı Züfer Hazretleri'nin iştahı yazılı değildi. Almamışlardı Hüseyin İlmi Efendi. Bunun için o dönemde azimet yolunu bildiriyorlardı. Onlar almışlardı kitaplarını. Bunun için de mesela yolculuk eden, otobüse binen, işte başlangıçta şoförü pazarlık yapmalı arkadaş. Öğle namazı işte falan yerde duracak. Orada işte 10 dakika dur. Namazımızı kılalım. Eğer durmuyorsa in. Öyle yazıyordu.
1: Başka bir otobüs.
0: Namazını kıl. Başka bir vasıtaya bin git. Bu yazıyordu. Yani şeyde vasıtanın içerisinde oturduğun yerde olmaz deniyordu. Çünkü o iştahatlara göre. Sonra İmam-ı Züfer Hazretleri'nin iştahatını aldılar. Var şimdi şeyde o yolculukta namaz bahsinde. Oturarak yani uçakta giderken, gemide giderken, otobüste giderken, trende giderken, oturduğun yerde derken, şimdi bazıları bunu duymuş, öğrenmiş. Ben bir Konya'dan İstanbul'a geliyorum. Baktım vatandaşın birisi, yönümüz İstanbul. Sırtımız kıbleye. Yüzümüz İstanbul'a doğru. Baktım İstanbul'a da tek bir aldı, namazını kıbleye sarkıtarak kılıyor. Adam duymuş bir şey de, halbuki orada kıble şartı var. O dönecek geriye, yüzü kıbleye dönecek. Göğsü kıblede olması lazım.
1: Koltuğuna ters oturacak yani.
0: Ters oturacak. Yani otobüste de olsa, trende de olsa, gemide de olsa, uçakta da olsa kıbleye dönmesi gerekir. Zaten seferiysen iki rekat kılacaksın. İki rekat namaz için. Hatta bir de şey vardı. Bu otobanlar falan yoktu ya.
1: Evet.
0: O dönemlerde mesela o şeyleri sonra mesela mübarekler çektiler. Yollar virajlıysa, yani sen de bir vasıtada oturuyorsan, İmam-ı Züfer Hazretleri'nin iştahatını aldıktan sonra
1: virajlıysa, vasıtada sürekli dönüyorsa yani virajlar varsa,
0: göğsünü sen ona göre o şafı göğsünü sadece oturduğun yerde hareket ettirmen gerekiyordu. Onu bile yazdılar yani. Ama şimdi otobanlar olduğu için o problem kalktı. Mesela gemide, uçakta ve trende öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü geminin böyle bırt diye ikide bir aynı şekilde virajdan dönmeyeyim ki, yani yok. Uçağın da yok.
1: Zikzak çizemez ya.
0: Hatta ben bazen bakıyordum falan, şimdi bu yeşil havalanı şeydeyken, çalışıyorken balkondan bakıyorum falan, uçaklar geliyor falan, işte misafir falan geliyor falan, bakıyorum dırt şey yapıyorlar falan. Birisi sordu, dedi bu dönüyor dedi. Dedim aşağıdan talimat verdi. Şöyle bir dolaş da geldi. Dedim bir dolaşı ta Uludağ'ın üstünden geliyor. Öyle uçağın dolaşma şekli öyle.
1: Yani. Değil mi? Topaç gibi dönemez.
0: Tabii topaç gibi dönemez o. Şimdi otobanlar olduğu için otobanlarda giderken de problem değil artık. Yani oturarak namaz kılınabiliyor. O oturarak da sorması gerekir. Nasıl oturacağım? Ya o oturarak da dizlerini sarkıtarak değil. Ayakkabını çıkaracaksın, diz üstü oturacaksın.
1: Yani otomobillerin birçoğunda da şimdi şey de var zaten. Pusula da var. Yani kıbleyi gösteriyor.
0: Ha, gösteriyor doğru.
1: Dolayısıyla öyle, var. Öyle kolaylıklar yani,
0: orada,
1: da var yani.
0: O kolaylıklar var. Öncekilere göre daha şeyler var. Bu sebepten dolayı hani dinleyicimizin işte kaza mı eda mı falan, ilk mi son mu, oradan çıktı geldi bunlar da. Dolayısıyla kazada edada denir. Vaktinde eda denir. Sonrakine kaza denir. Bu zekatta da böyledir. Ama şey için gerçi kaza etme kelimesi kullanılmış ama şimdi geniş bir zaman sonra da verilebilir zekat. Ancak ne denir? Geçmiş zamanlarda veremediğim zekatları karşılığı olarak diyebilir onlara. Öyle niyet eder. Onlar da altında devrini yaptıktan sonra bedelini öder gider.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ahirette pişmanlık felakettir. Dünyanın görünüşü yalancı yaldızlarla süslü ve tatlıdır. Taze, güzel, körpe sanılır. Aslında güzel koku sürülmüş bir ölü gibidir. Sanki bir leştir ve böcekler, akrepler dolu bir çöplüktür. Su gibi görünen bir seraptır. Zehirlenmiş şeker gibidir. Aslı haraptır, elde kalmaz. Kendini sevenlere, arkasına takılanlara hiç acımayıp en kötü şeyleri yapar. Ona tutulan akılsızdır, büyülenmiştir. Aşıkları delidir, aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan sonsuz felakete düşer. Tadına, güzelliğine bakan nihayetsiz pişmanlık çeker. Peygamber Efendimiz, dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birbirine uymaz. Birini razı eden ötekini gücendirir buyurmuştur. Demek ki bir kimse dünyayı razı ederse ahiret ondan gücenir. Yani ahirette eline bir şey geçmez. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli. Helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar. Gözlerini kulaklarını açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresinin 6. ayetinde mealen, ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır, buyurulmaktadır. Kabirden birisi çıkıp dünyaya gelse, nasıl yaşardı? Herhalde bir anını bile boş geçirmez. Hep ahireti için çalışır, günah işlemez, kalp kırmazdı. Peki biz oraya gitmeyecek miyiz? Ahirete gidince başımıza neler geleceğini, nelerle karşılaşacağımızı dinimiz bildiriyor. Allahü Teala'ya iman etmeyenler, Peygamber Efendimiz'e inanmayanlar, İslamiyet'i reddedenler cehennemde feryat edecekler ve ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz diyeceklerdir. Onlara zaten oradan geldiniz denilecektir. Bu dinin temeli öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala hiçbir şeyi gayesiz ve hikmetsiz yaratmamıştır. Her şeyin bir hikmeti, gayesi vardır. İnsanın bile yaşarken bir gayesi, maksadı vardır. Rabbimizin her yarattığında bir hikmet vardır. Cenab-ı Hak insanı maksatsız, gayesiz yaratmamıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, ben insanları büyüklüğümü onlara tanıtmak ve bana ibadet etmeleri için yarattım buyurmaktadır. İbadet, onu tanımak, onun büyüklüğünü anlamak, insanın kendisinde bulunan çok kötü bir nefsin olduğunun farkına varmasıdır. İnsanın kendini tanıması ne kadar artarsa, Allah-u Teala'nın büyüklüğü o kadar iyi anlaşılır. İnsan kendini beğenirse, Müslümanları, İslamiyet'i beğenmez, sonunda şirke kadar gider. Zira insanın nefsi bilmediklerini sormaz, öğrenmez, öğrenmek de istemez. Ben biliyorum der. O ben kelimesi de insanı yıkar, helak eder. Dünya hayatı çok kısadır. Her günü geçip hayal olmaktadır. Her insanın sonu ölümdür. Bundan sonrası da ya daimi azap veya ebedi nimetlerdir.
Bunların vakitleri herkese süratle yaklaşmaktadır. Bu sebeple insan kendine merhamet etmeli. Aklından gaflet perdesini kaldırmalı. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalışmalıdır. İnsanın vereceği karar çok büyük ve mühim.

0: değildir. Vakitse çok azdır. Muhakkak herkes ölecektir. İnsan öldüğü vakti düşünmeli, başına geleceklere hazırlanmalıdır. Zira son pişmanlık fayda vermez ve son nefeste hakkı tasdik etmek kabul edilmez. Ahirete giden herkes muhakkak pişmanlık duyacaktır. Dünya için kanaat ve tevekkül olur, fakat ahiret için kanaat ve tevekkül olmaz. Dünyada pişmanlık nimettir. Ahirette pişmanlıksa felakettir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimizin bir sual daha vardı. Ben dedi, yani vakitleri erken ilan ettikleri için dedi, camiye gitmiyorum dedi. İşte ben anlatayım dedi, işte çevremdekiler, ya bunu yapanlar mesul, biz değiliz falan. Olur mu öyle şey ya? Sen haram ye. Efendim, bunu kim gönderirse o hesaba çekilsin. Olur mu öyle şey? Yok öyle bir şey. Ama dünyalı kişiler de öyle demiyorlar ha.
1: Tabii.
2: Dine gelince bunu kim söylese vebali ona aittir. Hatta vebali dedim. Babalı boynunu.
1: Babalı boynunu.
2: Duydun mu sen onu?
1: Evet.
2: Öyle derlerdi. Vakıf değil makıf.
1: Süpürge süpürüyor.
2: Süpürge süpürüyor. Allah Allah. Dolayısıyla ben de gitmiyorum. Bu şekilde böyle söyleyenler de oluyor. Vebali sadece bunu söyleyenler ve yaptıranlar, ama onlar vebale geliyor. Hesabı onlardan sorulacak. Ama sen de araştırıp şey yapmadın, sana sorulacak. Hatta bir hadis-i şerif naklediyor Ehl-i talimleri. Ahir zamanda çok zararı olan şeyler, o zamanki din adamları, yani eşekletinden berbat olacak. Yani insanlar yanaşamayacak, kaçacak onlardan diye. Din adamları ya. Başkası değil ha Mustafa abi. Dolayısıyla onlara bir şey sorulmaz. Ve Ehl-i Sünnet alimler de bunları yazmışlar. Uzun uzun bildiriyorlar. Bunun için de biz mesela senelerdir ısrarla mutlaka tam İbn-i Saadet Tebedi İslam Ali Hakkı'da bir evde mutlak bulunması lazım. Ve bu kitapların da okunması lazım. Sadece rafta durması değil. Mutlaka okunması lazım. Dolayısıyla şeytan ve nefis öyle sıradan saldırmaz. Sarıklı, cübbeli, etiketli, ondan sonra çeşitli şekillerde saldırır. Senin de altyapın yoksa ona aynı şekilde kanarsın. Hatta şeyde, mektubatta bir beyip var. İşte melek gizlenmiş, şeytan naz ediyor. Şaşırdım kaldım, hayretten aklım gidiyor mealinde bir beyit. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte kabul buyurdular da, ya kardeşim buyurdular, mektubatta böyle bir beyit var buyurdular, şeytan naz ediyor, şaşırdım kaldım, hani melek gizlenmiş şeytan naz ediyor, ne demektir o melek gizlenmiş şeytan naz ediyor? Melek hakikat gizlenmiş, şeytan küfür, irtidat, bidat, hepsi meydanda, cirit atıyor. Böyle bir zamandayız. Daha 400 sene önce İmam Rabbani Hazretleri bildirmiş bunu. Melek gizlenmiş, şeytan naz ediyor. Yani allıyor, pulluyor, süslüyor falan. Şey yapıyor falan. Hani bir şey anlatırlar ya. Karı koca yaşlanmışlar falan. Ondan sonra adam işte şey yapıyor falan demiş. Ben demiş bu işte oğullarına, annenizi demiş çekemeyeceğim falan filan. Niye demişler baba, alalım götürelim, almışlar götürmüşler falan. Ardından zaman geçindi, annemiz öldü falan demişler. Adam inanmış buna. Bakmış yalnız başına olmuyor. Hani demiş evlenmek istiyor falan. Annelerini süslemiş de getirmiş. Anlatırlardı öyle. Çocukken anlatırlardı bize. Hikaye olarak anlatırlardı. O saat baba nasıl vaziyet demişler. Oğlum demiş çok iyi demiş. Aynen demiş, rahmetli annenize benziyor. Ya aynen rahmetli annenize benziyor. Dolayısıyla zamanımızda altyapısı küçük olanlar nefsin ve şeytanın cirit attığı bu zamanda zındık.

0: ata yukarıda müezzine. Demişler tutuyor. Belle bağla diyor. Bağlıyor falan. Asılın diyor. Küt diye indiriyorlar. Tabii müezzin ölüyor. Demişler ya senin fikrine göre yaptık bunu. Valla demiş biz demiş böyle birisini kurtardıydık. Ama demiş aşağıdan yukarı mıydı? Yukarıdan aşağı mıydı? Onu bilemedi. Tabii kuyudan bağrağı çıkarabilirsin. Evet. Ama yukarıdan indirdi bir de böyle olur. Dolayısıyla eğer altyapın yoksa din bilgilerinde doğru dürüst yoksa işte yukarıdan aşağı mı aşağıdan yukarı mı karıştırırsın. Ve netice itibariyle hani dünyada din ölümü şey yaptım falan ama ya kalp ölürse imansız gidersen adamın imanı vardır falan işte yukarıdan yüksekten düştü şehit oldu gitti kurtardı. Ölmek felaket olmadı onun için ama imanı var imanı yok. Bir eli yağda bir eli balda ama imansız ecel geldi imansız gitti. Yok çaresi. Felaket yani. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunun için de vakti erken okunduğu zaman yatsıyı 10-12 dakika önce okuyorlar. Akşamı bu yaz günü enteresan. Bekliyorlar. Ama Ramazan-ı Şerif'te bir dikkat edemem böyle 2 dakika 3 dakika önce okuyorlar. Milletin orucunu bozuyorlar böylece. Bu okuyanlar da vebale girer. Okuyanlar da talimat verenler de. Yani Diyanet görevlilerin hepsi. Ve Diyanet kendisi cami yapmaz. Halk camiyi yapıyor. Ondan sonra bu geliyor. Burası benim diye oturuyor.
1: Çöküyor.
0: Çöküyor yani. Ondan sonra halka rağmen zorla diretiyor. Dayatıyor yani. Halka rağmen dayatıyor. Böyle inanacaksın, böyle yapacaksın falan bozduruyor. Bunun hesabını bunu yapanların hepsi toprağın altında verecekler. Hepsi verecekler. Dolayısıyla efendim bu sebepten dolayı camiye gidilmez. Ama akşam kurtarabilir. Nasıl? Cemaat kurtarabilir. Çünkü iki dakika önce okuyunca işte ezanı biraz uzatır falan. İçeride kamet getirir. Vakit gelebilir. Ama yatsı da hiç mümkün değil. Öğle ve ikindini 5-6 dakika önce okuyorlar. Hadi öğlenin ilk sünneti yatsının da ikindinin de sünneti var. Onu kılıncaya kadar yetişebiliyor.
1: Farzı kurtarabilir.
0: Farzı kurtarabilir. Sabahta yani erken okusalar da geç okusalar da zaten güneşin doğmasıyla yarım saat kala kılındığı için problem olmaz. Yani vaktinde kılınmış olur.
1: Yatsıda çok dikkat etmek lazım. Yatsıda çok 12 dakika, 13 dakika fark ediyor.
0: Peki hani zaruret oldu, gidildi falan, şey yapıldı falan. O zaman iade edeceksin. Başka çaresi yok. Çünkü hatta bir hatırlar mısın? Bir genç yayına girmişti ya da mektubu göndermişti. Diyor ki ben diyor bekliyorum diyor. Bir dakika var diyor. Onlar diyor yatsının farzına başladı imam diyor. Ben diyor saate bakıyorum. Girince diyor uyuyorum. Benimki kurtulur. Saf saf yazık çocukcağız. Kurtulmaz çünkü imam vaktinde girmedi ona tabi olur. Yani imamın abdesti yoksa sen gusül abdestiyle bile gitsin olsan gene gitti. Çünkü
1: imama tabisin.
0: İmama tabisin. İmama tabisin. Efendim gelelim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dedi bizim dedi Çorum dedi galiba.
1: Evet.
0: Köyünde dedi. Burada adet haline geldi dedi. Gelenler geçmişleri için dedi. Ekmek dağıtıyorlar dedi. Ekmek dağıtıyorlar. Bu sevabı vefat edenlere olmak üzere ekmek dağıtmanın bir zararı yok. Ama efendim ekmek dağıtmak dinin emri diye yapmak bidat olur. Dinin emri değil. Din ekmek de dağıtılır, elma da dağıtılır, üzüm de dağıtılır, yemek de yapılır, ikram edilir. Bunlardan bir sevap hasıl olur. Bu sevap gönderiliyor. Ben çocukken duyardım böyle nene emsalleri falan. Kız senin ananı gördü Priya'da. Saç böreği yapıyorlardı falan. Ha canı çekmiş demek. Ya burada canı çekmiyor saç böreği.
1: Yap da bir dağıt. Biz de yiyelim.
0: Ama sonra büyüyünce dedim hiç müdahale etmedim ben onlara. Niye? Yani öyle konuşuyorlar falan ama hakikaten oturup saç böreği yapıyor dağıtıyor. Yani dolayısıyla onun saç böreğinden muradı yani bir sadaka ver demektir. Çünkü onlara lazım olan ne ekmektir, ne köftedir, ne üzümdür, ne işte vişnedir neyse bunlar değil. Ama bunları sen hayatta olanlara, fakirlere ikram edersen bir sevap hasıl oluyor. Hani verdiğin sadakanın sevabı, okuduklarının hasıl olan sevabı veya birilerine giydirdin onların sevabı, hayır yapıverdin onların sevabı yarın ölmüşlerime diye gönderiyorsun. O şeyde bazı neciler mi soruyor falan. Efendim tek tek isim halinde mi bildirilir? Kitaplarda anlatılırken mesela bütün

0: geçmişlerime deyince ta Adem Aleyhisselam'a kadar olan geçmişlerin hepsine gider. Fakat bir ifade geçiyor. Buyuruyor ki işte dedeme, kendi bildiği dedesine, işte babaanneme, anneanneme, halama, teyzeme böyle deyince melekler o gönderdiği sevabı buradan tabaklardan işte halana, dayına, amcana göndersen yeğenin hediyesi, dedene göndersen torununun hediyesi, annen baban şey yaptıysa işte oğlunun, kızının hediyesi diye takdim ederler. Yani ismen takdim ederler, palandan geldi diye zikredersen o da bildirilmiş. Ama bütün geçmişlerime dediğim zaman bazılarına ulaşır, bazılarına ulaşmaz mı? Hepsine ulaşır. Efendim, imansız gidenlere faydası olmaz. Onlara faydası olmaz.
1: Peki birisi böyle dağıttı geçmişlerime diye. Elma dağıtıyor işte. Elmayı alan kişinin söylemesi gereken özel bir şey var mı? Mesela hani geçmişlerinin ruhuna değsin mi demesi lazım? Ya da teşekkür.
0: Anadolu'da böyledir. Geçmişlerinizin canına değsin derler. Ruh kelimesini pek kullanmazlar da o
1: Anadolu'da. O manada söylenir.
0: Can ruh anlamında, evet. Zaten. Canına değsin. Ben çocukken duyardım. Allah Allah, nasıl canına değer falan. Sonra kitaplarda okudum. Can da ruh anlamında kullanılıyormuş. Canına değsin, ruhuna aynı şekilde gitsin manasında. Bir şey söylemese bile yine sevap hasıl oluyor.
1: Ya sadece teşekkür etse mesela.
0: Evet. Yine sevap hasıl oluyor. Hatta benim mesela dikkatimi çekerdi. Köyde de veriliyor, zengine de veriliyor falan. Buradan nasıl sevap olur? Saatte bir diye yazıyor bu. Zengine verilirse hediye sevabı, fakire verilirse sadaka sevabı hasıl olur buyuruyor. Yani her iki şekilde de karşılık buluyor. Peki buradan şu çıkmasın. Efendim, biz adağı da o zaman fakire verirsek hediye olmuş olur, verebiliriz demek ki diye bir hüküm çıkarmasınlar. Adak, zekat, yemin kefareti, onlar kitapta açıkça böyle, bunlar mutlak fakire verilmesi lazım.
1: Bunlar müstakil ibadet.
0: Müstakil ibadet ve mutlak fakire verilmesi şart. Kitaplarda açıkça bildirilmiş bu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.
9: Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 42 kişinin yakalanması için harekete geçildi.
10: Yukarı bir kişi
9: İstanbul'da 25.

11 farklı ilde ise 17 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra bir tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan tüm sıcak gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama öncesinde başlıklarımıza hemen bir göz atalım. CHP'nin kurultay ceza davası ertelendi. Hangi gerekçeyle, hangi tarihe ertelendi, süreç nasıl işleyecek? Birazdan detaylarıyla bakıyor olacağız sevgili izleyiciler. Şimdi yeniden açılan Gülistan Doku soruşturması, o dosyada önemli gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında iki şüpheli daha tutuklandı. Gülistan Doku dosyasında son gelişmeler ne yönde? Birazdan paylaşacağız. Şimdi süte ilişkin yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi açıklama. Bundan böyle sütün içindeki şeker oranı, yağ oranına ilişkin çok hassas bir detaylı süreç başlatılıyor. Birazdan yine hepimizi aslında beslenme noktasında ilgilendiren bu konuya ilişkin detayları da aktarıyor olacağız. Dün özellikle takip etmiştik. Adalet Bakanı Sayın Akın Gülek tarafından da paylaşıldı. Şimdi hep meselemiz şuydu. Özellikle tarladan soframıza gelene kadar aradaki o fahiş fiyat. Dünkü operasyonla birlikte anladık ki bu ne yazık ki hem bir fiyat artışı hem de çok başka türlü örgütsel bir meseleye doğru ilerliyor. Nasıl katlanıyor peki o fiyat? Birazdan o süreci halka halka zincir zincir sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim. Başlıklarımızı aktardıktan sonra detaylarla gün ortasına başlayalım. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. CHP'nin şaibeli 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme davayı 21 Ekim tarihine erteledi. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023 yılındaki kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine açılan davada 12 sanık yargılanıyor. Bu isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat var. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise davada mağdur sıfatıyla bulunuyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Kültür AŞ ve Ağaç AŞ'ye iş yapan şirket sahipleri mahkemede rüşvet şarkını deşifre etti. İtiraflar tutanakların arasına girdi.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Kültür AŞ ve Ağaç AŞ'ye iş yapan şirket sahiplerinin ifadeleri rüşvet şarkını gözler önüne serdi. İfadeler mahkeme tutanaklarına geçti. Ağaç AŞ'ye 20 yıldır iş yapan Güney Çiçekçiliğin sahibi Ensar Güney, yaklaşık 100 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'a makamında para verdiğini öne sürdü. Güney ilk görüşmede 35 bin avro, ikinci görüşmede ise 15 bin dolar verdiğini, bu ödemelerin ardından çeklerini alabildiğini söyledi. Ensar Güney ayrıca Ağaç AŞ satın alma müdürü Ümit Polat'ın kendisine yapılan işler ve alacaklar karşılığında %10 ödeme talep edildiğini söylediğini de belirtti. Kültür AŞ ihalelerini alan 45 tasarım şirketinin sahibi Mete Madense, Pirari Emrah Bağdatlı'ya düzenli olarak %10 komisyon verdiğini iddia etti. Maden, hak ediş ödemelerinin ardından parayı nakit çekerek Bağdatlı'nın kuryelerine verdiğini söyledi.
2: Emrah Bağdatlı benden her para alışında bir sistemin varlığından ve bu paranın sisteme girdiğinden bahsediyordu. Bana bu para benim cebime girmiyor. Bir sistem var, İBB'de çalışan herkes bu sisteme katkı sağlıyor alıyor, diyordu.
1: Maden bazı ihalelerde kazanan firmaların önceden belirlendiğini iddia etti. Mete Maden, Sayıştay denetimlerinden kaçma yöntemini de deşifre etti.
2: İhaleyi 45 tasarım aldığı için Sayıştay problem yapmasın diye sahibi başka görünen ikinci bir firma kurmamızı istediler. Murat Ongun'un Ekrem Başkan'ın katılacağı işleri pangram yapsın. Talimatı üzerine bu şirketi kurduk.
1: Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı kapsamında İzmir ve Antalya'da organizasyonlarında kendilerine yaptırıldığını belirten Mete Maden, bu işler için kendi cebinden yaklaşık 4 milyon lira harcadığını ancak ödeme alamadığını söyledi. Maden, Emrah Bağdatlı'nın İBB'ye gayri resmi danışmanlık yaptığını, Murat Ongun'la da yakın bir ilişkisinin bulunduğunu iddia etti.
0: Sayın seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hemen açıklamalardan satır başlarını paylaşalım sizlerle. Şöyle dedi Sayın Mehmet Şimşek, kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarına en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye devam edeceğiz dedi. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama olduğunu aktardı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındırınca %22 olurdu açıklamasında bulundu. Orta vadeli programa değindi. İki temel fonksiyonu var dedi. Kamu açığında taahhüt bütçe konusunda da bağlayıcı, bu bir rehber değil, bağlayıcı özel sektör açısından bu daha çok bir yol haritası. Hedeflerin bütçe boyutuyla çok iyi tutulduğunu söylememde herhangi bir beis yoktur dedi sevgili izleyiciler. Bir kez daha aktarın. Özellikle tabii emekleri aynı zamanda kamu çalışan da ilgilendiren önemli bir açıklama. Emeklilerin ve kamu çalışanlarının maaşlarına en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye de devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Yargıtay isminizi ya değiştirin ya da ek koyun diyerek ihtar çekti. Özgür Özel A takımını topladı, bu konuda atılacak adımı değerlendirdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre toplantı sonrası yaptığı açıklamada yeni ismini düzeltebilir ya da değiştirebiliriz dedi. Yenilik Partisi ile görüştüklerini de söyledi.
3: Pekala, çok basit bir şekilde düzeltilebilir yani. Yeni korunarak düzeltilebilir, değiştirilebilir yani.
1: Yargıtay isim benzerliği yüzünden ihtar çekti. Yeni partiden isim değiştirmesinin yeri geldi. Parti sözcüsü Emre, değiştirebiliriz dedi.
3: Bizim partimizin ismiyle ilgili iltibas iddiasıyla alakalı bir başvuru olmuştur. Bu başvuru Yenilik Partisi yapmıştır isim benzerliği iddiasıyla.
1: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Gündemlerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isminizi değiştirin ya da ek koyun şeklindeki uyarısı vardı.
3: Ağustos ayında bu başvuru yapılmıştır. Bize de bunun bildirimi önceden gelmiştir.
1: Parti sözcüsü Zeynep Emre, MYK sonrası Yenilik Partisi ile isim benzerliği olduğunu düşünmediklerini söyledi.
3: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır.
1: Emre, olası bir isim değişikliğine parti organlarının karar verebileceğine işaret etti.
3: Biz ismimizi koruyoruz. Gerek kurucular kurulunun gerek kurultay isimle ilgili istediği tasarrufu kullanma yetkisi vardır.
1: Emre, bu krizi aşmak için Yenilik Partisi ile masaya oturduklarını da doğruladı.
3: Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız görüşüyor. Başvuru onlardan geldi sonuçta. Ama biz bunun ötesinde bir girişimde bulunmayı düşünmüyoruz yani.
0: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verdi. Takip ettiğiniz üzere değerli izleyiciler, hayatını kaybeden gazeteci yazar Nihat Genç'in yıllar önce dile getirdiği bir gün gelecek, Kurtlar Vadisi'ni yapanlar yargılanacak sözleri de yeniden gündeme geldi.
4: Karana yalvarırım, bir şans daha ver.
5: Kime, ne zaman, nerede operasyon yapacaksınız?
4: Bilmiyorum ama öğrenirim.
6: Dizideki bu karakter eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nu akıllara getirmişti. Senaristler ifade verdi. Yaşananlar gazeteci yazar Nihat Genç'in yıllar önce diziyle ilgili söylediği sözleri yeniden gündeme getirdi.
7: Bu Kurtlar Vadisi'nin bütün yönetmenleri ve senaristleri de mahkeme edilecektir. Ben ölürüm ölmem mahkeme edilecektir.
6: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
8: Kazım Kaşifoğlu karakteri diziye neden böyle bir isim karakter tercihinde bulundu?

0: Gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyordu?
1: Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden yalnızca 2 gün önce yayınlanan bölümünde Kazım Kaşifoğlu için infaz emri verilmişti. İzleyici de ekrandaki karakterle gerçek hayattaki eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerliği sorgulamıştı.
2: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
3: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
2: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
3: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
1: Senaristlerin soruşturma kapsamında ifade vermesiyle birlikte yıllar önce yapılan bir açıklamada yeniden gündeme taşındı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteci yazar Nihat Genç yıllar önce Kurtlar Vadisi ekibiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
4: Türk devletine en büyük ihanettir o Kurtlar Vadisi ve Ezel. Özellikle Kurtlar Vadisi'ne bakın.
1: Nihat Genç verdiği röportajda Kurtlar Vadisi ekibinin bir gün yargılanacağını dile getirmişti.
4: Kurtlar Vadisi neydi? O Ezel dizisini çekenler bir gün gelecek bu ülkenin mahkemelerinde yargılanacaklar, sırasını bekliyor.
5: Gürcistan Doku soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı daha tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve 7 ili kapsayan operasyonların ardından dosyadaki toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
1: Yıllardır cevap bekleyen o soruşturma, yeni gözaltılar, yeni tutuklamalar.
6: Hangi ünvanda, hangi görevde olursa, ister emniyet görevlisi olsun, ister başka bir görevli olsun, hiç taviz vermez.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un akıbetine ilişkin soruşturmada geçtiğimiz günlerde 6. operasyon düzenlendi.
7: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
1: Aralarında görevdeki emekli emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın adresi bu kez delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale iddialarıydı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı, ardından adliyeye sevk edildiler. Savcılık işlemleri sonrasında 2 şüpheli serbest kaldı, 4 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeden 2 tutuklama kararı çıktı, 2 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
8: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
9: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
1: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Gülistan Doku'dansa 5 Ocak 2020'den bu yana hala haber yok. Soruşturma sürüyor.
10: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbaççılar adalete hesap versin.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda siber casusluk operasyonu düzenlendi. Operasyonun hedefinde Ankara merkezli Aido yazılım firması vardı. Şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarını üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesini sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklediği belirlendi. Aido yazılım sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: Sendika yazılımının altından yasa dışı gizli veri tabanı çıktı. Çocuklar dahil milyonların kişisel bilgilerini ele geçirdiler. Bunu da saklamak için danışmanlık kılıfı uydurdular. Ancak MIT'in radarına takıldılar. Aido yazılımın patronu dahil 5 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve jandarma ekipleri Ankara merkezli Aido yazılım şirketine baskın yaptı. Sendikalara yazılım hizmeti veren şirketin geliştirdiği sistemlere gizli bir sorgu arayüzü yerleştirdiği siber istihbaratla deşifre edildi. Sistemde sadece sendikalıların değil, üye olmayan milyonlarca vatandaşın ve hatta 18 yaşından küçük çocukların da bilgileri çıktı. TC kimlik numarasıyla yapılan sorgularda tüm nüfus ve kimlik bilgilerine erişildiği, arka plandaysa dev veri setlerinin tutulduğu saptandı. Şüphelilerin sistem kayıtlarında NVI ibaresini kullanarak verilerin nüfus ve vatandaşlık işlerinden geldiği algısını oluşturmaya çalıştığı belirlendi. Büyük skandalsa şirketin Clock and Wise adıyla kurumlara yasal olarak kişisel verileri koruma danışmanlığı verdiğinin belirlenmesiyle patlak verdi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarından oluşan 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şirket ve evlerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.
5: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'deki Husilerin Mekke'ye hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu. Husiler ise Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir açıklamasında bulundu. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin Mekke'nin hava sahasına girmeye çalışan İnsansız hava aracını engellediğini açıkladı. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatle 18.50'de tespit edildiği ve etkisiz hale getirildiği belirtildi. Suudi Arabistan saldırıyı terörizm olarak niteledi. Açıklamada saldırının 2017'deki balistik füze saldırısı sonrası ikinci girişim olduğu belirtildi. Husilerden Mekke'ye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaya cevap gecikmedi. Yapılan açıklamada bu iddia kesin bir dille reddedildi. Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir denildi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, ABD'nin yaptırımları kaldırmasını değerlendirdi. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı dedi.
11: رقم متواضع جدا في 2024 عندما وصلنا الى دمشق.
1: Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde tarihi diplomasi hamlesinin detaylarını açıkladı. Şara, ülkesine uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın üstlendiği kritik arabuluculuk rolüne dikkat çekti.
11: Reis Erdoğan,
12: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Suriye yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu.
1: Şara, Suriye'nin yeni dönemdeki küresel konumuna da vurgu yaptı. Ülkesinin artık bir çatışma bölgesi değil, istikrar adası haline geldiğini belirtti. Suriye lideri, yaptırımların kalkmasıyla birlikte ülkesinin doğu ile batı arasındaki tedarik zincirleri için yeniden güvenli bir ticaret koridoruna dönüştüğünü söyledi.
5: Amerikan basını Körfez ülkelerindeki İran saldırıları ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya çıkardı. Buna göre Rus casus uyduları Suudi Arabistan'daki ABD üssü vurulmadan önce 2 gün boyunca bölgede faaliyet gösterdi. Ortaya çıkan son fotoğraflar ise Amerikan üslerindeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
1: Rusya ile İran arasındaki stratejik ortaklık sahadaki dengeleri değiştirecek bir boyuta ulaştı. İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan üslerine hedef alan geniş çaplı saldırılarından sadece 2 gün önce Rusya'ya ait 14 casus uydunun Suudi Arabistan'daki ABD askeri üssünün üzerinden geçtiği ortaya çıktı. Uzmanlara göre Moskova, Tahran yönetimini canlı uydu görüntüleri, hedefleme verileri ve gelişmiş silah teknolojileriyle destekliyor. Rusya'nın sağladığı nokta atışı istihbarat, İran İHA ve füzelerinin Amerikan askeri tesislerini çok daha yüksek hassasiyetle vurmasına imkan tanıdı. İki ülke arasındaki askeri işbirliği 2022'de Ukrayna Savaşı'nda kullanılan Şahit İHA'ları ile ivme kazanmıştı. 2025'te imzalanan 20 yıllık stratejik anlaşmayla resmiyet kazanan bu ittifak bir teknolojik alışveriş oluşturdu. Rus mühendisler tarafından jet motorlarıyla geliştirilen kamikaze İHA'lar ve hipersonik füze teknolojileri İran tarafından ABD'ye karşı kullanıldı. Öte yandan İran saldırılarının hemen ardından ABD üstlerindeki yıkımın boyutunu gözler önüne seren yeni fotoğraflar sızdırıldı. CBS News'un ulaştığı görüntüler bizzat bölgede görev yapan Amerikan askerleri tarafından çekildi. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde 4 motorlu dev Boeing E-3 Sentry keşif uçağının kuyruğu doğrudan isabet alarak gövdeden koptu. Kuveyt'teki Kamp Buhreyn dahil bir

0: Birçok üste kışlalar ve tahkimatlar tamamen kullanılamaz hale geldi. ABD Savaş Bakanlığı Müfettişliği tarafından yayımlanan son raporda aralarında 60 uçağında bulunduğu ekipman kaybının maliyetinin 3,7 milyar dolara ulaştığı doğrulandı. Pentagon ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
1: Gazze'de İsrail saldırısında hasar alan bir bina çöktü. Faciada 5'i çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti.
0: İsrail Gazze'de sivil ölümlerine yol açmayı sürdürüyor. İsrail bombardımanlarında ağır hasar alan 6 katlı bir bina Gazze'nin güneybatısındaki Esna bölgesinde çöktü. Hasarlı yapıda ve hemen yanındaki çadırlarda barınmaya çalışan onlarca yerinden edilmiş Filistinli enkaz altında kaldı. Faciada aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları gün boyunca sürdü. Ancak İsrail'in temel malzeme girişini engellemesi nedeniyle sivil savunma ekipleri ağır iş makinesi ve ekipman eksikliğiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Gazze yönetimi yaşanan felaketten İsrail'i ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu. Yıkılan yüz binlerce evin ardından barınacak yer bulamayan yüz binlerce Filistinli hayati tehlikeye rağmen çatlak ve ağır hasarlı binalarda yaşamak zorunda kalıyor. Yetkililer ablukanın kaldırılması, acil insani yardım ve kurtarma ekipmanlarının bölgeye girmesi için dünyaya çağrıda bulundu. Gazze'de hala binlerce kişinin çöken binaların enkazı altında kayıp olduğu belirtiliyor.
1: ABD'nin Los Angeles kentinde NBC televizyonuna ait bir helikopter canlı yayın sırasında düştü. En az 3 kişi öldü. Helikopter yoldaki bir ölümlü trafik kazasını görüntülediği esnada düştü.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kenti canlı yayında bir helikopter kazasıyla sarsıldı. ABD merkezli NBC televizyonuna ait helikopter canlı yayın sırasında düştü. Ölü ve yaralılar var. Helikopter kentte meydana gelen bir otobüsle arabanın çarpıştığı ölümlü bir trafik kazasını görüntülüyordu. Helikopterdeki haberci ekip son dakika bilgilerini haber kanalındaki yayına aktarıyordu. Ancak görüntülerde helikopterin ansızın kontrolden çıktığı anlaşılıyor. Son anlarda helikopterde bulunan muhabir Eliana Moreno'nun sesi duyuluyor. Muhabir, yukarı çekemiyor musun diye sorduktan birkaç saniye sonra yayın kesiliyor. NBC'de yayını sunan spikerlerin şaşkınlığıysa kameralara böyle yansıdı. Helikopter haberini yaptığı kazanın hemen yakınındaki bir otoparka düştüğü alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ölenlerden birinin otoparktaki bir sivil olduğu açıklandı. Ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturulurken kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldı.
1: Sütte artık yeni bir dönem başladı. Süte eklenecek şeker miktarından yağ oranlarına kadar kurallar değişti. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
0: İçme sütünde kurallar yeniden yazıldı. Artık sadece 4 sınıflandırma yapılacak. Kutulara sadece bu sınıflar yazılacak.
2: Yeni tebliğle tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız şeklinde düzenleme yapıldı. Bu sınıflandırma haricinde içme sütlerinde yağ sınıflandırması yapılması yasaklandı.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni kuralları duyurdu. Buna göre sütte kullanılan şeker ve aroma kullanımına sınır getirildi. Süte eklenecek şeker %5'i, toplam şeker oranı ise %9,5'i geçemeyecek. verilecek. Glukoz ve fruktoz şurupları da artık eklenmeyecek.
2: İçme sütlerine sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi artık engelleniyor. Doğal ifadesinin kullanılacağı içme sütleri katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici ve benzeri hiçbir ilave bileşen içermeyecek. Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde doğal ifadesi kullanılamayacak.
0: Yeni düzenlemeyle tüketicilerin yanıltılması ve gıda işletmeleri arasındaki haksız rekabetin önüne geçilecek.
1: Artık vatandaş yemeğe gitmiyor, yemek kendisine geliyor. Uygulama üzerinden adrese yemek siparişi alışkanlığa dönüştü ama bu kolaylığın faturası da var. Yemeğe ilave komisyon ve kurye ücretlerinin esnaf ve vatandaş üstleniyor.
3: Pandemiden sonra online siparişler artık alışkanlık haline geldi ve bugün hala bu alışkanlığı sürdürmeye devam ediyoruz.
4: Restorana gittiniz, 100 liraya yemek yediniz ama aynı yemeği aynı restorandan uygulamayla sipariş verdiğiniz zaman o ürün size daha pahalıya mal oluyor.
5: Platformlar çok fazla komisyon kestiği için maalesef bunu müşterilerimize yansıtıyoruz.
0: Esnaf yemek uygulamalarına komisyon ödemek zorunda ama o komisyon fiyata yansıyor, yemeğin fiyatı artıyor. Vatandaş aynı ürünü daha pahalıya alıyor.
6: Sürekli kampanya oluyor. Hatta bununla ilgili şey de görmüştüm. Bazı restoran sahipleri şikayet ediyormuş. Eğer zincir restoran değilse gidip yemek belki daha uygun olabilir ama zincir restoranlarda daha ucuz oluyor uygulamadan söylemek.
7: Online yemek platformu kullanıcısıyım. Hepsi de telefonumda var. Geçen haftalarda haftanın 7 günü sipariş vermiştim.
4: Platform esnaftan komisyon alıyor. Hal böyle olunca o komisyonlar vatandaşın cebinden çıkıyor.
0: Platform siparişi aracılık ediyor. Bunun için komisyon alıyor. Esnafsa o rakamı çoğu zaman faturaya ekliyor. Bazen de külfet paylaşılıyor. Sonuçta vatandaş yemek ücretine ilave kurye ve hizmet bedelleriyle karşılaşıyor.
8: Ara platformlarda çok komisyon ücretleri çok yüksek. Bunun fiyatlara yansıtmamaya çalışıyoruz ama bunun çok büyük maliyetler oluyor. Biz paramızı kullandırıyoruz. 45 gün falan bir ödeme süreleri oluyor.
9: Vakit geçirmek için restoranı seçiyorum arkadaşlarımla ve sevdiklerimle.
4: Üstelik kesinti sadece komisyonla sınırlı değil. Kurye ücretleri, kampanya ücretleri, reklam ücretleri derken kalem uzayıp gidiyor.
10: Onlar bizden daha çok kazanıyor. Onlar indirim veriyor, kampanya yapıyor. Güya müşteri çekiyor ama kazanan her zaman için taşeron firması oluyor. Bizden daha çok kazanıyorlar.
11: Ara platformların yüksek kazançlarından ötürü ve kurye ücretlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bu sebepten yüksek alışveriş yapmak zorunda kalıyoruz.
1: Adana'da yaşayan Sefalet Verani işverenin usulsüzlüğü yüzünden emekliliğini kaybetti. 1057 günü silinen Verani'ye aldığı maaşlar için 158 bin lirada borç çıktı.
0: Varını yoğunu satıp emekli oldu. 6 ay emekli maaşı aldı. Ancak bir mektupla emekliliği elinden alındı.
12: 6 ay kursağımdan aldı ya. Böyle bir şey olur mu?
0: Adana'da yaşayan 58 yaşındaki iki çocuk annesi Sefalet Verani yıllarca çalıştı, çabaladı. Hakkı olan emekliliğe kavuşmak istedi. Altınlarını satıp komşusundan borç alarak doğum borçlanması yaptı ve emekli oldu. 6 ay boyunca maaşını cebine koydu ama ne olduysa ondan sonra oldu.
12: Doğum borçlanması yaptım. Sonra Ankara'ya gitti. Doğrulandı. Emekli hakkını kazandım. Ve 6 ay aldım. 6 ay kursağımdan aldı ya. Böyle bir şey olur mu?
0: SGK bir inceleme başlattı ve Sefalet Hanım'ın çalıştığı firmanın sahtekarlık yaptığını, vergi kaçırdığını tespit etti. Ve tam 1057 günü silindi. 6 ayda aldığı maaşlarda yasal faiziyle 158.300 lira borç olarak çıktı.
12: Makineye bakan, yemek yapan, çayı yapan, ne bileyim yapmadığım iş kalmadı. 10 tane şahit yine yeterim orada çalıştığıma. Ama hata, iş yerinin hatasıysa onu bana, faturasını bana kesemezler.
0: %60 engeli bulunan ve emekliliği iptal edildiği için sağlık güvencesini de kaybeden talihsiz kadın bir aydır ilaçlarını dahi alamıyor. Verani şimdi hakkını aramak için hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.
12: İşte hayatımı mahveden elimdeki tuttuğum bir evrak.
1: Yerli ve milli yazılım Kovan'a nitelikli personel yetiştirmek için düğmeye basıldı. Havelsan ve İşkur İşbirliği ile ilk etapta 500 genci istihdam kapısı açılacak. Gençlere 45 milyon lira da sigorta desteği verilecek.
13: Bir yıl içerisinde inşallah 500 gencimizi Kovan alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz. Programa lisans mezunu gençlerimiz katılabilecektir.
14: Personellerimiz yazılımı kullanan şirketlerde ve kullanacak şirketlerde istihdam imkanı bulacaklar.
0: Milli yazılım Kovan 12 farklı kurumda 62 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Hızla genişleyen bu ağın uzman ihtiyacını karşılamak için düğmeye basıldı. Havelsan ve İşkur programın yaygınlaşması için güçlerini birleştirdi. Kovan için ilk etapta 500 uzman yetiştirilecek.
13: Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi

0: de iş kurumuz tarafından yatırılacaktır. 45 milyon liralık kaynak ayırıyoruz.
1: Kovan yazılımında Havelsan imzası var. İnsan kaynaklarından muhasebeye onlarca farklı uygulamayı tek çatı altında topluyor. Milli kurumlara yerli alternatif sunuyor.
2: Biz Savunma Sanayi Başkanlığı olarak özellikle şirketlerimizin bu kovan yazılımının modüler halinde kullanılmasını bir anlamda zorunluluk haline getiriyoruz.
1: Kovan için uzman eğitimleri 26 kişilik ilk sınıfla başladı.
0: Gençlerimiz kovan sistemi üzerinde uygulamalı eğitim alarak kurumların iş süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirebileceklerdir.
1: Savunma sanayindeki tecrübe böylece gençlere aktarılacak. Hem dijital dönüşüm hızlanacak hem de ekonomiye dev bir katkı sunulacak. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak.
0: Gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz.
3: Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından geliştirilen Uçuş Rehberi mobil uygulaması yolculara birçok hizmeti tek platformda sunuyor. Uygulamayla uçuşlar anlık olarak takip edilebiliyor.
1: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberi mobil uygulamasıyla yolcular uçuş takibinden havalimanı için navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamayla ilgili bilgiler verdi.
4: Uçuş Rehberi mobil uygulamasıyla yolcularımızın havalimanındaki seyahat deneyimini cep telefonlarından daha kolay hale getiriyoruz. Türkiye hava sahasındaki uçuşlar anlık olarak takip edilebilirken 52 havalimanımızın interaktif haritaları sayesinde yolcularımız bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar kolayca rota oluşturabiliyor.
1: Uraloğlu uçuş rehberimin bugüne kadar 623 binden fazla kez indirildiğine dikkati çekerek uygulamayla uçuş bilgilerinin yanı sıra havalimanında yolculuğu kolaylaştıran hizmetlerinde kullanıcıların erişimine sunulduğunu belirtti.
3: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 3 öğrencinin ailesi yeni eğitim yılında evlatlarının mezarı başındaydı. Acılı babalar yarım kalan kırtasiye telaşını ve dinmeyen özlemlerini anlattı. Ailelerin tek isteği aynı acının bir daha hiçbir evde yaşanmaması.
1: Okullar açıldı, binlerce çocuk yeniden sıralarına döndü. Onların yoluysa okul kapısına değil, evlatlarının mezarına düştü.
5: Yani her sene bir alışveriş telaşı düşerdi, bir kırtasiye alışverişi. Bu sene hiç...
6: Bizim bir oğlumuz yok.
1: Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu saldırısında hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Bayram Nabi Şişik'in aileleri yeni eğitim yılının ilk gününde çocuklarının mezarlarını ziyaret etti.
5: Yavrumuz okula gidemedi. Kardeşleri de gitmek istemedi bugün.
1: Her yıl yaşanan okul heyecanının yerini bu kez sessizlik aldı. Defterler, kalemler alınamadı, çantalar hazırlanamadı. Bir babanın dilinde ise geriye tek cümle kaldı. Biz artık eksiyiz.
5: Özlüyoruz, inanın. O tavaf yaparken bile ağlayarak tavaf yaptık. Hayat devam ediyor. Devam ediyor ama biz eksiyiz artık.
1: Adnan Göktürk Yeşil'in babası Cevdet Yeşil de oğluyla yaşayamadığı okul telaşını anlattı.
6: Oğlumuzu okula götürecektik, götüremedik. Kırtasiye alacaktık, defterini alamadık.
1: Acılı babanın çağrısı ise tüm ailelereydi. Çocuklarıyla konuşmalarını, onları dinlemelerini ve dijital ortamda ne yaptıklarını takip etmelerini istedi.
6: Çocuklarımızı karşımıza alıp konuşalım, onlarla sohbet edelim. Ne yaptıklarıyla ilgilenelim ve özellikle dijital ortamlardan uzak tutalım.
1: Ailelerin en büyük dileği ortak, başka çocuklar ölmesin, başka anne babalar okulun ilk gününde evlatlarının mezarına gitmesin.
3: Sayın seyirciler, bir son dakika gelişmesini aktaralım. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisine yönelik de bir soruşturma başlatıldı. Hemen şunu aktaralım. Bilindiği üzere bir evvelki gün dizinin senaristleri bilgi amaçlı ifadeye çağrılmıştı. Onun ardından dizide yaşanan olaylarla Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün bir tesadüf olup

0: olmadığı yönünde kamuoyunda çokça tartışma yaşandı. İşte tüm bunlar konuşulurken de Kurtlar Vadisi dizisine bir FETÖ soruşturması başlatıldı sevgili izleyiciler. Söz konusu dizi hakkında bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bir kez daha aktarayım. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümle ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi ve bu konuya ilişkinde bir bilirkişi heyeti görevlendirildi sevgili izleyiciler. Senaryo örgüsü, karakterler arasındaki diyaloglar, örtülü mesajlar tek tek incelenecek dediğimiz gibi. Çünkü tam da Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından ve dizinin çok benzer sahneleri noktasında acaba bu bir tesadüf müydü, yoksa bu senaryoların kaleme alınmasında FETÖ parmağı var mıydı yok muydu sorusu üzerine konuşuluyordu ki işte Kurtlar Vadisi dizisi hakkında hemen aktarayım bir kez daha. Örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümle ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir adım attı. Başsavcılık tabii Türk televizyonlarında uzun soluklu bir yapım olarak hatırlanır, bilinir. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi. Şimdi şurada çok dikkat çeken, aslında çok bu şüpheli ölümle örtüşen senaryodaki bazı sahneleri hatırlıyoruz. Onu söyleyelim. Kaşifoğlu ismiyle yer alan karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda FG harf grubunu taşıyan plakaların yer alması, Fethullahçı terör örgütü adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti. Şimdi detaylar için sözü muhabirimiz Hanife Bayar'a bırakalım. Hanife.
1: 2011 yılında şüpheli bir şekilde cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında iki dalga operasyonu görmüştük bizler. Bir, o dönem cezaevinde görev yapan gardiyanlara yönelik. İkinci operasyon ise o dönem görev yapan sağlıkçılara ve bir muhabirle bir kameramana yönelik operasyondu. Kurtlar Vadisi Pusu attı dizinin de 3 senaristi ifadeye çağrılmışlardı geçtiğimiz günlerde. İfadelerini verdikten sonra ayrılmışlardı. Bugün yaşanan sıcak gelişme ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bunun altını çizelim. O bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu attı dizide tek tek inceleme yapacaklar. Dizinin yayınlanan bölümlerinde FETÖ terör örgütüyle ilgili örtülü bir mesaj var mı yok mu, o incelenecek. Senaryo örgüsü incelenecek. Karakterler arasında diyaloglar incelenecek. Çünkü FG plaka dikkat çekmişti. FG plaka Raci Şaşmaz'a da sorulmuştu senariste. O da aracın kiralık olduğunu, herhangi bir bilgisi olmadığını ifade etmişti. Ve yine senaryo örgüsü incelenecek. Çünkü senaryo örgüsünde Kaşifoğlu adlı bir karakter yer alıyordu dizide ve bu karakter gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu'nu mu temsil ediyordu? İşte bu soruda cevap arıyor. Bu konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dizi hakkında bir inceleme başlatıldı. Örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldığının altını çizelim. Kamuoyunda özellikle böyle bir algı vardı son dönemde. Kurtlar Vadisi Pusu attı dizide FETÖ terör örgütüne yönelik bazı propaganda içeren mesajlar olduğu dile getiriliyordu. Bu iddiaların üzerine dizi hakkında inceleme başlatıldı. Şunun altını çizelim. Bu dizideki 3 senarist Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmışlardı. Az önce bahsetmiş olduğum dizideki karakter gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu'nu mu temsil ediyor diye sorulmuştu. Senaristler tamamen karakterin kurgusal olduğunu dile getirmişlerdi ve bu tarz suçlamaları reddetmişlerdi. Bizim herhangi birisinden bir bilgi, bir belge alarak dizi yapmamız mümkün değil. Tamamen kurgusal karakterler, hayal ürünü karakterler olduğunu 3 senariste ifade etmişti. Ama şunu söyleyelim, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde dikkat çeken diyaloglar özellikle sosyal medyada son dönemde daha çok paylaşılır oldu. Özellikle bazı plakalardan bazı mesajlar verildiği iddia edilmişti. Yine dizinin bir bölümünde TLT adlı bir plaka vardı. Bu plaka sorulduğunda Raci Şaşmaz, dizinin senaristi Polat Alemdar karakterini yansıtan bir plaka, benim bilgim bu plakayla ilgili var. Bu plakayı ben yazdım. Ancak TG kısaltmalı plakayı, TG olan plakayı ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Kiralık araç demişti. Karakterler arasında diyaloglar özellikle incelenecek. Bir darbe mesajı verilmiş miydi? Bir darbe içerikli mesaj bulunuyor mu diyaloglarda? Bu da araştırılacak tabii ki. Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisi dendiği zaman akıllara gelen Osman Sınav var. Dizinin yapımcısı ve yönetmeni. Ancak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Osman Sınav yoktu. Diziyi bırakmıştı. Osman Sınav'a o dönem sorulmuştu. Bu kadar sükse yapan, bu kadar tutan bir işi neden bıraktınız diye. O da katıldığı bir yayında şu cevabı vermişti. Bu sır benimle ölene kadar mezara kadar gidecek demişti. İlk bölümü 19 Nisan 2007'de yayınlandı. Bunun altını çizelim. İlk bölüm 19 Nisan 2007'de yayınlandı. Sonrasında bu dizinin devamı olan sinema filmleri de çekildi. Kurtlar Vadisi Terör onlardan biriydi. Dizinin senaristleri ifade verdi. Şimdi artık dizi hakkında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. O bilirkişi heyeti bu dizinin tüm bölümlerini tek tek inceleyecek ve geniş kapsamlı bir rapor hazırlanması bekleniyor. Bizler bu gelişmeyle ilgili tüm detayları yine takip ediyor ve anlatıyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar. Şimdi Hanifi tabii tüm detayları aktardı ama bir kez daha üzerinden geçelim. Çünkü gerçekten yaklaşık 15 yıl evvel cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MIT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin süreç devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta bir fethi kabir işlemi gerçekleşti. Tüm bu yeniden açılan dosya kapsamında süreç devam ederken Kurtlar Vadisi dizisine aslında bir kez daha biz geri döndük. Neden? Çünkü oradaki karakterle Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi, o diziden yansıyan bazı sahneler, işte bazı FG plakalı araçlar, o araçların üzerindeki plakaların işaret ettiği bazı tarihler o kadar aslında birbiriyle örtüşen bir süreci beraberinde getirdi ki şu soru soruldu: gerçekten bunların hepsi bir tesadüf olabilir miydi? Cinayetin öncesinde çok benzer sahnelerin tüm aslında Türkiye'de bu dizi vasıtasıyla izlenmesi, oradaki Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yaptığı açıklamada bir örgüt propagandasının yapıldığı bu dizi itibariyle o gerekçe altını çiziliyor, çok önemli. Denildi ki bütün bunlar bir tesadüf müydü? Hatta senaristler bilgi amaçlı ifadeye çağrıldı. Onlar bunların bir tesadüf olduğu açıklamasını yaptılar o verdikleri ifadede ama tabii bu süreç devam ederken tam olarak ben aslında gelen açıklamayı da aktarayım. Şöyle denildi: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verilmiştir denildi. Yani bu dizinin senaryosunun yazılmasında bir FETÖ parmağı var mı yok mu sorusunu biz çokça konuştuk. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yaptığımız yayınlarda işte tüm bunlar konuşulurken bu kadar da tesadüf olur mu diye konuştuğumuz bu günlerde bir incelemede Kurtlar Vadisi dizisine yönelik başlatıldı. Bir FETÖ soruşturması başlatıldı sevgili izleyiciler. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilerden bahsedelim. Şu anda arkadaşlarımın da ekrana verdiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden yansıyan bazı kareler var. Bakın şu anda ekranlarda olan sevgili izleyiciler. Kazım Kaşifoğlu ismiyle yer verilen bir karakter var. Bir şırıngayla öldürülüyor. Şimdi bir taraftan da Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. çok süre olarak, takvim olarak birbiri ardına gelişen

0: hikaye örgüsü ve bugün işte sizlerle paylaştığımız bir son dakika gelişmesi. Kurtlar Vadisi dizisine yönelik de bir FETÖ soruşturması başlatıldı. Bu dizinin yazımında, bu senaryoda FETÖ parmağı var mı yok mu? İşte o artık konuşuluyor, bir soruşturma kapsamında girdi. Ankara Haber koordinatörümüz Ahmet Sözcan yayında bizlerle birlikte. Ahmet, merhabalar.
1: Merhabalar, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum Gülden.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Ahmet, yani işin tabii dizi kısmı, işte Kurtlar Vadisi meselesi ve bir soruşturma. FETÖ parmağı var mı yok mu diye konuşulurken şu an paylaştığımız son dakika gelişmesi nedir? Buna ilişkin detayları az önce Hanife aktardı ama soruşturma çok kapsamlı bir şekilde ilerliyor onun. Bir herhalde ifadesi bu da.
1: Tabii ki şu anda neyi konuşuyoruz? Kurtlar Vadisi senaryosu kim tarafından, kimler tarafından nasıl yazdırılıyordu? Ve Türkiye'nin gündemini belirleyen o önemli olaylara ilişkin olarak önceden nasıl diziden bir haber veriliyordu? Ya da o senaryoyla toplum algısı nasıl yönlendiriliyordu? Bunları tartışıyoruz. Özellikle Kaşif Kozinoğlu üzerinden bu tartışmalar başladı. Şimdi Kaşif Kozinoğlu, biliyorsun, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda etkin görevleri olan bir isimdi. Özellikle Orta Asya'da FETÖ'nün faaliyetlerine ilişkin olarak rapor sunduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı'na rapor sunduğu ifade ediliyordu. Ve FETÖ bunu bir tehdit olarak algıladı, gördü ve ortadan kaldırma amacıyla bazı operasyonlar düzenlediği belirtiliyor. Bu kapsamda da güçlü deliller elde edildi. Buna yönelik, biliyorsun, Fethi Kabir de yapıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Oradan işte nasıl öldüğüne ilişkin olarak yeni bilgilere, bulgulara ulaşılması bekleniyor. Peki dizi burada nasıl bir rol oynadı? Dizide baktığımız zaman Kaşif Kozinoğlu, Kazım Kaşifoğlu karakteriyle özdeşleştiriliyor. Yani oradaki Kozinoğlu'nun oğlunu almışlar, Kaşifoğlu yapmışlar, ismini de Kazım olarak değiştirmişler. Yani burada doğrudan Kaşif Kozinoğlu'nun belirtildiği, onun üzerinden bir algı operasyonu yapıldığı çok net. Ve dizide öldürüldükten 2 gün sonra da gerçek hayatta ölüyor. Özellikle o ölüme ilişkinde çok sayıda soru işareti var zaten. Şu anda da savcılık onun aydınlatılmasına yönelik bazı girişimlerde bulunmuş durumda. Oradaki soruşturmanın sonucunu beklememiz gerekiyor.
0: Ahmet,
1: bu kapsamda
0: söyleyeyim.
1: Uzman bir bilirkişi.
0: Evet. Bilirkişi heyeti görevlendirdi. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun kendi gerçek ismine çok yakın bir karakterle o dizide canlandırıldığını söyledin. Ekrana da geliyor şu anda görüntüler. Ama şu an soruşturmada adı geçen birçok isim de yine o dizide yer alıyor. Şimdi o isimleri söylemeyelim elbette, artık hukuki bir süreç işliyor. Tam da olan biten, şüpheli ölüm, bu dosya içerisinde konuştuğumuz isimler de o dizide, senaryoda yer alan isimler. Yani dolayısıyla bu gerçekten bir tesadüf mü sorusunu artık çok aşıp gitti bu iş.

0: FETÖ'nün ayağına da basıyor. Özellikle terör örgütü FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına ilişkin olarak, Türk dünyasındaki yapılanmasına ilişkin olarak raporlar hazırlıyor. Bunu Milli İstihbarat Teşkilatı'na sunuyor. İşte bu faaliyetleri FETÖ'nün radarına giriyor. FETÖ açısından ortadan kaldırılması gereken bir hedef olarak görülüyor. Evet. Bu kapsamda da toplumda bunun işte algısını oluşturmak amacıyla dizide bir karakter oluşturuyorlar. Kazım Kaşifoğlu diye. Onu da vatan haini olarak lanse ediyorlar. Yani Türkiye'ye, devlete böyle aykırı hareketlerde bulunan, yurt dışındaki istihbarat örgütleriyle iş tutan biri olarak lanse ediyorlar. Ve bu kapsamda da onu dizide öldürüyorlar. Ne hikmetse tesadüfe bakın ki, tırnak içerisinde söylüyorum. Tabii. Bence de asla bu tesadüf değil. İki gün sonra da gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybediyor. Evet. Şimdi dizideki ismi Kaşifoğlu, gerçek hayattaki ismi Kaşif Kozinoğlu. Dolayısıyla baktığımızda orada bir algı yönetimi tabii olduğu, Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesi için bir mesaj verildiği gerçekten ortada. Şimdi dizinin senaristleri açıklamalarda bulundular. Bunun tesadüf olduğunu söylüyorlar, ancak yani şunun da açık bir biçimde ortaya çıkması gerekiyor. Bu Kurtlar Vadisi dizisi bir dönem FETÖ tarafından kullanıldı. O dönemde bu bilgileri bu senaristlere kimler verdi? Dizinin senaryosu nasıl değiştirildi? Oradaki isimler nasıl belirlendi? Sadece bunlar da değil. Mesela yine baktığımızda orada kullanılan bir araçta 34RTE1607 yazıyor. Yani 15 Temmuz hain darbe girişim. Hani gece yapılacaktı işte.
1: FG 1607 olan var. FG 1607 olan var.
0: Evet.
1: İşte 15 Temmuz sonrasını işaret ediyor.
0: Evet. Şimdi yine baktığımızda RTE plakası var. Yine dizinin bir sahnesinde mezarlıkta Erdoğan ismi
1: fotoğraf,
0: geçiyor.
1: Aynen şu fotoğrafı verelim Ahmet. Bir de şunu soralım. Yani daha doğrusu konuşalım. Şimdi artık bir soruşturma başlatıldı bu diziye. Milyonların soluksuz takip ettiği bir diziydi Kurtlar Vadisi, işte Pusu. Ve öncesinde de var tabii, bir dönemde senaryo işte danışmanlığı yapan isimler, senaryo yazan isimlerde de bir değişiklik oldu. Hatta işte eski yapımcı Osman Sınav'ın son sözleri, bu benimle mezara kadar gidecek sözleri, orada bir şaibi olduğunu zaten anlatıyor. Ama bir dönem tüm Türkiye'nin Fethullahçı terör örgütünün bir diziyi kullanarak, propaganda aracı olarak kullanıyor olması ve bizim şu anda yaşanan gelişmelerle bunu çok daha net bir şekilde görüyor olmamız için çok büyük bir vehameti aslında.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.

0: pahalı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.
8: FETÖ incelemesi başlatıldı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bu bilirkişi heyeti diziye ilişkin yayınlanan 300 bölümü tek tek izleyecekler ve geniş bir rapor hazırlayacaklar. O raporda örgütsel bir mesaj dizide verildi mi, verilmedi mi? İşte bu soruya cevap aranacak ve yine dizideki bazı karakterlerin diyalogları ve dizide yer alan bazı karakterlerle ilgili gerçek hayatta bu karakterlerin olduğu iddiası yer alıyordu. Bu iddiaların odağındaki isim ise 2011 yılında Ergenekon kumpasında tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Kimden bahsediyoruz? MİT eski yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'ndan bahsediyoruz. İddiaya göre bu dizide Kaşif Kozinoğlu bir karaktere yerleştirildi ve o karakterde Kazım Kaşifoğlu ismi verildi. Bu karakter gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu'nu mu temsil ediyordu? Bu soru işaretini gidermek için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dizinin 3 senaristini ifadeye çağırmıştı geçtiğimiz günlerde ve dizinin 3 senaristi ifade vermişlerdi. 3 senarist kimlerdi? Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan. 3 isimde ifadesinde kurgusal bir karakter olduğunu, gerçek hayatla bir ilişkisi olmadığını dizinin beyan etmişlerdi. Raci Şaşmaz'a özellikle FG plaka sorulmuştu. Çünkü dizide bir bölümünde FG plaka görünüyordu. Fethullah Gülen'in kısaltması olduğu iddia edilmişti. FETÖ terör örgütünün yöneticisi hayatını kaybetmişti. Raci Şaşmaz'da o plakayla ilgili hiçbir bilgim yok. Kiralık bir aracın plakası demişti ve haklarındaki tüm iddiaları yalanlamıştı. Raci Şaşmaz özellikle şunu söylemişti. Her zaman gündem olan bir dizinin senaristleriyiz. Bu diziyi karalama kampanyası olarak bu diziye yönelik bazı iddialar ortaya her dönem atılıyor. Her dönemde yalanlanıyor demişti. Raci Şaşmaz'la beraber diğer iki senarist de tüm iddiaları yalanladı. Dizi ilk olarak 19 Nisan 2007'de yayınlandı ve tam 10 sezon sürdü. 300 bölüm. 2016 Haziran'da da son bölümü yayınlanmıştı. Dizi hakkında FETÖ terör örgütüyle ilgili bir bağlantı var mı yok mu bu incelenecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşif Kozinoğlu öldü mü öldürüldü mü bu soruya cevap aranıyor. Ve bu soruya cevap arayabilmek için de iki dalga operasyonu bizler gördük. İlk dalga operasyonunda Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybettiğinde gardiyan olarak görev yapan isimler gözaltına alınmıştı. İkinci dalga operasyonunda o dönem sağlıkçı olarak görev yapanlar gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan birisi muhabir, birisi de kameramandı. Muhabir tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugünün en sıcak gelişmesi ise Kurtlar Vadisi Pusu adlı diziyle ilgili oldu. Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav, Kurtlar Vadisi dizisini bıraktıktan sonra kendisine bir yayında soru sorulmuştu. Diziyi neden bıraktınız? Bu kadar sükse yapan, bu kadar tutan bir projeyi neden bıraktınız diye. O da bu sır benimle mezara kadar gidecek demişti. Yine Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer alan oyunculardan bazıları sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Yaptıkları o paylaşımda FETÖ ile hiçbir zaman kol kola olmadın sen Osman Sınav. Keşke her şeyi anlatsaydın diyorlar. İşte Osman Sınav'ın anlatmadığı ve benimle mezara kadar gidecek, o gidecek dediği sır neydi? O araştırılıyor ve yine dizide şunu da söyleyelim. FETÖ silahlı terör örgütü lehine propaganda yapıldı mı, yapılmadı mı? Örtülü bir mesaj verildi mi, verilmedi mi? Örgütsel talimat veya yönlendirme yapıldı mı? Bu da incelenecek. Tüm bu iddiaların ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında bir bilirkişi heyeti görevlendirdiğini açıkladı. Özellikle Kazım Kaşifoğlu karakteri çok dikkat çekiyor. Çünkü bu karakter Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde vatan haini olarak gösteriliyor ve ardından öldürülüyor. Dizi yayınlandığında Kazım Kaşifoğlu karakteri öldürüldüğünde dizide 3 gün sonrasında 2011'de 3 gün sonra sadece bu dizideki yayınlanan dikkat çeken bu bölümden 3 gün sonra cezaevinde tutuklu bulunan Ergenekon kumpasında tutuklu bulunan eski MİT yetkilisi Kozinoğlu, Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetmişti. Tüm bunlar bir tesadüf mü? Bu isim benzerliği mi yoksa gerçekten bir gerçek kişi diziye bir karakter olarak yerleştirildi mi? FETÖ terör örgütünün propagandası Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 300 bölüm boyunca yapıldı mı? Tüm bunlar incelenecek. Bizler soruşturmayı ilk andan itibaren takip ediyoruz. Sıcak gelişmeleri saat kaç olursa olsun aktarıyoruz. Yine aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
9: Teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a aktardıkları için sevgili izleyiciler. Şimdi eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi'nin senaristleri demişti ki ifade verdi. Hatta Kurtlar Vadisi dizisine FETÖ soruşturması başlatıldı. Bunu da ekleyelim. Bugünün en sıcak gelişmesi. Hayatını kaybeden gazeteci yazar Nihat Genç'in yıllar önce dile getirdiği bir gün gelecek. Kurtlar Vadisi'ni yapanlar yargılanacak sözleri de yeniden gündeme geldi.
10: Karara yalvarırım, bir şans daha ver.
11: Kime, ne zaman, nerede operasyon yapacaksınız?
10: Bilmiyorum ama öğrenirim.
12: Dizideki bu karakter eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nu akıllara getirmişti. Senaristler ifade verdi. Yaşananlar gazeteci yazar Nihat Genç'in yıllar önce diziyle ilgili söylediği sözleri yeniden gündeme getirdi.
13: Bu Kurtlar Vadisi'nin bütün yönetmenleri ve senaristleri de mahkeme edilecektir. Ben ölürüm ölmem ama mahkeme edilecektir.
12: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
14: Kazım Kaşifoğlu karakteri diziye neden böyle bir isim karakter tercihinde bulundunuz? Gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyordu?
12: Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden yalnızca 2 gün önce yayınlanan bölümünde Kazım Kaşifoğlu için infaz emri verilmişti. İzleyici de ekrandaki karakterle gerçek hayattaki eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerliği sorgulamıştı.
15: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
16: Kaşifoğlu gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
17: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
18: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
12: Senaristlerin soruşturma kapsamında ifade vermesiyle birlikte yıllar önce yapılan bir açıklamada yeniden gündeme taşındı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteci yazar Nihat Genç yıllar önce Kurtlar Vadisi ekibiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
13: Türk devletine en büyük ihanettir o Kurtlar Vadisi ve Ezel. Özellikle Kurtlar Vadisi'ne bak.
12: Nihat Genç verdiği röportajda Kurtlar Vadisi ekibinin bir gün yargılanacağını dile getirmişti.
13: Kurtlar Vadisi neydi? O Ezel dizisini çekenler bir gün gelecek bu ülkenin mahkemelerinde yargılanacaklar. Sırasını bekliyor.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek hakim savcı atamalarında yeni bir sisteme geçildiğini duyurdu. Ankara'ya döneceğiz. Detayları muhabirimiz Sait Kahraman aktaracak.
19: Adalet Bakanı Akın Gürlek hakim ve cumhuriyet savcılarının atama sistemindeki devrim niteliğinde hayata geçirilecek değişikliklerle ilgili açıklama yaptı. Peki bu değişiklikler neler? Hemen onları da aktaralım. Özellikle hakim ve savcılar yeni sistemde atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olarak kullanılacak. Terfi ve teftiş sonuçlarının yanı sıra liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri de puanlamaya dahil edilecek. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre yeni sistemle birlikte Doğu Batı ayrımı da kaldırılacak. Böylece hakim ve savcıların atamalarında daha nesnel ve ölçülebilir kriterler esas alınacak. Sistem 2027 yılı ana kararnamesi ile uygulamaya başlayacak. Bakan Gürlek düzenlemenin yargılamaların makul sürede tamamlanmasına ve vatandaşların adalete daha hızlı erişmesine katkı sağlamasının hedeflediğini söyledi. Peki açıklamasında ne ifadelere yer verdi? Hemen onları da aktaralım. Bakan Gürlek vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reformlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemidir. İl programlarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz adliyelerimizde hakim ve cumhuriyet savcılarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın en önemli beklentilerinden biri olan yargılamaların makul sürede tamamlanmasını konusunda hassasiyeti kendilerine paylaştık. 12. yargı paketimizde yargı süreçlerini hızlandıran uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkan sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda hakim ve cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz ifadelerine yer verdi. Demin bahsettiğim gibi aslında çok önemli ve devrim niteliğinde kararlar bunlar. Özellikle terfi ve teftiş sonuçlarının yanı sıra liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya dahil edilecek. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre Doğu Batı ayrımı da ortadan kalkmış olacak. Böylece hakim ve savcıların atamalarında daha nesnel ve ölçülebilir kriterler esas alınacak. Sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulamaya başlayacak. Bakan Gürlek'in açıklamalarında bunlar vardı ve bunları devrim niteliğinde olarak ifade etti. Bakan Gürlek diyelim, sözü Ankara'dan size bırakalım.
9: Peki, teşekkür ediyoruz Sait Kahraman'a aktardığı detaylar için. Sayın seyirciler, şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşmaya sayılı günler kala çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu Güllü'yü Tuğyan'ın öldürdüğünü ileri sürdü. Duruşmada bildiği her şeyi anlatacağını söyledi.

0: Arabeskin kraliçesi Güllü. Ölümünün ardından iddiaların ardı arkası kesilmedi. Kızı tutuklandı, oğlu affetmeyeceğim dedi.
1: Tutuklanmasını bekliyor muydun?
2: Tutuklanmasını bekliyor muydum? Açıkçası bekliyordum yani, evet. Ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır.
0: Duruşmaya sayılı günler kalaysa şoke eden bir itiraf geldi. 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü için yürütülen davada ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Daha önce sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Duruşmaya sayılı günler kala Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'ndan dikkat çeken itiraflar geldi. Yanlışım ya. Eminoğlu Güllü'yü kızı Tuğyan'ın öldürdüğünü ileri sürdü.
3: Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu.
0: Kervan Eminoğlu Tuğyan'ın annesini kaldırabilecek güçte olduğunu söyledi.
3: Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var. Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir.
0: Eminoğlu duruşmada tüm bildiklerini anlatacağını söyledi.
4: Gülistan 9 soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı daha tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve 7 ili kapsayan operasyonların ardından dosyadaki toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
0: Yıllardır cevap bekleyen o soruşturma, yeni gözaltılar, yeni tutuklamalar.
5: Hangi ünvanda, hangi görevde olursa, ister emniyet görevlisi olsun, ister başka bir görevli olsun, hiç taviz vermez.
0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un akıbetine ilişkin soruşturmada geçtiğimiz günlerde 6. operasyon düzenlendi.
6: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Aralarında görevdeki emekli emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın adresi bu kez delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale iddialarıydı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı, ardından adliyeye sevk edildiler. Savcılık işlemleri sonrasında 2 şüpheli serbest kaldı, 4 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeden 2 tutuklama kararı çıktı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
7: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
8: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Gülistan Doku'dansa 5 Ocak 2020'den bu yana hala haber yok. Soruşturma sürüyor.
9: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbaççılar adalete hesap versin.
4: Amerikan basını Körfez ülkelerindeki İran saldırıları ile ilgili çarpıcı bir iddia attı ortaya. Buna göre Rus casus uyduları Suudi Arabistan'daki ABD üssü vurulmadan önce 2 gün boyunca bölgede faaliyet gösterdi. Ortaya çıkan son fotoğraflarsa Amerikan üslerindeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
0: Rusya ile İran arasındaki stratejik ortaklık sahadaki dengeleri değiştirecek bir boyuta ulaştı. İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan üslerine hedef alan geniş çaplı saldırılarından sadece 2 gün önce Rusya'ya ait 14 casus uydunun Suudi Arabistan'daki ABD askeri üssünün üzerinden geçtiği ortaya çıktı. Uzmanlara göre Moskova, Tahran yönetimini canlı uydu görüntüleri, hedefleme verileri ve gelişmiş silah teknolojileriyle destekliyor. Rusya'nın sağladığı nokta atışı istihbarat, İran İHA ve füzelerinin Amerikan askeri tesislerini çok daha yüksek hassasiyetle vurmasına imkan tanıdı. İki ülke arasındaki askeri işbirliği 2022'de Ukrayna Savaşı'nda kullanılan Şahit İHA'ları ile ivme kazanmıştı. 2025'te imzalanan 20 yıllık stratejik anlaşmayla resmiyet kazanan bu ittifak bir teknolojik alışveriş oluşturdu. Rus mühendisler tarafından jet motorlarıyla geliştirilen kamikaze İHA'lar ve hipersonik füze teknolojileri İran tarafından ABD'ye karşı kullanıldı. Öte yandan İran saldırılarının hemen ardından ABD üstlerindeki yıkımın boyutunu gözler önüne seren yeni fotoğraflar sızdırıldı. CBS News'un ulaştığı görüntüler bizzat bölgede görev yapan Amerikan askerleri tarafından çekildi. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde 4 motorlu dev Boeing E-3 Sentry keşif uçağının kuyruğu doğrudan isabet alarak gövdeden koptu. Kuveyt'teki Camp Buhring dahil birçok üste kışlalar ve tahkimatlar tamamen kullanılamaz hale geldi. ABD Savaş Bakanlığı müfettişliği tarafından yayımlanan son raporda aralarında 60 uçağında bulunduğu ekipman kaybının maliyetinin 3,7 milyar dolara ulaştığı doğrulandı. Pentagon ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
4: Gazze'de İsrail saldırısında hasar alan bir bina çöktü. Faciada 5'i çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti.
0: İsrail Gazze'de sivil ölümlerine yol açmayı sürdürüyor. İsrail bombardımanlarında ağır hasar alan 6 katlı bir bina Gazze'nin güneybatısındaki Esna bölgesinde çöktü. Hasarlı yapıda ve hemen yanındaki çadırlarda barınmaya çalışan onlarca yerinden edilmiş Filistinli enkaz altında kaldı. Faciada aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları gün boyunca sürdü. Ancak İsrail'in temel malzeme girişini engellemesi nedeniyle sivil savunma ekipleri ağır iş makinesi ve ekipman eksikliğiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Gazze yönetimi yaşanan felaketten İsrail'i ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu. Yıkılan yüz binlerce evin ardından barınacak yer bulamayan yüz binlerce Filistinli hayati tehlikeye rağmen çatlak ve ağır hasarlı binalarda yaşamak zorunda kalıyor. Yetkililer ablukanın kaldırılması, acil insani yardım ve kurtarma ekipmanlarının bölgeye girmesi için dünyaya çağrıda bulundu. Gazze'de hala binlerce kişinin çöken binaların enkazı altında kayıp olduğu belirtiliyor.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde siber casusluk operasyonu düzenlendi. Operasyonun hedefinde Ankara merkezli Aydo yazılım firması vardı. Şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesini sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklediği belirlendi.
0: Sendika yazılımının altından yasa dışı gizli veri tabanı çıktı. Çocuklar dahil milyonların kişisel bilgilerini ele geçirdiler. Bunu da saklamak için danışmanlık kılıfı uydurdular. Ancak MIT'in radarına takıldılar. Aydo yazılımın patronu dahil 5 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve jandarma ekipleri Ankara merkezli Aydo yazılım şirketine baskın yaptı. Sendikalara yazılım hizmeti veren şirketin geliştirdiği sistemlere gizli bir sorgu arayüzü yerleştirdiği siber istihbaratla deşifre edildi. Sistemde sadece sendikalıların değil, üye olmayan milyonlarca vatandaşın ve hatta 18 yaşından küçük çocukların da bilgileri çıktı. TC kimlik numarasıyla yapılan sorgularda tüm nüfus ve kimlik bilgilerine erişildiği, arka plandaysa dev veri setlerinin tutulduğu saptandı. Şüphelilerin sistem kayıtlarında NVI ibaresini kullanarak verilerin nüfus ve vatandaşlık işlerinden geldiği algısını oluşturmaya çalıştığı belirlendi. Büyük skandalsa şirketin Cloak & Wise adıyla kurumlara yasal olarak kişisel verileri koruma danışmanlığı verdiğinin belirlenmesiyle patlak verdi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarından oluşan 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şirket ve evlerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.
4: Ankara'da zehir tacirlerine suçüstü yapıldı. Şerefli Koçhisar'da uyuşturucuyu belirli noktalara bırakarak satış yapan 17 şüpheli yakalandı.
10: Aç kapıyı polis!
0: Zehir tacirleri dikkatlerden kaçmak istedi, alıcılarla buluşmaktan kaçındı. Uyuşturucuyu önceden belirlenen noktalara bıraktı. Ama bu yöntem de işe yaramadı. 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olayın adresi Ankara Şerefli Koçhisar. Zehir tacirleri uyuşturucuyu gizlice gözlerden uzak noktalara bıraktı. Alıcılarsa gelip aldı. Hepsi de izlendiğinden habersizdi. İstihbarat ve narkotik ekipleri sistemi de şifre etmiş, Şerefli Koçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı da harekete geçmişti. Kolluk güçleri fiziki takipteydi. Operasyon için 5 gün beklenildi. Tüm şüpheliler tespit edildi. Ardından operasyon gerçekleştirildi. 17 zehir taciri suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
4: Avrupa ülkelerine taşımacılık yapan tır şoförleri 90 ila 180 gün arasında sınırlandırılan Schengen vizesi uygulamasına sınır kapısından tepki gösterdi. Sürücüler vize sürelerinden muafiyet talebinde bulundu.
0: Tır şoförleri Edirne'de Kapıkule sınır kapısı tır parkında buluştu. Avrupa Birliği'nin Schengen vizesi kısıtlamalarına tepki gösterdiler.
11: Direksiyon sallayan tecrübeli şoförlerimizi potansiyel göçmen ve sığınmacı saymakta 90-180 gün Schengen kısıtlamasıyla çalışma hakkımızı gasp etmektedir.
12: Birleşin, birleşin, kazanacağız.
0: Çok sayıda tır şoförü, sendika ve dernekler yaşadıkları sorunları dile getirmek için basın açıklaması yaptı. Schengen vize kısıtlamalarına dikkat çeken sürücüler çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.
11: Bizi vize kotalarıyla evlerimizde zorunlu işsizliğe ve açlığa mahkum eden bu akıl dışı uygulamaya derhal son verilmelidir. 90-180 gün Schengen kısıtlaması kaldırılarak şoförlere uluslararası çalışma muafiyeti tanınmalıdır.
12: Amen! Şaşırma! Sabrımızı taşırma.
0: Sürücüler temel hizmetlerde tavan fiyatı ve iyileştirme talep etti. Günlerce süren uzun kuyruklara değindiler.
13: Her kapıda kuyruk var. Yine burada 24 saat, 48 saat, 50 saat, 100 saat, 18 gün, 20 gün bekleyen kardeşlerimiz var. Burada bu çileleri çekmek istemiyoruz.
12: Şoförler kimsenin kölesi değil.
0: Yetkililerden destek isteyen sürücüler şoför meslek kanunu çıkarılsın çağrısında bulundu.
14: Uluslararası çalışan şoförleriz biz ama bizlere turist vizesi vererek bizleri açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkum ediyorlar. Hep birlikte şoför meslek kanununu çıkartın.
12: Şoförler kimsenin kölesi değil.
4: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki kültür varlıklarının yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalarda gelinen son durumu açıkladı. Deprem bölgesinde Bakan Ersoy bugüne kadar 377 yapının restorasyonun tamamlandığını söyledi.
15: Gaziantep'te tarihimizin önemli simgelerinden Gaziantep Kalesi'ni yeniden ayağa kaldırdık. Diyarbakır'da surlarımızdan müzelerimize, St. George Kilisesi'nden Zerzaman Kalesi'ne kadar çok sayıda kültür varlığımız için restorasyon ve koruma çalışmalarını tamamladık. Hedefimiz 2027'nin hemen başında cezaevi yapısını kültür ve sanat odaklı bir merkez olarak halkımıza sunmaktır. Hatay'da yüzlerce tescilli yapının projelendirilmesi için çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta da Kahramanmaraş Kalesi'nin ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Kurtuluş Mahallesi'nde etaplar halinde çalışıyoruz. Projelerini tamamladığımızda tescilli yapıların restorasyon çalışmalarını da başlatıyoruz. Malatya'da Aslantepe'den Atatürk Evi'ne, Arkeoloji Müzesi'nden Beş Konaklara kadar birçok alanda koruma ve restorasyon çalışmalarını tamamladık. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 11 ili kapsayan deprem bölgesi için 22 milyar tutarında bir bütçe ayırdı.
16: TGRT FM Haber.
10: durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21, Ankara 25, İzmir 27, Bursa 23, Konya 28, Afyon 24, Denizli 29, Antalya 30, Adana 33, Zonguldak 19, Samsun 21, Trabzon 23, Kayseri 29, Erzurum 24, Gaziantep 31, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 34 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreler arasında üst yapı onarım ve asfalt sati kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden

görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 16 Eylül 2026 haftanın ortasında son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Galatasaray'la başlayalım. Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin grup lig aşamasında ise yaptığı son 10 açılış maçında sadece bir kez kazanabildi. Bekliyor muydunuz böyle bir sonuç, böyle bir mağlubiyet?
1: Yani Sporting ile Galatasaray'ın birbirine denk takımlar olduğunu söylemiştik geçen hafta. Açıkçası hani bu kadar bir mağlubiyet beklemiyordum. Özellikle de ilk yarıdaki oyunu gördüğüm zaman yine beklemiyordum. Çünkü Galatasaray maça gerçekten aslında iyi başlamıştı. Yani ilk 15 dakikalık dilimde rakibi kendi yaralarına hapsetti. Önde baskı yaptı. Merkezi kalabalık tuttu. Golü de buldu 5. dakikada. İyi oynadığı bölümde maçı koparabilecek golü, yani ikinci golü anlamında söylüyorum, atamadı. Eğer onu atsa galibiyetle başlama ihtimali tabii ki çok yüksek olacaktı. Tabii özellikle hani savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşadı Galatasaray, çok zorlandı, onu da gördük. Tabii burada Okan Buruk'un da hataları oldu. Yani değişiklikleri biraz geç yaptı. Yani oyunun bozulduğunu gördü ama müdahale etmek için, yani skorun geriye düşmesini bekledi açıkçası. Böyle o tip bir maç oldu. Hani iyi başladı ama kötü bitirdi, onu söylemek lazım.
0: Toplantıya girdiğinde sinirliydi Okan Buruk. Birçok şey söyleyeceğim. Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Hepsini söylemem gerek. Rakibimi tebrik ediyorum. Bunu söylediklerimin onlarla bir ilgisi yok. Sonuçta çıkıp oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle alakası yok, ancak çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi, kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var diye konuştu. Yorumunuz nedir?
1: VAR hakemler öncelikle statta olmuyor zaten, UEFA'nın merkezinde oluyor. Ama tabii ki hocanın söylediğinde yani haklılık payı olan kısmı var. Bence Batrakov'a daha doğrusu yapılan müdahale bence net kırmızı karttı. Burada VAR'ın devreye girmesi bana göre gerekliydi. Yani çünkü çok sert bir müdahaleydi ve topla ilgisi olmayan bir pozisyondu. Ama penaltı pozisyonunda hani ki genelde penaltı pozisyonunda hakemlerin artık zaten UEFA'nın yeni bir standardı var. Yani bu sezon itibariyle özellikle VAR'ın mümkün olduğu kadar devreye girmemesini istiyorlar. Yani maksimum seviyede hakemin sahada verdiği kararın devam etmesini istiyorlar. Ama tabii çok böyle işte Batrakova yapılan müdahale gibi ya da işte elle atılan goller gibi aslında VAR'ın çıkış amacının olduğu pozisyonlar için VAR'ın devreye girmesini istiyorlar. Penaltı pozisyonuna çok bir şey diyemem. Evet, penaltı verilmeyebilirdi, o açıdan belki şey yok ama hani verilmedi diye de çok büyük özür dilerim. Verildi diye de çok böyle skandal bir hata olduğunu düşünmüyorum ama ben Batrakov'a verilmeyen kırmızı kartı, yani Batrakov aleyhine, Galatasaray aleyhine verilmeyen kırmızı kartın hatalı olduğunu düşünüyorum. O konuda haklı.
0: Süper Lig'e dönelim. 5. haftada Kocaeli Sporu Abdülkerim Bardakçı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti Galatasaray. Kaptan Abdülkerim bu sezon golle tanışmış oldu. Galatasaray'ın bir golü VAR'dan döndü. Deniz bu kez direği geçemedi. Kocaeli Spor da direğe takıldı. Ligde son 38 iç saha maçında mağlup olmadı. Sarı Kırmızılar Kocaeli Spor'u 3 maç sonra yendi. Maç değerlendirmeniz nedir?
1: Yani evet, baştan sona aslında Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçen bir maç oldu. Yani Kocaeli Spor geçen sezon 4 puan almıştı Galatasaray'dan ama bu sene öyle bir oyun izleyemedik o açıdan. Galatasaray için olumlu bir sonuç oldu. Tabii burada Osimhen'siz hücumla ilgili gene bir sıkıntı yaşadı. Yani tıpkı Sporting'de yaşadığı gibi öyle bir problem var Galatasaray'ın. Osimhen yokken hani Leao, Deniz, Sané, Barış, Yunus kombinasyondan en doğru hücumu nasıl yapacağı konusunda problemleri var. Bence Galatasaray'ın bu konuda biraz çözüm üretmesi lazım Okan Buruk'un. Osimhen yokken hücumun merkezinde kim olacak? Leao'nun ki 50 milyon euro verildi bonservisine artı oyuncuya verilen ücretle beraber. Yani bu hücum yapısında nasıl bir role büründürülecek, nereye yerleştirilecek? Galatasaray'ın bence şu anda en büyük problemi bu.
0: Maçın ardından konuştu Okan Buruk. Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenerek Beşiktaş'a maç fazlasıyla kaptırdıkları liderliği geri aldıkları için oyuncularını tebrik etti. Siniri geçmemişti. Geçen hafta içinde yine yorumda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 3-1 kaybettikleri Sporting maçının VAR hakemi için bir daha görev verilmemesi gerektiğini savundu.
1: Yani UEFA'nın iç işleyişi mutlaka tabii ki bir rapor yazılmıştır temsilcisi, gözlemcisi hakemin. Batrakov dışında ben çok ciddi bir VAR hakemi hatası görmedim. Verilebilir mi? Verilebilir tabii, şey diyemem ona.
0: Trabzonspor'a geçelim. Galatasaray'la bu hafta maçı olduğu için birlikte değerlendirmiş olalım. Öncesine bakalım. 5. hafta maçında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İlhan Palut'un öğrencileri bu galibiyetle sezondaki ilk puanlarını Trabzonspor karşısında aldılar ve Trabzonspor ise 7 puanda kaldı. Maç değerlendirmeniz nedir?
1: Trabzonspor aslında Fenerbahçe ile benzer izler taşıyor. Yani İşte Fatih Tekke'nin istifası, geri dönmesi, sonra bir sonraki maç Fatih Tekke'nin geri dönmesi ve tekrar artık görevinden ayrılması. Oyun yapıları da, oyuncu yapıları da, yani kadro mühendisliği konusunda hataları olan bir takım Trabzonspor. Konyaspor karşısında hani istatistiklere baktığımızda topa hakim olan taraf gibi görünüyor Trabzonspor ama tabii sürekli yan pas yapması ve hani hücum organizasyonu konusunda pek başarılı olamayışı bu sonucu getirdi. Dediğim gibi Trabzonspor'un artık bundan sonrası için tabii yeni hocası da geldi. Onu da konuşuruz herhalde birazdan. Yeni bir yola girecek, yeni bir anlayışa girecek. Konya karşısındaki Trabzonspor iyi değildi.
0: Değerlendirelim hemen. Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardı Trabzonspor. Tomas Reis'le teknik direktörlüğe ülkesinin ekiplerinden Bochum'da başlamıştı. Sonrasında Schalke'yi çalıştırdı. 2024-26 yılları arasında Samsunspor'da görev aldı 52 yaşındaki antrenör. Kırmızı beyazlı ekiple 72 maça çıkıp 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Tomas Reis son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'u çalıştırdı. Yakından tanıdığımız bir teknik adam aslında. Yine evet, Karadeniz bölgesinde çok da uzaklaşmadı eski kulübünden. Ne söylersiniz?
1: Yani tabii Trabzonspor uzunca bir süre, yani 10-15 günlük bir süre boyunca söylüyorum, teknik adam bulma açısından uzunca bir süre arayıştaydı. Hatta başkan Conte'ye de gittiklerini, Conte'nin 25 milyon euro istediğini ifade etti. Biraz işin mali tarafı da tabii düşünüldü burada. Ligi bilen, yani Süper Lig'in dinamiklerini tanıyan, yani oyuncuları, rakibi, her şeyi bilen bir hoca olarak o açıdan kısmen doğru bir tercih. Ama tabii Tomas Reis Samsunspor'u aslında bir nevi inşa eden bir adamdı. Yani o bir süreç geçirdi orada. Bu 1,5-2 senelik süreçte Samsunspor önce biraz yavaş yavaş inşa etti. Ondan sonra Avrupa Ligi'ne götürdü. Tabii Trabzonspor'da bu sabır ona gösterilir mi gösterilmez bu konuyu bilemem. Ama dediğim gibi biraz daha anlayış olarak savunma anlayışı ön planda olan, kontrollü bir oyunu benimseyen bir teknik adam. Tabii Alman disiplini de var. Eğer sabır gösterilirse... Ama yarışmacı bir teknik adam mı? O konuda biraz şüphelerim var. Dediğim gibi sabır gösterilirse bu sezon için değil ama önümüzdeki sezon için daha farklı bir şeyler yapabilir gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi daha çok inşa eden, kuran bir teknik adam profili var Tomas Reis'te.
0: Peki Galatasaray cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Dört büyüklerin maçları Süper Lig'de en çok ilgiyi gören maçlar oluyor. Trabzonspor'un başında yeni hocası olacak. Evet. Diğer tarafta Galatasaray'ın sakatlıkları vardı ama iyileşiyor hepsi ve Osimhen'in Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve sahada olmak istediğini bu maçta duyumlarımız arasında var. Ne söylersiniz?
1: Yani şimdi Osimhen'le Galatasaray'la, Osimhen'siz Galatasaray arasında aslında olmaması gereken bir uçurum var. Yani çünkü bir büyük takımın sadece tek futbolcu odaklı olması doğru değil. Ama tabii ki Osimhen gibi de büyük bir oyuncuyu kullanamamak Galatasaray adına kötü bir durum. Onu da kabul etmek lazım. Ama şimdi Osimhen oynadığı zaman Galatasaray'ın oyunu bayağı bir öne çıkıyor. Oynamadığı zaman geride kalıyor. Ben Trabzonspor'un yeni hocasıyla ve maçın Trabzon'da oynanacak olması sebebiyle sanki biraz daha Trabzonspor'u şanslı görüyorum bu maçta. Ama Osimhen oynarsa dengeler değişebilir. Yani biraz ortadan bir yorum oldu ama birinci derecede ben yine de Trabzonspor'u yeni bir hoca ve yeni bir kan değişimiyle, yani biraz daha oyuncuların refleks göstereceğini, daha maça ne diyelim hazırlanacaklarını, daha fazla motive olacaklarını düşünüyorum.
0: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Temsilcimiz Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Aslında daha önce de söylemiştim pazartesi günü programda, maçın öncesinde kime sorsam Roma tarafının daha şanslı olduğunu söylüyordu fizik gücü ve oyuncu kalitesi bakımından, ama Fenerbahçe iyi bir performans sergiledi Süper Lig'de oynadığı maçlara nazaran ve belki de 3 puanı bırakan taraf oldu. Maç değerlendirmenizi alarak başlayalım.
1: Ya tabii şöyle, seneler sonra 18 sene yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi'nin maça çıkmak, onun verdiği bir heyecan, coşku ve içeride oynuyorsunuz, bu önemliydi yani taraftarınız önünde. Yani kötü bir başlangıç olayları daha kötü noktaya çekebilirdi. Bu yüzden Fenerbahçe biraz maça temkinli başladı. Kontrolü eline almak istedi. İlk bölümde topa sahip olsa da pastanın önemli bölümünü az önce Trabzon'da bahsettiğimiz gibi geriye yana yaparak oynadı. Roma bir uzaktan şutla bir gol buldu. O da top da enteresan, yani çok böyle geçilmemesi gereken bir yerden geçti. Cristiano'nun golüyle. Sonra ikinci yarıda Fenerbahçe daha farklı bir profil çizdi. Yani daha böyle gol isteyen, hücumu düşünen bir Fenerbahçe. Ki Archie Brown'la çok güzel klas bir gol attı. O golde de aşağı yukarı saymadım ama en az bir 20 pas vardır. Yani bir set hücumuyla gelen bir gol. O açıdan Roma gibi bir takıma karşı set hücumuyla attığınız gol kıymetli bir gol o anlamda. Yani sadece kontra atakla değil, oyun kurarak da gol atabildiğinizi gösteriyor. Eğer Kante'nin pasında Muriç 2'yi yapsaydı, hatta Ake'nin vuruşunda top direkten dönmeseydi, Fenerbahçe 3 puanla başlayacaktı. Onu söyleyebilirim. Yani Roma seviyesindeki bir takıma karşı alınan puan, yani bir puan da olsa bence değerli. İkinci yarıda dediğim gibi maçı kazanabilecek bir sürü pozisyon da üretti. Yani mücadele açısından, direnç açısından, ikinci yarıdaki gösterdiği reaksiyon açısından ben Fenerbahçe'yi Roma karşısında beğendim.
0: Maçın ardından beklenmedik bir şey yaşandı. İsmail Kartal görevinden istifa etti. Ardından Aziz Yıldırım kabul etmediğine dair açıklamalar da yaptı. Aziz Yıldırım'ın söylediği cümlelerin arasına bakalım, satır aralarına. Baskıyı söyledi, ilaç kullandığını söyledi. Maç esnasında bir şişe atma olayı gerçekleşmiş. Atan kişi tribünden hemen alındı ve maçlardan men edildi ama genel olarak anladığımız kadarıyla hoca stresi kaldıramadı, baskıyı kaldıramadı ve kendi ve ekibinin aldığı karar üzerine yönetimin haberi olmadan maç sonunda istifa etti. Ertesi gün telefonlarının kapalı olduğu söylendi ve Fenerbahçe yönetimi kalkıp evine gitti. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasındaysa hoca tekrar ikna edildi ve görevinin başına döndü. Şimdi burada istifa ederken aslında kurduğu bir cümle var. O cümleden sonra daha 24 saat geçmeden geri dönmesi de yine eleştiri almasına neden oldu. Çünkü bir daha asla geri dönmemek kaydıyla dedi istifa ederken. Sonrasında da işte duygusal yaklaştığını söyledi ama az önce bahsettiğiniz gibi Fatih Tekke istifasında ve geri dönüşünde aynı şeyi yaşadık. Yine karşımızda buna benzer bir tablo var. Ne söylersiniz?
1: Yani şunu artık kabullenmek lazım. İstifanın tek taraflı bir hadise olduğunu kabul etmek lazım. Yani bu istifa eden kişinin kabul edilip edilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani bıraktıysanız geri dönmemeliydiniz. Yani ve diyorsunuz ki bir daha geri dönmemek üzere. Ya bence bu büyük bir kulüp için kabul edilebilir bir durum değil. Yani hiç kimse için yani hiçbir kimse, hiçbir şahıs bir kurumun önüne geçemez. Yani kimse vazgeçilmez değildir. Yani bu İsmail Kartal değil, Pep Guardiola da olsa aynı şekilde. Yani istifa etti, geri döndü diye bir şey kabul etmiyorum ben kendi adıma. Bir kurumda bir yerde çalışmak istemiyorsanız bırakıyorsunuz, geri dönmemelisiniz. Yani bazen bizim bir çocuk şey yapıyor mesela, işte arkadaşımla küstüm diye ben bugün okula gitmek istemiyorum diyor. Yani yanlış
0: anlaşılmasın. Okul arkadaşından ibaret değil.
1: Yani ilkokul seviyesinde değiliz. Yani koskoca Fenerbahçe kulübü işte 250-300 milyon euroluk kadroyu size emanet etmişler. Bu iş bu kadar bence basit değil. İşte, ve teknik adam olarak bir sorumluluğunuz var, bir liderliğiniz var. Lider olmanız gerekir. Hı hı.

0: işte yönetimin evine gitmesi gibi durumlar ben o takımın konsantrasyonunu bozduğunu düşünüyorum. Bunu da şuradan anlıyoruz. Fenerbahçe ilk faulü 62. dakikada yapıyor. Yani ilk yarıda ben maç izlerken televizyonda sunucu dedi ki Fenerbahçe dedi ilk yarı hiç faul yapmamış. Sonra dikkat ettim. İlk faulü 62'de yaptı. Ya bu yani konsantrasyon kaybının en önemli işareti bence. Tabii fiziksel bir mücadele ve reaksiyon eksikliği de vardı. Yani Roma maçındaki oyun. Ben dediğim gibi hepsi ana sebebi bence konsantrasyon.
1: Futbolcuların ısınma sırasında pas yapamayacaklarını söylediğini dile getiren İsmail Kartal maçın ardından buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. 3 puan almak için geldik ama olmadı. Bugün bizim hakkımız 3 puan almaktı ama o bir golü atamadık. Bunun için üzgünüz ifadelerini kullandı ve devam etti. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde takımın farklı performans sergilenmesine ilişkin bir soru geldi hocaya. O da orada konsantre oluyoruz. Lige geldiğimiz zaman bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle bir zeminde bu kadar zor oluyor. Bunları da değerlendiremeyince orada ayrı bir, burada ayrı bir takım olmuyor. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Şu an 8 puan fark var. Ligde ilk maç 2 tane verilmeyen penaltımız, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız ve bu akşamki hakemin 3 dakika uzatma vermesi, daha fazla bir cevap vermeyeceğim dedi.
0: Yani şeyi kabul ediyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde konsantre olmakla Süper Lig'e konsantre olmak aynı şey değil ama bence dediğim gibi az önce de bahsettik. İsmail Kartal'ın istifasının ve geri dönüşünün konsantrasyonunu bozduğu konusunda da bence kendisine bir çuval izi batırması lazım. Ya penaltı verildi verilmedi konuları bence Gaziantep maçının konusu değil. Daha da önemlisi yani güçlü bir kadrosu var. Elinde işte City'de, United'da, Roma'da, Real Madrid'de, Barcelona'da çok dünyanın üst düzey Paris Saint Germain gibi çok takımlarında oynamış elinde birçok oyuncusu var. Burada önemli olan bu güçlü kadronun zayıf oyun oynaması. Yani bu kadro Roma karşısında oynayabildi ama Antep karşısında oynayamadı. Ha tabii burada oyuncu tercihlerinin de önemi var. Çünkü 7 savunmacıyla çıktı Fenerbahçe Antep karşısında. Üçlü orta saha, üçü de defansif orta saha. O açıdan daha sonra kurtarıcı olarak tabii İrfan Can'ı işte Vedat Muriç'i falan aldı şey yaptı ama tabii fayda etmedi. Dediğim gibi burada bence hocanın da kendini sorgulaması ve elindeki güçlü takımın neden oynayamadığını, neden bu kadar inatsız olduğu konusunda bir sorgulaması gerekir.
1: Fenerbahçe pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek. Maç değerlendirmeniz nedir?
0: Yani Fenerbahçe'nin ben rahat kazanacağını düşünüyorum. Çünkü hem iç saha olması hem Eyüpspor'un malum durumu. Çünkü Eyüpspor 5 haftada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet alabildi. Geçen sene düşmekten son anda kurtuldu. Kadrosu geçen seneye göre nazaran daha zayıf bir kadro. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.
1: Beşiktaş'a bakalım. Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında konuk ettiği Erzurumspor'u 3-0 yenen Beşiktaş ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Değerlendirmenizi alalım.
0: Az önce Fenerbahçe'de bahsettiğimiz o konsantrasyonun karşısında tam tersi Beşiktaş'ın dikkat çekici olan hani 3-0'lık skordan ziyade Fenerbahçe derbisinden sonra Erzurum karşısında da aynı ciddiyetle sahaya çıkması bence. Yani hiçbir rakibi tamamen ciddiye alarak bir ne diyelim ona hani derbi rehaveti olmadan aynı ciddiyetle, aynı duyguyla çok ezici bir üstünlükle daha da farklı olabilirdi. Hatta sayılmayan golleri var. Vardan dönen ya da işte hakemin iptal ettiği gibi net bir galibiyet elde etti.
1: Basın toplantısında konuşan Italiano elimizden geldiğince böyle mücadele etmeye ve 3 puan almak isteyen karakterle agresif oynamaya çalışacağız. Umarım bu gidişat devam eder. Taraftarlarımız bizi itiyor. Önümüzde gerçekten büyük bir potansiyel var. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Performanslardan çok mutluyum. Oyuncularım yüksek seviyede oynuyor. Böyle devam ederse güzel mutlulukları beraber yaşayabiliriz ifadelerini kullandı. Italiano'nun da takıma geldiğinden beri oluşturduğu katkı oldukça olumlu yönde gözlemleniyor. Çünkü oyuncular da daha bir

0: kendine geldi gibi, en azından bana göre öyle. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani şöyle, futbolda bir tabir vardır. Yani teknik direktör takımı diye bir tabir vardır. Hani bazı takımlar yıldız takımıdır, bazı takımlar teknik direktör takımıdır. Beşiktaş'ın şu anki görüntüsü teknik direktör takımı gibi. Yani sadece transferlerle değişmedi Beşiktaş. Oyun organizasyonu ve kolektif davranışlar var takımda, onu görmek lazım. Topa sahip olduğunda topa ne yapacağını bilen, boş alanlara koşu atan, kaybettiğinde topu nerede baskı yapacağını bilen, yani bir tam az önce de bahsettik, teknik direktör takımı olmuş Beşiktaş. O yüzden İtalyanları tebrik etmek lazım. Tabii bunun önemli olan gelişmesi, daha da büyümesi. Şu anda Beşiktaş bunu uyguluyor ama tabii ki temel problemleri var. Bazı, işte dediğim gibi, hücum, evet gol atıyor, şey yapıyor ama tabii görece zayıf rakipler karşısında oldu bu golli maçlar. Hücum anlamında böyle biraz birkaç sıkıntıları var bence. Yani hücum seti anlamında.
0: Peki Beşiktaş 17 Eylül Perşembe günü Marsilya'yı ağırlayacak. Marsilya Fransa Lig 1'de geride, kalan haftalarda ne yaptı ona bakalım rakibine. Sezonun açılış maçında Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. Ligde iyi başlayan Fransız ekibi geride kalan son 3 haftada çıktı. Tüm maçları ise kaybetti. Marsilya sırasıyla Monaco'ya 2-0, Paris'e 3-2 ve Rennes'e ise 1-0 kaybetti. Ligde sadece 3 puanı bulunan Marsilya puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor. Rakibi Marsilya, ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, Beşiktaş'ın az önce de bahsettik. Yani oyun ciddiyetinde bir sapma olmazsa, ki ben olacağını düşünmüyorum, gayet şey oynuyorlar, iştahlı ve aynı ciddiyetle oynuyorlar. Yani Erzurum'a karşı neyse, Fenerbahçe'ye karşı neyse, Marsilya'ya karşı da aynısını sergileyecekler. İç sahada olması ve ilk UEFA Avrupa Ligi aşamasındaki ilk maç olması sebebiyle ben Beşiktaş'ın Marsilya'yı yeneceğini düşünüyorum. Yani çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa. Yani ben Marsilya'nın formsuzluğunu, Beşiktaş'ın formsuzluğunun giderek yükselmesinde de bunlar önemli etkenler olarak görüyorum.
0: Peki Beşiktaş 20 Eylül Pazar günü ise Ahmet Spor'a konuk olacak. Bu maçla ilgili de değerlendirmenizi alalım.
1: Deplasman olması biraz zor olabilir. Tabii Ahmet Spor'un en son Başakşehir'i 5-0 gibi bir skorla mağlup etmesi de önemli. İlginç bir maç olabilir. Yani haftanın en çok konuşulacak maçı olabilir oyun anlamında.
0: Peki, teşekkür ederiz yorumlarınız
1: Rica
0: için.
1: Ederim.
0: Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Ücretli reklamlar.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

Günün içinlere hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 14'ü gösterirken bugün de tam randevu verdiğimiz saatte sizlerle birlikteyiz. 16'ya kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri aktaracağım.

0: Ben Mehmet Aydın. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatılmış durumda. Dizi kendi döneminde hangi mesajları verdi, toplumu nasıl etkiledi? Tüm bu soruların cevabı atanan bilirkişi heyeti tarafından aranacak. Şimdi o detaylara bakalım. Detaylar içinde arkadaşım Hanifi Bayar'a gidelim. Hanifi, önemli bir gelişme, neler aktaracaksın?
1: Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Kaşif Kozinoğlu ismi bir kez daha gündeme gelmişti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu Ergenekon kumpasında tutuklu bulunduğu Silivri'deki cezaevinde 2011'de hayatını kaybetmişti. Kaşifoğlu öldü mü, öldürüldü mü? İşte bu soru cevap arıyordu burada. Ve aranan bu cevapla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü? Bu araştırılıyor. Bu araştırılırken gündeme bir anda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi geldi. Çünkü dizide yer alan bir karakter var. Kazım Kaşifoğlu. İşte bu isim gerçekteki Kaşif Kozinoğlu mu? Bu araştırılıyor ve bununla ilgili dizinin 3 senaristi ifadeye çağrılmıştı. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan Silivri Adalet Sarayı'nda başsavcılık tarafından ifadeye çağrılmışlardı ve ifade vermişlerdi. Raci Şaşmaz tüm karakterlerin kurgusal olduğunu, gerçeklikle bir ilgisi olmadığını söylemişti ve bu tarz iddiaların da projeyi karalama kampanyası olduğunu öne sürmüştü. Ancak kamuoyundaki iddialar hala dile gelmeye devam ediyor. Özellikle sosyal medyada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden birçok bölüm paylaşılıyor tekrardan ve paylaşılanların hepsinde de bir mesaj var mı yok mu sorusu cevap arıyor. İşte bu cevabı bulabilmek için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi heyeti düzenledi ve o bilirkişi heyeti 10 sezon boyunca yayınlanan, toplam 300 bölüm olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisini inceleyecek ve bu dizideki harfler, mesela FG plakası neden kullanıldı, diyaloglarda bir mesaj var mı, örgütsel bir mesaj verildi mi, bunlar incelenecek ve Kazım Kaşifoğlu karakteri de bir kez daha bilirkişi tarafınca incelenecek. Bizler tüm gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Şimdi tabii özel bir röportajımızın olacağını ifade edelim. Kahramanmaraş'a uzanacağız. TGRT Haber muhabiri Özay Erat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir özel röportaj gerçekleştirecek. Hemen gidelim. Özay, sözü sana bırakayım. Sayın Bakanımız da bekliyor. Neler aktaracaksınız?
2: Evet Sayın Mehmet Aydın, sizin de söylemiş olduğunuz gibi Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'la birlikteyiz şu anda Kahramanmaraş'tayız. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk İstiklal madalyalı şehri. Aynı zamanda UNESCO Edebiyat Şehri seçildi. Ve tabii ki 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depremini de unutmuyoruz. Acılığımız büyük ama şehirlerin hafızalarını da yenilemek gerekiyor galiba. O nedenle bugün burada 11 şehrin hafızası bir kez daha yenilendi. Nedir efendim bu yenilenme?
3: Tabii 6 Şubat depreminden sonra çok önemli bir felaket, çok büyük bir yıkımla karşılaştı. Maraş'ta bu en ağır yıkımları alan şehirlerimizin başında geliyordu. Zaten merkezi Maraş'tı biliyorsunuz. Birçok tarihi eser tescilli yapımızda yıkıldı. Tabii tescilli yapılar, öncelikli olarak biz onları tekrar ihya ediyoruz, restore ediyoruz. Ama bu hani sadece bir duvara yatırım yapmak, bir binaya yatırım yapmak değil. Aslında bu tescilli yapılar 100 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık tescilli yapılarımız var şehirlerimizde. Şehrin aynı zamanda hafızasını da oluşturuyorlar. Eğer siz geçmişi geleceğe emanet etmek istiyorsanız işte bu hafızayı da korumanız gerekiyor. Gelecek nesillere hafızasıyla birlikte aktarmanız gerekiyor. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz bugün Kahramanmaraş Kalesi'nin ihadan sonra yeniden açılışı için, açılış seremonisi için bugün burada toplandık. Çok ciddi hasar almıştı kale. Özellikle bazı sur duvarlarında çökmeler olmuştu. Bazı sur duvarların altlarında kaymalar olmuştu. Zeminde tabii oynaklıklar olmuştu. Hem zemin güçlendirme yapıldı, hem duvarlar tekrar, yıkılan duvarlar tekrar onarıldı. Kimilerin iç dolguları baştan yapıldı. Bununla da yetinmedik. Çevre düzenlemesini yaptık. İçindeki yapıları tekrar ihya ettik. Güzel bir çevre ve aydınlatma projesiyle birlikte tekrar bugün vatandaşlarımızın ziyaretine kazandırmış olduk. Tabii kalenin kale olma özelliği dışında İstiklal madalyası almasına sebep olan ilk ateşin yakıldığı, ilk isyanın başladığı nokta olması açısından da çok çok önemli. Ve biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurtarılan şehrimiz Maraş. O nedenle de zaten madalyaya, İstiklal Madalyası'na layık görmüş olan bir şehrimiz. O anlamda kalenin birçok önemi var. Yani çok eski bir yapı olması, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması, bunları bir tarafa bırakıyorum. Ama yakın tarihte de Kurtuluş Savaşı adına, ülkemiz adına, kahramanlık, Türk halkının kahramanlığı adına çok önemli bir görev üstlenmiş bir yer.
2: Şimdi hemen şunu belirtelim efendim. Sadece Kahramanmaraşlı değil, tam 11 ilimizde kültür varlıkları yenilendi. Ne kadar bir harcama oldu, ne yapıldı, hedefte neler var?
3: Şimdi bizim bakanımıza bağlı iki kurum yapıyor. Biri Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü. Onlar ilk etapta depremden hemen sonra 79 kültür varlığını ihya ettiler. Devam eden 17 tane daha projemiz var. Onları hızlı bir şekilde büyük bir bölümü yıl sonunda kalan kısmında 2027 başlarında tamamlamayı hedefliyoruz. Yine Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çok büyük çalışması var. Onun 11 illik bölgede 678 tane kültür varlığı vardı. Bunların 301'i çok şükür hasar almadan depremi atlatmıştı ama 377'sinde ciddi hasar oluşmuştu. Kimisi hafif hasar, kimi orta, kimi ağır, kimi de tamamen göçme şeklinde hasarlar oluşmuştu. Bunların çok büyük bir bölümü, 209 tanesinin tadilat, restorasyon ve yeniden ihya süreçleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Yıl sonuna kadar çok büyük bir adedi, 58 taneyi inşallah bu ay içinde, önümüzdeki ay Kasım ve Aralık ayları içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 110 tane eserimizi de inşallah 2027 ortalarına kadar hızlı bir şekilde restorasyon süreçlerini tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımını açacağız. Şu anda bakanlık, yani kültür varlıkları şu ana kadar 12.3 milyara yakın bir harcama yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde toplamda bu yeniden ihya projeleri kapsamında 22 milyarlık bir tamamlandı. 22 milyarı geçen bir harcama yapmış olacak. Yani 34 milyarın üzerinde bir harcamayla bu süreci bakanlığımız tamamlamış olacak.
2: Efendim şimdi şunu şurada da bir parantez açalım. Evet, kültür varlıklarımız, depremde yıkılan kültür varlıklarımız yenileniyor, onarılıyor. Son sistem teknolojiyle aslında uygun olarak depreme dayanıklı hale getiriliyor. Bu da önemli, öyle değil mi?
3: Şimdi zaten en çok dikkat edilen konu o. Biz süreçlerin biraz uzun sürmesinin sebebi de o. Siz de demin dediğiniz gibi öncelikli olarak bunlar tescilli yapılar olduğu için bir bilim kurulunun gözetiminde, anıtlar kurulunun, koruma kurullarının onayıyla her işlem yapılıyor. Proje çalışmaları o yüzden biraz vakit alıyor ama proje yapıldıktan sonra daha hızlı gidebiliyoruz. Tabii deprem bölgesinde birçoğunu yerinde ihya ettiğimiz için özellikle zemin etütlerine çok dikkat ediyoruz. Zeminde bozuk olan, bir daha depremde yıkılma riski olan yerlerin öncelikli olarak zemin sağlıklaştırma çalışmalarını, zemin güçlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Sonra bütün röntgen duvarlarının röntgenleri çekiliyor, radar taramaları yapılıyor. Buradaki boşluklar ve güçlendirmeler de yapılıyor. Ve tabii ki aslına uygun ihya edilmesi lazım ve özgün malzemesiyle ihya edilmesi lazım. Bu da tabii çok zor bir çalışma. O yapıldığı yıldaki ocaklar tespit ediliyor. O ocaklar kapalıysa tekrar açılıyor. Açıksa sorun yok, kapalıysa tekrar açılıyor. Ve oradan taş, ihtiyaç duyulan taş temin ediliyor ve tekrar aslına uygun özgün malzemesiyle ihya ediliyor.
2: Şimdi ben yine bir parantez açacağım. Şöyle ki, depremde yıkılan bu kültür varlıklarının her bir taşı tek tek numaralandırıldı ve numaralandırıldıktan sonra kullanıldı. Yani hiçbiri atılmadı. Bu da çok önemli.
3: Evet, biz tabii şimdi yıkım oluyor, kültür enkazı diyoruz onlara biz. O kültür enkazını biz öncelikli olarak depremde ilk koruma altına aldığımız oldu. Sonra onlar ayrıştırıldı. Kullanılabilecek nitelikli olanlar tekrar ayrıştırılarak numaralandırıldı. Söküm sırasında da bu numaralandırma yapılıyor. Yani minarenin bir kısmı yıkılıyor. Onları biz mümkün mertebe numaralandırıp kontrollü bir şekilde minarenin kalan kısmını indiriyoruz. Sonra tekrar yeniden ihya yapar, yukarı doğru tekrar bütünleştiriyoruz. Eksik olan kısımlar da özgün malzemesiyle tamamlanıyor. Tabii hasarlı kullanılmayacak malzemeler var. Çok el işçiliği, ustalık gerektiren işler de var. Biraz vakit de alsa ama tekrar eskisini aratmayacak şekilde birçok şeyi ihya etmeyi başardık.
2: Evet Mehmet Aydın, 11 şehrimizin o kültürel hazinesi zihinlerde olduğu gibi yeniden canlandırılıyor ve canlandırılmaya da devam edecek anladığımız kadarıyla.
0: Çok teşekkürler Özayarat ve değerli konuğumuz Sayın Bakan'a da çok teşekkür ediyoruz aktardıkları değerli bilgiler için. Ve devam edelim diğer gelişmelere bakalım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde siber casusluk operasyonu düzenlendi. Operasyon hedefinde Ankara merkezli Aydo yazılım firması vardı. Şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarını üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesini sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklediği belirlendi. Aydo yazılım sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.
4: Sendika yazılımının altından yasa dışı gizli veri tabanı çıktı. Çocuklar dahil milyonların kişisel bilgilerini ele geçirdiler. Bunu da saklamak için danışmanlık kılıfı uydurdular. Ancak MIT'in radarına takıldılar. Aydo yazılımın patronu dahil 5 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve jandarma ekipleri Ankara merkezli Aydo yazılım şirketine baskın yaptı. Sendikalara yazılım hizmeti veren şirketin geliştirdiği sistemlere gizli bir sorgu arayüzü yerleştirdiği siber istihbaratla deşifre edildi. Sistemde sadece sendikalıların değil, üye olmayan milyonlarca vatandaşın ve hatta 18 yaşından küçük çocukların da bilgileri çıktı. TC kimlik numarasıyla yapılan sorgularda tüm nüfus ve kimlik bilgilerine erişildiği, arka plandaysa dev veri setlerinin tutulduğu saptandı. Şüphelilerin sistem kayıtlarında NVI ibaresini kullanarak verilerin nüfus ve vatandaşlık işlerinden geldiği algısını oluşturmaya çalıştığı belirlendi. Büyük skandalsa şirketin Cloak & Wise adıyla kurumlara yasal olarak kişisel verileri koruma danışmanlığı verdiğinin belirlenmesiyle patlak verdi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarından oluşan 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şirket ve evlerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 17-23, Ankara 14-21, İzmir 18-28, Bursa 15-22, Konya 15-25, Afyon 13-19, Denizli 17-22, Antalya 21-26, Adana 23-33, Zonguldak 18-20, Samsun 19-21, Trabzon 19-23, Kayseri 15-26, Erzurum 11-24, Gaziantep 18-30, Diyarbakır 19-34 ve Şanlıurfa 20-34 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili TFM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk öğle vakti, bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Ömer bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden çarşamba, her çarşamba olduğu gibi eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız? İyi duyabiliyor musunuz sesimizi?
1: Gayet güzel duyuyorum.
0: Peki.
1: Benim de sesim umarım geliyordur.
0: Çok güzel geliyor hocam. Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bu hafta?
1: Valla 3-4 tane farklı konu var. Konumuzu. Her zaman yetebildiği kadar anlatmaya çalışacağım, yitirmeye çalışacağım. Hı-hı. Önce şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle okullar açıldı ya, anne babalar bir alışveriş telaşıyla çocuklara bir şeyler aldılar. Bütçelerini bayağı bir zorladılar. Çünkü okul masrafları çok fazlaydı. Hı-hı. Ama bir şekilde bir ümitle çocukları okusun diye bütün fedakarlıkları yapıyorlar. Bu da takdire şayan bir durumdur. Yani şöyle bir durum düşünmüyor hiçbir anne baba. Ya nasılsa bizim çocuk okumayacak, gereksiz yere bir masraf yapıyoruz ama ne yapalım?
0: Hiçbirinin aklından böyle bir şey geçmiyor. Doğru söylüyorsunuz.
1: Herkes az da olsa bir ümitle, bir şeyle, ben görevimi yerine gitseyim de evladım. Yani şey gibi, ben duamı yapayım da Allah kabul eder mi etmez mi artık Allah'ın bileceği iş misali. Biz fiili duamızı yapalım, görevimizi yerine getirelim, çocuklarımıza alışveriş yapalım ve onlar okula gitsinler, eksikliğini hissetmesinler. Bu yüzden de okula gidemedim, bu yüzden de okula gitmek istemiyorum, şuyum eksik olduğu için falan demesin.
0: Motivasyonları yerinde olsun istiyor tüm anne babalar.
1: Tabii. Ama şimdi burada bu alışverişlerde dikkatimi çeken bir unsur olduğu, anneler özellikle alışveriş yaparlarken çocuklar okusun diye böyle güzel güzel kitaplar var. Böyle kültür kitapları, hikaye kitapları, böyle çok güzel, renkli. Hı hı. Çocuklara bu kitapları alırlarken alış şekilleri dikkatimi çekti. Mesela birden fazla, 2-3 tane birden böyle renkli renkli kitapları almayı, sanki böyle renkli eşyaları alır gibi kitapları alırlarken görüyorum. Mesela bazen de büyük marketler vardır ya, bu marketlerde kitaplar uygun fiyatlara satılır. Böyle 2-3 tane sepetin içine atarak anneler kitapları alıyorlar işte çocuk okusun diye. Hı hı. Şimdi şöyle düşünüyorum, evde eğer ki çocuğun ihtiyacından fazla, çocuğun gözünü doyurmuş sayıda çok kitap olduğunda, o kitaplar kitap özelliğinden ziyade bir atıl duran oyuncağa dönüşüyor. Yani çocuk oynamadığı oyuncakları koymuş ve bekliyor gibi oluyor. Bu nedenle çocuğun ihtiyaç duyması lazım, ihtiyaç hissetmesi lazım ki bu oyuncağı alıp kullansın. Yani kitabı oyuncak gibi ihtiyaç duyarak alıp onunla ilgilensin. Yoksa kitaplar böyle duruyor, sonra anne bir vakitler geliyor, zaman geçince diyor ki bak kitapların hiç yüzüne bile bakmıyor, açmıyor bile.
0: Kitabın kapağını açmıyor diyor.
1: Ama çocuk ihtiyaç duymuyor ki, çocuğun acıkma durumu yok ki. Hani acıkmayan bir insan yemek yemez misali, zihnimiz de aslında acıkıyor ve besleniyor. Besliyoruz zihnimizi bazı düşüncelerle, duygularla. Bu sebepten ötürü de anne baba çocuğa özellikle kitap alırken buna dikkat etsin. Yani çok fazla sayıda kitap alarak çocuğu doyurmamak gerekiyor. İkincisi de çocuğa kitap alırken, aa onu alma, o güzel değil, bak bu kitabı al, bu daha güzel, İşte şu kitap sana uygun değil diyerek çok fazla müdahale etmek. Çocuk şöyle düşünmüyor, örnek veriyorum, kitabı aldı ya anne. Aa, annem bu kitabı aldıysa son derece bir bildiği vardır ve benim için bu kitap iyi bir kitaptır diye düşünmüyor çocuk onu. Sevmediği bir yemeği zorla yedirilir gibi düşünüyor ve hatta protesto ederek o kitabı özellikle okumak istemiyor. O yüzden annelere, babalara özellikle tavsiyem, kesinlikle çocuğa kitap alırken bir zorlamayla, kendi istediği kitabın dışında başka kitabı alırken özellikle psikolojik baskıyla çocuğa kitap aldırmasınlar. Çünkü çocuk o kitabı okumak istemeyecektir. Hatta tam tersine okumakla alakalı duygularında

0: nefret, işte ne bileyim istemsizlik, tepki gösterme gibi yanında ekstradan duygular besleyecektir. Çağrışım yapacaktır. Kitabı düşündüğünde aklına bu duygular gelecektir. Bu da okuma alışkanlığına zarar verecektir. Okuma alışkanlığını açıkçası köreltecektir. Öyle söyleyebilirim. E peki ne yapmak lazım? Ben hocam çocuğun aldığı kitapları, okuduğu kitapları tasvip etmiyorum. İçinde çokça gayri ahlaki şeyler var bana göre. Ben işte biz biraz daha mütedeyyin, biraz muhafazakar, öyle fazla seküler şeyleri sevmeyen, tasvip etmeyen bir aile yapısına sahibiz. Ve çocuğumun da kızımın da aldığı kitaplara bakıyorum. İçinde böyle gayri ahlaki tutumların, davranışların çokça olduğu, insanı böyle yanlışa sevk edecek yazımların söz konusu olduğu kitaplar. Hatta daha da öteye gideyim. Cinayetti, işte öldürmeydi, asmaydı, kesmeydi. Bu tip şeylerin olduğu eserler de var. Ve bunları ben kızımın, evladımın okumasını, oğlumun okumasını istemiyorum hocam. O yüzden de engelliyorum dediğinde anne ben hak veriyorum. Ama şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyor maalesef. Çocuk reddedildiğinde, çocuk engellendiğinde o saklanan şeye karşı daha fazla sempati duyuyor. Evet. Daha fazla ilgi duyuyor. Hani yasaklar çiğnenmek için işte baskılar daha fazlasını doğurur derler ya. Mesela size desek ki Hande Hanım, işte şu stüdyonun ya da TGRT FM binasının şu kapısına bir tane buradan içeri girmek yasaktır. Yazsak, yapıştırsak yazıyı. Gelen geçen de o binanın içerisinde o yazının yanından geçtiğinde acaba burada ne var diye düşünmez mi? Merak etmez mi? Daha fazla merak eder. O yazı orada olmasa kimse o kapının arkasında ne olduğunu düşünmez ve merak etmez. Ama illaki girmek ister, merak eder. Hatta bazıları cesaretle açıp bakar neymiş var burada, ne varmış acaba diye bakmak ister. Bu da onun gibi insan zihninin derinliklerinde bir kapı oluşturuyor annenin babanın yasakladığı, reddettiği o eylemler. Bunu sakın yapma, bunu sakın okuma, bu kitapları okuma sakın dediğinde daha fazla okuma eğilimine giriyor çocuk. O yüzden yapılması gereken ne? Çocuğa bunu söyleyebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Yaşı müsaitse sizinle böyle diyalog kurup konuşabilecek, işte çay kahve içerken sohbet edebilecek kıvamdaysa çocuk, 15, 16, 14 yaşındaysa. Mesela şunu söyleyebilirsiniz. Bu tarz kitapları okuman benim hoşuma gitmiyor. Beni korkutuyor, beni tedirgin ediyor. Çünkü bunlarda gayri ahlaki şeyler var. Ama senin hoşuna gidiyor olmasına da saygı duyuyorum. Çünkü okuma alışkanlığını bu kitaplar sağlıyor. Sen okuma alışkanlığını bu kitaplara borçlusun. Bunu da anlıyorum. O halde bu kitaplardan çok sayıda okuma. Örnek veriyorum. 5 tane o kitaptan alacaksan 5 tane alma. Benim hatırım için bir tane al. Ama onun yanına diğer benim önerdiğim, benim sana tavsiye edebileceğim, ahlaki olarak sana değer katacak ya da fikri olarak değer katacak, kişisel gelişimine katkı sağlayacak, okul motivasyonunu artıracak kitaplar da okumanı istiyorum diyerek çocuğu tamamen reddetmek yerine saygı gösterdiğini belirtip, hani ben bu yemeği sevmiyorum, şunu sevmiyorum deyip istemiyorken çocuk, sevdiğin yemeklerden daha çok yersin, sevmediklerinden az yersin diyerek bu şekilde idare edilir gibi. Nihayetinde kitap da aslında bir nevi yemektir. Beyni besleyen gıdadır. O nedenle böyle yapılabilir. Yoksa sizin kendi istediğiniz kitapları dayattığınızda çocuğa bunu hem okumak istemeyecektir hem de kendi sevdiği kitapları okuyamadığı için size tepki olarak okumuyorum artık. Eskiden okuyordum ama şimdi okumuyorum annemlerin babamların yüzünden diye söyleyecektir. Mesela okullarda ödev olarak verilen dünya klasikleri çoğu zaman birçok öğrenci tarafından hiç sevilmeden okunur. Sadece ödev olduğu için okunur. Ve çocuk bundan nefret eder. Ben niye okuyorum ki bunu? Sevmiyorum diye. Dayatmayla okunduğu için, sınav olacağı için. Bu duygu daha sonra transfer ediliyor ilerleyen yıllara. Sanki yine zevk için okuyacağı zaman sanki yine sınava tabi tutulacakmış gibi o duyguyla okuduğundan dolayı hem sevmeden okuyor hem de okurken açık söylemek gerekirse mutsuz oluyor ve kitabı tamamlamıyor, yarım bırakıyor. Bütün bunların hepsini topladığımızda anne babalar olarak çocuklara kitapla alakalı sevgiyi yerleştirirken bir, gereksiz olmayan kitapları almayalım. Yani çok sayıda birden fazla kitap almak çocuğun sizin gibi bakmanıza sebebiyet vermiyor. Aa ne kadar çok kitabım var, hadi onların hepsini okuyayım demiyor. Kitaplara karşı bir soğuk duygu geliştiriyor. Çünkü gözü doyuyor, aynı zamanda gönlü doyuyor. Yani çocuk kitaba karşı muhabbet beslemiyor fazla olunca. Ama bitirdikten sonra, bak bu kitabı bitirdikten sonra sana bir daha kitap almaya gidebiliriz dediğinizde, bu motivasyon kaynağı oluyor. Sizinle birlikte bir kitap alışverişine gitmek çocuk için bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu kitabı bitirdiğinde hemen başka bir kitap almaya gidebiliriz diyebilirsiniz bu şekilde. Onun yanı sıra kendi istediği kitaplar konusunda ölçü koyabilirsiniz. Hepsini tasvip etmiyor olabilirsiniz ama işte 5 tane okumanındansa 2 tane okumanı öneririm diyebilirsiniz. Yanına bu kitabı da okuyacaksan kendi kitabını alabilirsin.
1: Tamamen yasaklamak sonuçta onu başka bir yola itecektir.
0: Aynen. Aynen. Yani mesela onun hoşuna gidebileceği kitabın yanına sizin ona fayda sağlayacağına inandığınız. Örnek veriyorum. Ders çalışma yöntemlerini anlatan bir kitap olabilir. Ya da ne bileyim işte benim kendi kitabım, hadi reklam yapmış olayım, Geliştir Beynini adlı kitabında ben besinlerin beynimize ne kadar zarar verdiğini, faydalı beyinlerin düşünce dünyamıza, işte beynimize ne kadar katkı sağladığını, hangi besinler olduğunu anlatıyorum. Ya da hafıza tekniklerinden bahsediyorum. Ders çalışırken insanların kolayca akılını tutabileceği yöntemlerden bahsedebiliyorum. Bu kitabı okuyor, kendi romanını, işte aşklı meşkli roman, konulu bir romanı okurken bu kitabı da okumanı istiyorum. Eğer bu kitabı da okuyacaksan o kitabı da alabilirsin diyerek düşünce dünyasına katkı sağlayacak olan eserleri de önererek böylece çocuğun okuma kültürünü öldürmemiş, onu
1: sevkini kırmamış oluruz. Evet.
0: Aynen öyle. Şimdi bir diğer unsur şu, hazır kitaplardan da bahsetmişken özellikle insanlar hayatlarını ve yaşamlarını sürdürürken bir takım şeylerden etkilenirler. Yani hayatlarını etkileyen unsur onların hayatında bazı koşullardan kaynaklanır. Mesela bir tanesi verdiği kararlar. Bütün herkes eylemlerini mutlaka bir karar sonucunda gerçekleştirir. Fakat bu kararı vermeleri de beslendiği kaynaklardan etkilenir. Yani bir insan, bir örnek veriyorum, kumar oynayacak diyelim. Kumar oynamasının sebebi onun beslendiği kaynaklardan kaynaklanır. Yani arkadaş çevresi, televizyonda gördüğü dizilerdeki sahneler, işte tamahkar yapısını, tamahkar duygularını besleyen koşullar. Bütün bunların hepsine kazanma arzusu, kazanma güdüsü, bütün bunların hepsine baktığımızda beslendiği kaynaklardan oluşuyor. Şimdi insan iyi şeyi de yaşasa, kötü şeyi de yaşasa illaki bir nasip, bir kader var tabii ki. Ancak bunda bizim verdiğimiz kararlar da etkili olduğu için bu kararları beslendiğimiz kaynaklar oluşturuyor. Şimdi günümüze baktığımız zaman Hande Hanım, insanlar ne tür kaynaklardan besleniyorlar? Buna dikkat edelim. Bir, televizyondaki haberler, yarışma programları, diziler. Peki bunlar bizim insanımıza ne derece katkı sağlayıcı seviyede, dolulukta, kültür birikimine katkı sağlayıcı miktarda? Bu tartışılır. Televizyon dizileri, yarışma programları, haberler, olumsuz haberler. Bunun haricinde beslendiği kaynaklar, sohbet ettiği insanlar, sohbet ettiği kişiler, bir araya geldiği, mesela belli zamanlarda bir araya gelinerek zaman zaman, örnek veriyorum, işte dini konularda sohbetler yaparlar ya da farklı konularda bir araya gelip muhabbet ederler. İki kişi bir araya gelerek sohbet eder, hatta maalesef ki dedikodu yapar. Sonrasında buradan aldığımız, cebimizi doldurduğumuz ürünlerle düşünmeye başlarız. Düşünce dünyamızı etkiler bizim. Dolayısıyla insanlarla yaptığımız sohbetler de bizim verdiğimiz kararları etkiliyor. Beslendiğimiz kaynak haline geliyor. Başka, çocuklarda özellikle son zamanlarda tartışılmaya başlandı. Oyunlar, oynadıkları oyunlar, yasaklanan oyunlar, reddedilen oyunlar, bilgisayar oyunları. Bunlar çocukların beslendiği kaynaklar oluyor. Nasıl kişilik sahibi olacak onu belirliyor. örnek veriyorum, vurdulu kır.

0: saldırılı, öldürmeli oyunları oynayan çocukların kendi hayatlarında daha saldırgan, daha agresif, daha tahammülsüz olmalarına sebebiyet veriyor. Çok uzak değil, yakın zamanda bir çocuk kıyafetini, oyun oynadığı oyunun kıyafetini giyip eline işte bıçak vesaire bir şeyler alıp dışarı çıkıp kamerayı da kafasına yerleştirip dışarıda insanlara gayri ihtiyari sallayarak yaraladı, öldürdü, şey yaptı, zarar verdi. Yani çok yakın bir zamanda Türkiye'de oldu bu olay. Çocuk beslendiği kaynakların etkisiyle yaşıyor. Oynadığı oyunun etkisiyle yaşıyor. Ondan sonra başka beslendiğimiz kaynaklar, tabii negatif şeylerden bahsediyoruz ama kitaplar, okuduğumuz kitaplar da bizim düşünce dünyamızı ve kararlarımızı etkiliyor. Kitap olarak ne okuyorsak onun gibi düşünürüz. Örnek veriyorum, burada birazcık daha farklı bir örnek vereyim. Çok fazla sayıda kişisel gelişim kitabı okuduğu zaman insanlar birilerini sürekli ikna etmek, birilerini sürekli manipüle etmek, onlarda farklı şeyler görmek isterler. Kendilerini daha etkin, daha motivasyonlu hissettikleri için yaşamlarını da, koşullarını da, iletişimlerini de etkileyecektir.
1: Okuduklarını da uygularlar tabii ki bu arada.
0: Tabii. Daha tasavvufi kitaplar, daha dini ağırlıklı kitapları çok yoğun bir şekilde okuduğu zaman biraz daha çekingen, biraz daha kaderci, biraz daha tevekkel. Bu kötü bir şey değildir tabii ki. Ama hayatın bazı gerçeklerinden de soyutlanmamayı gerektirir. Karşıdakini anlamayı gerektirir. Eğer bizim gibi kaynaklardan beslenmeyen birileriyle bir araya geldiğimizde onlarla aynı frekansta olamayız. Onları anlayamayız. Tabii ki onlar gibi olmak adına değil ama onları anlamak, onların empatisini kurmak, onların düşüncelerini kavrayabilmek ve kendi iyi düşüncelerimizi, iyi duygularımızı onlara aktarabilmek için onlar gibi düşünebilmenin de yolunu bulmak lazım. Bunu da sağlayan şey beslendiğimiz kaynakların çeşitliliğini sağlamak lazım. Yani sadece tek düze bir kaynaktan su içmemek gerekiyor. Farklı kaynaklardan da beslenmek gerekiyor. O yüzden sadece tasavvufi kitaplar okumamak da gerekiyor. Biraz daha çeşitlendirmek gerekiyor. Sadece roman okurum ben demek de çok doğru değil kitap okurken. Evet. Çünkü yalnızca roman okuduğunuzda yani biraz böyle gerçek hayattan kopuk.
1: Hayal dünyasında biraz yaşarız belki daha fazla.
0: Evet, yani biraz daha kopmuş oluruz. Bu da çok sağlıklı bir karar olmaz. Dolayısıyla çeşitlendirmek gerekiyor. Ve beslendiğimiz kaynaklarda bir diğer unsur da medya. Yani medyada özellikle ikiye ayırdığımızda normal medya ve bir de sosyal medya.
1: Bu geleneksel medya ve sosyal medya.
0: Aynen öyle. Burada hangi mecralardan, hangi kanallardan besleniyoruz? Takip ettiğimiz insanların veri akışına baktığımızda, takip ettiğimiz kanalların veri akışına baktığımızda psikolojimizi nasıl etkiliyor? Sosyolojik yapımızı nasıl etkiliyor? İnsanlarla iletişimimizi, ilişkimizi, düşünce dünyamızı nasıl etkiliyor? İşte bu kaynakların hepsini bir araya getirdiğimizde şimdi şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Özümsüyor muyuz bunu biz? Yoksa taklidi bir şekilde bunu suni bir şekilde taşıyarak bu kaynakların etkisini kendimiz etrafımıza yansıtıyor muyuz? Gerçek manada özümsüyor muyuz? Yoksa taklidi mi yaşıyoruz? İşte bu bizim hayatımızı, yaşama şeklimizi etkileyen bir zincir gibi Hande Hanım. Yani en başta verdiğimiz kararlar, o kararları besleyen kaynaklar, bu kaynakların çeşitliliği var. Bu kaynaklar bize veri akışı sağladığında düşünce dünyamızı ve eylemlerimizi etkiliyor maalesef ki. Olumlu anlamda da, olumsuz anlamda da. Hangisi artık karşımıza çıkarsa diye söyleyebilirim. Süremiz var mı? Mola verecek miyiz bilmiyorum ama.
1: Birkaç dakikamız daha var, konuyu toparlayabiliriz ya da yeni konuya geçeceksek ara verebiliriz hocam. Siz bilirsiniz.
0: Tamam, ben yeni konuya geçeceğiz. Onu da bölmemek adına isterseniz bence mola verin.
1: Tamam, sonra mola verelim. Sonra kısa bir reklam arasına gidelim. Yeni konularla ikinci bölümde burada olacağız. Sen de katıl derim, katılım
2: evim. Şimdi reklamlar. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte telefon bağlantısında. Hocam oradasınız.
1: Buradayım.
0: Devam edebiliriz. Nelerden bahsedeceğiz bu bölümde?
1: Şimdi ilk bölümde özellikle çocukların doğru kitap okuma alışkanlığı nasıl edinilir? Anne babalar bu konuda nerede hata yapıyorlar? Bunlardan bahsetmiştim. Ardından da insan hayatında yaşamış hem çocuklar için hem yetişkin insanlar için hayatımızı, yaşamımızı etkileyen unsurlar içerisinde verdiğimiz kararlar ve bu kararları oluşturan beslendiğimiz kaynaklar. Bu beslendiğimiz kaynakları yorumlama şeklimiz, özümseyip taklit mi ediyoruz yoksa suni bir şekilde mi yapıyoruz yoksa gerçekleştiriyor muyuz? Bu etkiliyor demiştim. Şimdi bu bölümde de iki tane ana konumuz var. Bir tanesi çocukların ders çalışma yönteminin anne babalar açısından yorumlanması. Yani birçok anne baba genel manada baktığımızda çocuğunun ders çalışma şeklinden memnun kalmıyor. Kimileri diyor ki bizim çocuk hiç ders çalışmıyor. Kimisi diyor ki bizim çocuk ders çalışıyor ama çok az ders çalışıyor. Filancanın çocuğuyla kıyasladığımızda yani hiç şöyle bir yüzüne bakıyor geçiyor. Sonra hemen varsa yoksa oyun, işte bilgisayar, tablet. Yani bizim çocuk yeteri kadar ders çalışmıyor diyor anne. İşte bir kısmı diyor ki ya bizim çocuk çok ders çalışıyor ama başarılı değil. Yani ben görüyorum, gözümle görüyorum. Yani o kadar çok okuyor, yapıyor, ödev yapıyor, ders çalışıyor. Ama bir türlü istediği sonucu elde edemiyor.
0: Notlarda başarılı olamıyor. Ders notlarında.
1: Evet, evet. Burada bir türlü dengeyi kuramadık diyor. Şimdi şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Çocuk, bir kere çocuğu tanımak gerekiyor. Yapısını bilmek gerekiyor. Ne kadar ihtiyacı var ders yapmaya, ödev yapmaya. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Ders yapmak ile ödev yapmak arasında ciddi bir fark vardır. Şimdi anneler tabii bunun kavramını kendilerinin öğrencilik hayatından çok uzun zaman geçtiği için bilemeyebilirler. Ben şöyle kısaca anlatayım. Ödev yapmakla ders yapmak arasındaki temel fark şudur. Ödev, öğretmenin okulda işlediği dersin, konusunun çocuğa özümsesin, anlasın, onu pekiştirsin diye okulda yaptığı, anlattığı şeyin benzerini ya da onunla ilişki geliştirebilecek farklı bir şeyi çocukta pekişsin, öğrenme gerçekleşsin diye verdiği bir sorumluluktur. Örnek veriyorum, çocuk çarpım tablosunda 4'leri ve 5'leri işlediler ve 4'leri 5'leri çarpmayı öğrendi çocuk. Öğretmen de ödev olarak yazmış 10 tane 4'le çarpılan bir sayı ve 10 tane de 5'le çarpılan bir sayı. Şimdi çocuğun yapması gereken ödevdir. Bu ödevdir. Yani bunları yapacak. Ödevi yapmazsa pekiştirememiş olacaktır. Bazıları şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Çocuk okulda dersi anlayamamış, özümseyememiş, kavrayamamış. Sadece öğretmenden takdir görebilmek, anne babadan takdir görebilmek adına anlamadığı, öğrenmediği şeyin üzerinde oyalanarak onu yapmaya çalışıyor. Doğru ya da yanlış, eski bilgileriyle yapabildiği kadar yapabiliyor, yapamadığını kafasından uydurarak, tahminlerde bulunarak o kağıdı dolduruyor. İşte çocuk ödev yapıyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Öğretmenin okulda anlattığı bir şeyi eve gelirse çocuk, okulda anlatılan kitapları, işte konunun olduğu kitabı, defteri, not aldığı yerleri okur, gözden geçirir, düşünür ve hatırlarsa, yani ikinci bir okuma yaparak hatırlarsa öğrenme gerçekleştirmiş olur ve ders çalışmış olur. Ders çalışmak demek anlatılan konuyu daha ayrıcalıklı bir şekilde, daha detaylı bir şekilde uzun soluklu hafızada yer etmesini sağlayacak eylemdir. Ödev yapmak ders çalışmanın bir parçasıdır. Ama ders çalışmak ödev yapmaktan daha geniş kapsamlı bir şeydir. Örnek veriyorum. Çocuk öğretmenin vermiş olduğu ödevi yaptı. Yazdı, çizdi. Bir sayfa bir şey yazdı. Sonra oturdu. Okulda anlatılanla alakalı işte 10 tane de test çözdü. matematik testi olur, Türkçe testi olur, bilemiyorum, konuyla alakalı test çözdü. İşte bu koşullarda çocuk doğrusuna yanlışına da baktı, o testlerin cevaplarına da baktı ve baktı ki yanlışı fazla çıkmış. Hemen açıp tekrar konuyu okudu ve ikinci bir 10 tane daha test çözdü ve bu sefer doğrusuna daha fazla çıktığını gördü. Bu çocuk ders çalışmış demektir. Ama sadece öğretmenin anlattığı konuyla alakalı ödevini yapıp o bir sayfayı bir şekilde hasbelkader doldurup yerine getirmesi çocuğun ödev yapması anlamına giriyor. İşte anne babaların da yani eksik bildiği ya da hatalı düşündüğü şey şu oluyor, şu nokta oluyor. Çocuk saatlerce o ödevi doldurmaya, yapmaya çalışıyor ama bilmediği konunun ödevini yapmaya çalışıyor. Ve anne baba da diyor ki ya bizim çocuk o kadar ders çalışıyor ama sınavlarda başarılı değil. Bir türlü istediğimiz notları alamıyor. Yani hep düşük not alıyor. Öğretmenine söylüyoruz. Öğretmen diyor ki yani ben ders çalıştığını görmedim diyor öğretmen. Yani de hazırlıksız geliyor diyor. Anneye soruyoruz ama diyor saatlerce dışarı çıkmıyor diyor. Hep diyor ödev yapıyor diyor. Çocuk derslerin ödevlerini yapıyor ama anlamadığı derslerin ödevlerini yapıyor. Burada anne babanın dikkat etmesi gerekiyor. Çocuk haybeye mi kürek çekiyor, boşuna mı kürek çekiyor yoksa gerçekten öğrenmek üzere mi, ders çalışmanın gereği unsuru olan bir ödevini yapıyor. Bu da çok önemli. Bir diğer unsur, çocuklar genelde sevdiği derslerin ödevlerinde oyalanmayı daha çok severler. Yani öğretmenini mesela sevmiştir bir dersin, İngilizce dersini çok seviyordur. Öğretmeni çok tatlıdır, onun rol modeli olabileceği türden bir öğretmendir ve o dersi çok seviyordur. Ama diğer dersleri çok fazla sevmiyordur, öğretmeninden ötürü. O yüzden o dersin ödevlerini yerine getirmeyi ister. O dersin ödevlerinde daha fazla zaman harcamayı ister. Böylece o dersin ödevlerinde gereksiz yere oyalandığından dolayı anne baba zaman olarak çok zaman harcadığını düşünerek bayağı çok ders çalıştı, iyi ders çalıştı derler. Bu doğru değil. Bir diğer unsur, çocuk hiç ders çalışmıyor ama başarılı. Bazı anneler var böyle eğitimlerde şikayet ediyorlar çocukları. Diyorlar ki hocam bizimki hiç ders çalışmıyor ya, ödev yapmıyor. Hemen geliyor bir bakıyor, pıt pıt pıt baktıktan sonra hemen tabletini alıyor, işte köpeğini alıyor, dışarı gezdiriyor, dışlaşıyor, dışarıda top oynuyor ve çıkıyor geliyor akşam. Yani hiç ders çalışmıyor. Peki diyorum çocuk başarılı mı? Yani enteresan bir şekilde teşekkür alıyor, takdir alıyor, ben de anlamıyorum. Ben diyorum ki o zaman çocuğun ayarlarıyla oynamayın.
0: Yeterli demek ki onun için.
1: Ama hocam hiç ders çalışmıyor. Ya diyorum çocuğun ders çalışmasını mı istiyorsunuz?
0: Başarılı mı olmasını istiyorsunuz?
1: Sizi tatmin etsin istiyorsunuz anladığım kadarıyla diyorum. Ya sizi tatmin eder de ders çalışır da ayarlarını oynarsak o zaman okulda başarısız olursa ne yapacağız diyorum. Ay öyle de olmaz ki hocam, doğru söylüyorsunuz. En iyisi ben karışmayayım, kurcalamayayım diyor. Ya şimdi bakın şöyle bir durum var. Bu çocukların yapısıyla alakalı. Belki daha önceki programlarda bahsetmiş olabilirim. Şimdi insanların dış dünyayı algılama frekansları vardır, kanalları vardır. Bir tanesi işitsel. Yani bizler dinleyerek, duyarak, şu anda dinleyicilerimiz kulak kabartarak bizi dinleyerek algılıyorlar, düşünceye dönüştürüyorlar söylenilen şeyleri, bilgileri. İlişki kuruyorlar kendi dünyalarındaki gerçeklikleriyle, bağlantı kuruyorlar. Bir diğeri görerek, yani görüyoruz, izliyoruz, yorumlayıp algılıyoruz. Kendi dünyamızda içselleştiriyoruz. Şimdi

0: Çocuklar okulda dersi dinlerken bir kısmı izliyor, görüyor ve dinledikten sonra da bağlantı kurup bu benim için yeterli diyor. Yani dersi dinleyerek algılamış olmayı kendi dünyasında yeterli görüyor. Ve unutmuyor, hafızası da çok iyi. Eve geldiğinde sadece şöyle bir bakmış olması, göz atmış olması onu hatırlaması için, içselleştirmesi için yeterli olabiliyor. Ama bazı çocuklar okulda dersi yeterince dinlemediklerinden ötürü ya da kesik kesik, bölük bölük frekanslarla dinlediklerinden dolayı bir kısmını dinliyor, sonra kafa dağılıyor, başka bir yere gidiyor, yine dinliyor, yine kafa dağılıyor. Çok sağlıksız bir zeminde derste anlatılan, o 40 dakikada anlatılan bilgileri algılıyor. Çok sağlıksız bir şekilde algılayıp yorumluyor. Notlar alıyor ama öğrenmeden, içselleştirmeden algılıyor. Sonunda ne oluyor? Eve gidiyor ve zar zor hatırladığı, anlamadığı şeyleri ödevini yapmaya çalışarak pekiştirmeye çalışıyor. Bu da uzun zamanlarını alıyor. İşte anne babaların hata yaptığı şey bu oluyor. Çocuk okulda görüp algıladıysa, hatırladıysa öyle saatlerce ders çalışmaya ihtiyaç duymuyor demektir. Ama bir de üçüncü ihtimal var. Çocuğun dersle ilgisi yoktur. Okulda dersi dinlemiyordur. Öğrenmediği bir şeyle ilgili de meşgul olmak istemiyordur. Ödev ve sorumluluklarını da yerine getirmiyordur. Bu ders çalışmakla alakalı değil, daha da geriye giderek çocuğun okul disipliniyle alakalı. Çocuğun
1: bir basamak öncesi bu. Evet.
0: Yaş disipliniyle alakalı bir şey. Ya bu çocukta önce, ben bunu hep söylüyorum anne babalara, verdiğim seminerlerde de anlatıyorum. Çocuğun ders çalışmaya ihtiyacı yok burada. Biraz daha geriye gelip çocuğun sorumluluklarını yerine getirme alışkanlığını kazanmaya ihtiyacı var. Nasıl yapacağız bunu, böyle beynini açıp Huni'den bilgileri mi dökeceğiz? Nasıl yapacağız? Kademe kademe, örnek veriyorum, çocuğa sorumluluklar yükleyeceksiniz. Çocuğa sorumluluklarını yerine getirmenin tatlı hazzını yaşatacaksınız. Ödül duygusunu yaşatacaksınız. Hiç ders çalışmayan bir çocuğa, kafası çalışıyordur kesinlikle, mesela market alışverişini yaptırtın, pazar alışverişini yaptırtın. Madem ders yapmıyorsun o zaman bir işe yara. Ne yapayım anne? Al şunları, git manavdan al gel. Ama doğru düzgün al bak. Yanlış alırsan geri gönderirim tekrar. Al. Bu şekilde tembihler ederek, biraz da küçük tehditlerde bulunarak böylece çocuğu aldı geldi. Baktı, bakayım, kontrol edeyim. Ödevi kontrol eden öğretmen modundasınız. Evet, aferin bak, demek ki isteyince yapabiliyormuşsun. Ne kadar zekisin diyerek başka bir sorumluluk, bir başka gün başka bir sorumluluk vererek böylece ev işlerinde, başka şeylerde sorumluluklarının sayısını artırarak, bir günde yapabildiği şeylerin sayısına bakarak, artırarak kademe kademe artık onun ödev, okul, dersin zor gelmeyeceği, istediğinde çok kolay yapabileceği psikolojik moda dönüştürmüş oluyorsunuz. Sonrasında ders yapmak, ödev yapmak kademeli kademeli, yani saatlerce ders çalışmasını da istemek yerine sadece öğretmenin vermiş olduğu ödevi anladığı kadarıyla yapmasını sağlamak. Sonra sınavlarında bir parça iyileşme olduğunda buna bu gerçeği göstererek, bak geçen sefer 15 almıştın, şimdi 50 aldın. Birazcık çaba gösterdin, gördün bak yeterli. Bu senin için seni tatmin ediyorsa, seni mutlu ediyorsa bu seviyede kalmak, fazlasını yapma, uğraşma. Ama daha başarılı olduğunda neler elde edebileceğini görmek, hayal etmek istersen, başarılı olmak, saygı duyulmak istiyorsan, istersen biraz daha fazla çabalarsan, çok fazla yorulmadan başarılı olabilirsin. Bunu tattırmak, göstermek gerekiyor. Hatta çocuğun hayatında başka alanlarda bir başarısı varsa o başarısıyla ilişki kurdurarak bunu anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum Hande Hanım. Yani çocuk ders çalışmıyor. Bizim çocuk ders çalışmıyor. Neden ders çalışmıyor? Hangi koşullarda ders çalışmıyor? Mesela en büyük sorunlardan bir tanesi Hande Hanım, çocukların ders çalışma ortamlarının sağlıksız olması. Çok sağlıksız koşullar.

0: yeni bir sandalye geldiğinde, bir normal yemek masası sandalyesi geldiğinde çocuk şunun farkına varacak. Eğitim ciddi bir şeydir. Eğitim detaylı dikkati gerektiren bir şeydir. Ya niye böyle yaptın anne, niye böyle yaptın baba diye sorduğunda çocuğa, okuldaki sıralar çok mu rahat evladım? Niye okuldaki sıralar konforsuzdur Hande Hanım? Neden tahtadır? Niye o sandalyeler böyle rahat döşemeli koltuklarda değildir? Çünkü öğrenmeyi gerektirir. Öğrenme sürecinde dikkat ve konsantrasyonun had safhada olması gerekir. Dikkat ve konsantrasyon da konforsuzluğun olduğu ortamda daha fazla ayakta kalır. Konfor ve rahatlık arttığında dikkat ve konsantrasyon da aşağı iner. Daha zayıflar. Bunu en rahat şöyle bilebilirsiniz. İşte televizyon izlerken, dizi izlerken, koltuğun karşısında uzanmış halde izlerken, çok önemli bir sahne, önemli bir maç izlerken diyelim, bir pozisyon olduğunda, yatma modunda izlerken bir anda dikkatimizi artırmak istediğimizde doğrulup bakıyoruz. Bunun gibi düşünün. Yani bedensel duruş, fizyoloji dikkatle biraz daha rahatlık ters orantılı olduğunu söylüyor. Dikkatinizi, konsantrasyonunuzu artırmak istiyorsanız konforsuzluk ortamı oluşturmanız gerekiyor. Ve çocukların ders çalışma ortamında, masasında kesinlikle afişler, görsel şeyler, figürler, onları hayal dünyalarına taşıyacak, daha farklı şeyler düşünmelerini sağlayacak unsurlardan arındırmak gerekiyor odanın görsel halini. Yani daha sade, daha dikkat çekici, daha onu derse odaklayıcı unsurlara dönüştürmek gerekiyor. Burada ders çalışma koltuğunda revizyona gidilebilir. Bilgisayarın olduğu saatler değiştirilebilir. Bilgisayar inaktif hale getirilebilir. Her şeyden önemlisi Hande Hanım, cep telefonu. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Bunu da anlatmam gerekiyor ama ne kadar süremiz var, ne kadar dakikamız var?
1: Birkaç dakikamız kaldı hocam. Son 2-3 dakika diyelim.
0: Tamam. Şimdi şöyle, anne babalar özellikle çocuklar ders çalışırken ders çalışma disiplinleri bozulmasın diye cep telefonlarını alıkoyarlar. Ben de kesinlikle buna karşıyım. Bunu duyunca çocuklar çok seviniyorlar. Dedi ki ne yapmak lazım hocam diye soruyorlar. Diyorum ki telefonu kesinlikle sessize ama titreşim moduna değil, sessize alman gerekiyor. Sessize alıp masanda hemen ters kapalı durumda duracak şekilde tutacaksın. Niye hocam titreşimde değil? Çünkü ders çalışma seansında uyarıcı konumda olmamalı. Uyarıldığında sen bunu algılamamalısın. İkinci önemli unsur, çocuk ders çalışma seanslarını, sürelerini, örnek veriyorum, belli bir süreye oturtmak zorunda. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika gibi. Ve bunu saate koymak zorunda. Yani saati karşısına koyacak. Normal bildiğimiz masa saatiyle zamanı takip edecek. Asla ve asla cep telefonundan takip etmemeli. Çünkü cep telefonundan zamanı takip ederse oradan gelen uyarılara, mesajlara dikkatini verip ders çalışma seansını bölüp onlarla ilgilenmeye başlayabilir. Bu nedenle çocuk cep telefonunu ters kapatacak, sessizde kalacak ve zamanı saatten takip edecek. 40 dakika ders çalıştı, 5 dakikada mola verecek. O molada cep telefonu alıp sadece 5 dakika boyunca ders çalışması molada telefonla oynaması gerektiğini bilecek. Sonra tekrar geri dönecek. Eğer anne baba olarak biz bunu, bu disiplini sağlayacak koşulları vermezsek çocuğa, çocuk hayatı boyunca hep birilerinin yönlendirmesiyle bu disipline sahip olacak. Ama biz bu koşulları sağlarsak, sadece takip edersek, bakalım cep telefonunu gerçekten ellemeden, bakmadan 30 dakika boyunca, 40 dakika boyunca saati, zamanını saatten takip ederek, kontrol edip o seansı tamamlıyorsa, aldı telefonu eline 5 dakikalığına, dışarı çıktı ya da oyalanıyor, 5 dakika doldu tamam deyip tekrar geri dönüyorsa bitmiş demektir. O çocuk ders çalışmasa da o disipline sahip olmuş demektir. O disiplin zaten beraberinde başarıyı getirecektir. Ama biz o disipline sahip olmadan o çocuğun ders çalışmasını sağlarsak, çocuğa sağlıklı bir şey vermemiş oluyoruz. Sadece ödev yapmasını, sadece not almasını sağlamış oluyoruz. Çocuğun not alması olması, başarılı olması gelecekteki hayatının çok başarılı olacağı anlamına
1: göstermez.
0: Kesinlikle. Yani disipline sahip olsun. Gerekirse sınavda zayıf alsın. Evet.

0: Ama önemli olan disiplin.
1: Bu kazanmış olsun. Önemli evet olan hocam, hayatı kazanmış olsun Hande Hanım.
0: Doğru hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir araya
0: noktalıyoruz bugün programımızı yine. İnşallah önümüzdeki haftada birlikte oluruz. Yine anlatırız dinleyicilerimize. Çok teşekkürler. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ben Hande Hanım, kumanda masasında sevgili Ömer vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Şimdi reklamlar.

0: sayesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Bizon'un dönüşü adı verilen kamu sanatı projesi yerli kabilelerin mirasını ve doğanın yeniden doğuşunu simgeliyor. 2 metre yüksekliğinde ve 8 metre uzunluğundaki her bir bizonu hareket ettirmek için tam 3 kişi görev yapıyor. Bizonların tasarımlarındaysa geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldı. Yüzden fazla gönüllünün katkı sağladığı proje sadece bu 2 kuklayla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki günlerde 40 kukladan oluşan dev bir bizon sürüsü Manhattan ve Brooklyn sokaklarında yürüyecek. Sanatseverler de bu görsel şölene ücretsiz olarak eşlik edebilecek.

0: Günün içinden hoş geldiniz. Gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, o sıcak gelişmeyle başlayalım yine. Kurtlar Vadisi, Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizi kendi döneminde hangi mesajları verdi? Toplumu nasıl etkiledi? Tüm bu soruların cevabı atanan bilirkişi heyeti tarafından aranacak. Şimdi detaylara bakacağız. Hanifi Bayar'a gidelim ve son gelişmeleri kendisi bize aktarsın. Hanifi.
1: Mehmet Aydın, aslında bu süreç nasıl başladı biraz da ondan bahsetmek lazım. 2011 yılında Ergenekon kumpasında tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu öldü mü öldürüldü mü sorusuna cevap bulabilmek için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Bizler bu soruşturma kapsamında iki dalga operasyonu gördük. Birinci dalga operasyonunda o dönem gardiyan olarak görev yaptı.

0: yapan isimler gözaltına alındı. İkinci dalga operasyonunda ise Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiği dakikada o bölgede sağlıkçı olarak görev yapan kişilerle iki gazeteci gözaltına alınmıştı. Bizler adli süreci ilk baştan itibaren takip ediyoruz. Soruşturma başladığı anda Fethi Kabir işlemi yapılacak dendi. O işlem gerçekleştirildi. Soruşturma ilk başladığı andan itibaren ise sosyal medyada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden bazı sahneler paylaşılmaya başlandı. Ve vatandaşlar Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde daha öncesinde Kozinoğlu karakterinin yer aldığını iddia ettiler. Ve bu iddialar üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki görevli 3 senaristi ifadeye çağrılmıştı. 3 senarist geldiler. Silivri Adliyesi'nde yaklaşık 3 saat boyunca sorulara cevap verdiler ve ayrıldılar. Ancak paylaşımların önü arkası gelmek bilmedi. Devam etti. Hala devam ediyor. 2007 yılında ilk kez yayınlanmış olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisi tam 10 sezon boyunca farklı kanallarda gösterilmiş ve 300 bölümlük bir diziden bahsediyoruz. İşte bu dizi FETÖ terör örgütü propagandası yaptı mı yapmadı mı soru işareti giderilmesi üzere bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi heyeti 300 bölümlük diziyi, Kurtlar Vadisi Pusu dizisini inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. Bu raporda senaryodaki örgü incelenecek. Yine karakterler arasındaki diyaloglar incelenecek ve sahnelerdeki bazı mesajlar, plakalardan bazı mesajlar verildi mi? Yine kıyafetlerden bazı mesajlar verildi mi? Çevreden bazı mesajlar verildi mi? Dizi aracılığıyla FETÖ terör örgütünün propagandası yapıldı mı yapılmadı mı sorusuna cevap aranacak. Dikkat çeken bazı bölümleri de var dizinin. Örnek veriyorum, bir bölümde karakterlerden birisi, o da Kaşifoğlu, o karakter vatan haini olduğu iddiasıyla öldürülüyor dizide. Dizinin yayınlanan bu bölümünden sadece ama sadece 3 gün sonra ise cezaevinde tutuklu bulunan Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybediyor. Tüm bunlar tesadüf mü diye senarist Raci Şaşmaz'a sorulmuştu. Raci Şaşmaz da bu bir dizi, tüm karakterler hayal ürünü ve kurgusal kişiler. Bu kişiler gerçeklikle hiçbir alakası yok denmişti. Yine dizinin bir bölümünde FG plaka ekranlara gelmişti. FG plakanın anlamı soruldu. Çünkü FETÖ terör örgütünün ölen lideri Fethullah Gülen'in isminin kısaltması mıydı bu plaka diye sorulduğunda, Raci Şaşmaz da plakalar kiralık araçların plakası, böyle bir şey söz konusu değil dedi. Ve tüm bu iddiaların karalama kampanyası olduğunu öne sürdü senaristler ve ifadelerini verdikten sonra ayrılmışlardı. Bilirkişi heyeti raporunu ne zaman hazırlayacak soru işareti. Bu şimdi kamuoyunda. Bilirkişi heyeti en kısa zamanda raporu hazırlayacağını beyan etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da o raporu bekliyor. Bilirkişi heyetinin düzenleyeceği Kurtlar Vadisi Pusu raporundan sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yeni bir adım görebiliriz. Soruşturma devam ediyor. Bizler de soruşturmaya ilişkin tüm notlarımızda yine karşınızda olacağız.
1: Hanifi Bayar'a teşekkür ederim anlattıkları, aktardıkları için. Değerli izleyenler, eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verdi. Hayatını kaybeden gazeteci yazar Nihat Genç'in yıllar önce dile getirdiği "bir gün gelecek Kurtlar Vadisi'ni yapanlar yargılanacak" sözleri de yeniden gündeme geldi.
2: Zaman, nerede operasyon yapacaksınız?
3: Bilmiyorum ama öğrenirim.
4: Dizideki bu karakter eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nu akıllara getirmişti. Senaristler ifade verdi. Yaşananlar, gazeteci yazar Nihat Genç'in yıllar önce diziyle ilgili söylediği sözleri yeniden gündeme getirdi.
5: Bu Kurtlar Vadisi'nin bütün yönetmenleri ve senaristleri de mahkeme edilecektir. Ben ölürüm ölmem ama mahkeme edilecektir.
4: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri diziye neden böyle bir isim karakter tercihinde bulundunuz? Gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyordu?
4: Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden yalnızca 2 gün önce yayınlanan bölümünde Kazım Kaşifoğlu için infaz emri verilmişti. İzleyici de ekrandaki karakterle gerçek hayattaki eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerliği sorgulamıştı.
3: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
7: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
3: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
7: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
4: Senaristlerin soruşturma kapsamında ifade vermesiyle birlikte yıllar önce yapılan bir açıklamada yeniden gündeme taşındı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteci yazar Nihat Genç yıllar önce Kurtlar Vadisi ekibiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
5: Türk devletine en büyük ihanettir bu Kurtlar Vadisi ve Ezel. Özellikle Kurtlar Vadisi'ne bakın.
4: Nihat Genç verdiği röportajda Kurtlar Vadisi ekibinin bir gün yargılanacağını dile getirmişti.
5: Kurtlar Vadisi neydi? O Ezel dizisini çekenler bir gün gelecek bu ülkenin mahkemelerine yargılanacaklar. Sırasını bekliyor.
1: CHP 38. olan kurultayında menfaat nedeniyle delege iradesini etkileme suçlamasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması görüldü. Mahkeme avukatlarının yeni tanık ve tutanak taleplerini kabul ederek davayı 21 Ekim tarihine erteledi.
8: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
4: Cumhuriyet Halk Partisi 38. olan kurultayında şaibe olduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararıyla tescillendi. O şaibeye sebep oldukları iddia edilen 12 sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
8: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı şaibeli kurultay davasının 7. duruşması görüldü. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarına devam edildi.
9: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
4: Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hakim dava dosyasına gelen evrakı tek tek okudu. Dinlenmesi talep edilen tanıkların gelmediğini belirtti, savunma avukatlarına söz verdi. Sanık Hüseyin Yaşar'ın avukatı İbrahim Karaca, tanıklardan Çetin Kızılbulut'un Ankara'da ikamet ettiğini söyledi, duruşmaya katılımı için davetiye çıkarılmasını talep etti.
10: Delege pazarı kurabilirsiniz. Belediye hocalarında delege pazarı kurabilirsiniz.
4: Sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan da söz aldı. Nezahat Kurt'un Adem Soytekin'in dağıtılacak ev listesi iddiasına değindi. Bu iddiaya ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanların dosyaya eklenmesini istedi.
10: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
4: Diğer sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesi talebinde bulundu. Mahkeme avukatların tüm taleplerini kabul etti. Tanıkların bir sonraki celsede hazır edilmesine hükmetti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi eksiklerin giderilmesi için davayı 21 Ekim'e erteledi.
1: Hakim ve savcıların atamasında yeni dönem başlıyor değerli izleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek atamalarda hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını açıkladı. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulamaya başlanacak.
11: Şeffaflığı artıracağız. Liyakatı esas alacağız. Kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
4: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu.
12: Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlarından biridir.
4: Artık atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak.
13: Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.
4: Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
13: Emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.
14: TGRT FM Haber.
15: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı

Denizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 17-23, Ankara 14-21, İzmir 18-28, Bursa 15-22, Konya 15-25, Afyon 13-19, Denizli 17-22, Antalya 21-26, Adana 23-33, Zonguldak 18-20, Samsun 19-21, Trabzon 19-23, Kayseri 15-26, Erzurum 11-24, Gaziantep 18-30, Diyarbakır 19-34 ve Şanlıurfa 20-34 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şiran Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreler arasında üst yapı onarım ve asfalt sati kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum Programı'nı sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayın ikiye ayrılması. Peygamber-i Zişan'ın bir işaretiyle gökyüzünde dolunay ayrılmıştı ikiye. Velid İbni Mugire ve Ebu Cehil bir gün mübarek huzura gelerek o Resulün dediler, hakikaten peygambersen sen eğer şu gökte duran ayı ikiye ayırıver. Onlara buyurdu ki Peygamber Efendimiz, eğer bunu yaparsam iman eder misiniz? Müşrikler cevabında hemen evet deyince, Peygamber Efendimiz dua etti hemence. Ayın 14'ü olup, ay yuvarlak idi tam. Geldi halkın içine Resul aleyhisselam. Mübarek parmağı ile işaret eyleyince, ay ikiye ayrıldı. Mucize gereğince yarısı Ebu Kubeys, yarısı Kuay Kıhan dağları üzerinde görünüverdi o an. Bir müddet öyle durup sonradan birleştiler. Bu hale gözleriyle şahit oldu müşrikler. Birkaçının ismini söyleyip Resul o an buyurdu, şahit olun ey filan ve ey filan. Sonra Müslümanlara seslenip bizatihi buyurdu, ey müminler, şahit olun siz dahi. Müşrikler mucizeyi gördüler de aşikar, yine inatlarından ettiler onu inkar. Dediler, Muhammed'in sihridir bu da artık. Zira kabul eder mi bunu akıl ve mantık? Eğer bu Muhammed'in bir sihri değil ise, her yerden görülmüştür o zaman bu hadise. Başka yerlerden gelen insanlara soralım. Onlar da görmüş müdür, bunu araştıralım. Ayın bölündüğünü onlar da görmüş ise, deriz ki sihir değil, gerçektir bu hadise. Onlar aralarında konuşup böyle hemen bunu araştırmaya başladılar acilen. Dışarıdan Mekke'ye gelenlere sordular. Dışarıya adamlar gönderip sordurdular. Her kime sordularsa onlar bu hadiseyi, hepsi gördüklerini söylediler bu şeyi. Hep ittifak halinde dediler ki şöylece, evet, ay İki parça olmuştu filan gece. Ayın 14'ü olup tam tepsi gibiydi ay. Hadiseyi o gece gördük biz gayet kolay. Her kime sordularsa bu şeyi o müşrikler, her birinden hep aynı cevabı işittiler. Ama inkar ettiler yine bu mucizeyi. Halbuki gözleriyle görmüşlerdi bu şeyi. İnkarcıların başı Ebu Cehil'di yine. Başladı ifsad eden inkarcı sözlerine. Dedi, Ebu Talib'in yetiminin bu sihri, başladı yerden sonra göklere de tesiri.
2: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Hamdun-u Kasar rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kim kendi nefsini Firavun'un nefsinden daha hayırlı zannederse kibirli olduğunu göstermiş olur buyuruyor Hamdun'u Kassar rahmetullahi teala aleyh.
2: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm, hayırlı günler olsun efendim.
3: Aleykümselam, hayırlı günler. Buyurun efendim.
4: Nasılsınız hocam, iyisinizdir inşallah.
3: Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun, sizler de iyisiniz.
4: Şükür olsun. Sizi yıllardır dinliyorum. Aşağı yukarı 20 senedir dinliyorum. Allah razı olsun. Sizi yere yetiştiren hocalarınızdan, annenizden, babanızdan Allah razı olsun.
3: Amin cümlemizden.
4: Biz de dinlemede ömür versin inşallah. Efendim, bu kaza namazıyla ilgili 20 senedir hemen hemen öyle çift niyet sünnetleri kılıyorum da geçen kafama takıldı. Mesela ikindinin veya sabah namazının pardon öğlenin sünnetini kılarken ilk kazaya veya son kazaya kalmış olarak niyet ediyoruz. Öyle şekilde niyet ediyoruz değil mi?
3: Mesela öğlen evet. İlk kazaya demek ki eftaldır. İkisi de olur.
4: İlk kazaya kalmış veya bazı zaman da son diyorum. Hani
3: İkisi de olur.
4: Bu şekilde söylemiştiniz, öyle aklımda kalmıştı. Bir de bu eda şeklinde mi söylediniz? Bana mı öyle geldi? Ablam sorduydu bir kere, ona söyledim. Eda diye söyledin diyor. Ben Eda hatırlayamadım ama Eda denmiyor herhalde değil mi?
3: Eda denmiyor.
4: Denmiyor değil mi?
3: Hayır.
4: Denmiyor. Ben yanlış.
3: Kaza etmeyi deniyor.
4: Kaza. Tamam, teşekkür ederim. Bir de ikincisi bu ezanlarla ilgili. Şimdi erken okudukları için pek gitmek istemiyorum camiye. Akşam namazını doğru okuyorlar. Bu bizim sizin yaptığınız sisteme göre.
3: Yazın öyle okuyorlar da Ramazan-ı Şerif'te 2-3 dakika önce okuyorlar. Akşamı da.
4: Ben de akşam pek gitmek istemiyorum. Gidiyorum, arkadaşlar mecbur kalıyorsun gitme camiye. Söylüyorum, anlamıyorlar. Şey diyorlar, onu yapanlar düşünsün diyorlar.
3: Olmaz öyle.
4: Ben evde kurmaya çalışıyorum. Hani 20 kazanmaktansa bir kazanmak daha garanti evlâ geliyor ona. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ellerinizden öpüyorum. Teşekkür ederim. Peki, Allah razı olsun.

0: Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler Mustafa Bey'im.
0: Sağ olun.
1: Osman'ın tek bir sorun var. Biz köye gidiyoruz, Çorum İskilip. Her giden ekmek alıp dağıtıyor ölmüşlerimizin hayrına. Bunu bir adet haline getirmişler. Acaba ne kadar doğru adet haline geldiği için? Ben dedim bunu bir sorayım, kafama takıldı.
2: Peki efendim.
1: Oldu efendim.
0: Peki, sözüm, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Sağ olun. Cemaatte namaz kılarken sonra gelen birisi, diyelim ki cemaat o anda rükuda veya secdede, nasıl hareket etmesi lazım? Yani Allahu Ekber deyip hemen doğrudan ellerini bağlamadan eğilmesi mi lazım? Bağlaması lazım mı? Yani iftidah tekbiri de farz, dün anlatmıştınız. Hiçbir şey demeden direkt gitse olur mu?
2: Şimdi Mustafa Bey, rükuda yetişirse o rekatı imamla kılmış kabul edilir.
0: Tamam.
2: Kitaplarda öyle yazıyor. Bu durumda niyet için illa safa gelip de orada niyet etme şartı yok.
0: Mesela koşup geliyor mesela.
2: Caminin kapısından girdi, baktı.
0: Gördü cemaati.
2: Gördü cemaati, niyet ettim. Öğle namazının farzını kılmaya uydum imama dedi. Yürüyerek geliyordu ama. Tamam. Hatta hızlı hızlı geliyordu. O niyet sahih midir? Evet, sahihtir. Hemen öyle geldi. Tam o anda rüküye gitti. Niyetini yaptı ya. Allahu Ekber dedi. Elini kaldırdı. Allahu Ekber dedi. Rüküye gitti. İmama yetişti. Böyle olur. Ama niyet etmedi. İftar tekbir almadı. Efendim ben işte o rekata yetişeyim dedi. Yetişeyim de niyetli olur bu. Niyet olmayınca olmaz ki. Ama niyetini bak geniş bir zaman dilimi bildirmiş kitaplar. Bu zaman diliminde yapabiliyorsun. Hatta camiye gelmeden önce, girmeden önce de kimseyle konuşmuyorsan, etmiyorsan, mesela akşam için geliyorsun, işte kamet
0: geliyorsun. Evinden geliyorsun.
2: Evinden geliyorsun. Caminin avlusuna gittim, niyet ettim. Akşam namazın farzını kılmaya uydum, hazır olan imama dedin ama kimseyle konuşmuyorsun. Girdin, ayakkabıdan çıkardın, işte müezzin de kameti bitirdi. İmam iftar tekbiri alırken sen de geldin, hemen Allahu Ekber dedin. Başka bir şey söylemene gerek yok.
0: Bir kere Allahu Ekber dese, gitse direkt şeye,
2: rüküye gitse
0: olur
2: kurtarır.
0: Kurtarır.
2: Çünkü iftar tekbiri farz, onu mutlaka yapması
0: lazım. Onu yapacak, onu yerine getirmiş oluyor yani.
2: Allahu Ekber dedi, hemen rüküye gitti, gidebiliyor ona. Ona ruhsat verilmiş. Ve böylece de imam rüküden kalkmadan önce rüküye yetişmişse o rekatı kılmış oluyor.
0: Peki, bir kere
2: secdede yakalasa?
0: Bir kere tesbih söyleyince herhalde
2: yeterli.
0: Yeterli.
2: Secdede yakaladıysa o rekatı kılmamıştır.
0: Onu selam verince kalkacak, tamamlayacak. Evet hocam, buyurunuz.
2: Efendim başka yok değil mi?
0: Yok şimdilik.
2: Dinleyicimiz, ben dedi senelerdir dedi kaza namazı kılıyorum dedi. Hani ilk de diyorum, sonda diyorum bazen dedi. Efendim ikisi de olur. Namazı kaza ederken ilk kazaya kalan sabahın farzı, öğlenin farzı veyahut da son kazaya kalan sabahın farzı, öğlenin farzı, ikindinin farzı denebilir mi? Denebilir. Saat demediği de anlatırken ilk demek daha evladır diye de geçiyor. Bazen öyle durum olur ki mesela unutmak ve uyumak özür diye kitaplarda geçiyor. Unuttu. Öğle namazını kılmayı unuttu. İşler vardı, koşturuyordu falan. İkindiyi kıldı. İkindi vakti gidip kıldı. Akşamı kıldı, yatsıyı kıldı. Ertesi gün öğle vakti. Ana dedi, ben de dün öğleyi kılmadıydım. Öğle vakti kıldı, öğleyi kılacaktı, hatırladı. Dün ben öyle düşündü falan dedi, kılmadı dedi. Peki bunu kaza etmesi lazım. Ne diye niyet edecek? Mesela burada dinleyicimiz hani ilk ve son diyorum diye dedi. En son kazaya kalan diye niyetli biliyor burada. Peki efendim zamanı belli. Dün vaktinde kılamadım, öğle namazın farzını kaza etmeyi de diyebilir mi? Diyebilir. Diyebilir. Böyle de diyebilir. Ama böyle durumlarda son diyebilir mi? Evet, son diyebiliyor efendim. İlk de diyebiliyor, son da diyebiliyor. Bir de hani dedi, kardeşim de dedi galiba. Hanım mı dedi, kardeşim de dedi. İşte Eda mı diyecek böyle durumlarda, yani ben duymadım dedi, sen dedi yani kazaya kalan namazları kılarken eda etmeye diye. Hayır, kaza etmeye denir. Niyet ettim, ilk kazaya kalan öğlen namazın farzını kaza etmeye.
0: Eda etmek vaktinde kılınan
2: vaktinde kılınan içindir. Niyet ettim öğle namazını, bugünkü öğle namazının farzını eda etmeye denir. Tabii böyle durumlarda şimdi dinleyicilerimiz diyor, efendim şöyle niyet etsem, böyle niyet etsem falan. Niyet ettim öğlenin farzını kılmaya demek kafi. Yani bugünkü demesen de aynı şekilde öğle vaktinde kılıyorsun. Ama hani uzun uzun da niyet edilir mi? Edilir. Böyle durumlarda hep babaannemin o niyet şekli hatırıma gelir. Durdum divana, uydum Kur'an'a, yöneldim Kabe'yi muazzamaya. Niyet ettim Allah-u Teala rızası için öğle namazının evvel sünnetini edaya. Vaktinde kılıyor ya edada. Ve uzatıyordu. Ama her zaman söylüyordu. Alışmış, müdahale etmiyordu bana. Olsun oğlum derdi bana. Ben derdim ya nene böyle deyince de oluyormuş bana. Olsun abi dedi ben böyle böyle. Doğruya karıştırmayacak kafasını onu. Ben demiş.
0: Ya alışmış artık.
2: Çünkü öbür türlü şey yaparsa... şey yapar, tereddütler girer falan. Evet. Hiç müdahale etmemeli. Hatta kitaplarda anlatılırken usta abi mesela birisi soru sordu falan. Onu dinleyeceksin. İbadet yapılmış bak. Gusül almış veya abdest almış, zekat vermiş, sadaka fıtır vermiş, kurbanını kesmiş. Hacca gitmiş, haccını yapmış. Yapmış ama. Ama sonra işte bazıları böyle soruyor. Aa senin haccın olmadı, senin verdiğin zekat olmadı, senin verdiğin sadaka fıtır olmadı falan kafasını karıştırıyorlar. Önce dinleme lazım. Nasıl yaptın? Şimdi kitaplarda her ibadetin ama her ibadet istans ruhsatı var, azimeti var, hakikati var. İmam-ı Rabbani Hazretleri tasnifi bu da, sureti var. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala suretinde kabul ediyor. Yani diğer alimlerin tasnifinde o ruhsatta kabul ediyor. Ruhsatta yapılan da kabul ediyor. Mesela ayakta duramıyor, oturuyor. Efendim ayakta tekbir alması saatte bir dilde anlatılıyor. Alabilirse. Ama zaten birisinin yardımıyla ayakta duruyor. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla oturduğu yerde tekbir alacak. Oturduğu yerde dizüstü oturmayan bağdaş olan ayaklarını kıble istikametten olacak. Efendim edepsizlik olmaz. Hayır. Emir edepten üstündür. Böyle emredilmiştir. İbadete nasıl emredilirse onu yapmak lazım. Evet onu yapmak lazım. Tereddüde düşmemeli. Şimdi dinlersin. Zekatını verme şeklini, kurbanını verme şeklini dinlersin. Dinledikten sonra ya kitaplarda mesela önceki fıkıh kitap, önceki zaman dilimlerinde yazılmış fıkıh kitaplarından bazıları zayıf kavil ifadesi kullanılıyor. O dönemdeki işte alt makamındaki müştehitler diğer kabilleri tercih etmişler. Öbürsünü tercih etmediği için ona zayıf kabil denmiş. Peki sonraki gelen bir müştehit o zayıf kabili o günkü insanların durumu müsait olmadığı için onu tercih edince kuvvetli olur. Ve şeyde Hüseyin Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı faideli bilgiler kitabında çok güzel anlatılmış. Allah rahmet eylesin. Enver abiler de anlatıyorlardı. Yaptığım bir iş müştehit alimlerden birisinin iştahına uygun olması lazım. Israrla bunun üzerine böyle çize evet. Veyahut da basa basa bildiriyorlar.
0: Yani kafana uymayacaksın.
2: Kendin hepsine tabi olmayacaksın. Evet. Kime göre yaptın İmam-ı Azam Efendi Hazretleri? Kime İmam-ı Azam Efendi Hazretleri? Kime göre İmam-ı Ebu Sufa Hazretleri göre yaptın? Yani hani derler ya o düşünsün diye, tamam mı? Orada o düşün.
0: Evet.
2: Çünkü Allah-u Teala onlar onun için yaratmış. Ve efendim niye ayrı ayrı işler? Ya ayrı ayrı olmasını. Çünkü kullar farklı. Herkesin durumu farklı. Bunlar kitaplara yazılmış. Mesela şu anda hatırıma gelelim. Saadet-i Ebedi'li yolculukta namaz bahsi var. Ben ilk defa hani Saadet-i Ebedi kitabını elime aldığımda o yolculukta namaz bahsinde İmam-ı Züfer Hazretleri'nin iştahı yazılı değildi. Almamışlardı Hüseyin İlmi Efendi. Bunun için o dönemde azimet yolunu bildiriyorlardı. Onlar almışlardı kitaplarına. Bunun için de mesela yolculuk eden, otobüse binen, işte başlangıçta şoförü pazarlık yapmalı arkadaş. Öğle namazı işte falan yerde duracak. Orada işte 10 dakika dur. Namazımızı kılalım. Eğer durmuyorsa in. Öyle yazıyordu.
0: Başka bir otobüs.
2: Namazını kıl. Başka bir vasıtaya bin git. Bu yazıyordu. Yani şeyde vasıtanın içerisinde oturduğun yerde olmaz deniyordu. Çünkü o iştahlara göre. Sonra İmam-ı Züber Hazretleri'nin iştahını aldılar. Var şimdi şeyde o yolculukta namaz bahsinde. Oturarak yani uçakta giderken, gemide giderken, otobüste giderken, trende giderken, oturduğun yerde, oturduğun yerde derken, şimdi bazıları bunu duymuş, öğrenmiş. Ben bir Konya'dan İstanbul'a geliyorum. Baktım vatandaşın birisi, yönümüz İstanbul. Sırtımız kıbleye.
0: Kıbleye.
2: Yüzümüz İstanbul'a doğru. Baktım İstanbul'a böyle tek bir aldı, namazını kılardı, sarkıtarak kılıyor. Adam duymuş bir şey de. Halbuki orada kıble şartı var. O dönecek geriye, yüzü kıbleye dönecek. Göğsü kıblede olması lazım.
0: Koltuğuna ters oturacak yani.
2: Ters oturacak. Yani otobüste de olsa, trende de olsa, gemide de olsa, uçakta da olsa kıbleye dönmesi gerekir. Zaten seferiysen iki rekat kılacaksın. İki rekat kılacaksın. İki rekat namaz için. Hatta bir de şey vardı. Bu otobanlar falan yoktu ya.
0: Evet.
2: O dönemlerde mesela o şeyleri sonra mesela mübarekler çektiler. Yollar virajlıysa, yani sen de bir vasıtada oturuyorsan, İmam Züfer Hazretleri iştahatın alttan sana
0: virajlıysa, vasıtada sürekli dönüyorsa, yani virajlar varsa,
2: göğsünü sen ona göre o şafı göğsünü sadece oturduğun yerde hareket ettirmen gerekiyordu. Onu bile yazdılar yani. Ama şimdi otobanlar olduğu için o problem kalktı. Mesela gemide, uçakta ve trende öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü şeyin, geminin böyle vırt diye iki defa aynı şekilde virajdan dönme imkanı yok. Uçağın da yok.
0: Zikzak çizemez ya.
2: Hatta ben bazen bakıyordum falan şimdi. Bu Yeşilköy havalanı şeydeyken, çalışıyorken balkondan bakıyorum falan, uçaklar geliyor falan. İşte misafir falan geliyor. Bakayım dırt şey yapıyorlar falan. Birisi sordu, dedi bu dönüyor dedi. Dedim aşağıdan talimat verdi. Şöyle bir dolaş da geldi. Dedim bir dolaşı ta Uludağ'ın üstünden geliyor. Falan. Öyle ya, uçağın dolaşma şekli öyle.
0: Yani. Topaç gibi dönemez.
2: Tabii topaç gibi dönemez o. Şimdi otobanlar olduğu için otobanlarda giderken de problem değil artık. Yani oturarak namaz kılınabiliyor. O oturarak da sorması gerekir. Nasıl oturacağım? Ya o oturarak da dizlerini sarkıtarak değil. Ayakkabını çıkaracaksın, diz üstü oturacaksın.
0: Yani otomobillerin birçoğunda da şimdi şey de var zaten. Pusula da var. Yani kıbleyi gösteriyor.
2: Ha, gösteriyor doğru.
0: Dolayısıyla öyle, var. Öyle kolaylıklar yani, da var yani.
2: O kolaylıklar var. Öncekilere göre daha şeyler var. Bu sebepten dolayı hani dinleyicimizin işte kaza mı eda mı falan, ilk mi son mu, oradan çıktı geldi bunlar da. Dolayısıyla kazada eda da denir. Vaktinde eda denir. Sonrakine kaza denir. Bu zekatta da böyledir. Ama şey için gerçi kaza etme kelimesi kullanılmış ama şimdi geniş bir zaman sonra da verilebilir zekat. Ancak ne denir? Geçmiş zamanlarda veremediğim zekatları karşılığı olarak diyebilir onlara. Öyle niyet eder. Onlar da altında devrini yaptıktan sonra bedelini öder gider.
0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ahirette pişmanlık felakettir. Dünyanın görünüşü yalancı yaldızlarla süslü ve tatlıdır. Taze, güzel, körpe sanılır. Aslında güzel koku sürülmüş bir ölü gibidir. Sanki bir leştir ve böcekler, akrepler dolu bir çöplüktür. Su gibi görünen bir seraptır. Zehirlenmiş şeker gibidir. Aslı haraptır, elde kalmaz. Kendini sevenlere, arkasına takılanlara hiç acımayıp en kötü şeyleri yapar. Ona tutulan akılsızdır, büyülenmiştir. Aşıkları delidir, aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan sonsuz felakete düşer. Tadına, güzelliğine bakan nihayetsiz pişmanlık çeker. Peygamber Efendimiz, dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birbirine uymaz. Birini razı eden ötekini gücendirir buyurmuştur. Demek ki bir kimse dünyayı razı ederse ahiret ondan gücenir. Yani ahirette eline bir şey geçmez. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haram

0: Bunları iyi öğrenmeli. Helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar. Gözlerini kulaklarını açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresinin 6. ayetinde mealen, ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır, buyurulmaktadır. Kabirden birisi çıkıp dünyaya gelse, nasıl yaşardı? Herhalde bir anını bile boş geçirmez. Hep ahireti için çalışır. Günah işlemez, kalp kırmazdı. Peki, biz oraya gitmeyecek miyiz? Ahirete gidince başımıza neler geleceğini, nelerle karşılaşacağımızı dinimiz bildiriyor. Allahü Teala'ya iman etmeyenler, Peygamber Efendimiz'e inanmayanlar, İslamiyet'i reddedenler, cehennemde feryat edecekler ve ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz diyeceklerdir. Onlara zaten oradan geldiniz denilecektir. Bu dinin temeli öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala hiçbir şeyi gayesiz ve hikmetsiz yaratmamıştır. Her şeyin bir hikmeti, gayesi vardır. İnsanın bile yaşarken bir gayesi, maksadı vardır. Rabbimizin her yarattığında bir hikmet vardır. Cenab-ı Hak insanı maksatsız, gayesiz yaratmamıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, ben insanları büyüklüğümü onlara tanıtmak ve bana ibadet etmeleri için yarattım buyurmaktadır. İbadet, onu tanımak, onun büyüklüğünü anlamak, insanın kendisinde bulunan çok kötü bir nefsin olduğunun farkına varmasıdır. İnsanın kendini tanıması ne kadar artarsa, Allahü Teala'nın büyüklüğü o kadar iyi anlaşılır. İnsan kendini beğenirse, Müslümanları, İslamiyet'i beğenmez, sonunda şirke kadar gider. Zira insanın nefsi bilmediklerini sormaz, öğrenmez, öğrenmek de istemez. Ben biliyorum der. O ben kelimesi de insanı yıkar, helak eder. Dünya hayatı çok kısadır. Her günü geçip hayal olmaktadır. Her insanın sonu ölümdür. Bundan sonrası da ya daimi azap veya ebedi nimetlerdir. Bunların vakitleri herkese süratle yaklaşmaktadır. Bu sebeple insan kendine merhamet etmeli. Aklından gaflet perdesini kaldırmalı. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalışmalıdır. İnsanın vereceği karar çok büyük ve mühimdir. Vakitse çok azdır. Muhakkak herkes ölecektir. İnsan öldüğü vakti düşünmeli, başına geleceklere hazırlanmalıdır. Zira son pişmanlık fayda vermez ve son nefeste hakkı tasdik etmek kabul edilmez. Ahirete giden herkes muhakkak pişmanlık duyacaktır. Dünya için kanaat ve tevekkül olur, fakat ahiret için kanaat ve tevekkül olmaz. Dünyada pişmanlık nimettir. Ahirette pişmanlıksa felakettir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimizin bir sual daha vardı. Ben dedi, yani vakitleri erken ilan ettikleri için dedi, camiye gitmiyorum dedi işte. Ben anlatayım dedi, işte çevremdekiler, ya bunu yapanlar mesul, biz değiliz falan. Olur mu öyle şey ya? Sen haram ye. Efendim bunu kim gönderirse o hesaba çekilsin. Olur mu öyle şey? Yok öyle bir şey. Ama dünyalık kişiler de öyle demiyorlar ha.
1: Tabii.
2: dine gelince bunu kim söyleyse vebali ona aittir. Hatta vebali dedim. Babalı boynunu.
1: Babalı boynunu.
2: Duydun mu sonra?
1: Evet.
2: Dedelerdi. Vakıf değil, makıf.
1: Süpürge süpürüyor.
2: Süpürge süpürüyor. Allah Allah. Dolayısıyla ben de gitmiyorum. Bu şekilde böyle söyleyenler de oluyor. Vebali sadece bunu söyleyenler ve yaptıranlar, ama onlar vebale giriyor. Hesabı onlardan sorulacak. Ama sen de araştırıp şey yapmadın, sana sorulacak. Hatta bir hadis-i şerif naklediyor Ehl-i Sünnet alimleri ahir zamanda. Çok zararı olan şeyler, o zamanki din adamları, yani eşekletinden berbat olacak. Yani insanlar yanaşamayacak, kaçacak onlardan diye. Din adamları, din adamları ya. Başkası değil ha Mustafa abi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla onlara bir şey sorulmaz. Ve Ehl-i Sünnet alimleri de bunları yazmışlar, uzun uzun bildiriyorlar. Bunun için de biz mesela senelerdir ısrarla mutlaka tam İbn-i Saadet'e bir İslam ahlak kitabı bir evde mutlak bulunması lazım. Ve bu kitapların da okunması lazım. Sadece rafta durması değil. Mutlaka okunması lazım. Dolayısıyla şeytan ve nefis öyle sıradan saldırmaz. Sarıklı, cübbeli, etiketli. Ondan sonra çeşitli şekillerde saldırır. Senin de altyapın yoksa ona aynı şekilde kanarsın. Hatta şeyde mektubatta bir beyip var. İşte melek gizlenmiş, şeytan naz ediyor. Şaşırdım kaldım. Hayretten aklım gidiyor. Mealinde bir beyit. Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh işte kabul buyurduklarında, ya kardeşim buyurdular. Mektubata böyle bir beyit var buyurdular. Şeytan naz ediyor. Şaşırdım kaldım. Yani melek gizlenmiş, şeytan naz ediyor. Ne demektir o melek gizlenmiş, şeytan naz ediyor? Melek hakikat gizlenmiş. Şeytan küfür, irtidat, bidat hepsi meydanda. Hepsi meydanda. Cirit atıyor. Cirit atıyor. Böyle bir zamandayız. Daha 400 sene önce İmam-ı Rabbani Hazretleri bildirmiş bunu. Melek gizlenmiş, şeytan naz ediyor. Yani allıyor, pulluyor, süslüyor falan. Şey yapıyor falan. Hani bir şey anlatırlar ya. Karı koca yaşlanmışlar falan. Ondan sonra adam işte şey yapıyor falan demiş. Ben demiş bu işte oğullarına annenizi demiş çekemeyeceğim falan filan. İyi ya demişler baba, alalım götürelim. Almışlar götürmüşler falan. Ardından zaman geçindi, annemiz öldü falan demişler. Adam inanmış buna. Bakmış yalnız başına olmuyor. Hani demiş evlenmek istiyor falan. Annelerini süslemişler, süslemişler getirmiş. Anlatırlardı öyle. Çocukken anlatırlardı bize. Hikaye olarak anlatırlardı. O saat baba nasıl vaziyette bir tane? Oğlum demiş çok iyi demiş. Aynen demiş rahmetli annenize benziyor. Ya aynen rahmetli annenize benziyor. Dolayısıyla zamanımızda altyapısı göçük olanlar nefsin ve şeytanın cirit attığı bu zamanda zındığı, bidat sahibi, mezhepsizi ve habisi Allah-u Teala'ya şirk koşanları kendilerini Müslüman gösteriyorlar. Bunlardan korunabilmek için Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumak şart. Muhakkak.
1: Bir de sinsiler var.
2: Tabii bir de sinsiler var. Onların vazifesi de, onlar da aynı şekilde iman gitmiş. Evet. Efendim bak, sizin anlattıklarınız doğru da şeydi ama velakin siz tek kitap söylüyorsunuz.
1: Hüseyin İlmi Efendi biz de seviyoruz da. Ama yani bir başka onun, kitaplar da var sadece onun kitabı.
2: Bir kitabı falan filan. Kimin kitabı? Söylediklerinin hepsi ya cahil veyahut da aynı şekilde adam para için yapıyor bunu. Veyahut da adam zındık, onun için yapıyor bunu. Yaptığı şeyler de Allah-u Teala korusun. Mesela şeyi İbn Abidin'i tercümeye kattılar falan. İbn Abidin'i anlayabilmek için ben kendilerine alıyordum Hüseyin İlmi Efendi'den. Kardeşim buyurdular. İbn Abidin'i okuyacak buyurdular. Nerede buyurdular? Anlayacak hiç yok buyurdular. Çünkü İbn Abidin'de yazılan o fıkıh bilgini anlayabilmen için İbn Abidin 6. derecede müştehittir buyuruyor. Senin de o makamda olman gerekir. Yani o derece bilgin olman lazım. Niye canım, ben Arapça biliyorum. Biliyorsun da her tarafını kırık geçiriyorsun arkadaşım. Her tarafı. Hani böyle durumlarda hep bir temel hikayesi var ya, temele yüklerler ya. Yani orada doğru bir şey anlatılıyor aslında da, ama temel kullanılmış şey olarak. Bizim köyde de vardı. Belki sen de rastlamışsındır. Ben çok yerde gördüm. bu Çanakkale'nin dağ köylerinde de gördüm. Aynen bizim camideki minareleri mesela ahşap tahtadan yapılmış. Evet. Ve bir de bazılarının şeyi merdiveni dışarıdan yapılmış. İşte ahşap minare çıkmış ama yani şey yapınca çürüme mi olmuş veyahut da çok mu rüzgar olmuş, merdiveni koparmış. Müezzin kalmış minarede. Köylüler toplamış. Nasıl indireceğiz biz bunu? Düşünüyorlar falan. O sırada Temel geliyor falan. Diyor ki kolay diyor. Bir halat getirin diyor. Getiriyorlar falan. Ucuna bir şey yapıyorlar falan. Ata ata. Yukarıda müezzine. Demişler tut, tutuyor. Belle bağla diyor. Bağlıyor falan. Asılın diyor. Küt diye indiriyorlar. Tabii müezzin ölüyor. Demişler ya senin fikrine göre yaptık bunu. Valla demiş biz demiş böyle birisini kurtardıydık ama demiş aşağıdan yukarı mıydı yukarıdan aşağı mıydı onu bilemedi. Kuyudan bağrağı çıkarabilirsin evet. Ama yukarıdan indirdi bir de böyle olur. Dolayısıyla eğer altyapın yoksa din bilgilerinde doğru dürüst yoksa işte yukarıdan aşağı mı aşağıdan yukarı mı karıştırırsın. Ve netice itibariyle hani dünyada din ölümü şey yaptın falan ama ya kalp ölürse imansız gidersen. Adamın imanı vardır falan işte yukarıdan yüksekten düştü, şehit oldu, gitti, kurtardı. Ölmek felaket olmadı onun için. Ama imanı var, imanı yok. Bir eli yağda, bir eli balda ama imansız. Ecel geldi, imansız gitti. Yok çaresi. Felaket yani. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunun için de vakti erken okunduğu zaman yatsıyı 10-12 dakika önce okuyorlar. Akşamı bu yaz günü enteresan. Bekliyorlar. Ama Ramazan-ı Şerif'te pür dikkat edemem böyle. 2 dakika, 3 dakika önce okuyorlar. Milletin orucunu bozuyorlar böylece. Bu okuyanlar da vebale girer. Okuyanlar da, talimat verenler de. Yani Diyanet görevlilerin hepsi. Ve Diyanet kendisi cami yapmaz. Halk camiyi yapıyor. Ondan sonra bu geliyor. Burası benim diye oturuyor.
1: Çöküyor.
2: Çöküyor yani. Ondan sonra halka rağmen zorla diretiyor. Dayatıyor yani. Halka rağmen dayatıyor. Böyle inanacaksın, böyle yapacaksın falan bozduruyor. Bunun hesabını bunu yapanların hepsi toprağın altında verecekler. Hepsi verecekler. Dolayısıyla efendim bu sebepten dolayı camiye gidilmez. Ama akşam kurtarabilir. Nasıl? Cemaat kurtarabilir. Çünkü 2 dakika önce okuyunca işte ezanı biraz uzatır falan. İçeride kâmet getirir, vakit gelebilir. Ama yatsıda hiç mümkün değil. Öğle ve ikindini 5-6 dakika önce okuyorlar. Hadi öğlenin ilk sünneti yatsının da ikindinin de sünneti var. Onu kılıncaya kadar yetişebiliyor.
1: Farzı kurtarabilir.
2: Farzı kurtarabilir. Sabahta yani erken okusan da geç okusan da zaten güneşin doğmasına yarım saat kala kılındığı için problem olmaz. Yani vaktinde kılınmış olur.
1: Yatsıda çok dikkat etmek lazım. Yatsıda çok 12 dakika, 13 dakika fark ediyor.
2: Peki hani zaruret oldu, gidildi falan, şey yapıldı falan. O zaman iade edeceksin. Başka çaresi yok. Çünkü hatta bir hatırlar mısın? Bir genç yayına girmişti ya da mektubunu göndermişti. Diyor ki ben diyor bekliyorum diyor. Bir dakika var diyor. Onlar diyor yatsının farzına başladı imam diyor. Ben diyor saate bakıyorum. Girince diyor uyuyorum. Benimki kurtulur. Saf saf yazık çocukcağız. Kurtulmaz çünkü imam vaktinde girmedi ona tabi olur. Yani imamın abdesti yoksa sen gusül abdestiyle bile gitsin olsan gene gitti. Çünkü
1: imama tabisin.
2: İmama tabisin. İmama tabisin. Efendim gelelim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dedi bizim dedi Çorum dedi galiba. Evet. Köyünde dedi burada adet haline geldi dedi. Gelenler geçmişleri için dedi ekmek dağıtıyorlar dedi. Ekmek dağıtıyorlar. Bu sevabı vefat edenlere olmak üzere ekmek dağıtmanın bir zararı yok. Ama efendim ekmek dağıtmak dinin emri diye yapmak bidat olur. Dinin emri değil. Din ekmek de dağıtılır, elma da dağıtılır, üzüm de dağıtılır, yemek de yapılır, ikram edilir. Bunlardan bir sevap hasıl olur. Bu sevap gönderiliyor. Ben çocukken duyardım böyle nene emsalleri falan. Kız senin ananı gördü Priya'da. Saç böreği yapıyorlardı falan. Ha canı çekmiş demek. Ya burada canı çekmiyor saç böreği.

0: bildi dedesine, işte babaanneme, anneanneme, halama, teyze, böyle deyince melekler o gönderdiği sevabı buradan tabaklardan işte halana, dayına, amcana göndersen yeğenin hediyesi, dedene göndersen torununun hediyesi, annen baban şey yaptıysa işte oğlunun, kızının hediyesi diye takdim ederler. Yani ismen takdim ederler, palandan geldi diye zikredersen o da bildirilmiş. Ama bütün geçmişlerime dediğim zaman bazılarına ulaşır, bazılarına ulaşmaz mı? Hepsine ulaşır. Efendim, imansız gidenlere faydası olmaz. Onlara faydası olmaz.
1: Peki birisi böyle dağıttı geçmişlerime diye. Elma dağıtıyordu işte. Elmayı alan kişinin söylemesi gereken özel bir şey var mı? Mesela hani geçmişlerinin ruhuna değsin mi demesi lazım? Ya da teşekkür.
0: Anadolu'da böyledir. Geçmişlerinizin canına değsin derler. Ruh kelimesini pek kullanmazlar da o
1: Anadolu'da. O manada söylenir.
0: Can ruh anlamında, evet. Zaten. Canına değsin. Ben çocukken duyardım. Allah Allah, nasıl canına değer falan. Sonra kitaplarda okudum. Can da ruh anlamında kullanılıyormuş. Canına değsin, ruhuna aynı şekilde gitsin manasında. Bir şey söylemese bile yine sevap hasıl oluyor.
1: Ya sadece teşekkür etse mesela.
0: Evet. Yine sevap hasıl oluyor. Hatta benim mesela dikkatimi çekerdi. Köyde de veriliyor, zengine de veriliyor falan. Buradan nasıl sevap olur? Saat Tebedi de yazıyor bu. Zengine verilirse hediye sevabı, fakire verilirse sadaka sevabı hasıl olur buyuruyor. Yani her iki şekilde de karşılık buluyor. Peki buradan şu çıkmasın. Efendim, biz adağı da o zaman fakire verirsek hediye olmuş olur, verebiliriz demek ki diye bir hüküm çıkarmasınlar. Adak, zekat, yemin kefareti, onlar kitapta açıkça böyle, bunlar mutlak fakire verilmesi lazım.
1: Bunlar müstakil ibadet.
0: Müstakil ibadet ve mutlak fakire verilmesi şart. Kitaplarda açıkça bildirilmiş bu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın
1: evim. Şimdi reklamlar.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim,

0: bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.

Her gün sadece 15 dakika kitap oku, para kazan. Kulağa bir promosyon gibi gelen bu uygulama devlet eliyle hayata geçirildi. Üstelik arkasında sadece okuma alışkanlığı kazandırmak değil, çok daha büyük bir hedef var. Singapur yönetimi dijital çağda dikkat süresi azalan vatandaşları için ezber bozan bir oyunlaştırma stratejisi başlattı. Vatandaşlar devletin internet sitesine her gün en az 15 dakikalık okuma seansını kaydettiğinde günlük 1 Singapur doları kazanıyor. Projenin temel amacı gençlerin odaklanma, eleştirel düşünme ve hayal güçlerini geliştirmek. Ancak hepsinden önemlisi gençleri sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak. Singapur, ekran bağımlılığına karşı günlük süre sınırları da dahil pek çok adımı tartışırken çözümü şimdilik sayfaların arasında arıyor.

Gündeme hoş geldiniz. Ben Alper Altun. Gelişmelerle karşınızdayım sevgili seyirciler. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifade vermesinden sonra hemen o detaylara bakalım. Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir karar geldi. Ve soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve bazı araçlarda FG Harf grubunun plakalarda yer alması iddialarının ardından bu iddialar odağa oturdu ve dizinin senaristlerinin ifadesi alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da dizide örgütsel propaganda yapıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı. İddiaların araştırılması için uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi ve heyet dizinin senaryosunu, diyaloglarını ve alt mesajlarını inceleyecek. Dizinin yayınlanan bölümleri, özellikle 136. bölümünde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı da bu soruşturma sonucunda

0: netlik kazanacak. Hakimlerin ve savcıların atamalarında sistem değişiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tebel ölçütün puan sıralaması ve hizmet puanları olacağını söyledi.
1: Şeffaflığı artıracağız. Liyakatı esas alacağız. Kurumsal adaleti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
2: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu.
3: Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlarından biridir.
2: Artık atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak.
4: Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.
2: Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
4: Emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.
2: Yapılan değişiklik yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak.
4: Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları böyleydi sevgili seyirciler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de yeni açıklamalar var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İçişleri Bakanı Eskandar Momenti'yi Ankara'da ağırladı. Görüşmede terör örgütü PKK, KCK'nın fesih ve silah bırakma sürecinin ardından örgütün Suriye, Irak ve İran'daki yapılanmaları ele alındı. Ve PEJAK kaynaklı güvenlik riskleri ise organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göç de masaya yatırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürece karşı çıkan örgüt mensuplarının İran'a yönelebileceği uyarısında da bulundu ve tasfiye sürecini takip ettiklerini söyledi. Enflasyon, emeklilik, akaryakıt fiyatları, gıda fiyatları pek çok soruya, merak edilen, gündemde olan başlıklara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cevap verdi.
5: Savaş etkisini arındırın. Çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu bu sene için.
2: Savaş olmasaydı enflasyon 7 puan daha düşük olurdu dedi. Yüksek enflasyonun nedenini açıklarken memur ve emeklinin maaşına ilişkin soru işaretlerini de kaldırdı.
5: Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon programında soruları cevapladı. Ekonominin yeni yol haritasından piyasalardaki son gelişmelere kadar gündemin kritik başlıklarını değerlendirdi. Dezenflasyon mesajı ise netti.
5: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü dezenflasyon gelir dağılımını iyileştiriyor.
2: Bakan Şimşek, bütçe hedeflerinin de son 3 yıldır tutturulduğunu söyledi. Enflasyonun tek haneye doğru evrilmesiyle birlikte kur politikasında daha esnek bir dönemin gündeme gelebileceğini belirtti.
5: Yani enflasyonun tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir.
2: Akaryakıt fiyatlarını doğrudan ilgilendiren Eşel Mobil için gelecek yıl planını da açıkladı.
5: Gelecek sene, yani ümit ederim ki bu savaş biter. Bizim gelecek seneki bütçe planlamamızda Eşel Mobil'in devamı yok. Ha, yıl sonuna kadar kısmi olarak devam ediyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'taydı. 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları anlattı.
6: Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi. Kültürel mirasımızla afetlere karşı daha dirençli hale getirmek zorundayız.
2: Yaralar tek tek sarılıyor. Asrın felaketinde ağır yıkım yaşayan 11 kentin inşa süreçleri tarihi eserler ve kültürel mirasın ihyasıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. Bölgede incelemelerde bulunan Ersoy, depremden etkilenen kentlerde tarihi eser ve kültür varlıklarının restorasyon sürecine ilişkin açıklama yaptı.
7: 209 tanesinin tadilat, restorasyon ve yeniden ihya süreçleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Yıl sonuna kadar çok büyük bir adede 58 taneyi inşallah bu ay içinde, önümüzdeki ay Kasım ve Aralık ayları içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 110 tane eserimizi de inşallah 2027 ortalarına kadar hızlı bir şekilde restorasyon süreçlerini tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.
2: Restorasyonu tamamlanan eserler arasında camiler ve birçok tarihi yapı bulunuyor. Gaziantep Kalesi'nden Zeugma Müzesi'ne, Diyarbakır surlarından Zerzavan Kalesi'ne ve St. George Kilisesi'ne kadar onlarca eser yer alıyor.
8: Şehit Evliya Mahallesi'ndeki bu Acemli Cami. Deprem sırasında caminin minaresi tamamen yıkılmıştı, görüyorsunuz şimdi. Yeniden yapıldı. 3 yıl sonra da ibadete açılacak.
2: Bakan Ersoy 2026-2027 döneminin bölgedeki eserler açısından en yoğun tamamlanma ve açılış dönemi olacağını belirtti. İhya ve inşa sürecindeki yatırımların ekonomik büyüklüğüne dikkat çekti.
7: Yani kültür varlıkları şu ana kadar 12.3 milyara yakın bir harcama yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde toplamda bu yeniden ihya projeleri kapsamında 22 milyarlık bir tamamlandı. 22 milyarı geçen bir harcama yapmış olacak. Yani 34 milyarın üzerinde bir harcamayla bu süreci bakanlığımız tamamlamış olacak.
2: Ersoy eserlerin tamamının aslına uygun olarak yeniden onarıldığını belirtti. Taşların incelenerek eski taş ocaklarının dahi açtırıldığının altını çizdi.
7: Aslına uygun ihya edilmesi lazım ve özgün malzemesiyle ihya edilmesi lazım. Bu da tabii çok zor bir çalışma. O yapıldığı yıldaki ocaklar tespit ediliyor. O ocaklar kapalıysa tekrar açılıyor. Açıksa sorun yok. Kapalıysa tekrar açılıyor. Ve oradan taş, ihtiyaç duyulan taş temin ediliyor. Ve tekrar aslına uygun özgün malzemesiyle ihya ediliyor.
0: Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında 29 kişi daha tutuklandı.
2: İmarda yolsuzluk, rüşvet ve kaynağı belirsiz paralar. Dördüncü dalganın bilançosu belli oldu. 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturmanın merkezinde inşaat, imar ve ihale işlemleri var. Belediye görevlileriyle müteahhitler arasında usulsüzlükler karşılığında elden ve banka yoluyla rüşvet alınıp verildiği belirlendi. Belediyedeki ihale ve doğrudan teminlerde de usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 11 Eylül'deki eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Hakimlik sorgularının ardından Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya'nın da aralarında bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Doğan Bey Beldesi eski belediye başkanı Halil Çadır'ın da aralarında olduğu 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: CHP'nin olağan kurultayıyla ilgili dava devam ediyor. Dava kapsamında 7. duruşmada görüldü ve bakın nasıl bir karar alındı.
9: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayında şaibe olduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararıyla tescillendi. O şaibeye sebep oldukları iddia edilen 12 sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
9: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı şaibeli kurultay davasının 7. duruşması görüldü. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarına devam edildi.
10: 100 bin lira çıkardı. Poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
2: Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hakim dava dosyasına gelen evrakı tek tek okudu. Dinlenmesi talep edilen tanıkların gelmediğini belirtti. Savunma avukatlarına söz verdi. sanık Hüseyin Yaşar'ın avukatı İbrahim Karaca, tanıklardan Çetin Kızılbulut'un Ankara'da ikamet ettiğini söyledi, duruşmaya katılımı için davetiye çıkarılmasını talep etti.
11: Delege pazarı kurabilirsiniz. Belediyel hocalarında delege pazarı kurabilirsiniz.
2: Sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan da söz aldı. Nezahat Kurt'un Adem Soytekin'in dağıtılacak ev listesi iddiasına değindi. Bu iddiaya ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanların dosyaya eklenmesini istedi.
11: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
2: Diğer sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesi talebinde bulundu. Mahkeme avukatların tüm taleplerini kabul etti. Tanıkların bir sonraki celsede hazır edilmesine hükmetti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi eksiklerin giderilmesi için davayı 21 Ekim'e erteledi.
12: TGRT FM Haber.
13: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 17-23, Ankara 14-21, İzmir 18-28, Bursa 15-22, Konya 15-25, Afyon 13-19, Denizli 17-22, Antalya 21-26, Adana 23-33, Zonguldak 18-20, Samsun 19-21, Trabzon 19-23, Kayseri 15-26, Erzurum 11-24, Gaziantep 18-30, Diyarbakır 19-34 ve Şanlıurfa 20-34 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16'yı 15 dakika geçiyor. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba efendim. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataol Harvas. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar efendim. Bugün çok önemli iki haber var efendim. Onu sizlerle paylaşacağım. Birisi hal kanunu nihayet geliyor. Sebze meyve fiyatını aşağı çekecek, kooperatifleşmenin yolunu açacak hal kanunu taslağı tamamlandı. Bakan Bolat, düzenlemenin yeni yasama döneminde meclise gelmesini bekliyoruz diyorlar. Çok önemli. Bunu biliyorsunuz Ticaret Bakanı söylüyor. Öbür tarafta efendim İBB davasında iş adamı itiraf etmiş. Benden %10 rüşvet istediler diyor. İmamoğlu'nun adaylık havuzunu besleyen sistem İBB davasında gündeme geldi. Sanık iş adamı Mete Maden, sistem söylemini Emrah Bağdatlı'dan duydum dedi. Ağaç AŞ'ye iş yapan sanık Ensar Güney de benden işler karşılığında %10 ödeme istediler İtirafında bulunmuş. Eskiden bir bankacı vardı biliyorsunuz. Allah gani gani rahmet eylesin. %15 bilmem ne diyorlardı. Burada da %10 İBB ağaç işleri denilebilir efendim. Vallahi her kimse komisyonsuz iş yapmıyor kardeşim. Ahlak kalmadı diyeceksiniz. Evet sevgili dinleyiciler, Tırtlar Vadisi, çok affedersiniz, Kurtlar Vadisi pusu defolu çıktı. FETÖ yazmış adeta, figüranlar da oynamış. Biz de kahramanlarımız diye televizyona kilitleniyorduk değil mi? Buyurun size efendim. Figüranlar, senaryo FETÖ'den, figüranlar da efendim oturmuş oynamışlar. Soruşturma açılıyor efendim. Size bu bilgileri ya da bu senaryoları kim yazdı, kim önünüze koydu denilecek. Onlar da itiraf etsinler, kurtulsunlar efendim yani. Mesela ben dün de söyledim, ABD sineması böyle önce bir senaryolaştırır, sonra film haline getirir, ondan sonra hareket ederdi. Böyle birçok film izledik. Filmi izledikten birkaç sene sonra ya da kısa bir süre sonra ne diyorduk? Aa, biz bu filmi seyretmiştik beyaz perdeden. Bu gerçeği meydana geldi, gerçeği oldu bak. Ne kadar önceden takdir etmişler, bilmişler, öngörmüşler ki senaryosunu, filmini yazmışlar. Bak şimdi gerçeği çıktı ortaya falan. Hakikaten çok enteresan oyunlar var. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Sevgili Hüseyin Selim Kaya'yı görüyorum karşımda. Çok affedersiniz. Demin yanlış mı anons yaptım yoksa farklı bir yönetmenim vardı değil mi? Geçen saatten benim saate sarkmış durumdaydı. Yanlış söyledim efendim. Şu anda Hüseyin Selim Kaya var ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
2: İyi günler, kolay gelsin Atalar.
1: İyi günler diliyorum efendim. Sizi dinliyoruz Erhan Bey. Buyursunlar efendim.
2: Teşekkür ederim. Ya yanlış olabilir yani. Ces süzmesi olabilir.
1: Oluyor
2: yani.
1: Abi böyle zaman zaman bende oluyor evet.
2: O şeyden heyecandan işte.
1: Ben de çok heyecanlıyım. Niye böyle bilemiyorum abi. Bu heyecan başıma birçok şeyi de açıyor biliyorsunuz
2: aynen,
1: yani.
2: Aynen.
1: Ya nedir olabilir bu heyecan kardeşim? Yeter artık falan. Yani sanki ya 16-20 yaşlarındaki delikanlı gibi yapacağım, becereceğim, edeceğim. Yeter kardeşim. Aynen şöyle öyle bir otur kurul ya. Değil mi efendim yani?
2: Aynen öyle. Atala Bey sanki damarlarımıza o kan dolaşıyor.
1: Değil mi yani?
2: Demekti.
1: Vallahi yani.
2: Ya aynen onu bu heyecanla olabilir Atala Bey.
1: Doğru.
2: Ben de bugün çok heyecanlı olduğum için ilk önce ben arayayım dedim. Güzel. Ya şimdi gerçekten heyecanlanmamak elde değil ya. Ya dinleyin şey yapınca Atala Bey Trabzonspor Thomas Reis'i aldı. Samsun Spor'un eski hocasını. Ya adam zaten Samsun Spor ligin dibindeydi. Adam transfer yasakları vardı. Hiçbir şey yapamadı. Nereden buldularsa bu Alman adamı getirdiler. Samsun Spor'u geçen sene ligin 3. sırasına kadar çıkarttı. Sonra futbolcuları satınca takım geri düşmeye başlayınca da attılar onu. Adam sonra Bulgaristan'a gitti. Orada 13 maçın 9'unu kazandı. İkisinde berabere kaldı. Adam ya 12 maçın bir tanesine yenilmiş. Sonra şimdi de Trabzonspor onu aldı. Şimdi Muhammed Salah'la bu hafta sonu bizimle maçı var. Şimdi gerçekten bakıyorsun ya, her, ben buradan beraberlik ya
1: bekliyorsun değil mi?
2: Beraber çıkar. Bir de altı olabilir. Şimdi Dışişleri Bakanımız bugün İran Dışişleri Bakanı'yla bu teröristi Türkiye işte
1: şeyde İçişleri konuştu. Bakanı'yla evet.
2: Evet.
1: İki ülkenin İçişleri Bakanları bir araya geldiler.
2: Bir de ama Atolat Bey, öbür tarafta bakıyorsunuz, haberlerde ben de duydum, bu Mursiler falan var ya, bu Yemen falan tarafında, bakıyorsunuz onlar da İran destekli destekliyormuş.
1: Husiler, Husileri İran destekliyor. Evet.
2: Aynen. Ya arkadaş.
1: Ortadoğu

0: Da bir Şii hilali var ya.
1: Heh, bakın ama bu da çok tehlikeli. Evet. Ya heyecanlanmamak nereye gidiyoruz arkadaş? Hı. Yani sen ülkeni kalkındırmak yerine, sen sınırlarını korumak yerine, sen halkına refah vermek yerine Türkiye gibi Türkiye politikasını uygulasana ya. Ya bu ne? Adam başka şey hesaplarında şimdi
0: başka hedefleri var İran'ın diyorsun.
1: Ya atomat olmaması lazım. Herkes topraklarının sınırlarının içinde vatandaşına hizmet etmekte görevli olması lazım.
0: Ya Yemen nereye, İran nereye? Bak nereye yani, uzanıyor diyorsun.
1: He, bir de Atolat Bey, diğer bir şey de Atolat Bey, bir konu da.
0: Buyurun efendim.
1: Bu çok önemli Atolat Bey. Hı. Ben hayatta Kurtlar Vadisi hiç izlemem.
0: Yapma
1: hiç izlemedim.
0: Ya.
1: Hiç izlemedim. Hmm. Nefret ederim böyle saçma sapan diziler. Bana çok saçma geliyordu. Heh. Arkadaşlar böyle bir şimdi o zaman otelde falan 2011'ler falan böyle vardı. Böyle her sabah otele giderdik ben şimdi. Oturup konuşur toplantı falan yaparken anlatıyor. Şurada şöyle oldu burada da. Ya ben alıyorum çayımı. Onunla konuşup ben dinledim ama hiç ne kadar bilmem. Ama şöyle bir şey ben de bugün haberde dinledim. Ya arkadaş gerçekten tesadüf olamaz. Bu Kuzinoğlu, Kaşık Kuzinoğlu MİT görevlisiymiş.
0: Evet.
1: İstihbaratçımızmış. Ergun Okan, evet o zaman Hayal Mert bu Ergun Okan falan duyuyordum o zamanlar. 2011 falan. Orada bunu hapse atmışlar. Vatan haini diye hapse atmışlar. Sonra
0: evet.
1: Sonra
0: vatan haini, vatan evladını içeri atmış efendim. Sonra da zehirlenmiş efendim.
1: Şöyle. Sonra da
0: onları Orta Asya'dan kuyruğundan yakalanmış bakın, biliyor musun?
1: Şu şimdi beni heyecanlandıran kısmı şu. Hı. Ya keşke o diziyi izleseydim. Sonra da onu canlandıran yine Kaşık Kuzinoğlu canlandıran bir karakter Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde bu bak. Adam vatan haini olarak öldürülmüş. Cezaevindeki bu Kaşık Kuzinoğlu da o zaman o da 3 gün sonra o öldürülmüş.
0: Evet.
1: Ya arkadaş ya bak.
0: Bu kadar örtüşülür mü değil mi?
1: Bakın esas beni heyecanlandıran kısım şu.
0: Hı.
1: Ya arkadaş ne tesadüf. Evet. Bir de şöyle sanalistler falan ifade verirler. Ya şimdi bu cezaevindeki gardiyanlar FETÖ'cüymüş. Sağlıkçılar FETÖ'cü. Müdürü FETÖ'cü. Savcısı FETÖ'cü. Hepsi de FETÖ'cülükten şu anda yargılanıyorlarmış. Ne şu var. Ya arkadaş bu diziyi bakıyorsunuz ama bir şey söyleyeyim mi Atalar Bey? Benim tahminim bu dizinin altında da bu çıkacak. Bakın hiç izlemediğim bir dizi bu tesadüf olamaz bu kadar bir şey.
0: Evet.
1: Yani şimdi o burada peki. Da bakın Atalar Bey orada öldürülüyor Ergun Okan'ın dizide de vatan hayali diye öldürülüyormuş. Evet. Ya ne bir tesadüf bu. Bir de şöyle bir şey daha var Atolat Bey. Şimdi bu sokaklar denen bir şey yeniden temizleme İçişleri Bakanı bizim. Ya Atolat Bey gerçekten bunlar güzel de. Bir de masa başında suç örgütleri var artık.
0: Ya yeni nesil suç örgütlerini.
1: Bakın Atolat Bey evet. Abi. Bir de bu belediye başkanları niye görevini yapmayı da masa üzerinde para kazanmanın peşindeler?
0: %10.
1: Bakın.
0: %10 %15.
1: Ya masa üzerinden para kazanıyorlar.
0: Tabii. Peki efendim. Bakın, anladım efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum Erhan Bey. Çok dolusunuz bugün çarşamba efendim. Buyursunlar efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyurunuz efendim. Gitti dinleyicimiz efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz efendim. Evet. Buyurunuz efendim.
2: Alo. Selamünaleyküm Ata Bey.
0: Mualeyküm selam Mustafa Bey. Hoş geldiniz.
2: Saygılarımı sunuyorum efendim.
0: İmkabele sesinizden çıkardım. Bugün tanıdıklar arıyor genelde.
2: Maşallah. Tabii kalbe karşıdır. Yani unutur muyuz biz ya? Devamlı biz dinliyoruz.
0: Mustafa böyle... Bey buyursunlar. Seni dinliyoruz efendim. Güzel fikirlerinizi. Buyurun.
2: Efendim benim güzel fikrim efendim bu bir tane dizi var ya onu ben hayatta hiç seyretmedim desem Mustafa Bey. Hiç seyretmedim.
0: Saçma mı geliyordu sana?
2: Valla bana öyle bir saçma geldi. Reklamlarda böyle gezinim dedim televizyonlarda macumun atarak. Gezinirken ışıklarda 4 araba durdu. Hemen öbür arabanın içinden adamı kaçırdılar. Lan bu ne kadar saçmaymış dedim. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Işık orada dedim. Şimdi kaçırabilir dedim. Beni niye kaçırmıyorlar dedim. Anlatabiliyor musun Mata Bey? Çok saçma geldi.
0: Bunlar istihbarat örgütleriyle çalışıyor abi bunlar tabii. Mossad var, CIA var tabii.
2: Orada bana çok saçma geldi işte. Sadece o görüntüsü. Hiç
0: seyretmedim. Sen o alemi bilmiyorsun evet.
2: Evet Ata Bey. Dedim ya. Ben bu alemde işim olmaz.
0: Çok güzel.
2: Peki ne diyor? Geçen alemler biz yaşadığımız için onlar bize çok saçma geldi Ata Bey.
0: Tabii efendim.
2: Anlatayım. Ata Bey bir de şimdi mesela burada bir analiz yaptım. Ben burada Kayseri'mizde ekmek efendim 10 TL. Ekmek 10 lira. Bir de alırsan 20 lira Ata Bey. Eğer kıymalı kıymalı yaptırırsan kıymayı götürüyor da fırınlara kıymalı yaptırıyor ya canım istemesin Ata Bey. O da 15 lira. O da 15 lira yapıyorlar tanesini Ata Bey. Anlatabiliyor muyum?
0: Kıymalı pide değil mi?
2: Evet Ata Bey. Kıyması bizden adam yapıyor tanesi 15 lira.
0: Evet.
2: Efendim 3 kilo üzüm 100 lira Ata Bey. 3 kilo patates 100 lira. Hı. Efendim 1 kilo süt 35 lira. Hakiki süt Ata Bey. Devamlı ben oradan alıyorum. Yoğurt çalıyor. Siz kendiniz yoğurt çalıyor.
0: Tabii.
2: 5 kilo alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Kayseri'de hava çok bedava. Yaşam bedava. Erciyes bedava Ata Bey. Ama maalesef işçiler gelmiyor Ata Bey. Özellikle göçemeci, kaynakçı, iskeletçi ihtiyaç var organize sanayinde ama bulamıyorlar Ata Bey.
0: Doğru.
2: Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
2: Dedim ben bunları söyleyeyim dedim Ata Bey'e dedim. Evet. Saygı ve sevgilerim.
0: Sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Evet telefon hattımızda dinleyicimiz var mı efendim? Hemen alıyoruz Selim Bey'i. Buyurunuz efendim. Efendim sık sık bir dinleyicimiz düşüyor herhalde değil mi? Olabilir düşebilirler Selim'ciğim. Acele etmeyelim lütfen sükunetinizi efendim. Metanetinizi koruyun. Buyurunuz efendim.
3: İyi de bu oradan Yusuf.
0: Yusuf Bey merhaba. Siz mi düşüyordunuz efendim sık sık?
3: Yok ben düşetmedim. Yine aynı çibon düşüyordu. Ne öyle oluyor anlamıyorum.
0: Anlamadım yani. Efendim yani. O haşmetinizle telefonlar ve şeyler dayanmıyor. Yo, Allah. Çöküyor efendim her taraf.
3: O kadar değil.
0: Buyurun efendim sizi dinliyoruz.
3: Şimdi ben namazdan sonra açtım radyoyu da. Ha. Hemen Erhan'ımı dinledim de. Ha. İşte bu dizinin anladığım şudur budur. Dizi gerçekten kasıtlı yapılmış bir bölüm gibi geldi bize.
0: Algı değil mi abi? Algı oluşturuyorlar.
3: Şimdi bak araba FG.
0: Tabii abi.
3: Mezarın taşı Erdoğan.
0: He.
3: Bak arabanın plakası FG Fethullah Gülen yani anlamında.
0: Evet.
3: Yani bu kadar anlam tesadüf ben bilmem olmaz yani gerçi ettilerse. O diziyi de ben seyretmedim de. Fakat bu kadar anlam tesadüf olmaz. Kaşifoğlu anladın vatan haini.
0: Ya.
3: O Kazım şey diyorlar. Kaşifoğlu demiyorlar da Kazım olaraktan geçiyor heye. Yani o da vatan haini. Adam aslında şeyin yerine geçecek bir adammışmış. Bizim Hakan Fidan'ın yani bölüm başkanı veyahut da MİT başkanı olmak zorunda.
0: Tabii Orta
3: yani.
0: Asya sorumlusu FETÖ'nün orada yapılanmasını görüyor, rapor ediyor efendim.
3: Evet. Tabii. Aslında o CIA demiş buna, CIA evet de FBI neyse Afganistan'dan çağırınca gitme seni tutuklayacaklar diye adama izah etmişler.
0: Evet.
3: Neyimi tutuklayacaklar demişler. Benim alnım açık, şeyim yokmuş. Ben gider, teslim olur. Devletimin anladığın şeysine ben ifademi verir, dönerim. Ama Kazık Aya öyle değilmiş. Adam bir dakikanın içinde vatan haini. Tutukladı o Göbekli savcı vardı ya bir tane. Şeyde Firar'da şimdi ne onun adı?
0: Hainler lakabını ona takmışlar.
3: Ya
0: hainler lakabını Kozinoğlu'na takmışlar. Kozinoğlu vatanperver. Memleket evladı, kahraman bir memleket evladı efendim.
3: Ya tabii canım. Ya. Adamların icraatları çok kuvvetliymiş adamın.
0: Tabii ya.
3: Yaptığı icraatlar, hükümet nasıl o zamanlar buna sahip çıkamadı ben bir türlü anlayamıyorum.
0: Değil mi? Ya.
3: Tabii canım. Ya. Hükümetin nasıl Hakan Fidan'a sahip çıktı?
0: Evet.
3: Buna da aslında çıkardı. Neden olmadan? Niye olmadı anlamadım.
0: Hükümet kendine sahip çıktıktan sonra herkese sahip çıktı, bize de sahip çıktı.

0: Zümbide'den.
1: Sen anladın mı benim ne demek istediğimi?
0: Anladım bak. Şimdi bir de anladın mı bak.
1: Önce hainleri şöyle bir temizledi, kenara çekti, attı. Ondan sonra bak şimdi vatandaşlar ne diyor?
0: Aklı başına geldi.
1: Avrupa'daki vatandaşımız ne diyor? Buradaki vatandaşımız ne diyor? Ula iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymışım. Ben yalnız değilim. Adalet Bakanlığı arkamı bırakmaz bana bir şey olursa. İçişleri Bakanı benim arkamı bırakmaz. Devletim benim arkamı bırakmaz. Benim arkamda durur, bana sahip çıkar. Ya.
0: Ya şimdi bak, bir de anladım her şeyi dersen 15 Temmuz'a kadar bak.
1: Ha.
0: Milli savunma da bak. Milli savunma sanayimizde bu kadar atılım var mıydı?
1: Yok.
0: Eğer orada ileri gelen mühendisler varsa anında işi bitirirlerdi.
1: Ya.
0: Ben çok zaman oldu TGRT pazar günü yayınlanırdı o bölüm. Ben severdim o bölümü. Sonradan ne oldu diye bir programdı yani benim bildiğim kadarıyla.
1: Tabii.
0: Mühendisin babasını şey ettiler, çıkarttılar. Aklı başında çok değerli bir mühendismişmiş. Onu nasıl öldürdülerse Bala yolunda da herhalde yola atmışlar.
1: Yapallah.
0: Bak 15 ama Temmuz'dan artık... sonra bak. 15 Temmuz'dan sonra savunma sanayimiz nerelere geldi?
1: Tabii.
0: Nerelere geldi savunma sanayi? Başparmak oldu. Dünyada
1: şimdi sana şunu söyleyeyim.
0: Girdi.
1: Onların hepsi oldu. Olacak bundan sonra. Artık devletimiz dimdik ayakta.
0: İnşallah.
1: Devletine, milletine, evladına hakim. Efendim. Bunu herkes bilsin. Bilmeyenlere de bildirsinler. Yoksa operasyon üstünde operasyon yerler efendim. Hainler korksun bizden efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Evet efendim, buyursunlar bakalım kim var telefon attığımızda efendim, buyurun. Alo.
2: Selamun aleyküm Atallah Bey.
1: Muhaleyküm selam efendim, kiminle görüşüyoruz, buyurun.
2: Isparta'dan Çetin Şahin.
1: Buyursunlar Sayın Çetin Şahin efendim.
2: Şimdi biz Deri Yürek ve Kurtlar Vadisi ile büyüyen bir nesiliz aslında.
1: Ne
2: ama,
1: diyorsun ya, kendini fena kaptırmışsın abi, evet.
2: Ama şöyle bir durum var. Şimdi Osman Sınav dönemiyle ikinci dönemini ayırmakta fayda var. Kurtlar Vadisi'nin. Tabii o, biz orayı takip ettiğimiz için. İkinci döneminde zaten işte tapınakçılar bilmem ne gündemlerini işlediler. İşte Kaşık Kozanoğlu meselesinde de orada gündem oldu onlar. Ama birinci dönemi en fazla tutulan, hit alan dönemdir aslında Osman Sınav dönemi. Ama orada şöyle bir şey oldu aslında. Bizlerle insanları aslında bilinçlendirebileceğimizi de öğrendik. Sonra TRT'nin yaptığı, ATV'nin yaptığı dönem dizileri olsun, işte Baytaht, Abdülhamitler, bilmiyorum.
1: Tarihi diziler, evet.
2: Onlarla hem İslam coğrafyasında hem de bizim kültür coğrafyası dediğimiz Balkanlarda bir etki oluştu. Yani aslında o diziler bir başlangıç oldu belki ama... bunun etki edebileceğini biz ülke olarak biraz geç de olsa o zaman fark ettik. Şu anda Türk dizileri dünyaya ihraç ediliyor. Mesela o yönden de bir katkısı oldu. Ama negatif katkıları maalesef sonradan FETÖ'nün vesaire şeyleri var. O konudaki fikrim...
1: Sonra senaryoyu FETÖ yazdı.
2: Evet. Sonra tabii FETÖ güçlendiği için onlara da demek ki baskı yazıp bir şeyler yapmış olabilirler.
1: Maalesef.
2: İkinci gündemimizde bu hal yasasıyla ilgili bahsettiğiniz.
1: Hal yasası geliyormuş inşallah bu dönem meclise efendim.
2: İnşallah. Yani ben şuna çok üzülüyorum. Yani yerli mercimek Kanada mercimeğinden daha pahalı. Veya işte yerli aldığımız bir şey, ürün, yerli ceviz diyelim mesela, Kanada cevizinden, Amerikan cevizinden daha pahalı oluyor. Ya. Yani burada mutlaka... Bizim üreticimize soruyoruz. Üreticimiz para kazanmıyor diyor. O zaman bu hal yasası inşallah bu sorunu çözer de. Yani biz ithal malları insanımız tercih etmek zorunda kalmaz.
1: Doğru söylüyorsunuz.
2: Yani.
1: Evet. Yani ben, çiftçi kooperatifleri korunsun. Çiftçi kooperatifleri üzerinden efendim her yere bu mallar ulaştırılsın efendim.
2: Tabii üreticimiz de kazansın. Hem de üreticimiz bu manada destek de alabilir. Evet. Ama günün sonunda biz yani yabancı menşeli ve içeriğinde GDO mu var ne var? Hani belki onu araştırılıyordur ama sonuçta bu tespit edilemeyen şeyler de olabilir.

0: olabilir.
1: Evet.
0: Onlardan tüketmek istemiyoruz. Yerli üreticimizin mallarını tüketmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Ama onlar da daha pahalı olunca tabii halk olarak bu sefer ister istemez şeye dönüyor insanlar.
1: Doğru.
0: Yabancı menşeli dönüyor. İnşallah bu ona bir çözüm olur. Ben ona çok ümitliyim.
1: İnşallah.
0: Ama çok ciddi bir lobinin de karşısına geçmiş oluyor hükümetimiz. İnşallah o lobi de
1: Milleti devletine, hükümetine karşı kışkırtıyor bu fiyatlar, bu adımlar. Vatandaşa diyor ki bak diyor hayat çok pahalı, ezim eziliyorsun, iktidarını değiştir, istikrarsız şuruk buluk falan vesaire, bunları aslında bu şeyi şey yapıyor, bunu şırıngalıyor beyinlere yani, tamam mı? Bu baronları kenara çekersek efendim, evelallah vatandaşımız daha ucuz, daha kaliteli ve sizin de dediğiniz gibi yerli ürünlerini yiyecektir efendim.
0: Yani soğan mesela 50 liraya çıktı şeylerde, marketlerde veya pazarda. Ben dedim acaba seçim mi olacak ya, bunlar soğanı çıkardığına göre demek ki bir manipülasyon var. Tabii. Ya çünkü muzla soğan aynı fiyat olamaz. Yani muzun hem üretimi zahmetli hem zor bir ürün, ama soğan dediğiniz her yerde yetişen bir ürün. Günün sonunda muzla soğan, hatta ben anıma da dedim bu aralar taneyle alacağım soğanı, haberin olsun düşene kadar. Ya. Tabii bayanlar da isyan ediyor. Soğansız yemek yapamıyorlar nedense. Evet. Türk yemekleri soğansız olmuyor.
1: Soğansız
0: olmuyor. Ama bu soğanda mesela şu anda düştü. Şu anda 20 liralara düştü. Demek ki yani bir orada şey vardı. Adamların direnci kırıldı. Aslında toplu bir şekilde hareket edilebilse, yani soğanın fiyatı yükseldiğinde kimse soğan almasa.
1: Ya ben bunu 3 senedir söylüyorum. Ya fiyatlar fahişse almayın kardeşim. Soğansız ölmeyiz ya da azalım. Bir tane iki tane alın torbanın dibinde, adamın elinde bozulsun atsın. Ya onları şey yapanlar da varmış. Yani onları yanıltanlar var, çiftçi. Efendim ya parası neyse ben vereyim, çıkarma depoda kalsın, daha pahalanacak diyenler var. Neler neler, bu çok eski oyun tabii. Dediğiniz gibi hükümetleri ve devleti sıkıştırmak adımlarıdır bu. Allah-u Alem bilmiyoruz tabii. Bunun altında da bir ihanet çıkacak efendim. Bu baronlar kimin adamı, niye göre hareket ediyor? Niye vatandaşımıza böyle fahiş fiyatta dayatıyor? Bunların hepsi çıkacak, bak göreceksiniz efendim.
0: Ben de halk olarak şunu istiyorum. Bu insanların ifşa edilmesi. Yani en tesirli çözüm. Para cezası falan kesmesinler hatta.
1: Yok ya.
0: Hapse bile atmayacaklar.
1: Tabii canım. Onları da yapsınlar. Bir de ticari belgelerini, şeylerini hepsini iptal etsinler.
0: İptal etsinler. İfşa da çok önemli.
1: O yani bilelim bunu. Bu işi yapmasın efendim. Evet.
0: Hani ecdadımız pabucunu dama atıyormuş ya, ayakkabısı şey olan. Aynen olsun yani.
1: Aynen öyle. Papucu dama. Çok teşekkür ederim efendim. Sparta'ya sevgiler, selamlar. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim. Alo. Düştü efendim. Bekliyoruz efendim. Düşmeden inşallah bir dinleyicimiz bize ulaşacaktır. Sevgili dinleyiciler, vatandaş çok sevinmiş bu hal yasasına. Aman gelsin diyorlar. Buyurun efendim.
2: Alo, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: Efendim farklı şeyler söyleme zamanı geldi herhalde.
1: Buyurunuz Osman efendim, tabii.
2: Osman Gidoruz bültene başlasın. Şöyle iki dakikada özetleyelim.
1: Hay efendim, bravo.
2: Şimdi bu Kurtlar Vadisi şu bu bilmem ne işte FETÖ vesaire, bunlar sonuç. Bunu orada çıkaran, bunları doğuran sebep ne, ona bakmak lazım. Maalesef konuşmacıların hepsi İşin magazin tarafına dönmüşler. Bunu bile magazine çevirmişler. Televizyonları takip ediyorum. Bütün kanalları takip ediyorum yani. Hmm. İşim gücüm yok. Emekli adamız yani. Boş, gecenin boş kalfası derler. Efendim bu FETÖ niye çıktı? Mesele bu. FETÖ çıktı dedi ki kestane pazarında, ey millet gelin etrafımıza bak, bu devlet sizin namazınıza karışıyor, cumanıza karışıyor, orucunuza karışıyor, ona karışıyor, buna karışıyor. Gelin el birliğiyle bir yeni nesil, altın nesil yetiştirelim dedi. Dedikleri doğru muydu? Doğruydu. Devlet yapıyordu, bugün hala yapıyor. Fırsat olmuş olsa gene başörtü yasaklanacak, gene o olacak, gene bu olacak. Aynı kafa devam ediyor. Asıl mücadele edilmesi gereken bu bence. Bu zihniyet Türkiye'de hüküm ferman olmamalı. Türkiye'de bu zihniyetin başı ezilmeli. Bu Türkiye'de bu zihniyet tedaviden kaldırılmalı tamamen. Ne demek istedim herhalde anlaşılıyor.
1: Evet.
2: Efendim de biraz da CHP'ye gelelim. Hani yeni parti, pardon ya. Yeni şeyden mülhem. Yeni münasip değilmiş efendim. Yargıtay başsavcılığı olmaz demiş.
1: Efendim münasip şey var, yenilikçi demiş. Parti var. Yenilikçi parti, öyleymiş, yeni parti evet. Olmaz efendim, evet.
2: Ben şimdi biliyorsunuz zaman zaman bunlara ben kıyak yaparım. Bir kıyak daha yapayım. Heh. Aslında doğrusu şu olmalıydı yeni yerine. Hiç harfleri azaltıp çoğaltmadan yeni yerine niye parti? Niye? N-İ-Y-E parti, niye parti olsaydı bu başlarına gelmezdi. Değil mi?
1: Tabii. Biz bu partiyi aslında, niye kurduk? En azından vatandaş hali hakikaten bunlar, bu partiyi niye kurmuşlar bir programlarını okuyalım evet.
2: Aslında bunlar kendi aralarında konuşuluyor zannediyorum. Fakat kimse de konuşup cesaret edip de bunu dillendiremiyor.
1: Evet.
2: Ama ben bu arada bu hizmetinden dolayı isim hakkı falan da istemiyorum yani.
1: Niye parti bazıları da hakikaten ya 100 tane partimiz var bu parti nereden çıktı diyenler de iyi bir tartışma zemini de oluşturabilirdi. Niye ya, parti?
2: Bir de şundan bahsetmek isterim. Anayasa madde 43 diyor ki kıyılar Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki kıyılar devletin kontrolündedir, devletindir. Yani milletindir. Meğerlen söylüyor.
1: Evet.
2: Efendim benim olmazsa olmaz teklifin zaman zaman bu platformda ilk defa dillendiriyorum. Daha önce başka yerlerde konuşma ettim de. Öses alan burası çünkü buradan sesimiz gidiyor her tarafa. Efendim bu Boğaz'ın iki yakası. İstanbul Boğazı'ndan bahsediyorum. Binalardan arındırılmalı, tırnak içinde arındırmak meselesi burada daha önemli. Efendim bu şunun yalısıymış, bu bunun bilmem nesiymiş. Tarihi eseriymiş, o soymuş, hayır neymiş, bunlar, ben bunları tanımıyorum. Anayasa madde diyor mu 43, kıyılar devletindir, yani milletindir. Anayasa diyor bunu, ben söylemiyorum ya. Buna uyusun ve boğaz kenarında yalı malı, çalı malı ne varsa hepsi temizlensin.
1: Hepsi temizlensin. Ya?
2: Çünkü fitnenin fücurun, fesadın kaynağı oldu buralar yani. Her türlü melanet buralardan çıkıyor. Grup bilmem nelerine kadar oralara buralara bilmem nerelere kadar işte görüyoruz. Onun yalısında bunun yalısında bilmem neler falan filan. Ve hayır bu da yetmez. Kaç yıllıksa o yalı orada geçmişe dönük kira bedeli tahsil edilmeli. Hem bina yıkılmalı hem de geçmişe o işgal ettiği süre zarfındaki o şeyler kira bedelleri de hazineye gelir irade edilmeli yani. Bak bu da
1: beyefendi cıbıldak bu İstanbul Boğazı'nda Anadolu insanının dediği gibi ne ya, anlarız o yalılarla o tarihi köşklerle efendim, bir güzel olur efendim yani.
2: Mesela şu var sahilde şey var küçük su kasrı var. Ha. Tamam o zaten yarı halka açık gibi bir şey. Ya sahilden başlayın Üsküdar'dan Rumeli Anadolu Kavanı'nda karşıda Rumeli Kavanı'ndan Sarayburnu'na kadar denizi göremiyorsun ya. Öyle evet. Şey mi olur? Madem bu ya anayasa maddesini değiştirsinler efendim.
1: Efendim?
2: Ya anayasa maddesi 43. maddeyi kaldırsınlar. Kıyılar kapanın eline kalmıştır. Yapacak bir şey yok. Peki. Hadi vatandaş evine gitti desinler. Heh. Ya da o oraya yazıldıysa onu uygulasınlar efendim.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Osman.
2: Bunu söylemekten biraz evet. Şey diyorum ama korkuyorum ama evet. Benim yanımda buna feda olsun. Yani beni öldürmeye kalkabilirler bunun sebebiyle.
1: Yok yok yani. Canım ne münasebet. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Osman Bey. Efendim buyursunlar telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Ne dedi lan İstanbul Boğazı'nı dümdüz yapın dedi. Efendim evet. Evet telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız efendim. Bu telefonlarla bizi arayın. Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm. Hayırlı günler, iyi yayınlar.
1: Vaaleykümselam efendim. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İzmir'den Dilaver diyeceğim de şu an Manisa Akhisar'dayım. Orada çalışıyoruz.
1: Ne yapıyorsunuz efendim Akhisar'da? Hayırdır inşallah.
3: köylerin yollarını yapıyoruz. Biliyorsunuz ben damperli tır şoförlüğü yapıyordum.
1: Köy yolları şimdi, yapılıyor şu anda Manisa'da.
3: Akşar'ın Gördes'in köy yollarını yapıyoruz.
1: Asfaltlıyor musunuz? Genişletiyor musunuz? Yeni yollar mı açıyorsunuz?
3: Yok. Eski dar yollar biraz genişliyor. Ha. Asfalt atılıyor. Biz asfalt altı malzemesini çekiyoruz. Şimdi az önce siz bu enflasyonu yükseltenlerden bahsettiniz. Özellikle hükümeti sıkıştırmak için halkın derdi tencere olsun.
1: Tabii vatandaş öyle diyor onlar, abi. Bu tencere onlar, kimleri götürmedi derdi ya bu Süleyman Bey öyle derdi.
3: O zaman halkımız uyuyordu. Bundan kimse medet ummasın. Artık Türk de, Kürt de, Laz da, Çerkez de böyle bölme değil derdim ama onlar böyle bölecekleri için ben bu şekilde tarif ederek anlatıyorum.
1: Uyandık mı abi? Herkes uyandı mı?
3: Herkes uyandı abi. Herkes uyandı. Evet. Reisimiz hepimizden önce uyandı. İspatı soy ağacı. Reisten ricam. Ben eminim 2013'lerde başladılar da 2022'de ayyuka çıkardılar pandemi sonrasıyla beraber bu hükümete ekonomi üzerinden saldırma işini.
1: Evet, bilen de bilmeyen de ekonomist kesildi başımıza. Evet.
3: Evet. Reisimiz 2022'de başladıkları sertleştiklerinden bu yana daha öncesinden biliyor da bunların kim olduğunu biliyor. Bunların kim olduğunu biliyor. Ben de şu an çok yüksek tahminim var ama buradan açıklayıp da bir davayla karşılaşmamak için söylemiyorum.
1: Lütfen efendim bizi ve yayınımızı zor durumda bırakmayın. Çok teşekkür ederim efendim.
3: Aynen öyle. Daha önce bahsetmiştim isimlerinden. Düşünenler tahmin edecektir hatırlayanlar. Benim ricam reisimiz bunları ayyuka çıkarsın. Onlar nasıl şu an uğraşıyorlar halkla uğraşıyorlar. Bunları açık etsin. İnşallah bizim beklentimiz ve takip ettiğimiz bazı isimler var. Metasoft mu diyeyim, ekonomist mi diyeyim, araştırmacı yazar mı diyeyim. Onların muhtemelen kaynakları da var. Onların tahminleri bu sene sonunda bunlara da operasyon başlayacak.
1: İnşallah.
3: Ve reisimiz ara ara çıkıp halka açıklama yapıyor. İşte bunu yapan bunlardı. Şimdi de biz onların ümüğüne basıyoruz diye çıksın televizyonlardan göğsünü gere gere açıklasın diyorum. Bir de buradan bir duyurum olacak. Miçotakis'e. Her Türk ordusunun hareketinde bir hopluyorlar zıplıyorlar ya. Miçotakis kimseye güvenme. Ataullah Bey bizim bir hobimiz var. Havalı tüfek.
1: Evet.
3: Havalı tüfek hobisi. Miçotakis'e buradan onu dile getirmek istedim. Bizim hobidaşlar toplansa Yunanistan beyaz bayrağı çeker, zira 100 metrede çamaşır ipi var ya Atollah Bey.
1: Evet.
3: Çamaşır ipi.
1: Evet.
3: Çamaşır ipine atıp vuran hobidaşlarımız var. Biri de benim.
1: Peki efendim.
3: Biri de benim. Allah'a emanet olun. Hayırlı
1: çok
3: günler.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Efendim memleketin kahramanı çok şükürler olsun efendim. O günler gelmesin yeter ki öyle bir şeyle karşılaştığımda tabii ki efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: İyi günler, iyi yayınlar.
1: İyi günler, buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Emre Tanoğlu, Konya.
1: Buyursunlar Emre Bey.
4: Şimdi yayınınızı da kapatayım, arkadan radyodan ses geliyor da. Şimdi ülkenin genel durumuyla ilgili maalesef işte son günlerde sapkın bir sistemin oyuncağı, uşağı olan LGBT'liler diye bir insan demeye utandığım kişiler çıktı. Bu ülkede, Müslüman olan bir ülkede bu kadar laşka, rezil bir şeyi savunuyor. Bugün dikkatimi çekti İstanbul Tabipler Birliği. Bunları savunan bir açıklama yapıyor.

0: 50 sayfalık mı? Bir uzunca bir şey, hatıralar diye bir kitap, günlük yayınlamış. Bu günlüğü yayınlanması yasaklanmış. Belli bir tarih zaman aralığında. Bir tarihçi, profesör bir tarihçi bu sadece onu okuyabiliyor ve tekrar bir yasayla uzun zamandır bu günlük yayınlanamıyor. Ben de diyorum ki Tayyip Erdoğan'dan ricam, yani Atatürk'ü koruma kanunu var. Niye var? Yani hani düşünce özgürlüğümüz var. Peygamberimize dil uzatılırken, İslam'a dil uzatılırken düşünce özgürlüğü, Atatürk'ü eleştirmek düşünce özgürlüğü olmuyor. Hakaret oluyor, suç oluyor. Atatürk hakkındaki, inşallah Tayyip Erdoğan bu ülkenin başındayken her şey açıklansın. Bu ülkedeki Ermeniler, Yahudiler, bugün bu ülkenin kıymetli değerlerinden faydalanan insanlar kimler? Bu ülkenin düşmanı mı, dostu mu? Tepemizde duran, bu ülkede ticaret yapan büyük aileler. Acaba hangi ailelere hizmet ediyor? Bunlar inşallah Tayyip Erdoğan sayesinde açıklanacak. Ama o kadar büyüklük sarmış ki 100 yıldır bu ülkeyi. Temizle temizle bitmiyor. Nereye el atarsan kanser hücresi gibi sarmış bu ülkeyi. Yani işte şeyde, Tunceli'de bir tane kız çocuğu vefat etmiş, öldürülmüş. İdris Naim Şahin çıkıyor işin içinden. Ya bu adam bir milletvekili yapmış, bir bakanlık yapmış, AK Parti'nin kurucularından. Ya o kadar kokuşmuş ki, yani sağlık, güç, kuvvet versin Tayyip Erdoğan'a. Çok işi var, çok yolu var, çok da zorlu işleri var.
1: Peki efendim, iyi gün daha diliyorum size. Efendim, telefon hattımızda kim var sevgili dinleyiciler? Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim. Buyurun.
2: Selamünaleyküm Abdullah abiciğim.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
2: Ben İstanbul'dan Erol Atalı abiciğim.
1: Erol Bey, sesiniz bugün çok farklı geliyor ya.
2: O gün hastaydım Abdullah abi.
1: Ciddi misin?
2: İyiyim abi. Çok
1: geçmiş farklı olsun. Şimdi biraz iyi misin sen?
2: Elhamdülillah, Rabbime hamdolsun.
1: Amin.
2: Biraz önce bir sinirlendim abi. Son konuşmanız ya var ya, çok sinirlendim ya.
1: Ne dedi o? Ben hiçbir şey anlamadım ya.
2: Diyor ki bu ülke diyor, Sayın Cumhurbaşkanımdan sonra diyor, son gelen o diyor yani, Abdülhamit'ten sonra diyor. Ya sen kimsin kardeşim ya?
1: Abdülhamit Han'dan sonra demek ki Sayın Erdoğan gelmiş yani.
2: Yani deme abi, Cenab-ı Allah
1: neler yaratıyor. Çıkıp birisi ya, gelebilir. Evet.
2: Cenab-ı Allah ne baba etleri yaratıyor ya.
1: Fazla karamsar olmamak lazım ama abi, Sayın Cumhurbaşkanı da kıymetini bilmek lazım abi. Devlet büyüklerimizin.
2: Ya Asallah abi, sana ne isteyeyim abi? Bu Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah sabırlar versin. O adamın
1: amin,
2: ne sırlar var biliyor musun abi? Ne sırlar var. Allah'ım şifasını versin. Allah'ım hayırlı ömür versin abi.
1: Amin efendim.
2: Size de Mevla hayırlı ömür versin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Öpüyorum ellerinizden abi.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Erol Bey yorumlarını yaptılar. Efendim telefon attığımızda sanıyorum bir dinleyicimiz daha var. Reklama sıkıştık mı? Ama dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Mahmut ben, İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurunuz Mahmut Bey.
3: Ataullah Bey, ben de bu güncel bu halle ilgili, bu işte pahalılıkla ilgili arkadaşların görüşlerini dinledim orada.
1: Halkonun kanunu geliyormuş efendim. Yeni yasama döneminde evet, inşallah.
3: Yo, ben muhakkak gelecek inşallah. Ben biraz reisin inşallah bir dahaki dönemine kalacağını sanıyordum ama herhalde bu iş erken olacak inşallah.
1: Evet.
3: Çünkü biraz çok riskli bir bu bir işti, bir operasyondu bu. Ondan dolayı biraz öyle bir veda şeyi olacak gibi düşünüyordum ben. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi orada bazı bağlanan arkadaşlar diyorlar ki bunlar işte fahş edilsin, isimleri belirlensin falan diyorlar. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü tecrübelerimiz var. Yani bu ülkede terörün başı da belli, destek yeri de belli, arkasından giden bir sürü insan var. FETÖ'nün başı da belli, ne halt ettiği de belli ve bir sürü insan var yine arkasından giden. Hırsızlığın işte Güncel, İmamoğlu, arkasından bir sürü giden var. Bu işin ben cezasının olmasını istiyorum.
1: Evet.
3: Bu milletin tatmin etsin istiyorum. Tamam mı? Yani
1: hata yapan cezasını çeksin evet, diyorsun kardeşim.
3: Evet.

0: Evet.
1: Ve şöyle yapılsın. Bunlar bu paralar nereden kazandılar? Bu milletin sırtından, milletin sofrasından kırparak ne bileyim fedakarlık ettiği, onların sofralarına el attılar. Bu için ağzımı bozmak istemiyorum. Bu insanlar bunların kazandıklarına el koysunlar.
0: Evet.
1: Böyle bir şey olmaz. Yani ben onu bileceğim de ne olacak? Yani ben onun kim olduğunu, Ahmet olduğunu, Mehmet olduğunu bilsem ne olacak? Bana ne yani? Zaten bilinen bir sürü var. Kime ne oluyor yani o anlamda? Hı. Ama kanunen, hukuken neyse cezalarının vicdanlarda karşılık bulmasını istiyorum. Ben söyleyeceklerim buydu.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Bekliyoruz efendim. Buyursunlar efendim.
2: Atolunlar pek kolay gelsin. Cem ben.
0: İstanbul. Cem Bey merhaba, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz
2: merhaba
0: efendim.
2: Şimdi hoş bulduk. Atolunlar Bey ya, ortalık hani Erhan Bey tabii daha iyi tarif eder belki ama ben tarif edemem onun kadar. Futbolda hani
0: ya ne diyorsun? Ateşinde... Erhan Bey güçlü köşe... bir yorumcu tabii.
2: Estağfurullah ya, biz onun kadar olamayız.
0: Evet.
2: Şimdi futbolla ilgili ilişkilendirmek için söylüyorum. Hani böyle köşe atışı yapılır ya da bir orta çekilir.
0: Heh.
2: Kafaya çıkmak deyimi vardır değil mi? Yani orada bir 8 kişi görürsünüz ama kafaya 2 kişi çıkar ya da 1 kişi çıkar.
0: Evet.
2: Onun da gol atma şansı vardır ya da yoktur. Çoğunlukla da zaten olmuyor ya, dışarı gidiyor. Gol olunca da herkes başarılı diyor. Şimdi özellikle şu son birkaç gündür bu kafaya çıkanlar dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz muhasebeci Müntesar ismiyle bir partinin genel başkanı var. Eski şeydi, büyük
0: muhasebeci Kenan.
2: Biliyorsunuz. Muhasebeci Kenan. Şimdi o çıktı, dedi ki ya bizim partinin logosunu çaldılar. Heh. Adam gerçekten de haklıymış. Yargıtay'a gitti galiba konu.
0: Tabii.
2: Yargıtay'da yeni partiye tabelayı değiştirin kardeşim, logoyu değiştirin türünden bir takım taleplerde bulundu.
0: Yani Yenilik Partisi yeni parti örtüşüyor yani. İki şeyi aynı şeyi ifade ediyor. Evet.
2: Tabii tabii, aynı şeyi ifade ediyor. Adam da dedi ki bizi çağrıştırıyorsunuz. Benim de ismimi çaldınız dedi.
0: Evet.
2: Valla mahkemede haklı buldu. Hani iş karakolda bitecek gibi duruyor. O onu ayağına çağırıyor. Bu bunu ayağına çağırıyor. Böyle enteresan bir durum var. En sonunda da zaten İsmail Saymaz, o da kafaya çıktı. Dayanamadı. Ya böyle bir pespaye durum olabilir mi diye bir yorum yaptı kendisi. Beğenmedi yani bu son gelinen durumu. İkincisi Deniz Zeyrek. Deniz Zeyrek tabii ki dikkat çekmek için biraz da böyle duyar, izleyici duyarı, takipçi sayısını arttırmak amaçlı, haber olması için de böyle bir takım irite edici cümleler kullanıyor son birkaç haftadır, birkaç aydır. İşte en son bu LGBT ile ilgili de dedi ki ya kardeşim fakir fukaraya para verin, fakir fukara da dedi bu işi yapmasın dedi.
0: Aa.
2: Ya şimdi bilmiyorum, Bülent Ersoy fakir fukara mı?
0: Fakir fukaraya da hakaret ya.
2: Yani
0: valla fakir fukaraya hakaret abi. Fakir fukara şerefini, namusunu koruduğu için biraz fakir kalmış belki fukaradır.
2: Şimdi
0: ne alakası
2: ben de
0: var
2: anlamadım
0: ya.
2: Atollah Bey. Bir kafaya çıktı ama bakıyorsunuz ki bu işi yapanların çoğu da görüyoruz medyaya yansıyor. Zengin adamlar.
0: Biraz şey gibi yani, evet, elit gibi. Abi her şeyi şimdi yaşamış artık, affedersiniz, hiçbir şeyden tatmin olmamış değil mi?
2: Evet,
0: genelde biraz onlar var orada ya da kandırılmışlar. Evet.
2: Evet, Roma'da görürdük bu hikayeleri. Eski Yunan'da görürdük. Mitoloji de yazıyor zaten.
0: Sodom Gomorra. Evet.
2: Şimdi Atollah Bey, bir diğerde bir sendikacı eğitim destek bilmem ne sendikası başkanı çıkmış. Diyor ki kafaya çıkmış o da. Kardeşim diyor, bu beyaz önlük içtihadını yapmayın diyor. Gidin müdüre yapmıyorum deyin. Müdür de diyor bu sizinle ilgili diyor, işten başlatırsa gelin bana, ben o okulu basacağım.
0: Aha. Ya şimdi, yani eskiden önlükler sonra vardı ya. Ben şahsen
2: vardı,
0: lisede
2: Atollah
0: benim
2: Bey,
0: kimya öğretmenim, diğer matematik öğretmenim hepsi önlükleriyle bir sınıfa girerlerdi ya.
2: Evet Atollah Bey.
0: Yeni sonra bir şey keşfetmediler ki.
2: Bir tane ziraat odası zannediyorum çiftçilikle ilgili, meyvacılıkla ilgili galiba Bilecik'te şeftaliyle ilgili bir yorum yapmış. Hı. Denize dökün diyor, yakın diyor, buraya onu sokmayın, bunu sokmayın falan.
0: Tabii.
2: Ya kardeşim ya, siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Hep kafanız güzel mi çıkıyorsunuz, bu demeçleri veriyorsunuz? Ben çok anlamadım gitti. Habire ahkam kesip
0: ucuz
2: duruyorsunuz.
0: Ucuz satmayın, çöpe atın. Ucuz satmayın, denize dökün, parasını biz veririz demeye getiriyor. Evet.
2: Ya, yani siz kimsiniz? Yani bugün en büyük meyve sebze tedarikçilerinin 41 tanesi, yani bunlar o

0: meşhur 3 harflere tedarik eden firmalardan bahsediyoruz.
1: Tabii,
0: yani tonajın yaklaşık %70'ini tedarik eden firmalardan bahsediyoruz. Ya 41 tanesinin yöneticisi içeride, yani göz altında bununla ilgili ifade veriyor. Devlet çökmüş, takip ediyor. Elinde evraklar var, deliller var. İşte ölü adına kesilmiş faturalar var. Ne bileyim,
1: çiftçiler şikayetçi tabii.
0: O 15 liraya fatura kestirmişler adamlara zarla zorla. Yani bu adamlar şu son bir aydır bakıyorum devlete ahkam kesiyor, ona para verseydin diyor, buna bilmem ne, ya siz kimsiniz ya. Yani hatırlar mısınız bu deprem konutlarıyla ilgili, deprem bölgesiyle ilgili Ruşen Çakır atıyordu tutuyordu, ya Ruşen Çakır'ın deprem bölgesine hiç gitmedi, ortaya çıktı Atallah Bey. Yani oturduğu yerden adam yorum kasıyor sanki oradaymış gibi.
1: Ya Beşiktaş'ta kesiyor, bir sokak yapıyor. Var Beşiktaş'ta bir sokak var sağda, şeyde, o şeyi geçince, neyse adını tam söylemeyelim, orada anons çekiyormuş, biraz benziyor, böyle yıkıntılar var, şeyler var falan.
0: Yani
1: onun yerini yani tespit etmişler, evet.
0: Yani biz bu adamlardan mı, ya da ne bileyim işte kararcılardan mı, ya da ne bileyim yeni asyacılardan mı şey yapacağız Atollah Bey, ahkam keseceğiz. Şimdi bakıyorsunuz işte Fatih Erbakan mı ahkam kesecek yani. Ya biri bizi bunu anlatsın. Ne yapar ne eder işte Erbakan soy ismini dün de ondan önceki gün de söyledik. Kendine bir parti kurmuş, yanında bir sürü adam var, İrancılık bayrağını sallayan adamlar mı bize yön gösterecek Atollah Bey? Yani şu son 1,5-2 aydır, daha doğrusu yeni partiyle birlikte, ya siyasetteki seviyeye bir bakar mısınız? Geçen gün Konya'da milletvekilleri, o Mahmut Tanallar, Bülent Tezcanlar kafeleri geziyorlar, gençlerin aralarında dolaşıyorlar, ya bir kişi bile kalkıp hoş geldiniz demiyor Atollah Bey. Ya siz Bülent Tezcan'ı gezdiriyorsunuz halen. Kızı ve damadı firari. Yani siyaseti böyle yapacaksanız, buradan da %60 almazsam ben bu siyaseti bırakırım gibi beylik cümleler kuracaksınız. Ya aklımızda dalga geçmeyin, insanların sinirleriyle oynamayın, muhalifi iktidarı seveni sevmeyeni destekleyeni seçmenle bu kadar oynamaya gerek yok diye düşünüyorum Atatürk
1: Bey.
0: En güzel şeyi tabii ki seçim söyleyecek, sandık söyleyecek.
1: Tabii.
0: Sandığa kadar da bu haberleri, bu kepazelikleri izleyeceğiz diye duruyor.
1: Cem Bey, iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet, sevgili dinleyiciler, Cem Bey'den siyasi gündemi aldık. Kim ne demiş? Efendim buyurun.
2: Atalla abicim.
1: Buyurun efendim.
2: Ankara Mustafa Başkan Kılıç, nasılsınız?
1: Buyursunlar, hoş geldiniz efendim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Ostim esnafı iyidir inşallah.
2: Ostim esnafı maşallah bomba gibi. Heh. Gerçekten de kim hak sahibi, kim haksızlık sahibi, evet. Burada belli oluyor. Çünkü ekonominin bu durumları, bu şartlar, uygun şartlar oluştu. Artık gerçek tüccarlar ve gerçek ilim adamları ve gerçek vatanperverler burada belli oluyor artık.
1: Evet.
2: O lüks içinde keyif yapmaya çalışanlar birer ikişer döküldüler, dökülmeye de mahkumlar diyorum. Cem Bey'in güzel yorumlarından dolayı ona ayrıca teşekkür ediyorum. İtiraf edeyim, bugün seni fazla dinleyemedim. Gelen giden çok oldu.
1: Hay maşallah, aman abi işler olsun da.
2: Yok be abi, hayır işlerine koşturuyoruz.
1: O kadar doğru, maşallah, hayırlı işler.
2: Hep mahiret işleri olacak. Bu bağlamda ben şunu söylüyorum, şunu görüyorum. Bu ortam, şu durum, dünyevileşen insanların asla mutlu olamayacağını gösteriyor. Ama din gününe, yani Allah'ın sorgu sual olacağına, kayba inananların zafer bulacağı günlere doğru gidiyoruz. Onun için hakkı bilip hakkı söylemeli. Bir şey biliyorsan konuş, bilmiyorsan da konuşma.
1: Evet efendim.
2: Ondan sonra devletimiz işin başında var. Milletimiz devletine sahip,
1: evet.
2: Her zaman olduğu gibi. Hem ekonomik açıdan hem de diğer açılardan, her konuda millet devlete sahip olduğu için devlet bu şekilde güçlendi. Bir de şunu görüyorum acizane. Bürokrasi millileştikçe daha neler seyredeceksiniz? Cumhurbaşkanımızın meşhur bir lafı var, bizi seyretmeye devam edin diyor.
1: Evet.
2: Bunun için diyor. Çünkü bürokrasi millileştikçe o babadan oğula geçen, toruna geçen, 100 yıldır aynı masalarda, masalar eskimiş ama adamlar değişmemiş. Bu insanlar oralardan kalktıkça inşallah gerçek kimliğine bu millet, bu devlet kavuşacak. Halkın iradesi net ortaya çıkacak. Çıktığı zaman da inşallah dünyaya örnek olacak, dünyaya abilik yapacak, İnşallah. Dünyanın hakkını savunacak bir millet olacağız, devlet olacağız diyorum. Saygı ve sevgilerimi
1: çok sunuyorum. Teşekkür ederim efendim. Tarihte tamam. olduğu gibi. İyi günler diliyorum Ankara'ya Mustafa abi. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var mı sevgili Yücel? Ahmetciğim Selim var. Çok affedersiniz. Sevgili Selim var değil mi dinleyicimiz? Yok değil mi efendim? Düştüler. Peki. Reklam mı vardı demin? Ha reklam yok. Evet sevgili dinleyiciler telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz efendim. Sevgili Hüseyin Selim Kaya'ya buyurun efendim.
3: Atolat Bey şimdi ben çok heyecanlandım biliyor musunuz?
1: Yapma ya.
3: Dinliyordum siz şimdi Cem Bey futboldan bahsetti ya. Ya Atolat Bey futbol değil ya. Benim içim kıpır kıpır oluyor. Hala kendimi şimdi sahalarda değil ya bu halı saha var ya orada hissediyorum. Şimdi Cem Bey anlattı ya bu kafa çıkma olayları falan dedi ya.
1: Kafaya çıktı diyor.
3: Bakın demek ki hepsi de ofsayda yakalandı. Her kafa golü gol olmaz. Demek ki hepsi ofsayda yakalandı.
1: Doğru.
3: Onun için Cem Bey bunu analizini yaptı. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim.
1: Bu da futbolla topla şeyi anlattı efendim gündemi.
3: Bakın. Nasıl? Bakın. Şimdi kafaya nasıl çıkılır biliyor musun Atolat Bey?
1: Evet.
3: Şimdi siz kalenin arka direkte olursunuz ya da ön direkte. Bilmem hiç kafa topuna çıktınız mı böyle gol attınız mı da. Şimdi kornerden gelen topu siz önündeki rakip varken, yanınız arkadaşa varken, top havadayken siz önünüzdeki, siz rakipten bir boy havaya zıplarsınız. Bütün gücünüzle ve havadaki top daha yere inmeden alnınızın ortasıyla kaleye doğru yönlendirirsiniz. Yine artık orada bir köşe, üst köşe diye bakın ve alnınızın ortasıyla topu yönlendirirsiniz ve o anda o gol olur. Yoksa öbür türlü gemi motoru, lambulu mu, kafayı vuruyor mu o gol olmaz.
1: Anladım efendim. Kafa golü böyle olur. Kafaya çıkmak.
3: Aynen öyle.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Erhan Bey. Teknik olarak da anlattılar efendim. Cem Bey ne demek istemişti? Açıkladılar efendim. Erhan Bey bu tekniği biliyor. Futbol tekniğini. Buyurun efendim. Çok güzel ya. Evet. Sevgili Selim acele etmeyin. Yavaş yavaş efendim. Bütün düğmelere basın efendim, gelir o bize. Evet. Efendim buyurun.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Ankara'dan Haydar.
1: Buyurun Haydar Bey.
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim.
4: Şimdi yeni parti, yenilikçi parti, işte isim benzerliği. Şimdi zaten Türkiye'de bir parti enflasyonu var.
1: Evet.
4: Her önüne gelen bunaca bir parti kuruyor. Şimdi bakın o partiler arasında kim var? Adalet Birlik Partisi. Adalet Partisi. Adaletli Çağrı Partisi. Adaletli Gençlik Partisi. Adaletli Kalkınma Partisi. Adaletli Hürriyet Partisi. Adil Türkiye Partisi. Bakın ne kadar benziyor değil mi? Hiç kimse kimseye dava açmamış.
1: Yani çok iyi. Şimdi bak. Ne yaptı şimdi bu Öztürk Bey? Niye dava açtı?
4: Ya aslında Öztürk Bey niye dava açtı? Anlayamıyorum. Şimdi diyelim ki yeni partililer gittiler oy kullanmaya.
1: Evet.
4: Şaşırdılar. Yenilikçi partiye verdiler.
1: Daha ne güzel gibi. Olur değil mi yani?
4: Oyları yükselir. Amaç zaten o değil ki. Yani.
1: Ne demek istiyor belki... acaba? Yani Öztürk Bey bir şey söylüyor. Ya benim partimde daha önce görüşmüşler aslında. Yani tabii görüşmüşler ama ne oldu bilemiyorum. Böyle anlaşamadılar bakın, galiba.
4: Diyorum ki eğer yanılan yönler olursa işte yaşlılar, bilmeyenler giderler yenilikçi partiye oy verirler.
1: Bana onu biraz daha hoş geliyor biliyor musun? Yani ben kesin gider oraya basarım yani.
4: Ya gördünüz mü bak işte.
1: Yenilikçi yani, değil mi? Şimdi, yeni yerine ama, yenilikçi daha iyi sanki.
4: Yani... Şey değil işte yeni partiyi illa yani seçime...
1: Bunlar birleşemez mi? Birleşemezler mi Haydar Bey? Yenilikçi partide ya, birleşsinler ya.
4: Onu ben bilemem ya. Bu siyaset çok...
1: Ne olacak? Öztürk Bey en fazla der ki ya ben genel başkan yardımcısı olayım.
4: Baksana diyordunuz ya hep yayınlarınızda, şikayet eden AK Partili, şikayetçi AK Partili. Şimdi Bülent Arınç.
1: Yok, şikayet eden CHP'li, şikayet edilen tamam. De CHP'li.
4: Tamam işte bak, yani diyordunuz ya şimdi Bülent Arınç AK Partili, Melik Gökçek de AK Partili. Şimdi bugün öğrendik, Binali Yıldırım'la Ahmet Davutoğlu mahkemelik olmuşlar. Davutoğlu'nun bir sözünden dolayı. İkisi AK Partili.
1: Davutoğlu ile tabii şey de Sayın Erdoğan da mahkemelik oldular.
4: Şimdi Ahmet Davutoğlu %52 ile geldi başbakan oldu bize. %52. En yüksek oyu o almıştı o zaman.
1: Yapma yani ya. Şimdi, niye iktidar olmadı? Hükümeti kuramadı ama zaman herhalde.
4: Kurdular o zaman Kılıçdaroğlu'yla
1: anlaşamadılar mı? Ne oldu bilemiyorum. İstikşafi görüşmeleri vardı ya, hep böyle gidip gelir görüşürlerdi ama olmadı galiba.
4: Siz de hatırlarsınız, bir ay beklettiler bu görüşmeler şeyinde. Hep zaman oynadılar, zaman oynadılar. Daha sonra da dediler ki seçime gideceğiz dediler. Seçim oldu mesela. O zaman da yine...
1: Mesela AK Parti... şey var, çok güzel bir şey söylediniz. Ahmet Davutoğlu beyefendi AK Parti'den ayrılırken Arınç hiçbir şey söylemedi. Ama yeni niye Ahmet Davutoğlu'na sahip çıktı, ben onu anlamış değilim. Bu şimdi... düğünde konuştular ya, yani Ahmet Bey konuştu, Bülent Bey konuştu ama sizin eski Ankara Belediye Başkanı hiç konuşmuyor o konuda. O hiçbir şey söylemiyor. Melih Bey hiçbir şey söylemiyor. Mesela Melih Bey'e bir ton şey söylüyor, Melih Bey hiç ona cevap vermiyor ya. Ne olabilir?
4: Karma çorman bir şey şimdi bu.
1: Neyse, bu yenilik ve yeni parti inşallah birleşir diyelim.
4: Bu hepsi
1: komisyoncular.
4: Tabii çok memnun oluyoruz. İnsanlar yani inanın gıdaya uğraşmakta zorlanıyorlar. Bugün gidin marketlere, ya bir hani kötü demeyin de, kötü peynirin kilosu 500 lira Allah Bey. Yani insanlar çoluğuna çocuğuna bir yumurtanın tanesi olmuş 10 lira.
1: Peynir bütün marketlerde 300 ile 350 arasında. 500 liralık peynir ben pek denk gelemedim. Demek ki sizin oradaki marketlerde ciddi şey var. Fırsatçılık var. Orayı şikayet edin. Lütfen yazın. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Haydar Bey. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim. Alo.
5: İyi günler.
1: Çok iyi günler Aydın. Diliyorum efendim.
5: Aydın Nişancı benim adım.
1: Buyurun Aydın Bey.
5: Bu yenilik partisiyle ilgili.
1: Yenilikçi ve yeni. Evet. Haydar Bey'e dedim bunlar birleşsinler. Bilemiyorum tabii.
5: Çok doğru dediniz. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bir kere bu yeni parti konuşulurken daha henüz belirlenmediği zaman yeni parti konuşuluyordu ama öyle olacak olabilir falan diye. Daha o zamanlardan yenilik partisi olduğu ve bu yenilik partisi olduğu ve aynı parti olduğu için yok bizden çalınmış gibi olur diye bu konuşmalar olmuştu zaten.
1: Yani ama onlar bir araya gelmişler zaten, bir görüşmüşler. Yani Öztürk Bey ile Özel Bey bir araya gelmişler, görüşmüşler, herhalde anlaşamadılar.
5: Evet, şimdi şu anda benim tahminim şu. Yani biliyorsunuz reklamın ikisi kötüsü olmaz derler ya. Şimdi böylece daha çok konuşulmuş oluyor. Herkes bir şey duyuyor. Yani evet. Reklam yapılmış oluyor birincisi. Ama buradan şimdi çıkacak sonuç ne? Şimdi bu yeni partiye yarıyor mu, yaramıyor mu bilmiyorum. Yani yeni partiye oy verecekler zaten. Yeni parti çok iyi olduğu için, yok Özgür Özel süper bir yönetici olduğu için falan değil. Sırf Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorum diye verilen oylar. Yani %90'ı böyle oy. O yüzden ismi yeni parti olmuş, eski parti olmuş, yok CHP parti olmuş, YÖK parti olmuş, bir şey fark etmez. Ama buradan bence şöyle bir düşünce. Şimdi ben bu şeyler, bu yeni parti avanesi diyeyim, nasıl olsa adamlarından para mara falan filan topluyorlar. Ya bundan biraz da ben nasıl sebeplenirim deyip şimdi dedi ki bak
1: ama size burada bir şey söyleyeyim, sözünüzü balla kesiyorum. Bu defa da para isterlerse partililer ne der kardeşim, siz ikide bir size para mı vereceğiz? Bak size para veriyoruz, parti kuruyoruz. İsmi isabet ettirmediniz. Şimdi verirler. Size bir ya bu kadar verirler, daha para verirler. Ödeyip yeni parti mi kuracaksınız diye. Buyurunuz
5: efendim. Verirler. 12 defa kaybetmiş adama 13. defa oy verdiler. Para verirler. Merak etmeyin.
1: Anladım.
5: Şey diyeceğim sadece.
1: Buyurunuz efendim.
5: Ben böyle yaptığım zaman Yenilik Partisi diyor ki bana da biraz bir para verin şöyle 3-5. Ben partiyi fethedeyim. Ondan sonra siz istediğiniz gibi at oynasın diyeceğiz. Yani öyle söyleyeyim yani. Benim tahminim o yönde.
1: Anladım efendim. Ya da evet, Öztürk Bey'i sağ olun genel başkan yardımcısı yapacaksınız. Bir iki milletvekili de vereceksiniz. Hatta adınız yenilikçi olsa parti her yerde herhalde birçok yerde teşkilatlanmış oradan devam edersiniz ya. Ben bilmiyorum. Kısa aklımda böyle düşündüm.
5: Daha da iyi fikir.
1: Peki ben.
5: Daha da iyi fikir. Öyle olabilir. Daha önce biliyorsunuz geçen seçimde verdiler herkese 5-10 milletvekili biliyorsunuz.
1: Böyle niye olmasın? Yapmadığımız iş değil ki. Evet.
5: Tabii ki. Doğru. Sizinki daha doğru fikir. Tamam, onayladım.
1: Çok İyi teşekkür ederiz efendim.
5: Hoşçakalın.
1: Sağ olun. İyi günler diliyorum katkılarınızdan ötürü. Efendim hakikaten bir oturmadı ya. O sürekli böyle tiken üstünde olur ya derler ya, sürekli tiken üstündeyim. Ya karabahtım kem talihim taşa çalsam ne olur efendim, öyle bir şarkı vardı. Ya da Ağustos'ta suya girsem balta kesmez buz olur. Emel Sayın bunu çok hoş söyler. Buyurunuz efendim.
6: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
6: Sivas'tan görmen geldi Kaya.
1: Kaya Bey hoş geldiniz efendim.
6: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Vallahi iyiyiz. Yurttaşlarımızla, sevgili radyo dostlarıyla sohbet ediyoruz. Vallahi,
6: daima var olun, teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
6: Atallah Bey. Buyur. Bu Erhan Bey'in saçmalıklarından bıktık, usandık biliyor musun?
1: Ne diyorsunuz?
6: Koskoca Galatasaray Kulübü Başkanı'nı Ağustos Böce diye itham ediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yazıklar olsun yani. Ben başka bir şey demiyorum yani.
1: Ama bir şeyden korkmuşlar. Diyor ki eski Samsun Spor çalıştırıcısını diyor Trabzon aldı diyor. Trabzon artık bizim için tehlikeli demeye getiriyor da tam söylemiyor. Çünkü o hakikaten Samsun çok iyi geldi onun döneminde. Bu çalıştırıcı şimdi Trabzon'un başında olacak efendim.
6: Koskoca Galatasaray Kulübü Başkanı ya yani sen Ağustos Bey'e niye diyorsun ya? Ayıp yani ya. Yok Oğurcan'ı beğenmiyor, yok Sanchez'i beğenmiyor, yok Abdülkerim'i beğenmiyor. Kendisini kim beğeniyor? İyi de yani.
1: Evet.
6: İnanır mısın? Erhan Bey katıldığı an ben radyonun sesini kısıyorum yani ya.
1: Allah.
6: Yani ya o kadar gıcık bir kelimeler konuşuyor ki Abdullah Bey
1: evet,
6: ya.
1: Evet. Peki efendim.
6: Koskoca Galatasaray Kulübü Başkanı ya, itham ettiğin kişi yani. Ayıp yani, ayıp. İnsan bir lafına sözüne dikkat edecek ya.
1: Evet.
6: Bunu bütün Türkiye dinliyor yani.
1: Kendisi de çok hızlı ve fanatik bir Galatasaraylı efendim, tabiri caizse.
6: Benden fazla fanatik olmasın yani ama.
1: Öyle mi?
6: İnsan konuşmasının neyini bilmesi lazım yani.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Kaya Bey. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Vallahi Kaya abi fena kızmış yani. Cırcır böceği. Efendim yazın böyle geçer ömrü, kışında hakikaten ciddi sıkıntı çeker yani bu böcek. Onun için çalışmadı, etmedi, bitmedi. Bak şimdi başladık, lig devam ediyor. Hala eksiklerimiz var falan. Birisi sakatladı mı ya da duvardan bir taş efendim çektiniz mi, duvarın altında kalıyorsunuz anlamında bir şeyler söyledi Erhan Bey. Buyurun efendim.
5: Hayırlı işler, kolay gelsin Atallah Bey, Çıtahya'dan Seyfi.
1: Seyfi Bey buyurun, çok teşekkür ederim efendim. Size de kolay gelsin. Buyurunuz efendim.
5: Vastası Kaya abimize katılıyorum.
1: Evet.
5: Yani radyonun basından sabahtan beri saat 16 haberlerini dinledim. Sizlerin açılışınızı dinledim. Sonra kadar şeyin. Yani konuştuğu Erhan Bey çıktığı zaman hakikaten vallahi radyoyu kapat diyorum. Bak billahi diyorum.
1: Bazıları da çok heyecanlı buluyor yorumlarını ya, falan.
5: Abi,
1: Cem Bey dedi ya. Ki ben onun kadar böyle bir heyecanla bu yorumları yapamam dedi ama Erhan Bey dedi farklı bir üslubu var dedi.
5: Atavat Bey.
1: Buyurun efendim.
5: Mesela futbolun fiyatından anlıyorsa adamı sildirim ben. Ben bundan geçen hafta dedim ki

0: İlk 20 şampiyonlar liginde ilk 24'e girebilecek mi acaba dedim. Bunun cevabını vermedi. Biz 6 tane şampiyonlar ligine gideceği kadar Fenerbahçe 6 tane maç yaptı. Galatasaray hazırdan girdi. Daha 0 puan çekti. Alacağı puanları yani mazeret arıyız. Osimhen'imiz yoktu. Erhan'ımız söyledi. Böyleydi. Ya 11 kişi sahaya çıkıyorsunuz. Karşısı da 11 kişi. Sen de 15 kişisin. Ceplerini parayla doldursana iyiler ya. Oynasınlar yüreklerini koysunlar ortaya. İşte şu adamın yolu bu adamın mazeret arama. Yani Erhan Bey çıktığı zaman çok hakaret ederim diyerek ben vallahi hiç katılmak istemiyorum.
1: Anladım efendim. Peki. Yani, evet biz yani, de bu şekilde Türkiye'nin bir ortalamasını yakalamaya çalışıyoruz. Erhan Beyler de olacak tabii.
0: Atıyorum Fenerbahçe'ye değinmesin. Galatasaray'ın başarılarını anlatsın çekilsin. Yani bizleri kaleyana getirmesin. Onu demek istiyoruz.
1: Anladım. Peki efendim. Teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz size efendim.
0: Saygılar.
1: Sağ olun efendim. Evet sevgili dinleyiciler. Enteresan bir şey yani. Evet sevgili dinleyiciler. Biz bir reklama gidelim değil mi? Hüseyin Selim Kaya. Biz bir gidelim efendim. Bir reklam yapalım dönelim. Ondan sonra da saat başına kadar devam edelim. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Günü ve gündemi bize dair olan birçok şeyi konuşuyor dinleyicilerimiz. Onları dinliyoruz efendim. Evet.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
7: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bombay'ın
1: yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Burası TGRT FM.
11: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve TGRT FM'de Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
12: Selamünaleyküm.
11: Aleyküm selam efendim.
12: Hayırlı yayınlar Ata abi.
11: Bayağı. Kiminle görüşüyoruz efendim? Sağ olun.
12: İstanbul'dan Tuğrul ben.
11: Buyursunlar Tuğrul Bey.
12: Gündem yoğun. Çok sıkı gideyim. Az önce arkadaşların söylediği gibi. Çok bunun ilginde söylediği gibi. Erhan Bey'in

0: futbolla alakalı, biz de futbol severiz. Futbolla alakalı, futbol gününde olur olası bir milli maç olur veya özel bir Avrupa maç olur. O günlerde kısa fikirlerini anlatırsa hoş olur. Yani biz burada Türkiye'nin gündemiyle alakalı kısa bir buçuk saatlik süre zarfında insanların fikri çok
1: tabii
0: güzel, çok güzel yorumlar geliyor.
1: Önümde önemli ama futbol gündemini de unutmamak lazım efendim.
0: Tabii ki. Ben tabii, de Galatasaraylı
1: olarak. Onun için Erhan Bey renk katıyor ve çok da tepki alıyor. Buna bu programı yapan ben Deniz de çok seviniyorum. Demek ki programımız dinleniyor. Erhan Bey dinlettiriyor diyorum.
0: yani o da var tabii ki.
1: Tabii
0: yani,
1: canım.
0: Yani çok uzatıyor ya. Çok uzatmak evet. Hoş olmuyor. Yani
1: peki efendim.
0: Sakız gibi işte kafaya şöyle.
1: Kısa ve öz diyorsunuz. Harikasınız.
0: Kısa evet. Anlatsın fikrini söylesin. Bir diğer konu bu enflasyon. Pahalılık her şeyden bahsediyoruz. Ben geçenlerde de söylemiştim. Sosyal tesislerde özellikle.
1: Etiket fiyatları. Sosyal tesislerde evet.
0: Aynen. Sosyal tesislerde 1.05'lik suyun 20 lira olması çok hoş bir şey değil. Bunun yanında markette 8-10 lira civarında satılan su bir yerde 20 liraya satıyorsa bu sosyal tesiste bunun adı da Kağıthane Belediyesi'nden bahsediyorum. He. 20 lira olması, şeyin 20 lira olması çok hoş olmuyor yani. Bir diğer tarafında da şimdi çok güzel devletimiz çok çok bir alanda.
1: Nerede 8-10 bin liraya satılıyor şeyde mi?
0: Marketlerde 8 lira 10 lira arasında.
1: Ha, ama orada 20 lira.
0: 20 lira hoş olmuyor yani.
1: Sosyal 12 liraya satsalar lazım. Belki kurtarırlar ya da 15 lira olsun en fazla. Ya
0: ben ticaretle uğraşıyorum İstanbul'da. Mega Center'da bütün toptancılaştığı yukarı ticaretimiz var. Neyin petrol sektörü geldiğini 3-5 lira arasında geliyor bunlara. Yani bunlar toplu da aldığı için ciddi kurum indirimleri de oluyor. Ha. Ondan dolayı 3-4 lira arasında gelişi var bu suyun.
1: Aa, çok
0: suyun.
1: Güzel, evet.
0: Şimdi 3-4 lira arasında 5 lira bile olmayan suyu 20 liraya sattığın zaman hoş olmuyor yani vatandaşına. Bir de bunun yanında bu havaalanları var. Havalimanlarındaki malum biliyorsunuz geçen gün bir tane örnek paylaşmış. İstiklal Havaalanı'nda 0. bilmem kaç euro yani bizim paramızda söyleyeyim 50 lira civarına geliyor. Satıyor. Bizde 380 lira 400 lira 0.5'lik su. Pardon 1 litrelik su düzeltiyorum. Ayıptır yani bu. Bu nedir yani benim vatandaşıma devlet hangi biriyle uğraşsın Allah aşkına. Şimdi hacilere çok güzel bir el attılar. Memnunuz inşallah arkası gelir. İşler artık zıvanadan çıkmaya başladı. Enflasyon başlatır nasıl düşecek Allah aşkına yani. Devlet uğraşıyor bir taraftan.
1: Evet.
0: Yetkililer uğraşıyor ama diğer taraftan işte bu marketler şurekasıyla beraber bu halciler hiç etkiye sütüye dokunmadan korkunç paralar kazanıyorlar. İnşallah en dibine kadar giderler.
1: İnşallah.
0: Ama şu havalimanları ve özellikle uzun yoldaki istasyonlarda gittiğimizdeki evet. Fiyatlar korkunç fiyatlar. Bunlara da bir el atılırsa oraya giden benim sensin yani uzaydan gelmiyor oraya giden insanlar korkunç paralar kazanmıyor. Ben gidiyorum buradaki markete giderken de benim gelirim aynı. Uzun yolda orada gittiğimde de benim gelirim aynı. Ben uzun yola çıktığım zaman işverenim veya memursam devletim bana alsan uzun yola gidiyorsun. Ekstradan sana işte memleketine gidiyorsun. Orada fazla para alırlar senden demiyor ki. Ya bu kadar vicdansızlığa gerek yok ya. Yani.
1: Evet.
0: Buraları da bir el atarlarsa inşallah onları da el atacaklardır. Sırasını bekliyordur ama hızlandırırlarsa seviniriz inşallah.
1: Peki.
0: Fazla vaktinizi almayayım.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Bekliyoruz her zaman efendim. Evet sevgili dinleyiciler. Hakikaten çarpık şeyler var. Etiketler var. Onlar insanları rahatsız ediyor. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Milletin sıkıntısı marketler olsun. Başka bir sıkıntısı olmasın bu milletin.
1: Değil mi ya? En ya, büyük sıkıntımız bu olsun diyorsun. Hallederiz ya. İnşallah.
2: Ya ben 1700 lira maaş aldığım zaman ekmek 1 liraydı.
1: He.
2: Şimdi alıyorum 32 bin lira. Ekmek olmuş 12 lira. Niye dedim olacak ya bu kadar yani. Bu millet hep dalmış marketlere ya. Mazot olmuş 95 lira. Mazot gören yok ya.
1: Evet.
2: Yani. Doğru. Bak ne diyeceğim Atalı Bey.
1: Hı, buyurun.
2: Ya, bu okullar açıldı cün. Ne güzel onda başladılar. Heh. İşte 3'te paydos ettiler. Oh be dedik ya böyle gidecek. Meğer bir günlükmüş bu. Ya bunu bir haber yapın da haberlere çıksın da. Yani valim bunu duysun da bu niyetsin hep öyle de ya. Sabah onda girsin de akşam 3'te çıksınlar ya.
1: Öyle bir ya günlük falan olmaz diyorsunuz. Hem trafik.

0: Tekrar atlanır diyorsun.
1: Okullar açıldı diye bu vatandaş yemeyecek. Nabire'de polis vardı. Ben kapatıyorum Atavla Bey.
0: Peki be.
1: Öpüyorum seni. Haydi Allah'a
0: emanet. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar.
1: Bunu bir haber yapın be. Bir haber yapın bunu. Peki ya. Var dinler bunu inşallah.
0: Anladım. Hadi peki efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Buyursunlar efendim. Vallahi öyle diyor dinleyicimiz. İlk gün güzeldi. Saat 10'da dersler başlasın efendim. 3'te de paydos etsinler. Bu okul servisleri zamanında gider gelirler. En azından trafiğe takılmazlar. Yollar da rahat olur. Trafik de bu kadar yoğun olmaz. Bu da bir şeydir. Eskiden İstanbul için efendim çok tartışmış bir konu daha vardı. O da olmadı. Tek ve çift plakalar. Çünkü bugün yağmur yağdı. Vatandaş gene toplu taşım araçlarını bıraktı. Özel aracına bindi. Buyurunuz efendim.
2: Merhabalar Abdullah Bey.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: İyi günler. Ben Dursun. Ankara'dan arıyorum ben.
0: Buyurunuz efendim.
2: Yine böyle havalarda süsleylemeler çağıldı. Mesela havalar yağışlıydı. Yağışlı olmasına rağmen yağmurlar yağmamaya başladı. Yani bununla ilgili bayağı bir şikayet var. Sosyal medyada böyle resimlerini çekip çekip atıyorlar. Uçaklarımızda bayağı bir süsleyleme yapılıyor. Yani kimisi diyor bizi zehirliyorlar diye. Kimsenin haberi yok diyenler var. Bununla ilgili bir devlet işlerine bir el atmasını talep ediyorum da. Sesinizi duyurmaya çalıştık. Onun için aramıştım.
0: Evet. Peki ben.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler, kulaklıkla konuşmayın. Bak, dinleyicimiz konuştu. Siz bir şey anladınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Sesçi arkadaşımız da şaşırdı. Ahizeden konuşalım. Şimdi ben de lütfen ahizeden konuşalım. Radyonuzu kapatın demekten de bıktım. Katılıyor, konuşuyor ama ne konuşuyor o da bilmiyor. Çok önemli bir mesaj verecekti fakat ses duyulmuyor. Yani öyle boğuk bir ses var ki öyle böyle değil sevgili dinleyiciler. Lütfen temiz bir sesle, efendim telefon ahizesiyle konuşalım. Çok daha net şey gelir. Kulaklık biliyorsunuz yani. Sesin yarısını götürür evvelallah. Birileri nasıl dinliyor onu da bilemiyorum. Bunlar var. Onu da sizlerle paylaşalım efendim. Temiz bir ses ve konuşmaya başladığınızda radyonuzu da kapatırsanız iyi olur. Biliyorum sizi rahatsız ediyorum ama sesinizin duyulması, amacınızın ya da fikrinizin anlaşılması açısından bunlar çok önemli efendim. Demin de dediğim gibi bir önceki dinleyicimizin hakikaten ne konuştuğunu ben bir şey anlamadım. Sesçi arkadaşımız da şaşırdı. Bu oğlu bir şekilde konuştu gitti. Allah yardımcılar olsun. Buyurunuz efendim.
3: Selamun aleyküm Atallah Bey. Ben Erzurum'dan Tahsin.
0: Ve aleyküm selam Tahsin Bey. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş gördük Atallah Bey.
0: Sesin çok gür çıkıyor. Cağ kebap yemiş gibisin bugün.
3: Yok vallahi daha cevap.
0: Ay başı değil ki maaşı alsak gideceğiz yemeğe değil mi?
3: Tabii vallahi o da 200 lira oldu tabii o da.
0: Tabii ya o kimin geçen... kızından çirkin canım.
3: Vallahi geçen bir gittim 1800 lira verdim.
0: Hayırdır kaç kişi götür gittiniz?
3: Vallahi hanımla bir ben gittim Hatta Bey.
0: İyi yemişsiniz afiyet şeker olsun aranızda kalsın yani.
3: Evet, sağ ol,
0: soğan da yediriyor, ayran da çok güzel tabii. Bu mevsimde soğan sarımsak da şey yerine geçiyor ya, antibiyotik yerine geçiyor. Sizi koruyor hakikaten, kanı demiriyor.
3: Yok, sarımsağı sevmiyorum da ama ayran güzel. Bu
0: ayran güzel. Soğan da var, şimdi cağ kebabı soğansız olmaz abi ya.
3: Var tabii olmaz, olur mu?
0: Tatlı soğan gelen derler ya.
3: Yanına turşusu soğanı isteyene göre
0: Getiriyorlar adamlar. Şimdi Allah var Erzurumlu, Erzurum'un esnafı merttir yani cömerttir ya.
3: Evet öyle gerçekten öyle tabii.
0: Tortumlu'nun yerine mi gittiniz yoksa farklı bir yerde miydiniz?
3: Yok gel gör.
0: Gel gör de var tabii evet.
3: Evet oraya gittik tabii.
0: Bizim dönemimizde tabii Erzurumlu tabii. Yıllarımızda genelde tortum çok meşhurdu. Öyle yani.
3: Ama tabii Tortum'da yapılan cağ kebabı Erzurum'da yapılmıyor. Gerçekten yani burası doğru.
0: Orada başladı. Şimdi abi Göle'den girerdim ben Selim'de. İşte ondan sonra Narman, ondan sonra Tortum'da mutlaka karnımızı doyurduk. Öyle Erzurum'a girerdik abi.
3: Evet, Narman da güzel yer. Atabey peribacaları var.
0: Çok
3: oteller var.
4: Selim de güzeldir, şey de güzeldir, Oltu da güzeldir ama.
3: Oltu da evet, tespihi çok meşhurdur.
4: Tabii.
3: Ben de bugün bir şeye değinmek istedim.
4: Buyurunuz efendim, lütfen.
3: Şimdi bazı dinleyicilerimiz Taner Erhan Bey'e kızıyor ama bu da bir güzelliktir yani. Ben de bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın iyi oynamasını isterim. Gol attığı zaman sevinmesini isterim ama şimdi para veriyor. Gidiyorlar stada, haklı olarak yani Galatasaray'dan bir şeyler bekliyorlar. Heh. Onun için bir güzelliktir yani. Bir kızmasınlar Erhan Bey'e ya.
4: Değil mi yani?
3: Tabii tabii.
4: Bence de abi.
3: Ben değinmek istedim. Şimdi bir kanalda akşam Bülent Arınç'ın konuşmasını verdiler Ata Bey.
4: Ciddi misin? Bülent amcan kaç yaşına girdi? Herhalde 80 küsüre girdi tabii.
3: Bilmiyorum yaşını da ama gerçekten ya Recep Bey onu getirdi. Başbakan yardımcısı yaptı. Meclis başkanı yaptı.
4: Tabii.
3: Davutoğlu başbakan yaptı. Bugün Suriye'yi karıştıran, Suriye'nin bu durumuna düşen en büyük şeyi de Ahmet Davutoğlu yaptı yani.
4: Öyle mi?
3: Bir ahde vefa vardır Ata Bey. İnsan bak bugün başbakan olduğu zaman Ahmet Davutoğlu ne oy aldı belli. Ama sahaya inmesini istemediler Cumhurbaşkanımızın. Cumhurbaşkanımız dedi ki yeter kardeşim yoruldunuz bir kenara gidin. Bugün sahaya çıktığında %52 oy aldı. Hmm. Demek ki bazı yerde insan bir kenara çekilmesini bilmelidir. Bildiği evet. Zaman da ahde vefa vardır. Bir nikaha gitmiş ya sırası mı yolu mu oranın kalkmış eleştiriyor. Ben onu destekliyorum. Tamam destekliyorsan Bülent amca git al Ahmet amcaya da git. Yeni partiye orada sen güzel yerlerde iyi versinler ya.
4: Belki Cumhurbaşkanı adayı olur ha?
3: Vallahi olsun.
4: Ya niye güldün Tahsin Bey? Yani ya çok çok komik şimdi değil canım. Niye? Cumhurbaşkanı adaylığı gönlünden geçebilir yani.
3: Ya olabilir tabii canım. Saygım vardır olsun. Ama ahde vefa vardır Ata Bey. Bir insan bir yere geldiği zaman bir yerden ayrılmasını bilmelidir.
4: Fakat Haydar Bey de diyor ki yani CHP'liler bu kadar birbirlerinin aleyhinde konuşuyorlar. Böyle bir kavga var. Ne olmuş yani AK Parti'de birisi çıkmış konuşmuş bıraksın. O da konuşsun diyor yani.
3: Tamam konuşsun ama gerçekleri konuşsun Ata Bey yani.
4: Evet.
3: Bugün şimdi gerçek olun ya bugün Cumhurbaşkanı'nın onlara yaptığı iyiliği yaptığı başarı hiç kimseye yapmamıştır yani.
4: Evet.
3: Ya ama bir yerde de başarısız olmuşsansa, yorulmuşsansa çekileceksin ya. Niye kızıyorsun, niye eleştiriyorsun?
4: Parti de koruyorsun efendim bir kenarda. Gene bir şey şey yapamıyorsun değil mi efendim? Bir varlık gösteremiyorsun. O zaman dediğiniz gibi bir oturun efendim bekleyin bakalım ne olacak.
3: Tabii ya belki şu anda yani demek istediğim ne yani? Bazı koltuk sevdalı insanlar doyumsuz oluyor. Yani istiyor ki ben ölene kadar başarısız da olsam gideyim ya. Böyle bir şey var mı? Yok böyle.
4: Evet.
3: Bir insan başarılı. Bugün bizim mesela Erzurum valimiz başarılıydı. İçişleri Bakanı yaptılar. Niye? Demek ki başarısı var adamın.
4: Evet.
3: Onun için yani demek istediğim nere? AK Parti olan insanlar yani böyle makamda, koltukta olan insanlar koltuklarını bıraktığı zaman o zaman her şeyi devriyorlar. Ama bu da yanlış bir şey Ata Bey.
4: Değil mi efendim yani? Lütfen. Evet.
3: Benim demek
4: ya, yaşanmışlıklar bu var. Mesela ben de yaşadıklarımı ya da konuştuklarımı, söylediklerimi bitebilir, şey olabilir ama efendim yerinizde duracaksınız. Konuşmayacaksınız fazla ileri geri değil mi efendim yani?
3: Ya öyle
4: özel
3: ya.
4: Özel şeyler ben, bunlar yani.
3: Ya ben bir de Ata Bey bu gem küçüğü merak ediyorum ya. Ne oldu bundan? Hiçbir şey çıkmadı ya.
4: Çok güzel. Efendim Cem Bey tabii daha iddianame vesaire herhalde onlar hazırlanacak. Ceza önde biliyorsunuz Cem Bey.
3: Biliyorum da evet. İş çıkmadı. bakmadı bir şey de ondan merak ettim ya.
4: Bir bakalım.

0: Sonuç ne olur efendim? Umarım hakkında hayırlı olur efendim.
1: İnşallah,
0: peki
1: inşallah.
0: Efendim. Hayırlısını isteyelim hep böyle. Kötü düşünmeyelim efendim.
1: Evet.
0: Sevgiyle iyi günler efendim. Erzurum'umuza selam ediyoruz. Buyurunuz efendim. Ömerciğim yavaş, acele etme efendim. Çok yavaş, sakin. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm, kolay gelsin.
0: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, Allah razı olsun. Ya abi, Cüneyt ben.
0: Ha Cüneyt Bey merhaba, Ömer Sasonlu nöbette efendim, o geldi. Evet, buyursunlar Cüneyt Bey, sizi dinliyoruz.
2: Ömer Bey'e de şimdiden...
0: başarılar dileyelim. Sağ olun.
2: Abi, 2004 yılında Brent petrolün fiyatı 100 dolar falan.
0: Evet.
2: Mazot lira, 50 lira bandında. Yine Brent petrol fiyatı 108 dolar, dizel 100 liraya bu dayandı abi. Nasıl bir sistem var, nasıl bir iş yapıyoruz ben anlamıyorum. Brent petrol dolar desen yine aynı yerde duruyor. Çık atına çıkış bir fiyatlarla mücadele ediyoruz.
0: Evet.
2: Acaba bu fiyatların artışı dizel araçları piyasadan silmeye mi gidiyor? Ben anlamadım yani.
0: Tekere bir şey mi, ket mi vuruyorlar efendim? Hafif raylı mı geliyor? Ya da raylı ya, mı geliyor? Yok, araçlar da olacak ama hakikaten çok ciddi bu Hürmüz meselesinden önce ben çok iyi hatırlıyorum değil mi? 67 bin bine kadar indi yani petrol şeyi. Fakat şimdi bir anda böyle olunca neredeyse iki katına çıktı ya.
2: Biz her şeyden en çok etkilenen ülke oluyoruz abi.
0: Evet.
2: Ben anlamadım, biz neden etkileniyoruz bu kadar? Yani
0: biz de etkileniyoruz. Gerçi dünyada, Avrupa'da çok etkileniyor. Amerika'da bağırıyor ki petrol çıkaran, satan yani kazanan ülkedir. Amerika'da da bu konuda pompaya yaklaşan şey yapıyor. Ağzına geleni söylüyor tabii. Evet.
2: 9.99 sent olmuş hata ve mazotun litresi Amerika'da baktığınız zaman.
0: Tabii.
2: Ama yine bizde dibimizde İran olmasına rağmen yine en çok etkilenen biziz.
0: Evet.
2: Hani nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum. Yani çözülemiyor. Bir ikincisi tabii devlet ahde vefayla yönetilmez. Devlet bilimle yönetilir. Bilimle yönetilir. İleri görüşlükle yönetilir.
0: Tabii.
2: Birilerine ahde vefayla bulmak adına kararlar verilmez. Ben birçok noktada AK Parti'nin yaptığı işleri takdir edip de beğenip de birçok yaptığı işleri de eleştiren bir insanım.
0: Evet.
2: Ben birçok da ciddi anlamda söylüyorum. Üst yönetimden bahsediyorum. Eleştirisel boyutta yapmadıklarından dolayı bu noktadayız diye düşünüyorum. Biz eleştirmeyelim. Ya niye eleştirmeyelim Ata abi?
0: Evet.
2: Daha iyi olması için hani şöyle ama
0: dost acı sevler diyorsunuz.
2: Aynen öyle diyorum. Mesela az önce bir beyefendi bağlandı. Doğru veya yanlış konuştu Bülent Arıcı. Orasını bilemem. Niye eleştiriyor? Ahde vefa olması lazım. Ya devlette ahde vefaklı olabilir mi yani? Koca bir devlet yönetiyorsunuz. 85 milyonun şeyi sizin üzerinizde yani.
0: Evet.
2: Alacağınız kararlar 85 milyonu etkiliyor. Ya Bülent Arıcı yanlış doğru orasını bilmem. Onu partililer kendi aralarında konuşsunlar. Ama bu noktada biz eleştirmediğimiz için birçok noktada biz buralara geldik diye düşünüyorum. Yani orada bir olay oluyor, biz etkileniyoruz. Hürmüz kapanıyor, biz etkileniyoruz. Rusya Ukrayna'ya vuruyor, biz etkileniyoruz. Adamlar savaşta, bizim enflasyon daha yüksek gibi görünüyor. Hani vatandaş olarak canımız çok yanıyor gerçekten.
0: Evet.
2: Mesela her yılbaşı devlet vergilere zam yapıyor Ata abi değil mi?
0: Tabii yılda bir defa.
2: Abi bu kanun mudur, bu kural mıdır abi, bu adet midir? Devletimiz yapmasın, bu yıl ben yapmıyorum desin mesela. Olmaz mı abi?
0: Çok yani, güzel. Ama bu ekonomide yeni bir felsefe olur ama ciddi söylüyorum. Evet.
2: Ya şunu söylüyorum Ata abi.
0: Bu vergilerle herhalde yürüyor tabii devlet işleri de biraz.
2: İşte ben onu diyorum ya, biz neden vergilerle yürüyoruz?

0: deyken niye konuşmuyordu? Ya da Sayın
1: i̇şte
0: Ahmet
1: Davutoğlu
0: Sayın aynen. Ahmet Davutoğlu giderken niye Bülent Bey sahip çıkmadı Ahmet Davutoğlu'na? Efendim şimdi işte. Niye sahip çıkıyor? Bu tenakuslar vatandaşın kafasını şey yapmış.
1: Aynen öyle.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. Dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
1: Bülent Bey'in 1 Mart tezkeresindeki tavrını ben unutmuyorum. Ahde-i Vefa ise bu. Hiçbir zaman içinde Bülent Bey'i ben silmedim, silemem. Herkesin bir delik olup kaçtığı 1 Mart tezkeresine Bülent Bey tavrını koymuştur. Erdoğan da istemiyordu. Erdoğan yanında da olmuştur Bülent Bey. Çok önemliydi. O yüzden Bülent Bey'in o demiş bu demişten ziyade ne yaptığına baktım. Vakit 1 Mart tezkeresindeki tavrı benim için çok önemli. Dolayısıyla benim Bülent Bey'e olan şükran borcum devam ediyor ve devam edecek. Efendim bunu söylemek istedim yani.
0: Evet efendim. 1 Mart tezkeresi çok önemli diyoruz.
1: Çok çok önemli. Amerika'nın ilk aldığı mağlubiyeti Türkiye'den. Ve bu 1 Mart tezkeresinin çıkmasını Erdoğan da istemiyordu. Fakat pozisyonu itibariyle tarafsız gibi görünme durumunda falan kaldı mecburen, yoksa istemiyordu yani.
0: Zaten AK Parti'den de çok cüz'i birkaç oy çıktı. CHP oy vermedi, evet demedi. MHP evet demedi. Ama ya sonra tabii bu partilere operasyon oldu.
1: AK Parti'den hayırcıların başını çeken, onlar önderlik eden çok açık olmasa da ve o gün 1 Mart tezkere sonuçlarını okuyan da televizyona Bülent Arıç'ta, dolayısıyla Bülent Arıç'ın ben kıymetini unutmuyorum.
0: Evet.
1: Unutmam da efendim. Bunu bu kadar.
0: Evet, bunu söylediniz ama işte biliyorsunuz sonuçlarını hep beraber gördük. CHP'ye operasyon geldi. Efendim MHP'ye iki genel başkan şey oldu. Sonra Amerika'nın teşvikiyle FETÖ ön plana çıktı ve ne yaptı? Ergenekon operasyonları başladı. İşte Kaşif Kuzinoğlu gibi bir kahramanımızı da katlettiler. Ordumuzda birçok asker cezaevinde kaldı. Birçok kişi cezaevine girdi. Müthiş operasyonlar, müthiş sonuçlarına maalesef biz katlandık. Ülke de katlandı. Kıbrıs, çok sıkıntılar Kıbrıs, çektik efendim. Evet.
1: Kıbrıs ambargosuna katlandık. Dolayısıyla
0: tabii,
1: ambargodan ziyade meclisin o 1 Mart tezkeresine hayır demesi, Amerikan getirdiği o silahlar, şunlar bunlar yeniden Mersin Limanı'ndan gemilerini yükleyip benim içimi ferahlatmıştır o gün bugün. Ben medyonu şükranım Bülent Bey'e.
0: Ama işte evet.
1: Çok önemsemiyorum yani.
0: Evet, büyüklerin kini büyük oluyor demek ki.
1: Olsun.
0: Bize pahalıya ödettirdiler bir sonuçlarını.
1: Yani
0: evet.
1: Pahalı ödemeden pahalı alınmaz.
0: Peki Osman Bey, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Reklama sıkıştık efendim. Sürçülisan ettiysek affoluna. Zaten programı bitiriyoruz. İnşallah yarın tekrar buluşmak ümidiyle. Şimdilik Allah'a ısmarladık.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Herkes kullansın diye Shell.

Ve boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Çocuklar bayılıyor Gülsan fındık ezmesi.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Eylül Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Amerikan çocuğu kıymetli de diğer çocuklar değil mi?" başlıklı makalesini sunuyorum.

Meta, Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan çocukların sosyal medyadan gördüğü zararlarla ilgili büyük davalarda eyaletlerle anlaşmaya vardı. Facebook ve Instagram'ın sahibi olan şirket, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 18 milyar dolar civarında ceza ödemeyi kabul etti. Kanaatimce anlaşmanın en önemli tarafı Meta'nın çocukları ve gençleri korumak için kabul ettiği yeni kurallardır. Davalarda ciddi suçlamalar vardı. Amerikan eyaletleri Meta'nın özellikle Instagram'ı genç kullanıcıların platformda mümkün olduğunca uzun süre kalmasını sağlayacak bağımlılık yapıcı özelliklerle tasarladığını, çocukların ruh sağlığı üzerindeki riskleri yeterince açıklamadığını ve 13 yaşından küçüklerin kişisel verileri konusunda hukuk kurallarını ihlal ettiğini ileri sürüyordu. Meta yanlış yaptığını kabul etti ve çok önemli sınırlamalara razı oldu. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde onlar için Facebook ve Instagram'da toplam 2 saatlik günlük kullanım sınırı olacak. Bu sınır ebeveyn izni olmadan kaldırılamayacak. Gece yarısından sabah 6'ya kadar uygulamalara erişim kapatılacak. Okul saatlerinde bildirimler susturulacak. Gençlere 15 dakikalık kesintisiz kullanımdan sonra ve günlük kullanım 60 ila 90 dakikaya ulaştığında uyarılar gönderilecek. Yaş tespiti kuvvetlendirilecek, ebeveyn kontrolleri artırılacak ve çocukların yaşlarına uygun olmayan paylaşımlara ulaşmasını engelleyen tedbirler genişletilecek. Uygulamanın bir bölümü bağımsız denetime de tabi olacak. Bunlar küçümsenemeyecek değişiklikler. Meta bunları kabul ediyorsa kaçınılmaz olarak şu soru ortaya çıkıyor. Amerikalı bir çocuk için gerekli olan koruma neden Türk, Brezilyalı veya Endonezyalı bir çocuk için gerekli olmasın? Bir uygulamanın çocuklarda bağımlılık oluşturma riski Amerika sınırını geçince ortadan kalkmaz. Gece boyunca sosyal medyada kalmanın uykusuzluğunu

Bu üzerindeki etkisi milliyete göre değişmez. Zararlı muhtevanın sürekli bildirimlerin veya çocukların dikkatini mümkün olduğunca uzun süre platformda tutmaya çalışan tasarım tekniklerinin oluşturduğu risk de yalnız Amerikalı çocuklara özgü değildir. Burada Meta açısından yalnız hukuki değil ahlaki bir problem var. Şirket, biz bu tedbirleri Amerika'da uyguluyoruz çünkü mahkeme ve eyaletler bizi buna zorladı derse, hukuk bakımından anlaşılabilir bir tutum sergilemiş olabilir. Fakat bu kuralların çocukların sağlığı ve güvenliği için gerekli olduğunu kabul ediyorsa, onları dünyanın geri kalanında uygulamamasını ahlaken açıklaması çok güçtür. Üstelik mesele şimdiden uluslararasılaşmaya başladı. Filipinler hükümeti, Meta ve Roblox'la yaptığı görüşmeler sonucunda yaş doğrulama, daha güçlü ebeveyn kontrolleri ve zararlı paylaşımlara karşı daha hızlı müdahale gibi tedbirlerin ülkede uygulanması hususunda mutabakata varıldığını açıkladı. Bu gelişmenin başka ülkelere de yayılması şaşırtıcı olmayacaktır. Meta'nın kendisi de aslında sorunun yalnız kendisiyle sınırlı olmadığını kabul ediyor. Şirket, TikTok ve YouTube'a da aynı standartları uygulama çağrısı yaptı. Hatta anlaşmadaki yaklaşık 5.3 milyar dolarlık ödemenin bir bölümü TikTok ve YouTube'un benzer günlük kullanım, gece erişimi ve yaş doğrulama tedbirlerini kabul etmelerine bağlandı. Bu noktadan sonra tartışmanın yalnız Meta ile sınırlı kalması doğru olmaz. Sosyal medya şirketlerinin çocuklara yönelik uygulamalarında ortak ve mümkün olduğunca evrensel standartlara ihtiyaç var. Fakat bunun yönetimi, yöntemi de önemlidir. Devletler çocukları koruma gerekçesiyle yetişkinlerin ifade özgürlüğünü veya internete erişimini gereksiz yere sınırlamamalıdır. Çocukların korunmasıyla genel internet sansürü birbirine karıştırılmamalıdır. Amerika'da varılan anlaşmanın asıl tarihi önemi belki de burada ortaya çıkacaktır. Eğer Meta, Amerikalı çocukları korumak için 2 saatlik sınır, gece modu, okul modu, yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü gibi tedbirlerin gerekli olduğunu kabul etmişse, aynı mantığın dünyanın geri kalanı için de geçerli olması gerekir. Çünkü Amerikan çocuklarıyla dünyanın geri kalanındaki çocukların hakları farklı değildir. Çocuk güvenliği gerçekten bir ilke ise coğrafyaya göre değişmemesi gerekir.

Türkiye gazetesinde Atilla Yaylan'ın Amerikan çocuğu kıymetli de diğer çocuklar değil mi? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Dokunulmayan alana girdiler" başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllardır dokunulmayan bir alana girdiler. Defalarca yazıp çizdiğimiz tarladan sofraya fiyat oyununa el attılar. Başta Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere konunun üzerine giden Vergi Denetim Kurulu'nun emeğine sağlık. Dün operasyonun detayları kamuoyuna yansıdı. 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yaş, sebze, meyve sektöründe faaliyet gösteren 41 büyük dağıtıcı firmanın sahipleri hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki kapsamlı rapor üzerinden yola çıkmış, raporların biri 14 Temmuz, diğeri 3 Eylül tarihli. 41 şirketin kayıtları, müstahsil makbuzları, e-faturaları incelenmiş. Bunlar hal kayıt sistemi verileriyle karşılaştırılmış. Sonra da makbuzlarda yer alan 1029 çiftçiyle birebir konuşularak beyanlarına başvurulmuş. Raporlarda akıl almaz belgeler var. Vatandaşın sofrasına el uzatanlar gemi o kadar azıya almışlar ki. Yıllar önce hayatını kaybeden kişileri kağıt üzerinde üretici yapmışlar. Adlarına müstahsil makbuzları kesmişler. Sahte makbuzlarla gider oluşturmuşlar. Maliyetleri kağıt üzerinde şişirmişler. Ürünlerin arzını düşük göstermişler. Raporlar özetle bazı büyük tedarikçilerin üreticiden düşük bedelle aldıkları ürünleri müstahsil makbuzlarında daha yüksek bedelle göstererek maliyetlerini yapay biçimde şişirdiklerini, gerçekte satılan ürün miktarının kağıt üzerinde artırılarak kayda geçirildiğini, hiç ürün satılmayanlara da yüksek tutarlı müstahsil makbuzları düzenlendiğini, ürünün gerçek alış bedelinin müstahsil makbuzunda yükseltilmesiyle tedarikçinin kayıtlı maliyeti satış fiyatına yaklaştırıldığını, böylece gerçek kar marjının belgelerde daha düşük görünmesinin sağlandığını anlatıyor. Çiftçilerin beyanları da tedarik hattındaki usulsüzlük oyununu doğruluyor. Diyorlar ki, benim birim fiyatım buydu, makbuzda fiyatı şişirmişler. Benden aldıkları ürün miktarını yüksek göstermişler ama benim o kadar kapasitem bile yok. Ben bu firmaya hiç satış yapmadım. Adıma düzenlenen makbuzlardan haberdar değilim. Anlayacağınız bütün bu dönen dolaplarla vatandaş yaş, sebze, meyveyi fahiş fiyatla almak zorunda kalırken maliye de daha az vergiyle yetinmek durumunda kalmış. Şimdi yaş, meyve, sebze baronları soruşturulacak. Soruşturma, fiyatları etkileme, vergi usul kanununa muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülüyor. Bu ne demek? Biliyorsunuz daha önce bu minvalde tespitler olduğunda idari para cezalarıyla geçiştiriliyordu. Yaş meyve sebze sektörü ilk kez bu kapsamda bir soruşturmayla karşı karşıya. Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çok net. Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesi fiyatları etkileme suçunu düzenliyor. Serbest piyasa koşullarında fiyatların doğal seyrini bozarak ekonomik manipülasyon yapanlar, piyasanın istikrarını bozanlar bu maddenin kapsamına giriyor. TCK 237'ye göre fiyatları etkileme suçu işleyenlerle ilgili 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası yaptırımı uygulanabiliyor. Yaş meyve sebze baronlarıyla ilgili soruşturmada Türk Ceza Kanunu'nun 240 ve 220. maddeleri de devreye girebilir. 240. madde satıştan kaçınma suçunu düzenliyor. Bu suç stokçuluk ve piyasa manipülasyonuyla mücadele amacıyla düzenlenen bir madde. 220. maddede suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma fiili değerlendiriliyor. Hesap ve muhasebe hileleri, hayali kişiler veya işlemler adına muhasebe kayıtları oluşturulması, defter, kayıt ve belgelerin tahrif edilmeye veya gizlenmesi, muhteviyatı yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması, gerçekte olmayan bir işlem veya durum varmış gibi belge oluşturulması, yani naylon fatura gibi fiiller de Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine muhalefet suçları kapsamına giriyor.
Orada da yine bu suçları işleyenlere hapis cezası var. Velhasıl soruşturma sonunda ne olur bilmiyorum. Ama kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gerekiyor. Gelelim soruşturma başlar başlamaz piyasaya müdahale tartışması yapanlara. Onlar iflah olmuyorsa biz de yazmaktan bıkmıyoruz. Bakın, dünyanın en gelişmiş ülkeleri de dahil neresine giderseniz gidin, fiyatları sabitleyenler, kartelleşenler, tüketici refahını tehdit edenlere hukuki ihlal gerekçesiyle müdahale olur. Amerika'da fahiş fiyatlar ve hayat pahalılığıyla mücadele federal yönetimler ve siyasi aktörler tarafından denetleniyor. Rekabet kurulları var, adli soruşturmalar açılıyor. En son örnek akaryakıt ve et sektöründe yaşandı. Almanya'da fahiş fiyat artışları, kartelleşme ve haksız kazançları engellemek için kurumları aracılığıyla bir dizi önlem alıyor. Amerika, İran, İsrail savaşından sonra federal mecliste kabul edilen düzenlemeyi hatırlayın. Akaryakıt istasyonları fiyatları günde sadece bir kez artırabiliyor. Günlük fiyat kuralını ihlal eden işletmelere 100 bin euroya kadar para cezası uygulanıyor. Şirketlerin fahiş fiyatlar veya rekabeti bozucu faaliyetler yoluyla elde ettiği haksız kazançlara kartel ofisi doğrudan el koyabiliyor. Alman ceza kanununda fahiş fiyat uygulamaları hapis cezasıyla sonuçlanabilecek suç olarak tanımlanıyor. Hatırlayın, Fransa enflasyon ve hayat pahalılığına karşı küresel gıda devlerinin fahiş fiyat artışlarına radikal adımlarla savaş açmıştı. Marketlerde ambargodan ürünleri raftan toplatılmasına kadar birçok polisiye tedbire başvurmuştu. Dolayısıyla serbest piyasa demek kuralsızlık değildir. Dünyanın her yerinde hukuki bir mücadele gerektirir. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Dokunulmayan alana girdiler" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

0: Hürriyet'te Sefer Levent'in Dünyanın Yeni Korkusu %5 başlıklı makalesini sunuyorum. Son günlerde bu tahvillerin faizi kıpır kıpır. Önceki gün kritik eşik olarak gösterilen %5 sınırını aştı. Böylece 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Diğer tarafta Brent petrol yeniden 107 doların üzerine çıktı. Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in bugün 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine %90'ın üzerinde ihtimal veriyor. Japonya'dan Avustralya'ya, Almanya'dan Fransa'ya uzun vadeli tahvil faizleri yükseliyor. Kısacası dünyada paranın fiyatı yeniden artıyor. Türkiye'den bakınca %5 küçük bir rakam gibi görülebilir. Ama söz konusu dünyanın en güvenli yatırım araçlarından biri kabul edilen Amerikan tahvilleri olduğunda işler değişiyor. Çünkü küresel yatırımcı artık basit bir soru soruyor. Amerika bana %5 veriyorsa başka bir ülkenin riskini almak için kaç vermesi gerekir? Elinizde dolarınız var. Dünyanın en büyük ekonomisini yani Amerikan hazinesini 10 yıllığına borç veriyorsunuz ve karşılığında yıllık %5 civarında getiri elde ediyorsunuz. İşte %5'in bizim gibi ekonomiler açısından önemi burada başlıyor. Amerikan tahvilleri ne kadar yüksek getiri sunarsa, küresel sermayenin başka ülkelere gitmek için talep edeceği getiri de o kadar yükseliyor. Yani New York'taki %5, İstanbul'daki tahvilin de rakibi haline geliyor. Üstelik %5, Wall Street için de kritik. Risk size yakın bir araçtan %5 kazanabilen yatırımcı, hisse senedinde daha fazla getiri arıyor. Yükselen tahvil faizi konut ve otomobil kredilerinden şirket borçlanmalarına kadar Amerikan ekonomisinin finansman maliyetini de yukarı taşıyor. Aslında belki de sormamız gereken asıl soru şu, dünyanın en güvenli limanının faizi neden yükseliyor? İlk neden yeniden güçlenen enflasyon endişesi. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla başlayan kaygı Brent'in dün 107 doların üzerine çıkmasıyla daha da arttı. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakarak petrol taşıyabilen kritik doğu-batı boru hattının saldırılar sonrasında devre dışı kalması enerji piyasasındaki tedirginliği artırdı. İkinci neden Fed. Reuters'in son anketine göre 101 ekonomistin 86'sı Fed'in bugün faizi 25 baz puan artırmasını bekliyor. Piyasa fiyatlamasında da artırım ihtimali %90'ın üzerinde. Ama %5'in arkasında daha yapısal bir mesele daha var. Amerika'nın giderek büyüyen borcu ve bütçe açıkları. Washington borcunu çevirmek ve açıklarını finanse etmek için sürekli yeni tahvil ihraç etmek zorunda. Arz büyüdükçe yatırımcı da uzun vadeli Amerikan borcunu taşımak için daha yüksek getiri talep ediyor. Buna şirketlerin özellikle yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla artan tahvil ihtiyaçları da ekleniyor. Sadece Amerika değil, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 30 yılın zirvesine çıktı. Avustralya'da 10 yıllık faiz 3 haftada yaklaşık 40 baz puan yükseldi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 2009'dan, Fransa'nınki ise yaklaşık 18 yıldan bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaştı. Kısacası karşımızda tek bir merkez bankasının kararından daha büyük bir mesele var. Küresel tahvil piyasasında paranın maliyeti yükseliyor. Bizim gibi ülkeler ise bu fırtınanın tam ortasında ters yönde ilerlemeye çalışıyor. Enflasyonu düşürmek, faizleri aşağı çekmek, finansman maliyetlerini azaltmak ve aynı zamanda yabancı sermayeyi içeri tutmak istiyoruz. Ancak bunu dünyadan bağımsız yapmıyoruz. Masanın bir tarafında %5'i aşmış Amerikan tahvilleri, 107 doların üzerindeki petrol ve yeniden faiz artırmaya hazırlanan büyük merkez bankaları var. Masanın diğer tarafında enflasyonu düşürmeye, faiz indirmeye ve OVP hedeflerini gerçekleştirmeye çalışan Türkiye gibi ülkeler. Bir taraftan Amerikan tahvil faizinin yükselmesi bu ülkelere gelecek paranın talep edeceği getiriyi artırıyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarının yükselmesi enerji ithalatçısı oldukları için enflasyon ve cari açık üzerinden faiz indirim alanını daraltıyor. Hürriyet gazetesinde Sefer Levent'in Dünyanın Yeni Korkusu %5 başlıklı makalesini sundum. Sırada Günaydın gazetesi var. Günaydın da Yüksel Aytuğ'un Hızlandırılan Hayata Nasıl Esir Düştük başlıklı makalesini sunuyorum. Geçen hafta İspanyol Devlet Kanalı TVE'nin ana haber spikeri tarihe geçen deneysel bir kapanış anonsu yaptı. Önce 6 saniye boyunca kameranın karşısında hareketsiz kaldı ve sonra dedi ki, "Sessizliğim size uzun mu geldi?" Oysa sadece 6 saniye geçti. Muhtemelen birçoğunuzu bir şeylerin olmasını, o boşluğu dolduracak herhangi bir şeyin olmasını beklediniz. Giderek kısalan videoları izliyor, ses kayıtlarını hızlandırarak dinliyor ve sürekli hızlandırılmış bir hayatı yaşıyoruz. Devamlı olarak hareketliliğe alışmış haldeyiz. Hal böyleyken hiçbir şey olmadığında 6 saniye bir sonsuzluk gibi gelebiliyor. Dikkatimiz uygulamaların, televizyoncuların, reklamcıların bir çeşit savaş alanına dönüştü. Biz de dikkatinizi çekmek için çabalıyoruz. Ancak bugün dikkat sürelerimizde istikrarlı bir düşüş olduğunu gösteren PISA raporu bilgilerinden yola çıkarak sizi hareket etmeyen bir görüntüyle baş başa bırakacağız. Sırada ne olacağını görmek için aceleye gerek yok. Ekrana birkaç saniye süreyle hareketsiz bir göl görüntüsü geldi. İşte bu düşüncelerle iyi akşamlar diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Boksta bazı şoke edici anlar vardır. Bir boksör diğerini köşeye sıkıştırır, sürekli yumruk sallar ama rakibi tek bir kontra yumruk çıkarır ve diğerini nakavt eder. Ekran başında o kontra yumruğu yemiş gibi hissettim ama bayılmak yerine kendime geldim. Gerçekten de hayatımızın akış hızına artık başkaları karar veriyor. Sabırsızlığımızın, hazımsızlığımızın, huzursuzluğumuzun tek sebebi bu. Biraz durmaya, duraksamaya, nefeslenmeye ihtiyacımız var. Çünkü bizi sürekli bir şeyler olmasını bekleyen kaygılı insanlara çevirdiler. Oysa hayat bisiklet sürmek değildir. Korkmayın, durunca düşmezsiniz. Dünyayı tek elden yönetmek için insanoğlunu robotlaştırmaya çalışanların yeni hedefi, insan beynini bilgisayar ortamına transfer edebilmek. Bunun için pek çok bilim adamı bu tehlikeli proje üzerinde çalışıyor. Yapay zeka öncüsü Ray Kurzweil de bu kervana katıldı. Kurzweil, solunum yoluyla alınan nano partiküller, yani toz tanesi büyüklüğünde minik parçacıklar aracılığıyla insanların beyinlerini bilgisayarlara bağlamayı hedefleyen bir nöroteknoloji girişimine katıldı. Silikon Vadisi merkezli Subsense, Elon Musk'ın Neuralink'ine alternatif bir beyin bilgisayar arayüzü BBA geliştirmeye çalışıyor. Şirket, beyne elektrot yerleştirmek için invaziv cerrahiyi, vücuda bir kesi, iğne veya cerrahi aletle fiziksel olarak girilerek yapılan tıbbi müdahaleye başvurmak yerine burun spreyi kullanmayı planlıyor. Bu teknoloji, kokuyla ilgili bilgileri ileten olfaktör sinir aracılığıyla burun yolundan beyne elektrik yüklü nano partiküller göndererek çalışıyor. Yani yakın bir gelecekte burnunuza püskürtülecek bir spreyle beyniniz bilgisayara taşınacak. Gerisi Allah kerim. Günaydın da Yüksel Aytuğ'un Hızlandırılan Hayata Nasıl Esir Düştük başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0220.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde, leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Servet Yıldırım'ın "Yapay zekada fren mi gaz mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Yapay zeka dünyasında ilginç bir tartışma başladı. Bir tarafta çok hızlı gidiyoruz, biraz yavaşlayalım diyenler var. Karşılarındaysa durmak yok, devam diyenler. Bir de Trump'ın temsil ettiği, meseleyi neredeyse drill, baby drill sloganına bağlayan üçüncü bir grup var. Daha fazla çip, daha fazla veri merkezi, daha fazla yatırım, daha fazla yapay zeka diyor bunlar. Tartışmanın ilginç tarafı, frene basılmasını isteyenlerin yapay zekaya karşı olanlar değil, tam tersine bu teknolojinin en önemli oyuncuları olması. Haftanın ilk gününde tartışmaları medyadan soluksuz bir şekilde izledik. Önemli oyuncular da yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızının düşürülmesini istiyor. Üstelik durduralım demiyor, sadece biraz yavaşlayalım, ne yaptığımızı daha iyi anlayalım diyor. Diğer önemli oyuncularsa tempoyu ayarlama fikrine destek veriyor, ancak yavaşlamak durmak anlamına gelmiyor, devam diyor. Asıl kaygı yapay zekanın artık yalnızca daha iyi cevaplar vermesi değil, giderek daha fazla işi kendi başına yapabilen, bilgisayar sistemlerine erişebilen, kod yazabilen ve amaçlarına ulaşmak için beklenmedik yollar deneyebilen sistemler ortaya çıkıyor. İşte endişe kaynağı da burası. Dolayısıyla mesele yapay zeka ne kadar akıllı olacak sorusundan, ne yapabileceğini gerçekten kontrol edebilecek miyiz sorusuna doğru kayıyor. Microsoft'un hazırladığı yapay zeka davranış kuralları bu endişenin bir yansıması. Şirketin kendisi alt sistemlerini düzeltmeye ve kapatılmaya direnmemesi, insanlarla anlaşılabilir biçimde iletişim kurması ve belirlenen davranış kurallarını ihlal etmesinin başarısızlığı.

haksızlık sayılması öngörülüyor. Trump ise tam tersini söylüyor. Ona göre Amerika yapay zekada Çin'in açık ara önünde ve bu avantajı korumak için ayağını gazdan çekilmemesi gerekiyor. Ona göre daha fazla düzenleme Amerikan şirketlerini yavaşlatır. Amerika yavaşlarsa Çin yetişir. Trump'ın mantığı basit. Yapay zekayı kim kazanırsa dünyayı o kazanır. Bu yaklaşımın arkasında yalnızca teknoloji yarışı yok. Devasa bir yatırım yarışı da var. Veri merkezleri, çipler, sunucular, enerji altyapısı ve soğutma sistemleri için trilyonlarca dolarlık yatırım planlanıyor. Dolayısıyla yapay zekanın hızından artık sadece teknoloji şirketlerinin geleceği değil, borsaların ve ekonomilerin büyüme beklentileri de etkileniyor. Nitekim piyasa bunu hemen gösterdi. Yapay zeka yatırımlarından en fazla yararlanan çip ve sunucu şirketlerinin hisseleri gerilerken siber güvenlik şirketleri yükseldi. Çünkü yapay zeka daha güçlü hale geldikçe onu kontrol etmek ve oluşturabileceği risklere karşı korunmak da büyük bir sektör haline geliyor. Milliyet'te Servet Yıldırım'ın "Yapay zekada fren mi gaz mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hüseyin Gülerce'nin "Muhalefetin 8 karakter özelliği" başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada muhalefetin karakteri hakkında çok güzel bir tespitte bulundu. Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. Milletimizin "yapandan Allah razı olsun" dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarıysa hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Muhalefetin karakteri hakkında 3 tespit bir arada. 1. Muhalefet sadece iktidar karşıtlığı yapıyor. Ülkeye yapılan hizmetlerin, enerji, ulaşım, sağlık ve eğitimdeki büyük yatırımların, NATO üyelerine satış yapacak kapasiteye ulaşmış savunma sanayindeki tarihi hamlenin hiçbirini görmüyor, oralı bile olmuyorlar. Millet ve devlet için yapılan hizmetlere destek çıkmanın Erdoğan iktidarını güçlendireceği endişesini taşıyorlar. 2. Cephe siyaseti yapıyorlar, hem de bunu yaparken iktidarı Türkiye'yi cepheleştirmekle suçluyorlar. Tek parti döneminin başından beri mütedeyyin, milliyetçi muhafazakar çoğunluğu gericilikle, çağ dışı olmakla suçlayanlar bunlar. Masum yavrularımıza kıyan, İmam Hatip düşmanlığı, Kur'an kursu düşmanlığı yapan, üniversitelerde başörtüsü zulmüyle gençlerimizi ötekileştirmeye kalkanlar bunlar. 3. Milletimiz hayatın her alanında gördüğü hizmetler için "yapanlardan Allah razı olsun" derken, bu muhalefet bir gün olsun iyi şeyler de yapıyorlar demedi. Muhalefetin yapıcı eleştirileri demokratik sistem içinde fayda sağlar. Bizdeki muhalefet eleştiri yapmıyor, suçlama yapıyor. Hazımsız, hasetçi, ideolojik saplantılarla nankörlük hastalığına yakalanmış bir muhalefet ne acıdır ki Türkiye'nin şu anda yakasına yapışmış durumda. Muhalefetin karakteriyle ilgili tespitleri çoğaltabiliriz. 4. Erdoğansız Türkiye için dışarıdan çok medet umuyorlar. Avrupa ülkelerine, bilhassa İngiltere'ye yalvar yakar oluyorlar. Avrupa gazetelerine yazılar gönderiyor, "bizim önümüzü açın, size biz yarar sağlarız" diye dil döküyorlar. 5. Erdoğansız Türkiye için, Cumhur İttifakı'nın dağılması için MHP üzerinden ne fitne senaryoları yazıyor, fitnede karar kılmış kalemlere ne malzemeler veriyorlar. 6. Erdoğansız Türkiye için sokak röportajcısı provokatörlerden bile medet umuyorlar. Altılı Masa günlerinde kimi muhalefet liderleri bu pespayeliğe prim veriyor, provokatörlerle fotoğraf çekme yarışına bile giriyordu. Muhalefetin çapı, onuru, karakteri yerlerde sürünüyormuş, bunların umurunda bile olmuyor. 7. Dünyadan haberleri yok. Milli bir dış politikayla hiç alakaları yok. Özgür Özel

Beşar Esad'ın devrilmesinden bir gün önce yaptığı konuşmada bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı demişti. 8. Türkiye için ciddi projeler, ehil kadrolarla halkın önüne çıkmaları gerekirken doğmamış çocuğa don biçerek Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan ediyorlar. Yargıdan adam kaçırma taktiğiyle asrın yolsuzluğundan hesap sorulmasını güya önlemeye çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Korosu, iddianame boş, siyasi dava, hepsi gizli tanık ve kurgu iddialarıyla rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını aylarca gölgelemeye uğraştı. Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan bürokratlar ve iş adamları, İBB ve iştirakları üzerinden dönen milyonlarca dolarlık kayıt dışı para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti. HTS kayıtları, ses kayıtları, itirafçı sanıkların elden para teslimatlarına dair verdikleri detaylı açıklamalar, İBB bünyesinde rüşvet ve kayıt dışı finansman çarkının işlediği iddialarını destekledi. Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu, kasası ve en yakınındaki isim olan Ertan Yıldız kendisine bakanlık sözü verildiğini açıkladı. Mahkeme salonunda İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla bir sistem kurulduğunu anlattı. Erdoğan ve Cumhur İttifakı Türkiye için hizmetten hizmete koşarken muhalefet şimdi de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesiyle uğraşıyor. CHP programlara katılmadığı için Mansur Yavaş'a nankör ve vefasız diyerek kızarken yeni parti genel başkanı Özel ise Mansur Bey'in bizim onayımızla yaptığı bir görüşmedir diyor. Mansur Yavaş halen CHP'li ama Özgür Özel onayı biz verdik diye hava atıyor. İktidar hizmet ve icraatlar peşinde, muhalefetse didişip duruyor.

Star gazetesinde Hüseyin Gülerce'nin muhalefetin 8 karakter özelliği başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun "Film bitti mi?" başlıklı makalesini sunuyorum. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümüyle ilgili şüphe üzerine yeni bir soruşturma başlatılması, FETÖ'yü yeniden gündemimizin merkezine oturttu. Kaşif Kozinoğlu'nun Fethullahçı hakim savcılar tarafından tutuklanması ve duruşmaya çıkmasına günler kala ölmesi 2011'den beri şüpheli bir durum olarak karşımızda duruyordu. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul veya şüpheli ölümlerle ilgili dosyaların güncel teknolojiye yeniden mercek altına alınması kapsamında Kozinoğlu'nun ölümü de şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu, 1960 sonrası ABD'nin Ruzi Nazar ve Enver Altaylı eliyle Türk dünyasında kurduğu tezgahı bozma potansiyeline ulaşmıştı. Bu yüzden FETÖ'nün hedefi haline geldi ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle FETÖ'nün dizi, sinema ve senaryolar üzerinden yaptıkları en aşikar bir şekilde yeniden tartışmaya açıldı. Bir dönem Türkiye'nin en popüler, en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi senaryolarına sızdığı ve Kozinoğlu ile ilgili mesajların söz konusu diziyle verildiği tartışılıyor. Kurtlar Vadisi veya başka bir dizi üzerinde FETÖ'nün etkili olup olmadığı soruşturuluyor. Neticesini bilmiyoruz ancak örgütün kendi televizyonlarında yaptıklarına ilişkin herkesin bildiği gerçekler var. FETÖ'nün film fırıldak işlerinde çok mahir olduğu bir kez daha teyit edildi. Peki FETÖ sadece dizi, sinema, senaryo konusunda mı operasyon çekti? FETÖ roman adı altında yazdırdığı kitaplarla da film fırıldak işler çevirmiş. Hem de konuştuğumuz dizi senaryolarını ona katlar. 17-25 Aralık'tan bir ay sonra FETÖ'nün piyasaya sürdüğü Rövanş adlı bir kitap var. Hakan Buğra Konuralp takma ismiyle kaleme alınmış. Kaleme alan 3 kişinin adı şimdilik bende kalsın. 2015-30 yılları arasını konu alan bir roman görünümlü kitap. Her ne hikmetse bütün isimler uydurma ama Tayyip Erdoğan ve ailesinin isimleri açık açık yazılı. 2014 yılı Ocak ayında basılmış kitapta 2015 yılında darbe olacağı, Tayyip Erdoğan'ın devrileceği, 2015-68 esas numarasıyla Ankara Askeri Savcılığı tarafından iddianame hazırlandığı, yine 1. Askeri Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldığı ve 12 Eylül 2018 tarihinde Ekinlik Adası'nda Erdoğan'ın idama mahkum edildiği yazılıyor. Üstelik sadece yazılmamış, söz konusu mahkeme kararı belgesi bile oluşturulmuş. Aynı şekilde mahkeme diyaloglarına yer veriliyor. Hükmün açıklanmasının ardından Emine Erdoğan'ın feryadı ve Tayyip Erdoğan'ın sakince karşılık vermesi anlatılıyor. Mahkeme başkanının salondaki konuşmalara kızdığı bile yazılıyor. Bir başka kitap 2037 İsa Mesih döndü mü? Her satırı FETÖ'ye kokan söz konusu romanda kastedilen Mesih Amerika'dan Kudüs'e gelecek. Kitabın 2008'deki ilk baskısında Fethullah Gülen'den alıntılar var, ismi var. Ne hikmetse ikinci baskısında 2012 yılında bir el Fethullah'ı çıkarmış. Bu arada kitaba ön söz yazan FETÖ'den ihraç edildi. Ancak kitabın yazarı yakın zamanda başına bir şey gelmediyse galiba hala bir dış görevde.

Yeni Şafak gazetesinde Hüseyin Likoğlu'nun "Film bitti mi?" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Aklınızda bulunsun.
12: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi buz suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
4: Şimdi reklamlar.
13: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl

karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı.

ve sırayla askere göndermiş. Yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım.
1: TGRT FM Haber.
2: Yunanistan arası son döneme kadar müthiş derecede açık ve gergindi. Yani özellikle İsrail'deki pek çok kesim Yunanistan'ı hasım, hatta düşman olarak algılardı. Yunanistan'da da hakeza. Aralarında tarihi bir uyumsuzluk var. Yani bir takım kimya uyumsuzlukları var. Bunları hani uzatmayalım. Gerekçeleriz başka bir programda. Anlatırız ne olduğunu. Şimdi tabii özellikle hani hatırlarsınız, size yapmış olduğumuz programlarda da ben ifade etmeye çalışmıştım. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yapmış olduğu stratejik baskının ve bu stratejik baskının üretmiş olduğu jeopolitik çatırtı bundan sonra yani Orta Doğu'nun eskisi gibi olmayacağının en temel işaretiydi. Zaten bunu biz nerede gördük? Özellikle İsrail'le işte 7 Ekim baskının arkasında olduğunu düşündüğü İsrail'in eksenle yapmış olduğu mücadele ve bu mücadele Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olmasıyla gördük ve gözlemledik. Peki bu sadece tabii görünen fotoğraf mı? Hayır, bu yeni bir takım ittifakların şekillenmesine, soğumaların ve yakınlaşmaların şekillenmesine sebebiyet verdi. Yani bu temel eksende özellikle Yunanistan Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliği çok iyi kullanarak İsrail'de buna cevap vermesi karşılığında bir stratejik işbirliği kendisini göstermeye başladı. Ancak bu işbirliği sürdürülebilir bir işbirliği mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Çünkü mesele gözüktüğü gibi değil bana sorarsanız. Bunu özellikle şunu söylemek istiyorum. Bir kere İsrail örneğin ne verdi? Silahları satıyor. Hava savunma füze sistemlerini satıyor. Ama kaynak kodlarını vermiyor Yunanistan'a. Yani şu an büyük bir kriz yaşıyorlar aslında. Yani evet, biz şimdi kaynak kodu ne demek? Özel değil sistemler. Yani İsrail'den aldığı sistemleri istediği gibi kullanamayacak. Yani istediği, şimdi örneğin Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e sağlamış olduğu nitelikli üstünlükle İsrail'in Yunanistan'a sağladığını iddia ettiği nitelikli üstünlük arasında dağlar kadar fark var. İsrail'in kaynak kodlarına erişimi vardır. Yani örneğin F-35'i farklıdır, F-16'sı farklıdır, F-15'i farklıdır, kimlerden farklıdır? Bölgedeki diğer ülkelerden farklıdır ve üstündür. Şimdi buna satmış olduğu Barakslar, MX'ler veya şeyler, işte Davut Sapanlı sistemleri kaynak koduna erişimden sadece operatör olarak kullanacak. Yani İsrail yarın bu sistemlerin kaynak koduyla ilgili bir ihtiyaç duyduğu zaman vermezse

0: bambaşka bir fotoğrafla karşı karşıya kalacak
1: Peki
0: Yunanistan.
1: Abdullah, Yunanistan söylemiyor mu İsrail'e? Yani sen bana Aşil kalkanını verdin. Tamam,
0: Söylüyor.
1: güzel. Beni de tam Türkiye'nin karşısında o savunma, yani nereden gelecek adamlara zaten bir saldırı olursa, Türkiye'den gelecekse gelecek diye düşünüyorlar herhalde. Peki ben bunu kullanamadıktan sonra sen bana bunu niye verdin demiyorlar mı? Yani 3 milyar euroluk bir şeyden bahsediyoruz. Bu arada tabii Yunanistan'da da bu çok tartışılan bir konu. Hani tepki de gösteriliyor. Ha mesela İsrail oraya neden koydu o kalkanı, Aşil kalkanı? İstihbarat almak için mi koydu? Yunanistan'da sormuyor mu? Niye getirdin kardeşim? Ben kullanmadıktan sonra. Demiyor mu?
0: Yani polemiğe girmeyeceğim bunlar ama herhalde İsrail bir bildiği vardır diyeceğim burada.
1: Yunanistan'ın yok mu ya? Yani hani İsrail'in var. Peki Yunanistan'ın hiçbir bilgiliği yok. Yoksa hani İsrail Yunanistan'ı böyle parmağında mı oynatıyor?
0: Biraz öyle oluyor, evet. Biraz öyle oluyor. Şimdi yani herkes bir şey yapıyor ama sonrasında düşünüyor. Sonrasını düşünüyor. Yani ortamı veya işbirliklerini sadece bugün üzerinden değerlendirmeyin derim ben size. Yani çünkü sonuçta bugün bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Yani seyircilerin saygı değil takdirde bırakacağım ben meseleyi. Yani lafın tamamını söylemeyeceğim müsaadenizle. Şimdi 1950'li 60'lı 70'li yıllar. Kimle kim düşman, kimle kim ittifak halinde? İran'la İsrail ittifak halinde. Araplara düşmanlar. Sonra İran'ın yükselişi, Şii siyasal yayılmacılık. Bu sefer Araplarla, daha dün savaşan Araplarla İsrail, savaşan diyor. Savaşan Araplarla İsrail aynı eksende, Türkiye dengede İran düşman. Şimdi İsrail yükseldiği yıllar, İttifak neye göre şekillenmesi gerekiyordu? İran'la Arapların ittifak üzerinden şekillenmesi gerekiyordu. Türkiye'nin dengede olması gerekiyordu. Peki şu an şekillenen ittifaklar nasıl? O zaman başka bir soru daha soracağız. Yarın şekillenecek ittifakların altyapısı oluşturacak. Bugünkü ittifaklar neye sebebiyet verecek? Şimdi burada ne üzerinden cümleleri kuruyorum? Jeopolitik güçlerin işbirliklerinden ve bunun üreteceği sonuçlar üzerinden düşünüyorum. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman İsrail gibi bir akıllı ülke Yunanistan gibi bir ihtiraslı ülkeyi kullanır mı? Kullanır. Ama yarın denklem değiştiği zaman Yunanistan bambaşka bir fotoğrafla karşı karşıya kalabilir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın kesimi şu an ne yaptılar? Jeopolitik bir oyun oynamıyorlar farkındaysanız. Jeopolitik bir oyunun vekilleri olarak hareket ediyorlar. Yani kendi bağımsız bir siyaset ve stratejileri yok. Burada bir fırsatçılık var. Yani var olan gerilimlerden ve ortaya çıkan konjonktürden istifade ile bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama şu an herkes çok iyi biliyor ki coğrafyada sadece Doğu Akdeniz'de değil, Orta Doğu'da değil, Balkanlar'da değil, Kafkaslar'da değil. Asıl geleceğin mücadelesinin yapılacağı Orta Asya'da Türkiye'siz bir şey yapılamaz. O yüzden özellikle hem küreseller hem de bölgesel güçlü aktörler yaptıkları hamleleri yaparlarken bu temel gerçekliği göz önünde bulundurarak hamleler yapıyorlar. Yani ben aslında bunun ayak izini sadece burada İsrail'in Yunanistan'a kaynak kodunu vermemesinde görmüyorum. Bu zuhur saldırısında da görüyorum aynı şeyi. Veya daha önce yapılan
1: Suriye'de.
0: T4 ya, tabii te, ya şimdi yani bunu örneklendirelim. Şöyle yapalım isterseniz. Şimdi TİAS'a bu zaman diliminde yapılan saldırıyla örneğin bizim ikinci bir Balyon'u yaşamamıza sebebiyet verecek şekilde bizim askerimiz oraya gittikten sonra orada bir İsrail saldırısı olsaydı bunu öğreteceği jeopolitik sonuçlar gelecek sonuçlarıyla şu andakinin ortaya koymuş olduğu sonuç aynı mı olurdu?
1: Mümkün
0: O
1: değil.
0: açılardan o yüzden meseleyi hani herkes var olan gerginlik üzerinden değerlendiriyor. Var olan fotoğraf üzerinden değerlendiriyor. Hayır, devletler meseleyi var olan fotoğraf üzerinden değerlendirmezler. Gelecekte olabilecek projeksiyonların stratejik zeminini oluşturacak şekilde de değerlendirirler. Ha, şunu söyleyeyim, Yunanistan, bakın söyledim, Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliği sonuna kadar kullanma eğilimi içerisinde. Bir diğer tarafı sadece onu kullanmıyor biliyorsunuz. Özellikle Güney Kıbrıs'ın kesimi bütün adayı temsilen Avrupa Birliği'ne alındığı için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti onlar açısından işgal edilmiş topraklar olarak tanınmasının fırsatını çok güçlü bir şekilde kullanıyor. Ama şunu da çok iyi biliyor olmaları gerekiyor ki Türkiye ne Adalar Denizi'nde ne Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Yunanistan arkasındaki ister Avrupa Birliği olsun, ister NATO olsun veya diğer tarafta İsrail olsun. Çünkü bu neye, bu ne, nasıl bir mesele biliyor musunuz? Biz nereyi kaybettik Kürt isyanlarıyla? Musul ve Kerkük'e yürüyecekti değil mi ordu? Ama özellikle Şeyh Said isyanı çıkmasıyla birlikte biz yönünü değiştirmek zorunda kaldı ordu. Biz o zaman Musul ve Kerkük'ü elimize geçirmiş olsaydık bunun jeopolitik sonucu ne olacak? Sadece ekonomik bir veri üreteceğim size. Bugün biz ne yapıyoruz Pınar Hanım? Yıllık olarak petrole, doğalgaza ve taş kömürüne yaklaşık 115 milyar dolar para ödüyoruz yurt dışına. Biz Musul ve Kerkük'ü o gün elimize geçirmiş olsaydık, biz o para her zaman cebimizde kalacaktı. Her sene 115 milyar dolar hani taş kömürünü çıkalım cebimizde kalacaktı. Bunun üstüne oradan satacağımız petrol, doğalgaz, Türkiye şu an belki şu andakinin 30 kat büyüklüğünde bir ülke olacaktı. O zaman Şeyh Said isyanı çıkartmakla böyle bir jeopolitik gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Bugün Yunanistan kendi aklınca değil, bir takım küresellerin ve bölgesellerin marifetiyle Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama siyaset ve stratejisi üretiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu savaş çıkartır demek.
1: Şimdi ben yani de tam
0: adil bir paylaşım değil. Bir savaş çıkartacak, bir oldu bitin içerisinde. Yani Türkiye şu an ne yapıyor? Bakın çok ilginç bir şey
1: o
0: söyleyeceğim
1: size. Abdullah, Yunanistan bir savaş çıkartma peşinde mi ya da İsrail Akdeniz'de böyle bir Yunanistan üzerinden Türkiye ile böyle bir savaş çıkartma zemininde mi? Bu arada İsrail Güney Kıbrıs Rum kesimini kendine bir üs haline tam anlamıyla getirirse, mesela Türkiye ile İsrail o noktada Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hani buradan bir bizi bir açıklar mısınız? Ne olur? Şimdi
0: Pınar'ım,
1: Güney Kıbrıs Rum kesimiyle ilişkiler de çok iyi. Oraya da silah yardımı var. Oraya da bir üs şekline getiriyor. Yani denizlerin içerisine geliyor İsrail. Öyle görünüyor. Savaşı kim çıkartmak ister?
0: Şimdi kavramsallaştıralım izin verirseniz. Bugün İsrail veya Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin, hatta Mekke İttifakı'nın İran'la savaşmasını ister mi? İster. Hakeza İran, Türkiye'nin ve hatta Mekke İttifakı'nın İsrail'le, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşmasını ister mi? İster. Hatta Epejesyan bunu söylüyor. Yani hani bir İslam Birliği sağlayalım, bunları çıkartalım. Buradan çıkartalım diyor. Peki Yunanistan? Yunanistan lehine Türkiye ile İsrail'in kapışmasını ister mi? Can atar. Peki İsrail, Türkiye ile Yunanistan'ın kapışmasını ister mi? Can atar. Şimdi Hakan Fidan'ın da söylemiş olduğu şey aslında buna karşılık geliyor. Ama devletler bu temel hamasetle veya ortadaki gözüken fotoğraf üzerinden karar vermezler. Yani bir savaşın kararı çok daha derin, bütün milli güç unsurlarının bir araya getirilerek ortaya çıkarttığı maksimum denge üzerinden veya kesim üzerinden yapılır. Yani ve hani bizim şeyimizi biliyorsunuz. Biz yani mecburiyet yoksa savaşı bir cinayet olarak tanımlayan bir genetik mekanizmamız var. Yani biz savaşı isteyen bir toplum değiliz, bir millet değiliz. Ama savaşmayı bilen bir milletiz. Hele ki savaş söz konusu olduğu zaman jeopolitik derinliğimizi, coğrafi derinliğimizi, demografik derinliğimizi çok rahatlıkla devreye koyabilen ve bunun üzerine çok büyük bir direnç ve mukavemet üretebilen, etki üretebilen bir millet. Zaten bizim tarihteki başarılarımızın kökeni de bu var. Yani şimdi bu gerek İsrail, gerek Yunanistan stratejik üstünlük üzerinden epey paslıyor olabilirler. Ama bana sorarsanız çok büyük bir hataya karşılık gelir. Çünkü bütün milli güç unsurlarının değerlendirildiği bir bileşke üzerinden yapılır. Yani o zaman İsrail o kadar şeyse, o kadar güçlüyse niye sınırcık bir baskın yedi? O sorunun cevabını kendisine vermesi gerekiyor değil mi? Yunanistan hakeza o kadar güçlüyse hadi şey yapsın, başarsın,

0: Öyle olmuyor. Öyle havasına atıldığı gibi değil. Ama bir gerçeğimiz var. Onun altını çizelim. Bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri marifetiyle S-400'ler bir maske mazeret olarak kullanılarak Türkiye'nin Yunanistan'la olan 7'ye 10 dengesi bozulmuştu. Bu bir gerçek. Şimdi Türkiye'de zaten bunu bildiği için evet tedarikle ilgili bir çeşitlendirme içerisinde yani İngilizlerden işte veya işte Orta Doğu'daki bazı kullanılan ülkelerden Eurofighter almak, işte F-35 ile ilgili sorunu çözmek ve kendi milli uçağı kanunu yapmakla ilgili Türkiye'nin çok yoğun bir çabası. Bu stratejik üstünlüğün aygıtları ile ilgili olduğu için. Sadece bu değil. Türkiye aynı zamanda hava savunma ve hava taarruz füzeleriyle ilgili son derece önemli bir takım hamleleri var. Biliyorsun işte hep işte konuşulan şeyler ama bunların ötesinde başka bir gerçeklik var. Türkiye bu işi teorisini üreten bir ülke değil. Türkiye bu işin pratiğini yapan ve bunu doktrine dönüştürerek bunu doktrinleştirmiş, uygulamış bir ülke. Yani şimdi bu silah sistemlerine sahip olmak yetmez. Yani
1: Anladım.
0: Yunanistan için özellikle söylüyorum. Bu mesele bunları uygulayabilecek bir doktrin içerisinde uygulayabilecek bir stratejik akla yani askeri stratejik akla ihtiyaç duyuyor. Bu Yunanistan'da yok. O şimdi bunlar üzerinden bir takım şeyler yapıyor ama Türkiye'nin bilinen ve bilinmeyen bir takım aygıtları var. Onlara karşı hani dikkatli olmaları tavsiye ederim. Yani komandurgayın oraya getirilmesi. Şimdi örneğin komandurgayı, şimdi mesaj ne?
1: Evet,
0: Komandurgayı ne
1: mesaj ne? Bir de
0: yapar?
1: şu soruyu soracağım artık. Yani hem Alt KC'de yayın başladığından beri o başlık var. Diplomasinin altını çiziyor. Türkiye Hakan Fidan diyor ki biz iyi komşu olmak istiyoruz. Kendine gel Yunanistan diyor. Ama 51. o kahraman tugaylarımızdan 51. Tugay komutan grubumuz sınıra gidiyor. Her şeye rağmen bir anda Türkiye adalara çıkar mı?
0: Şimdi
1: Hani
0: tabii bu zor bir soru. Şimdi Türkiye savaşı başlatan taraf olmaz. Olmaz. Çünkü sonuçta bir mecburiyetle karşı karşıya kalacak. Yani, örneğin bunlardan bir tanesine casus belli sebebi sayılan
1: hangisi?
0: 12 bine çıkartma. Yani
1: 12 mi?
0: Yunanistan 12 bine çıkardıysa bu bir savaş sebebi. Ya bunun kararı var zaten. Meclisten alınmış kararı var. Şimdi Yunanistan'ın bunu test ettiğini
1: Ama
0: veya
1: Miçotakis
0: test ettiğini
1: savaş
0: temel açıyorsa...
1: gemisiyle gidiyor. Yani normalde olmaması lazım. Savaş gemisini mesela ziyaret ediyor. Yani
0: Gitsin
1: ne
0: canım
1: iste
0: yani
1: mesela?
0: bunlar çok önemli şeyler değil. Yani bu bir algı.
1: Kuralları bozuyorlar.
0: Şimdi hayır kuralları bozmuyor. Yani sonuçta bir savaş gemisiyle gidiyor. Belki hani 12 mil dediği alanlardan geçtim geçmedi bilmiyorum. Buna ilgili bir veri yakalayamadım. Ama mesele bizim konuştuğumuz mesele algının konusu değil. Şimdi sosyal medyadaki şeyleri hani algıyla avutabilirsiniz. Ama biz güçle ilgili kısımlarına bakarız. Yani hani meselenin asıl dinamiği orasıdır. Bir mücadele baş gösterirse kim kimi sadece elindeki silahlarla değil silahları kullanma yetenekleriyle bunun doktrini ve felsefesiyle kim bu konularda üstündür ve diğer milli güç unsurunun devreye koyma kabiliyeti. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman bir başka gerçekliğin altını daha çizmek gerekiyor. Şimdi Türkiye'yi karşısına almanın hem İsrail açısından hem Yunanistan açısından çok büyük bir karşılığı var. Hatta ben size daha ileri gideyim bir cümle kurayım. İsrail'in güvenliği Türkiye olmadan sağlanamaz. İsrail'in anlaması gereken en temel meselelerden bir tanesi bana sorarsanız bu. Ki sadece bu değil. Yani yarın eğer İsrail kendi güvenliğinden bahsediyorsa değil mi? Bir güvenlik zafiyeti varsa ki bütün her şeyi onun üzerinde inşa etmeye çalışıyor. Görüyoruz, gözlemliyoruz. Etrafındaki ülkeleri zayıflatmak, işte hava serbestisi elde etmek falan. Bir sürü şey var. Uzun hikaye. Şimdi eğer gerçekten gelecekle ilgili bir güvenlik arayışı varsa bunu İsrail Türkiye olmadan yapamaz. Ve
1: İsrail
0: bunu en iyi kim
1: Türkiye
0: biliyor biliyor
1: olmadan
0: musunuz?
1: ne dediniz orada Abdullah
0: Yapamaz.
1: yapamaz.
0: İsrail güvenliğini sağlamak istiyorsa gerçekten kalıcı bir güvenliği sağlamak istiyorsa bunu Türkiye olmadan yapamaz. Bunu İsrail'deki aklı başındaki insanlar da biliyorlar zaten. Hani savaşın travması içerisinde hareket eden özgüven patlaması yaşayanlardan bahsetmiyorum.
1: Veya kime karşı mesela olmaları. Yani güvenine Türkiye olmadan İsrail koruyamaz?
0: En basit örneği işte yedekip saldırsın.
1: Anladım.
0: En basitiydi. Yani şimdi yani niye 7 Ekim saldırısını yaşadı İsrail? Şimdi savaşmayı bilebilirsiniz, kalıcı üstünü tesis edebilirsiniz. Ama bu sizin aradığınız kalıcı güvenliği tesis etmez ki. Bir kere temel şeyler var, kavramlar var. Yani örneğin ne olacak, tamam mı? Hakkaniyetli olacaksınız. Örneğin ne olacaksınız? İnsanları katletmeyeceksiniz. Ne yapacak? Yani bakılsa Gazze Savaşı patladığı zaman ben de demiştim, hatırlıyorum çok iyi. İsrail'le Hamas'ın hesaplaşması gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Niye? Çünkü Hamas bir baskın yaptı İsrail. Sadece bir baskın yaptı. Jeopolitik bir çöküntüye. Sadece İsrail değil, Amerika Birleşik Devletleri. Yani IMF'in çökmesine sebebiyet veren
1: İdiaya göre istihbaratta vermiş Suudi Arabistan. İddiaya göre.
0: Yani Suudi Arabistan verdi diyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri verdi Bayağı diyorlar. İşte 45 dakika Netanyahu'yla Birleşik Arap Emirlikleri konuşu diyorlar. Mısır ikaz etti diyorlar. İnanmadı, ihtimal vermedi. Bunu bilemem. Yani bu işin spekülasyon kısmı ama bilinen bir gerçek var. İsrail 7 Ekim'de stratejik bir baskın yedi mi? Yedi. O baskının sonuçları İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri için son derece ağır oldu mu? Oldu. Olan neydi? Hatırlayalım. İyi, çünkü her şey oradan başladı. İbrahim anlaşmalar çöktü. IMEC koridoru çöktü. Nükleer angajmanlı Suudi Arabistan-İsrail anlaşması çöktü. Birleşmiş Milletler'in de yürütülen İsrail-Filistin yakınlaşması çöktü. Türkiye-İsrail yakınlaşması çöktü. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri bir belirsizliğe sürüklendi ve ilk defa belki görünen şekilde sahada biz görüyorduk, gözlemliyorduk. İsrail yapmış olduğu katliamlar, Gazze katliamları üzerinden Sünni vicdan ve Sünni karar vericilerde bir Şii vekili olma riski ortaya çıktı. Şimdi bunların üretmiş olduğu çok ağır sonuçlar var İsrail açısından. Yani İsrail şimdi bunları yaşıyor. Yaşıyor. Şimdi ve bir soru soruyor kendisine. Ben gelecekte güvenliğimi kalıcı olarak nasıl sağlayacağım? Şimdi ben de o zaman buradan bir cümle kuruyorum. Ümit ederim kulaklarına gider sağır olmayanları. Sağır olanlar zaten bir şey duramazsınız. İsrail'in güvenliği Türkiye olmadan sağlanamaz. Bunun altını ben bir program otururuz. Şimdi detaylandırır. Zaten bunun analizini yazdım ama çok uzundu. 12 sayfa falan sürdü. Çünkü o kadar çok şey var ki. Şimdi yani meseleyi sadece silahlı kuvvetlerin kabiliyetleri, mevcut kabiliyetleri üzerinden değerlendirme. Şimdi zaten burada bildiğimiz bir konvansiyonel savaş yok. Bir teknolojik savaş var. Ne var? İşte İran'ın elinde balistik füzeler var, vekiller var. İsrail'in elinde de ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de stratejik üstünlüğün aygıtları var. Bunlar üzerinden yapılan bir savaş var. Bir karasal temasın olduğu tek yer neresi? Lübnan cephesi, Hizbullah cephesi. Şimdi böylesine bir temel denklem içerisinde siz savaşı bu temel kesin sonuçlu etkiler üzerinden değerlendiremezsiniz. Teknolojik kabiliyetler üzerinden değerlendiririz. Ama diğer milli güç unsurlarının ve ülkelerin jeopolitik anlamda, stratejik anlamda gelecekteki yapabilecekleri üzerinden değerlendirmeye başladığınız zaman denklemin çok değiştiğini ve çok da çok farklı bir noktaya gittiğini görür ve gözlemlersiniz. O yüzden zaten ben söylüyorum. Diyorum ki yani sadece İsrail demeyelim. Orta Doğu'nun güvenliği Türkiye olmadan sağlanamaz. Sadece Orta Doğu'nun değil. Yani Balkanlar içerisinde aynı cümleyi kurabilirsiniz. Karadeniz için de aynı cümleyi kurabilirsiniz. Doğu Akdeniz için de aynı cümleyi kurabilirsiniz. Orta Doğu için de aynı cümleyi kurabilirsiniz. Kafkaslar ve hatta artık Orta Asya için.
1: Yani şimdi örneğin İsrail o yüzden mi Türkiye ile o müthiş bir sıkıntısı var İsrail'in? Çünkü o yani, az önce söylediğiniz o gerçeklikten dolayı mı?
0: Şimdi tabii konu hassas. Neden? Çünkü yani Hamas'la yapılması gereken bir mücadele bir katliama, bir soykırıma dönüştü. Tabii Türk insanının vicdanı da bunu kabul etmedi. Şimdi bundan kaynaklanan büyük bir şey var. Kutuplaşma var. Ve karşılıklı söylemler var. Ve bu söylemlerle beraber ortaya çıkan bir gerginlik var. Şimdi bir de biliyorsunuz şimdi savaş var. Savaşın üretmiş olduğu travmalarla, gerginliklerle düşünen insan şeyler var. Karar vericiler var. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman burası da çok iyi yönetilmesi gereken bir alan. Yani şimdi İsrail'e Türkiye bu çok konuşuluyor. Özellikle İsrail tarafında bakıldığı zaman Türkiye'yi bir stratejik tehdit olarak algılama potansiyeli

0: daha yükseldiğini görüyoruz. Ama bence bu çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta ben her zaman şunu söyledim. Türkiye ile İsrail'in kapışmaması gerekiyor. Yani sadece Türkiye ile İsrail'in değil, Türkiye ile İran'ın da kapışmaması gerekiyor. Şimdi ama Yunanistan'la ilgili aynı şey cümleyi kurmuyorum. Çünkü Yunanistan'ın ortaya koymuş olduğu eğilim Türkiye'nin egemenlik alanlarıyla ilgili. Ve uluslararası anlaşmalara aykırı bir takım tavırları var Yunanistan'ın. Yani özellikle Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı bir şekilde adaların silahlandırılması başta olmak üzere. Adaları bir şekilde adalar üzerinden işte münhasır ekonomik bölge tanımlaması yapmak üzere. Bakın bu çok önemli bir mesele biliyor musunuz? Anakara üzerinden ancak münhasır ekonomik bölge tanımlaması yapabilecekken adalar üzerinden münhasır ekonomik bölge tanımlaması yapıp Türkiye'yi boğmaya kalkıyor Yunanistan. Bunların hiçbirisi kabul edilebilir şeyler değil. Bir
1: Evet.
0: diğer tarafında da temel mesele ne? Sonuçta işte 12 mile çıkartma falan bu tür şeyler. Yani Türkiye'yi hem Doğu Akdeniz'de hem de Adalar Denizi'nde boğmaya yönelik Yunanistan ortaya koymuş olduğu bir çaba var. Yani bu yıllardan beri hep genişleme eğilim içerisinde olmuş bir ihtiraz. Ama ben yani açıkçası Yunanistan'ın elde etmiş olduğu hani taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışan bu kabiliyetlerine Türkiye gibi bir ülke karşısında çok güvenmemesini kendisine açısından tavsiye ederim. Çünkü
1: Peki. Sürem bitti.
0: tamam ben de burada bitireyim o
1: Çünkü
0: zaman.
1: noktalıyım bari. Hani öyle havada kalmasın.
0: Hayır, şey değil. Yani şimdi Türkiye bakın çok yönetmek istiyor işi. Çünkü Türkiye'nin şeyi var. Yani Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit sadece Yunanistan üzerinden değil.
1: Anlıyorum.
0: Her alanda her tarafta bir istikrarsızlık var. Şimdi bunlara konsantre olmuşken Yunanistan'la uğraşmayı çok istemiyor Türkiye. Orayı yönetmek istiyor ama Türkiye Yunanistan'la uğraşmayı isterse yani bu Yunanistan için çok pahalıya patlar. Yani onu
1: Bence
0: anlatmaya çalıştım.
1: manşeti de son cümle attı Abdullah Ağar. Türkiye Yunanistan'la uğraşmak istemiyor ama uğraşmak isterse bu Yunanistan için çok pahalıya patlar dedi Abdullah Ağar. Terör ve güvenlik uzmanına çok teşekkür ediyorum. Önemli bir
0: Tamam.
1: yayındı. Çok çok sağ olunuz, var olunuz. Efendim biz noktalıyoruz bu akşamı. Türkiye'de öne çıkan öbür diğer başlıklar Gürkan Hacır'la ana haberde olacak. Yarın 17.45'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: TGRT FM Haber.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkartıyor.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

kayıtlarımız dışında kalan, ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantis'tir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. M.Ö. 445'te Perikles, M.Ö. 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ağrıboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ağrıboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ağrıboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enez Limanı'nı vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Eğriboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı. Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih ile dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Ağrıboz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Ağrıboz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Ağrıboz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli kazaskerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adanın ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Ağrıboz Adası'nda Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Ağrıboz'un en parlak zamanı 17. yüzyılda ve özellikle Girit Savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Ağrıboz Kalesi'ni karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptanı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Ağrıboz Adası'nda Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Ağrıboz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Ağrıboz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Ağrıboz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır. Bunun sonucu Ağrıboz muhafızı Nurullah Paşa
sadarete arza bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Ağrıboz cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını, aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Ağrıboz adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Ağrıboz ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir. Mart 1822'de Ağrıboz kalesi Yunanlı asiler tarafından işgal edildi. Pomak Hasan Paşa da Kızılhisar'a çekilmek zorunda kaldı. İzmit'ten gelen gönüllü askerlerle birlikte adada bulunan askerler birleştiler. Sarp Dağı'na sığınan asillerin bir kısmı reisleriyle birlikte öldürüldü. Kısa bir sürede asilerden temizlenen adanın yeterli miktarda zahire ve asker ihtiyacı bulunduğuna, bunlardan bir kısmının mahallince sağlandığına, Osmanlı Devleti'nce de takviyesine gerekli görüldüğüne dair Muhafız Ömer Paşa'nın tahriratı sonucu Mısır valisi Mehmet Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Ağrıboz Boğazı'na girmesi asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Ağrıboz Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek Yenişehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi. Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Ağrıboz'dan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut'u olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Ağrıboz Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Ağrıboz çeşitli eserlerle süslenmişti. Venediklilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş, içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey, Emirzade, Karlızade camileriyle Osman Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan 3 kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan 8 köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür. 1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptan-ı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kaleyle 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka bir Türk çeşmesi ve Ayios Dimitros Kilisesi'nin yanında da
çan kulesine dönüştürülen bir minaresi vardır. Arebos bugün Ege Denizi'nde, Yunan adası ve merkez şehridir.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Asker uğurluyorlar.
4: Buradan böyle akşam akşam. Oğlum cenazemiz var içeride.
5: Abi gözümüzü yürümeyin aşağı. Ne olursun yürümeyin, gitmeyin.
4: Yukarıda cenaze var oğlum.
6: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
7: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep. İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Şimdi reklamlar.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasından koşmaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz suizan haramdır. Sevgili dinleyiciler, suizan bir kimseyi kötü zannetmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Bir müminin günah işlediğini zannetmek suizan olur. Kalbe gelen düşünce suizan olmaz. Eğer kalp o tarafa meylederse suizan olur. Kimseye suizan etmemeli demek yanlıştır. Müslümana suizan etmemeli demelidir. Yani Müslüman olduğunu söyleyen ve küfre sebep olan bir sözde ve işte bulunmayan kimsenin bir sözünden veya işinden hem imanı olduğu hem de imansız olduğu anlaşılırsa, imanlı olduğunu anlamalı, dinden çıktı dememelidir.

böyle şüphe uyandıracak hareketlerden uzak durmalı, başkalarının kendisi hakkında dedikodu etmesine sebep olmamalıdır. Bir adam bir kadınla şüphe uyandıracak şekilde konuşuyordu. Hazreti Ömer adamın yanına varıp öfkeli şekilde bakınca adam dedi ki, "Bu benim hanımımdır." Hazreti Ömer o zaman buyurdu ki, "Hanımınsa ne diye şüpheyi üzerinize çekecek şekilde konuşuyorsunuz?" İslam alimleri bir Müslümanın bir sözünden veya bir işinden 100 şey anlaşılsa, bunlardan 99'u küfre sebep olsa ve biri Müslüman olduğunu gösterse, bu bir şeyi anlamak, ona kafir damgası vurmamak lazımdır buyurmuşlardır. Değerli dinleyenler, Allahü Teala'ya da suizan etmemelidir. Günahının affolunmayacağını zannetmek ona suizan olur. Şartlarına uygun tövbe yapılınca her türlü günahı muhakkak affeder. Dilerse küfürden başka günahları tövbesiz de affeder. Hadis-i kutsi'de "Kulum beni nasıl zannederse ona zannettiği gibi muamele ederim." buyuruldu. Kabul edeceğini ümit ederek tövbe edeni affeder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala'ya hüsn-i zan ediniz. Allahü Teala'ya hüsn-i zan etmek ibadettir. Allahü Teala'ya yemin ederim ki, kendisine hüsn-i zan ederek yapılan duayı elbette kabul eder. Kıyamet günü Allahü Teala bir kulunun cehenneme atılmasını emreder. Cehenneme götürülürken arkasına dönerek, "Ya Rabbi, dünyada sana hep hüsn-i zan ettim." deyince, "Onu cehenneme götürmeyiniz. Kulumu bana olan zanlı gibi karşılarım." buyurur. Peygamber Efendimiz ölüm halinde olan bir gence sorar, "Kendini nasıl buluyorsun?" "Günahlarımdan korkuyor fakat Allah'tan ümit kesmiyorum." Bu korkuyla ümit şu ölüm anında kimde bulunursa Allahü Teala ona umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar. Bir İslam alimi talebelere alametlere bakarak bir hadise hakkında kat'i hüküm vermek doğru değildir diyerek şöyle bir misal verir. Evinize giderken bir köpek burnunda yoğurt bulaşığı olduğu halde evden çıkarken görülse, eve girildiğinde de yoğurt çanağında köpeğin burnu girecek kadar oyuk olsa, muhakkak bu köpek bu yoğurda burnunu sokmuştur diye kat'i bir hükümde bulunmak doğru değildir. Talebenin birisi bu alime itiraz mahiyetinde, "Bu köpeğin bu yoğurda burnunu soktuğu apaçık meydandayken niye kat'i hüküm verilmezmiş?" diye düşünür. Hocası talebenin bu düşüncesini anlayıp bir hadiseyle meseleyi açıklamak isteyerek, "Şu koyunu şehrin kenarında kes getir, pişirip yiyelim." der. Talebe koyunu şehrin kenarına götürüp keser. O anda sıkıştığından elinde bıçakla çalıların arasına defi hacet için gider. O sırada şehirde bir kişi bıçaklanır, bıçaklayan şahıs kaçar. Zaptiyeler kaçan şahsı ararken çalıların arasında gizlenir halde bu talebeyi görünce şüphelenip yanına varırlar. Elinde bıçak ve kan izlerini görünce suçlu zanlıyla alıp nezarete götürürler. Talebe nezarette biraz sıkıntı çeker. Mahkeme huzuruna çıkarılır. Zamanın kadısı ifadeleri dinledikten sonra kararını açıklar. Her ne kadar maznunun çalılıklar arasında gizlenmesi, elinde bıçak ve kan izlerinin bulunması hadiseyi onun işlediği şüphesini kuvvetlendiriyorsa da, bıçakladığına dair şahit olmadığı için beraatine karar verilmiştir. Talebe suizan etmenin cezasını hapse mahkum olmak korkusu içinde birkaç gün nezarette kalarak ucuz bir şekilde atlatmış olur. Alametlere göre karar vermenin muhakkak doğru olmayacağını anlar. Bu hadise ona ders olur. Hocasına yaptığı suizanlığına tövbe ederek bir daha kalben de olsa itirazda bulunmayacağına kendi kendine söz verir. Allahü Teala cümlemizi suizandan muhafaza buyursun.

0: Hazreti Ali Efendimiz buyuruyorlar ki, insan söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkumudur.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mü'min nasıl olur? Haris el-Muhasibi vardı ki evliyadan, muhasebe ederdi nefsini hiç durmadan. O nefsinden pek fazla hesap soruyor diye, Muhasibi lakabı verildi bu veliye. Buyurdu, halis mü'min dönmüştür Mevlasına, bakmaz hiç başkasının kusur ve hatasına. Bütün dünya birleşip kötüleseler onu, o yine hiç üzülmez, dert etmez asla bunu. Zira o ilgisini kesmiştir insanlardan. Ne derlerse desinler, etkilenmez onlardan. Yalnız bakar Rabbinin sevip sevmemesine. Üzülmez insanların onu zemmetmesine. Yine bütün insanlar methetse kendisini, sevinmez bunlara da, hiç çekmez ilgisini. Zira o insanlara dönüp de bakmaz ki hiç, onların kendisini methinden duysun sevinç. Dediler ki, efendim, veliler neden acep, bütün varlıklarıyla dünyadan kaçtılar hep. Buyurdu ki, bir kişi bağlanırsa dünyaya, düşer o çeşit çeşit meşakkat ve belaya. Sararsa bir insanı dünya meşguliyeti, gafil olur, unutur ölüm ve ahireti. Dünyanın türlü türlü dert ve telaşesinden, uzaklaşır ölüm ve azap endişesinden. Dünya ile ne kadar olursa alakadar, Hak Teâlâ'dan dahi uzaklaşır o kadar. Halbuki terk ettikçe aksine bu dünyayı yakın bulur kendine Allahü Teala'yı. Bir kimsenin çok ise dünyalık meşgalesi, uzun sürer mahşerde onun hesap vermesi. Hem de Allah dünyaya sinek kanadı kadar bir kıymet vermemiştir. Öyleyse neye yarar? Velakin dünya nedir? Yanlış bilir çok insan. Zanneder ki çalışmaz, tembel olur Müslüman. Dünya şu şeylerdir ki sebep olur gaflete, haktan uzaklaştırıp sürükler felakete. Dediler ki, efendim, nedir şükrün hikmeti? Buyurdu ki, Allah'tan bilmektir her nimeti. Bir iyilik yaparsa eğer sana bir insan, bil ki Hak Teâlâ'dan geldi sana o ihsan. Dediler ki, en akıllı acep hangi insandır? Buyurdu ki, dünyaya gönül bağlamayandır. Bir kişi ki dünyaya vermez hiç ehemmiyet, aklının çokluğuna budur bariz alamet. O yüzünü tamamen döndürmüştür Allah'a. Bilir ki hakiki dost odur, yoktur bir daha. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan, düşünür ki ecelim gelebilir an be an. Dediler ki, nasıldır acaba güzel ahlak? Buyurdu ki, o kişi davranır hep yumuşak. Öfke ile gadaptan kaçınır katiyetle ve herkese davranır şefkat ve merhametle. Bilir ki yumuşaklık zinetidir müminin. Sertlik gösterense olur kaba ve çirkin.

Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyuruyorlar ki, her denizin kenarı, sonu, her günün gecesi vardır. Peşinden gece gelmeyen gün kıyamet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceki bazı programlarda söylemiştiniz. Ama orada hani programı bölmemek için derinlemesine o konunun nedir anlatır mısınız diyemedik. Şimdi konu şu, tazimi tahkir, tahkiri tazim diye bir ifade kullandınız. Bu küfürdür diye. Şimdi bu çok önemli demek ki. Hürmet edilmesi gereken şeyler var dinimizin bildirdiği. Allah-u Teala'nın emirleri, yapın dediklerine hürmet edilir. Ya da ne bileyim, camiye hürmet edilir. Ayet-i Kerime'ye, Kur'an-ı Kerim'e hürmet edilir. Namaza hürmet edilir. Kabe-i Şerif'e hürmet edilir. Bir Müslümana hürmet edilir. Etmesek, hafife alsak veya aman etmesek ne olur, böyle bir şey mi olur, bu zamanda da bu olur mu desek, bu tehlikeli bir şey midir?
1: Usta Bey, hani ifade ettiğiniz tazimi tahkir, tahkiri tazim.
0: Bu ne demek? Önce onu yapar mı?
1: Dedelerimizin el kitabı olan. Kitabın orijinal ismi Miftahul Cenne, cennetin anahtarı anlamındadır. Fakat dedelerimiz bu kitabı Mızraklı İlmihal diye isim vermişler. Beşbu'da Mızraklı İlmihal diye yaygın bu. Bu kitapta Muhammed bin Kutbettin İzziki Hazretleri bir başlık var. Elfaz-ı küfür diye. Elfaz sözler demektir. Küfür, imanı gideren sözler. Orada yazıyor. Maddeler halinde şunu yapmak imanı götürür, şunu yapmak imanı götürür. Ve bir maddesinde tazimi tahkir, tahkiri tazim ifadesini kullanmış. Osmanlıca orijinalinde de yazıyor. Tazim, sizin de ifade ettiğiniz gibi saygı göstermek, hürmet etmek. Mesela diyelim ki Allah-u Teala oruç tutmayı emretti. Yaza geldi, kışa geldi. Sonbahara geldi, ilkbahara geldi. Yazın susuz olursun, kışın üşürsün, tamam mı? Ya niye böyle oldu falan başladın, hakaret etmeyiz, başlarım senin orucunu falan filan diyor falan, tamam mı? Bu adam namaz kılıyor. Namaz kılsa da kafir oldu.
0: Bir de o tarafı var yani.
1: Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki İslam sarayının giriş kapısı kelime-i şehadetle girilir. Zekatın farz olduğuna inanmak imandandır. Orucun farz olduğuna inanmak imandandır. Namazın farz olduğuna inanmak imandandır. İçkinin haram olduğuna inanmak imandandır. Gıybetin haram olduğuna inanmak imandandır. Zinanın haram olduğuna inanmak imandandır.
0: Bunların bütününe iman denir.
1: Tabii bütün ne iman denir. Şimdi sen sarayın kapısından girdin. Ha bak, 40 kapılı diye ifade etmişler, tamam mı? 40 kapılı demişler. Ama zekatı inkar ettin. Zekat kapısından dışarı çıktın. Veya namaz kapısından dışarı çıktın. Oruç kapısından dışarı çıktın.
0: Dışarı çıktın ama yani.
1: Dışarı çıktın.
0: Yani.
1: Efendim tekrar giriş kapısından kelime-i şehadetle girmeye kalsan almıyorlar.
0: Ne yapacak?
1: Hangi kapıdan çıktıysan onun tövbesini yap, böyle gireceksin oraya buyuruyorlar. Hangi kapıdan çıktıysan oradan onun tövbesini yaparak gireceksin buyuruluyor. Dolayısıyla yani İslamiyet'i efendim aklım almadı olabilir. Ama dilini tut. Hakaret etme, saygısızlık etme. Şimdi Allah-u Teala'yı tahkir etmek, hakaret etmek küfürdür. Peki Allah-u Teala'nın peygamber olarak gönderdiği bir zatı inkar etmek nedir? Ona hakaret etmek de, o da küfürdür. Çünkü gönderen Allah-u Teala. Ona hakaret, onu gönderen hakarettir bu. Silsile itibariyle sayıyor Ehl-i Sünnet alimleri. Belki peygamberlerin de varisleri var mı? Mesela peygamber efendimizin varisleri var mı? Var. Peygamber efendimiz duyuyorlar ki benden sonra peygamber gelmeyecek. Ama benim dinimi kuvvetlendiren her 100 senede bir müceddit veya da bir alim, bir evliya gelecek buyuruyor. Gelecek. Şimdi gördün, anlayamadım falan. Susarsın, bir şey demezsin. Ha bu o, onu inkar edersin. Mesela İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu teala An Hazretleri hadis-i şerifle gelecekleri haber vermiş. İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri bunların gelecekleri haber verilmiş. Zaten bunlar tabi'in tebi'i tabi'indendirler. Peygamberimize yakın kuşakta geldiler bunlar. Bunları hafife almak. Onlar da insan, ben de insan. Ne almış canım, o nereden bilecek? Onun zamanında Google amcam vardı. Ben şimdi internet var, ondan çok biliyorum falan. Ukalalık yapan, onları hafife alan, tahkir eden Bu İmam Belgibi Hazretleri, ondan sonra Muhammed bin Kutbettin İzzike Hazretleri bunlara afat ifadesini kullanmış. Yani afat dedi.
0: Böyle yapma.
1: Şuradasın, evet. Küt diye gidiyorsun yani aşağı. Tehlikedesin. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi zatlar buyuruyor ki İmam Azam ve Hanif Hazretleri kimin varisi? Peygamber. İmam Şafii Peygamber. İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik Hazretleri kimin varisi? Peygamber Efendimiz'in. Peki sen bunları hafife aldığın zaman kimi hafife alıyorsun? Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz hafife alınca Allah-u Teala yani çeki tahkir etmiş oluyorsun. Dolayısıyla kafir olur. Ya şakası yok bu işin. Şakası yok bu işin. Hatta mesela Peygamber Efendimiz'in yaptığı, tavsiye ettiği, şimdi kavli, fiili, ameli diye geçiyor. Yani, özür dilerim, kavli, fiili, takriri diye geçiyor.
0: Sünnetleri.
1: Evet. Şimdi ömründe bir veya birkaç defa yaptıklarına müstahap deniyor. Müstahap deniyor. Şimdi Mustafa Bey, bu küfür bahsini, imanı gideren bahsi anlatılarken mesela Muhammed bin Kutbettin İzzike Hazretleri, İmam Belgibi Hazretleri de anlatmışlar. Buyurlar ki sünnet veya müstahap yapmazsan sevabından mahrum kalırsın. Ya o peygamber de işte bir misbak diye bir şey var, böyle odun ağzına sokup dur ya falan diyor falan, tamam mı? Küfür olur böyle. Tamam mı?
0: Böyle hakaret etmeseydi ama yine de yapmasaydı bir şey yok.
1: Bir şey yoktu.
0: Ama
1: hakaret etti, küfür oldu. Yani sünneti, sünnette dalga geçiyor, sünnette alay etmek hakaret olur.
0: Kendisine Müslümanım diyenler bazı kesimler mesela Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer efendilerimize hakaret ediyorlar. Buna ibadet diyorlar. İman yok o zaman yani.
1: İman yok. Hanefi mezhebinde bir de Şeyhain diye geçiyor. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer için Şeyhain tabiri kullanıldığı zaman.
0: Bu ikisi için.
1: Bu ikisi için kullanılıyor. Şeyhain'e sövenin tövbesi kabul olmaz. Ben bunu ilk okuduğum zaman, hatta Abdullah Süveydi Hazretleri'nin bir kitabı var. Bu şeyde yayınlanmıştı. Burada da gösteriyorlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yayınladı onu. Hak sözün vesikaları diye yayınladılar o kitabı. Abdullah Süveydi Hazretleri'nden, Osmanlı alimlerinden. Orada işte zamanın İran'daki o şah, yani şeyi ortadan kaldırsın diye o zamanki mollalarla falan bir diyor, müzakere edilsin diyor molla başı, Şii molla başı. Osmanlı'da Abdullah Süveydi Hazretleri'ni gönderiyor. İşte Abdullah Süveydi Hazretleri madde madde bildiriyor. Ama sana Şeyhane Süveydi'nin tövbesi kabul olmaz. Afganlı bir müftü efendi de varmış. Yani oradaki mollalar diyor ki biz tövbe ettik. Abdullah Süveydi Hazretleri tekrar diyor ki Şeyhane Süveydi'nin tövbesi kabul olmaz. Onlar diyorlar ki ya diyor biz tövbe ettik. Tekrar diyor ki tövbesi kabul olmaz. Tövbesi kabul olmaz. Çünkü Hanefi müştehit alimler diyor ki Allah-u Teala bunlara tövbe nasip etmez. Peki tövbe ettik diyorlarsa yalan söylüyorlar. Takiye yapıyorlar. Tamam mı? Tövbe yapıyorlar. Nihayet o Afganlı müftü efendi demiş ki Abdullah Süveydi Hazretleri'ne ya demiş Hazreti Bekir Hazreti Ömer'e söverken biz yanlarında değildik. Yani kabul et artık bu şartı diye. Zorlamış yani Abdullah Süveydi Hazretleri. Orada bir anlaşma yapılıyormuş. Gene bildiklerini okudular. O ayrı bir mesele. Evet. Ama Şeyhane Süven'in tövbesi kabul olmaz. Kabul olmaz. Yani Allah-u Teala onun gönderdiği Resul'e, Resul'ün varislerine, Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in bildirmiş olduğu emir ve yasaklardan herhangi birisini hafife almak, çirkin söz söylemek, ya bu zamanda bu da olur mu canım falan filan. Hani mesela tesettür teferruattır canım falan, geç onu falan diyenler var. Tamam. İmanı götür bu.
0: Açık bir emre hafife aldı.
1: Hafife aldı. Hafife aldı. Ve dolayısıyla bak şimdi Mustafa Bey, adam içki içmiyor. Ya bu zamanda içki haram mı olur dedi ama. Namaz da kılıyor. Bu kafir oldu. Adam içki içiyor. Ya Allah-u Teala yasak etmiş ama nefsime uyuyor mu içiyorum. Bunun imanını kurtarması mümkün. Bak bu hacca da gitmiş, namaz da kılıyor, oruç da tutuyor. Ha, bu zaman dedi ya aynı şekilde
0: içki haram olur.
1: Haram olurmuş. Dedi ve gitti. Dedi ve gitti.
0: İstersen 10 kere gitsin hacca.
1: İstersen havada uçarken gör istersen. Peki hani şimdi bir hadise var, vaktimiz de doldu ama önceki ümmetlerden bir abid böyle sahrada ibadet dermiş. Derecesi öyle yükselmiş ki o ibadet derken bir bulut gelmiş başında. Bir de böyle sarhoş, hayyaç, aynı çeki günahkar birisi. Ben uzakta görmüş ya demiş. Ne mübarek saat. Benim halim berbat. Demiş şöyle gideyim kıyıcına oturayım da demiş. Hiç olmasa bereketlenir. Diye gelmiş oturmuş. O abi şöyle bakmış demiş. Bu kim de demiş geldi böyle. Oradan
0: pis,
1: kalkmış.
0: Pis sarhoş.
1: Pis sarhoş diye. Oradan kalkıp gidiyor. Fakat bulut orada kalıyor. Bulut orada kalıyor. O kavme gönderilen peygamber hayattaymış. Allah-u Teala vahyo diyor. Söyle o iki kuluma ikisinin de geçmişini sildim buyuruyor.
0: Adam.
1: Birisinin ibadetleri gitti. Öbüsüne günahları. Onun için Allah-u Teala boynu bükük olanı sever. Dolayısıyla dinine sahip olmalı ve Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına hafife alacak şekilde veyahut da Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildiren alimlere, evliyaya hakkında konuşurken dilini tutmak lazım.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cibril aleyhisselam Allah'a şirk koşmadan ölen cennete girecektir dedi. Ben hırsızlık yapsa, zina etse de mi dedim. Evet dedi. 3 kere sordum. Sonra evet şarap içse de dedi. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri. Uhud savaşında İslam ordusunun zor anlar yaşadığı sırada müşriklerden Übey bin Halef bir ata binmiş Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru sürüyordu. Ve bugün eğer sen sağ kalırsan ben sağ kalmayayım diye hücum ediyordu. Resulullah Haris bin Sameh ve Süheyl bin Hanif'in arasında siperlenmişti. Übey bin Halef bir hamle yaptı. Mus'ab bin Umeyr kendisini Resulullah'a siper etti. Übey bin Halef, Mus'ab bin Umeyr'e bir mızrak vurarak şehit etti. Süheyl bin Hanif'in elinde kırık bir mızrak vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırık mızrağı alıp onunla Übey bin Halef'in koltuğunun altından vurdu. O anda Übey bin Halef atını geri çevirip kaçtı. Kavminin arasına varınca sığır gibi böğürüyordu. Ebu Süfyan, bir diken yarası kadar küçük bir yaradan dolayı böyle ne bağırıyorsun? Dedi. Übey bin Halef, bana mızrağı kim vurdu biliyor musun? Muhammed vurdu. Bir gün bana Mekke'de senin benim elimde helak olman yakındır demişti. Anladım ki onun bu darbesiyle öleceğim. Ben bu yaradan kurtulamam. Benim bu yaradan çektiğim acıyı bütün Hicaz halkına paylaştırsalar hepsi ölür dedi. Sonra nara vurup feryat ederek canı cehenneme gitti. Yahudi alimlerinden Mahyerik adında meşhur bir kimse vardı. Malı, mülkü, hurmalıkları son derece çok olup hesaba gelmezdi. Fakat kendi dinlerine sevgisi, ayinlerine alışkanlığı ve kavmine bağlılığı ve ayıplamalarından çekinmesi sebebiyle Müslüman olmaktan mahrum kalmıştı. Uhud savaşının yapıldığı gün pazar günüydü. Mahyerik Yahudilere, "Bilesiniz ki bugün Muhammed'e yardım etmek sizin üzerinize vaciptir," dedi. Onlar "Bugün pazar günüdür." deyince Mahyerik, "Artık pazar gününün hükmü kaldırıldı," dedi. Sonra kendisi hemen silahını kuşanıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip savaşa katıldı. Kavmine şöyle vasiyet etmişti: "Eğer bugün beni öldürürlerse bilmiş olunuz ki bütün malım Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem." Sonunda Mahyerik öldürüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilerin
2: en hayırlısı mahyeriktir buyurdu. Bütün malını alıp Medine'de sadaka olarak dağıttılar. Eshab-ı kiram arasında Kazman adında bir kimse vardı. Eshab-ı kiram Uhud savaşına gidince o Medine'de kalıp savaşa katılmamıştı. Kadınlar senin bizden farkın yok deyince utanarak gidip savaşa katıldı. Müşriklerle şiddetle ve çok gayret göstererek savaşıyordu. Onun bu halini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiler. O cehennem ehlindendir buyurdu. Eshab-ı kiram hayret ettiler. Kazman kendi kendine kaçmaktan ölmek yeğdir diyordu. O kadar savaştı ki müşriklerden 7 kişi öldürdü. Kendisi de birçok yerinden yaralandı. Eshab-ı kiramdan bazıları onu savaş sırasında yaralı halde görüp "Şehitlik sana afiyet olsun ey Kazman." dediler. Bunun üzerine Kazman şöyle dedi: "Yemin ederim ki ben din için savaşmıyorum. Kureyş'in bize galip gelerek hurma bahçelerimizi harap etmelerinden korktuğum için savaşıyorum." dedi. Yaraları ona o kadar acı veriyordu ki kılıcını göğsüne dayayıp kendini öldürdü. Eshab'tan bazıları onun durumunu bilmedikleri için Resulullah'a "Kazman müşriklerden 7 kişi öldürdü ve şehit oldu." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allahü Teala dilediğini yapar." buyurdu. Sonra Kazman'ın gerçek halini açıklayıp "Şehadet ederim ki ben Allahü Teala'nın Resulüyüm." buyurdu. Bundan sonra Eshab-ı kirama dönüp "Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir." buyurdu.

Din bilgileri, dünyada ve ahirette huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir. Bunlar da iki kısma ayrılır. Ulûm-ü âliye, yani yüksek din bilgileri ve ulûm-ü iptidaiye, yani alet ilimleri. Yüksek din bilgileri 8'dir. 1. Tefsir ilmi. 2. Usul-i kelam ilmi. Kelam ilminin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilimdir. 3. Kelam ilmi. Kelime-i şehadeti ve buna bağlı olan imanın 6 temel bilgisini öğreten ilimdir. 4. Usul-i hadis ilmi. Hadis-i şeriflerin çeşitlerini öğreten ilimdir. 5. İlmi hadis. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ef'al, akval ve ahvalini öğretir. 6. Usul-i fıkh ilmi. Fıkıh bilgilerinin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğretir. 7. Fıkh ilmi. Ef'al-i mükellefini öğretir. Yani beden ile yapılması ve sakınılması lazım olan emirleri ve yasakları ve mübahları öğretir. Fıkıh bilgisi 4'e ayrılır. İbadat, münakahat, muamelat ve ukubat. 8. İlmi tasavvuf, kalb ile yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir. Buna ilmi ahlak, ilmi ihlas da denir. Bu 8 ilimden kelam, fıkıh ve ahlak bilgilerini lüzumu kadar öğrenmek ve çoluk çocuğuna öğretmek her Müslümana farz-ı aindir. Öğrenmeyenler ve çoluk çocuğuna öğretmeyenler büyük günah işlemiş olur. Cehenneme gider, yanarlar. Öğrenmeye lüzum görmeyen, ehemmiyet vermeyen ise kâfir olur, imanı gider. Kendi noksan bilgileri ve sapık düşünceleriyle din kitabı yazmak moda haline geldi. Bu kitaplarına Kur'an tercümesi ve Kur'an'ın hakikatleri gibi isimler takıp gençliğin önüne sürüyorlar. Yalnız bu kitapları okuyun diyerek ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru din bilgilerinin öğrenilmesine mani oluyorlar. Bunlara zındık denir. Zındıklar Müslümanları dalalete, felakete sürüklemektedirler. Hakiki Müslüman olmak için salih Müslümanların yazdığı ilmihal kitaplarını okumalıdır.

Namazın mekruhları. 1. Boynunu eğerek iki yanına bakmak. 2. Üzerindeki bir şeyle oynamak. 3. Özürsüz elleriyle secde yerini süpürmek. 4. Erkekler ellerini ayakta göğsü üstünde, secdede göğsü hizasında tutmak. 5. Parmaklarını çıtlatmak. 6. Özürsüz bağdaş kurup oturmak. 7. Secdede bir ayağını kaldırmak. 8. Büyüklerden birinin yanına varamayacağı kirli esvab ile namaz kılmak. 9. Kişinin yüzüne karşı namaz kılmak. 10. Ateşe karşı kılmak. 11. Bedeninde ve libasında resm, suret bulunmak. 12. Özürsüz esnemek. 13. Ellerini yenlerinden çıkarmadan kılmak. 14. Kelpler gibi inciklerini dikerek oturmak. 15. Gözlerini yummak. 16. Ellerini kıbleden çevirmek. 17. Cemaatle kılarken, önünde boş saf varken geri safta kılmak. Eğer yanında kimse varsa, tenzihen kerahet, yalnızsa tahrimen kerahet olur. Bu takdirde vacibi terk etmiş olur. Noksanın cebri için o namazın iadesi lazım gelir. 18. Önünde hâil yok iken kabre karşı kılmak. 19. Necasete karşı kılmak. 20. Bir er ile bir avret yan yana durup başka namaz kılmak. 21. Ayak yolu haceti var iken

0: sıkıntılı namaz kılmak. 22. Rükûdan kalkıp dikildikten sonra secdeye varırken özürsüz olarak önce ellerini yere koymak. 23. Bir rükünde iki kere bir yerini kaşımak. Eğer bir rükünde elini kaldırarak 3 defa kaşırsa namaz fasit olur. 24. İmamdan önce rükûa varmak. 25. İmamdan evvel rükûdan kalkmak. 26. İmamdan evvel secdeye varmak. 27. İmamdan önce secdeden kalkmak. 28. Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak. 29. Secdeden kalkarken ellerinden evvel dizlerini kaldırmak. 30. Yüzünde ve gözünde bulunan tozları süpürmek. 31. İkinci rekatta evvelki rekatta okuduğu sureden sonraki sureyi atlamak. 32. Birinci ve ikinci rekatlarda aynı sureyi okumak veya bir rekatta aynı sureyi iki kere okumak. Nafile namazda caizdir. 33. İkinci rekatta birinci rekatta okuduğu surenin evvelindeki sureyi okumak. 34. İkinci rekatta birinci rekatta okuduğu zamm-ı sureden 3 ayet miktarı ziyade okumak. 35. Özrü olmadığı halde bir yere dayanarak eğilmek veya kalkmak. 36. Sinek kovmak. 37. Kolları sıvalı, omuzları, ayakları açık olarak namaz kılmak. 38. Sahrada sütreyi terk etmek. 39. Geçit yerinde namaza durmak. 40. Rükûda ve secdede parmaklarıyla tesbihleri saymak. 41. İmam mihrabın içinde olup bir perde çekilse büsbütün içeride kalacak mertebede mihrapta olmak. 42. İmam yalnız olarak cemaatten bir ziradan fazla aşağıda veya yüksekte bulunmak. Bir zira takriben yarım metredir. 43. İmam mihraptan başka yere durmak. 44. Namaz arasında amini cehr ile söylemek. 45. Kıyamda okuduğunu rükûda tamamlamak. 46. Rükûda okuduğunu kıyamda tamamlamak. 47. Özürsüz bir ayağı üzerine durmak. 48. Namazda sallanmak. 49. Isırmayan kehle ve benzerini öldürmek. 50. Namaz içinde bir şeyi koklamak. 51. Başı açık kılmak. Hacılar ihramda baş açık kılar. 52. Kolları açık namaza durmak. 53. Ayakları çıplak olarak namaza durmak. Hatunların ayağı açık namaz kılması bir kavle göre mekruhtur. İkinci kavle göre namazı bozar.
1: Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin yine tarihi bir ilçesi Uzunköprü'den sesleniyorum. Uzunköprü çok münbit bir ovanın ortasına kurulmuş güzel bir ilçe. Büyükçe de bir ilçe. Trakya'nın büyük ilçelerinden birisi. Keşan'dan sonra gelir belki. Şimdi biz karayolları levhasının önünde Uzunköprü ile ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağız. Ondan sonra da Uzunköprü'yü şöyle görebileceğimiz bir tepeye çıkıp günün bu saatinde artık güneşe de biraz bağlı kalacağız. Size Uzunköprü'nün tarihini hem burada hem orada anlatarak bugünkü programımıza devam edeceğiz. Uzunköprü adını kendinde yapılmış olan tarihi bir köprüden alıyor. Bu köprünün 1425'lerde yapılmaya başlandığı rivayeti var. Bu rivayeti ben kuvvetli göremedim. 1443-44 yılları arasında yapılması uygun bir olaydır. Sanki doğrusu da budur. Yani 25 yıl ve 18 yıl neyse süren bir köprü inşaatı Osmanlı'da pek olmamıştır. Diyeceksiniz ki köprüde Baba Yiğit, hakikaten Baba Yiğit Köprü, ilerleyen programlarımızda, günlerimizde inşallah sizlere o köprünün üzerinde de durarak köprü hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Burada bir şehir yoktu. Osmanlı'nın kurduğu bu Trakya bölgesindeki yeni şehirlerden birisidir Uzun Köprü. Ergene suyu geçiyor. Tabii bu Ergene suyu Meriç, Tunca, Edirne tarafından geliyor. Bulgaristan topraklarından geliyor. Edirne'de birleşiyorlar. Meriç olarak devam ediyorlar. Tunca bitti. Sonra Ergene esas Yıldız Dağları'ndan, yani bizim Istıranca Dağları diye tanıdığımız dağlardan çıkan bazı tabii kaynaklar var. Bu kaynaklardan birisi Vize'de, birisi Pınarhisar'da, birisi Kaynarca ilçesinde ve ona benzer de yolda böyle insan gövdesi kadar su çıkan kaynaklar bu söylediklerim. Hatta rivayet ederler ki Tuna'dan güya birisi bastonunu atmış da işte Kaynarca ilçesindeki kaynayan yerden baston çıkmış. Hatta çoluk çocuğunun parasız kaldığını öğrenen birisi de oradan bir ağaca bir keseyle altın bağlamış da o altında demiş herhalde, tembih etmiş, bizim çocuklar para bekliyor orada, onlara görün mutlaka, oradan alınmış. Bunlar insanların arasında böyle tatlı tevatür halindeki hikayelerdir. Ama belli ki büyük bir yeraltı nehrinden o bölgede, Vize olsun, Pınarhisar olsun, Kaynarca olsun, bu Ergene'nin nasibi var. Tabii Ergene'nin bir kolu da ta karıştıran tarafına kadar ulaşıyor. Oradan da geliyor. Yani o koca ovayı, Ergene Ovası'nı dolaştıkça çoğalıyor. Dolaştıkça çoğalıyor. Tabii bazı sanayi tesislerinin kurulmasıyla Ergene'nin kirliliği arttı. Artık canlıların içerisinde yaşayamayacağı kadar kirli olunca da projeler üretilmeye başladı. Şimdi Ergene Havzası'nda da güzel bir faaliyetin olduğunu biliyoruz. Meriç Tunca taşkınlarla tehdit ediyor. Ergene'nin taşkınlara tehdit edecek bir durumu yok. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Ergene üzerine çeşitli köprüler yapılmış. Ama İstanbul ana hattında olan Ergene üzerine kurulmuş. Ergene Ova'da kavisleri yapmaya başlayınca işte bu Uzun Köprü dediğimiz yerde köprü evvelden yoktu. II. Murat Han oğlunu tahta yerine vekil bırakıp da gittikten sonra Manisa'ya, Macarlar'da Papa'nın tahrikiyle Bulgaristan toprakları üzerinden Osmanlı hudutlarından girmeye başlayınca Murat Han Çanakkale yoluyla gelip buradan Edirne'ye geçmek istedi. Fakat geçemedi, papalık donanması orayı kapatmış idi. Bu sefer İstanbul Boğazı'ndan Venediklere adam başına bir altın vererek geçmesi için ücret vererek, geçirmesi için ücret vererek oradan büyük bir borca girip askerini geçirdi. Buradan da Edirne'ye gelmesi lazımdı. Edirne'ye gelirken Ergene'nin üzerinden geçilmesi de bayağı sıkıntılar oldu. Varna zaferini kazandıktan sonra Murat Han buraya mutlaka bir köprü yapılmasını emretti. 1390 civarında uzunluğu var, metre civarında uzunluğu var Ergene üzerindeki uzun köprünün. Uzunluğu köprüye isim olmuştur. Aslı Ergene Köprüsü'dür. Ama Ergene üzerinde birçok köprüler var. Pehlivanköy'de mesela Akarca Köprü diyorlar. Onun da başka bir tarihi adı olması lazım. Bir yaptıranın adı olması lazım. ama onlara ulaşamıyoruz. Bir de hikaye uydurmuşlar. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda, ileriki günlerde o Akarca Köprüsü'nü sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Başarabilirsek tabii. Şimdi bu uzun köprü yerleşim yeri olarak hiçbir köy yokken, köprü kurulunca Murat Han civardaki köylerden insanları buraya köprünün başına, köprüyü gözetmek üzere iskan etti. Onlara devletin yerlerini verdi. Buralar sizin olsun, bu tarlaları ekin, bu evlerde oturun. Evler kurdurdu. Çünkü bir yere köprü yaparsanız bu köprünün başında orayı 24 saat gözetleyecek bir insan topluluğu olması lazım. Dağ başına yalnız yere köprü kurulmaz. Askerlikte de çeşitli manialar koyarsanız onu asker nöbetçilerle korumanız lazım. Bir mayın tarlasını bile eğer araziye serdiniz, ondan sonra da onu gözetlemiyorsanız düşman gelir onu bir yolla mayın tarlasını söker, oradan da rahat rahat geçer. Bu yüzden çok iyi bir düşünceyle Murat Han buraya bu şehri kurdu. Yetmedi, buraya cami yaptırdı, kervansaray yaptırdı, imaret yaptırdı fakir fukaraya yemek dağıtılacak şekilde. Sular getirttirdi, çeşmeler kurdurdu. Şu anda 18'e yakın tarihi çeşmenin adı geçiyor uzun köprü envanterinde. Murat Han bu çeşmelerin suyunu daha uzaklardan getirtmek sureti, onlara da söyleyeceğiz nereden getirdi, ne yaptı, burayı meskun bir hale getirdi. Ondan sonra da bu köprüden geçen kervansarayların hayvanlarına ahırlar tahsis edildi. Kervan sahiplerine veya diğer personele yatacak yerler temin etti. Yani gelen de sokakta kalmıyordu. Çünkü otel yok, o yok, bu yok. Nerede? Dağda mı yatsın bu insanlar? Osmanlı insanın iskan edileceği yerde yatmasına hep önem vermiştir. Ya canım çadırda da vaktinizi geçirin dememiştir. Mutlaka yoldan gelen bir insan bir çatının altına, bir kubbenin altına kafasını sokardı, öyle istirahat ederdi. Şimdi biz kamplarda, çadırlarda falan filan kalıyoruz. Hadi askersin, düşman kovalıyorsun, sen çadırda kal. Doğru ama yani adam kervanıyla gelmiş, ticaret tırlarıyla gelmiş. Bu şoföre sen arabanda yat diyorsun. Bugün o olmuyor işte. Halbuki onların o gün için otel vazifesi yapan kervansaraylarda ağırlanması çok daha insani oluyordu. Birbirleri kaynaşıyorlardı. Ticaret yapalım derken kültür alışverişi de yapıyorlar idi. Şimdi buradan biz gidelim de efendim. Şöyle uzun köprüyü, sadece karayolunu gördük. Keşan yolu üzerindeyiz. Uzun köprüde işine girmişiz şu anda. Oradan bu anlatımımıza devam edelim efendim. Şimdi Uzun Köprü Belediyesi'nin çatısına çıktık. Uzun Köprü'yü rahat bir şekilde sizlere gösterebilmek için burada Uzun Köprü'nün tarihinden de birkaç kelime bir şey bahsetmek istiyorum. Çünkü bulunduğumuz yerde fazla emniyetli bir yer değil, yani fiziki emniyetli değil benim için, sunucu için. O bakımdan eksik olan şeylerimizi inşallah diğer bölümlerimize Uzun Köprü'yü anlatırken anlatırız. 1873'te Sultan Abdülaziz Han zamanında Uzun Köprü'ye tren yolu geldi, istasyon yapıldı, yani demir yoluna ulaştı. Aynı demir yolundan 1909'da Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra Hadımköy'den trene bindirilip efendim Selanik'e gönderilirken gene buradan geçti Abdülhamit Han'ın treni. Hayrabolu, Malkara, Uzun Köprü halkına zamanın idarecileri haber gönderdiler. Bütün masrafınız bize ait. Kızıl Sultan geliyor trenle. Onu taşlayın, yuhalayın, bir şeyler yapın. Protesto edin yani bugünün ifadesiyle. Bu köylerden ve bu ilçelerden bir tek kişi çıkmadı Abdülhamit Han'ı taşlamak için, getiremediler. Enteresan bir hikaye efendim. Bu her yerde bilinen, yazılan bir şey değil. 1917 devlet sanlamesinde Cisri Ergene olarak geçiyor. Cumhuriyet'ten önce burası Cisri Ergene, yani Ergene Köprüsü deniyor. Daha sonradan tren yolu geldiğinde istasyona Uzun Köprü lafını koymuşlar. Uzun Köprü istasyonu demişler 1873'ten sonra. Ama sanlamede gene Cisri Ergene diye geçiyor. Daha sonraki yıllarda da Uzun Köprü'ye dönüşmüş. 1871'deki nüfus sayımında burada 3500 civarında Müslüman, 14700 civarında da Rum ve Bulgar vardı. 1829 Osmanlı Rus Harbi'ndeki 28-29 Rus işgalinde buralar çok zarar gördü. Bilhassa Edirne Selimiye Camii'nin çalınmadık şeyi kalmadı, kütüphanesi dahil. 1877-78 93 Harbi, Osmanlı Rus Harbi'nde de burası Rus işgaline uğradı. Ruslar burada da tarihi eserlere zarar verdi. Günlerdir ben bu bölgedeki ilçelerdeki tarihi eserleri vermeye çalışıyorum. Bir tanesinin kitabesine orijinal rastlayamadım. Malkara'da bir yerde rastlamıştım aylar önce çekim yaptığım zaman. Ve Ruslar burada bir sene iki ay kaldılar. 78 Harbi'nde. 1913'te 2. Balkan Harbi sırasında Bulgarlarla diğer Balkan devletleri birbirleriyle harp ederlerken Bulgarlar burada büyük zayiat yaptılar. Malkara'da Kurban Bayramı namazı için camide toplanan halktan 234 kişiyi namazdayken katlettiler. Malkara hemen burası, Hayrabolu hemen burası, yakındaki yerler. Buralarda da Keşan'da da aynı şekilde bayram namazı vaktinde birçok insanın canına kıydıklarını biliyoruz. Çanakkale'ye gidecek olan mühimmat bura yoluyla buraya trenle getirildi. Buradan kara yoluyla Gelibolu bölgesine aktarıldı. Uzun Köprü'nün böyle de bir gazilik şerefi vardır. Yani Gazi Uzun Köprü dense denir mi? Denir ama yani her ilçemiz artık, her ilimiz Gazi. Yani evet, Antep'e, Maraş'a, Urfa'ya böyle bir unvanlar meclise verildi ama herhalde diğer yerlerinde bu harplerde şehit olan asker sayıları, bu harplere katkıları, bir Kastamonu mesela, Gazi olacak yer varsa Kastamonu Gazi olması lazımdı. Kastamonu'da Gazi yapamadık. Şimdi Kastamonu'larda zaten bundan uğraşmak arzuları da olmadığını zannediyorum. 1920'deki Yunan işgalinde bunlar geldiler, isimlerini değiştirdiler. Uzun Köprü'nün de ismini değiştirdiler. Keşan'ın da, İpsal'ın da, oh oh dediler, tamam artık Yunanistan büyüdü, bakın sulandıkça büyüyor. Neredesiniz şimdi, hadi gelin bakalım. İstanbul alacaklardı da imparatorluğu ihya edecekler. Büyük Yunanistan'ı Anadolu'da kuracaklardı. Hala beklesinler, kursunlar. Efendim 1922'de kurtuluştan sonra Uzun Köprü'de efendim adı Uzun Köprü olarak tescil edildi ve 2 sene 4 ay 18 Kasım'a kadar 4 ay Yunan burada o İstiklal Harbi sırasında birçok zulümleri irtikap etti. Buralarda milli direnişlerin planlanması camilerde yapılıyordu. Ege'de de, Trakya'da da. Halk camiye gelince cami sadece cemaat için toplanılan yer değil, ya bu işgalcilerden bu güzel yurdumuzu nasıl kurtaralım diye kararlar alıyorlardı. Onun için de bu camilerin imamları Yunanların ilk hedefiydi. Casus aradılar mıydı, imamları buluyorlardı. Casus bunlar, bunlar kuvvetli bir örgüt değil ya, inanıyor toprağını kurtaracak. Bir serçe bile yuvasına saldıran kocaman yılanın üzerine pike yapar boyuna ki benim yavrularıma zarar vermesin diye. Serçe vatanını korurken biz vatanımızı korumayacak mıyız insanlar? Efendim Uzun Köprü'nün tarihini şimdilik bu kadar anlatıyorum. Bundan sonraki programlarımızda ve günlerde size Uzun Köprü'nün diğer tarihi mekanları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

ne istiyorlarsa. O gece kale kapısının dış tarafı Avusturya askerince tutuldu. İç taraf sabaha kadar bizim kontrolümüzdeydi. Ertesi sabah insanlar dışarı çıkmaya başladı. Silahlarını bırakmışlardı. Bizler bulunduğumuz tabiye üzerinden aşağıda olanları rahatça, kolayca görüyorduk. Çünkü Temeşvar'la Osman Ağa'nın birliğine, o maaş getiren birliğine yukarıda iç kalede mühim bir tabiyeyi vermişlerdi. Aman kalenin beyni burası, sen korusun diye. O da aşağıdaki insanların, esir olan, olmakta olan insanların hallerini rahat rahat görüyorlardı. Avusturya askeri ordugahlarından kaleye kadar piyade olarak iki saf halinde diziliydi. Paşa'nın bulunduğu yerden Lipova Kalesi'ne kadar iki sıra halinde, böyle bir hani bir misafiri karşılamak için ortada bir koridor, boş bir koridor yaparlar ya efendim. Bunlar da kenarlara birer sıra asker dizmişler. İki sıralı askerin ortası boş. Ordugah'ta kaleden bir çeyrek saat uzaktaydı. Yani 15 dakika demek ki bir kilometre kadar bir yer, mesafe. Kaleden rahatça görülüyordu ordugahta. İnsanlar dörder, beşer veya daha fazla sayıda gruplar halinde aile ve çocuklarıyla kaleden çıkıyorlardı. Kadın ve çocuklar birbirlerine iyice sokulmuş halde ürkek ürkek yürüyorlardı. Kapıdan dışarı çıkanları askerler durduruyor, üzerlerini tek tek arıyorlardı. Silahları varsa alınıyor, sonra da yol boyu iki sıra halinde dizili askerlerin arasına gönderiliyordu. Kaleden çıkar çıkmaz arıyorlar, sonra da o asker koridorunun içine buyurun devam edin diyorlardı. Bu iki sıra dizili askerlerin arasında artık rahat gidiyoruz zanneden kaleden çıkanlar birbirlerine sarılmış halde yürürken insanlar yer yer askerlerin saldırısına uğruyordu. Tekme, tokat, yere yıkma, sürükleme gibi. Askerler aralarından geçerken gözlerine kestirdiklerini elbisesinin eteklerinden kollarından yakalayıp çekip zorla aralarına alıyorlardı. Hani vireydi ya. Askerlerin ağına düşen bu zavallılar vahşi kurt sürüsünün eline düşmüş bir kuzu gibi, bir av hayvanı gibi anında soyulup çırılçıplak ediliyordu. Direnmeye çalışanlarsa vay falan diyenler derhal orada paramparça ediliyordu. Askerler birbirlerini örnek alıyorlardı. Soygun ve öldürmeler de cüret gittikçe arttı. Birbirine bakarak vahşet de arttı. Subayları ne kadar mani olmaya çalıştılar da saldırıları durduramadılar. Hani subaylar ne kadar işten mani oldu onu bilemeyiz ama herhalde o vahşete dayanamayan bazı insaf sahipleri de aralarında olma ihtimali var. Hani Batı medeniyeti diyoruz ya. Neresiyse deniyet bu, medeniyet değil. Deniyet, alçaklık. Evet. Gözü dönmüş askerler böylece Avusturyalının eline geçen Lipova ile Temeşvar'a yönelik taarruzları için bir üs haline getirdiler Lipova'yı. Türk ordusu 9 Eylül 1695'te yeniden ele geçirip ayakta kalmayı başaran kısımlarını da yıkıp kaleyi ileride boşaltacaktır. Osman Ağa'nın esir olduğu yılları söylüyor. Boşaltacaktır. Evet. İlerideki bir tarihe not düşmüş Osman Ağa bunları yazmak suretiyle kitabına. Üzerlerini arayıp para bulamadıklarını öldürüyor, sonra da karınlarını yarıyor.

0: olurlardı. Belki yutmuştur diye. Bu vahşiliği paralarını yutmuş olabilir diye yapıyorlardı. Katliamları subayların engellemekte çaresiz kaldığını gören generallerin bazıları kendileri müdahale etti. Ama gene engelleyemedi. Bazı generaller atlarını soygun ve katliam yapan bu gözü dönmüş askerin üzerine sürüp bağırıyorlar. Gözlerini korkutmak için de bazılarını vuruyorlardı. Generallerin kurşunlarıyla yere serilen askerlerin yanındakiler kısa bir ürküntü ve duraksama yaşasa da hemen umursamaz bir şekilde soyguna devam ediyor. Koyunlarını dolduruyorlardı paralarla, kıymetli şeylerle. Evet, biz en son çıkanlardandık. Lipova Bey'i, kadısı, ayanları ve 60 kadar adamla beraberdik. Önümüzden ve arkamızdan yüksek rütbeli subaylar geliyor. Saldırılara karşı bizi koruyorlardı. Yine de askerler yanlardan uzanıyor, eteklerimizi çekiştiriyorlardı. Bu arada ilerlerken biraz önce öldürülmüş ve karınları deşilmiş zavallıların cesetlerini daha yakından görüyorduk. Bazılarının üstüne bile bastığımız oluyordu fark etmeden. Çırılçıplak ve parçalanmış halde öylece yatıyorlardı. Bu korku ve dehşetli kısa yolculuk sonrası generalin çadırı önüne vardık. Geride kimse kalmamıştı. Bizden önce çıkanların başlarına neler geldiğini bilmiyorduk. Ama burada bizden başka kimse de görünmüyordu. Gelenler işlerini halletmişler. En son bunlar gidiyor. Bir onlar kalmış. Ertesi gün sabaha kadar etrafımızı kuşatmış askerlerin nezaretinde kaldık. Sabah bir general geldi. Bizi dizip saydı. Sonra askerlerle birlikte ikişerli, üçerli ve beşerli ayırdılar. Grup grup götürmeye başladılar. Öğrendiğime göre general Lipova Kalesi'nden çıkan asker ve varlıklı kimselerin yanında çocuk ve gençleri erkek kadın demeden esir etmişlerdi. Ancak 100 kadar fakir ve yaşlıyı arabalarla Temeşvar tarafına göndermişlerdi. O kadar çok esiri ele geçirmişlerdi ki generallerden binbaşılara hatta bayrak ketüdasına varıncaya kadar bütün rütbeli subaylara en az birer esir düştü. Ben Yanovalı biriyle beraberdim. Avusturyalı bir asker bizi alarak bir çadıra götürdü. Orada iki subay vardı. Bunlar Prens Louis adlı generalin piyade alayı subaylarındanmış. İkisi de Ketüda rütbesindeydi. Çadıra girip bir kenarda beklemeye başladık. Adamlar dikkatlice bizi incelediler. Kılığımıza, boyumuza, posumuza baktılar. Sonra da kendi aralarında önce tartıştılar iki yüzbaşı. Adam paylaşacaklar ya. Önce sebebini anlamadık. Kısa zaman sonra öğrendik ki problem bizi paylaşamamakmış. Tartışmaya zar atarak son verdiler. Böylece kavga son buldu. Biz de paylaşılmış olduk. Kim kime ne paylaştı onu da Allah nasip ederse bundan sonraki programımızda sizlere anlatmaya çalışacağız. Bir anı, bir hikaye programımızın 6. bölümünü burada bitiriyoruz. Hoşça kalın kıymetli dinleyenlerim.
1: Bir anı, bir hikaye.

Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Ben Said Eken, sizlere bu programı sunuyorum. Ana kumanda masasında bize Ahmet Hilmi Kaya kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu akşam yine bir mübarek zatı, bir büyüğümüzü inşallah sizlere kısaca nakledeceğiz. Bu mübarek zat Mısır'da yetişen evliyanın büyüklerinden olan Ali Havas Berlisi Hazretleri'dir. 941 senesinde Hicri vefat etmiştir. Kabri şerifi Mısır'da olup kendisi ümmi idi. Okuması yazması yoktu. Fakat Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler üzerinde alimleri hayrete bırakan pek kıymetli açıklamalarda bulunurdu. Ve söylediği bir şey aynen meydana gelirdi. İşler hakkında ona danışmaya gelenlere daha durumlarını söylemeden ne için geldiklerini söyler, onlara ne yapıp yapmamaları lazım geldiği konusunda bilgiler verirdi. Ali Havas Hazretleri böyle çeşitli müzmin hastalıklar için çeşitli tedavi usulleri geliştirmişti. Garip usulleri vardı. Onun yapmış olduğu o tavsiyelere uyanlar uyguladıkları tavsiye neticesinde şifaya kavuşurlardı. Kendisine pek çok alimler ve devlet ileri gelenler hürmet eder. Fakat o onların tersine yanına gelenlere kendisi de ayrıca hürmet ve saygı gösterirdi. Çünkü herkese saygı ve edepte kusur etmemek bizim yolumuzun esası diye söylerdi. O zaman da yaşamış olan, onun zamanında yaşamış olan büyük zatlardan olan Muhammed bin Anan Hazretleri şöyle demiştir. Mısır'ın ve köylerinin 1/4 Ali Havas Hazretleri'nin tasarrufu altındaydı. Hal sahipleri onun izni olmadan Mısır'a giremezlerdi. Dünyanın muhtelif bölgelerinde iş başında olanları kimin ne zaman sultan olacağını, ne zaman bu işten düşeceğini Allah-u Teala'nın bildirmesiyle biiznillah bilir haber verirdi. Ali Havas Hazretlerine bir gün birisi uğradı ve gelen kişi manevi terakki ve ilerleme halindeydi. Ona bakıp dedi ki ondaki bu haller yakında kaybolur. Ve nihayet onun dediği gibi o kişinin üzerindeki haller kaybolup gidiverdi birden. O şahsın yanındaki zatlardan birisi de o zat oradan ayrılınca küçültücü sözler söyledi. Ve tekrar onun yanına dönünce ayaklarını ona doğru çevirdi. Onun bu küçültücü hali ve edebe mugayir halleri sebebiyle üzerindeki bütün güzel haller kayboldu. Birden anormal bir hale geldi. Ve Ali Havas Hazretleri buyurdu ki, evladım şunu unutma. Edep her şeyin başıdır. İnsanda edep olmayınca hiçbir şekilde güzel hal meydana gelmez ve insanın güzel halleri kendi üzerinden kaybolur gider dedi. Ve o edepsizlik yapan şahıs da bir daha önceki o güzel hallerine, yüksek hallerine kavuşamadı. Ali Havas Hazretleri normal günlük hayatında geçimini sağlamak, rızkını temin etmek için her insan gibi çalışarak bir şeyler kazanmaya gayret ederdi. Bu sebeple bazen sabun ve temizlik malzemeleri satar, bazen zeytin satar, bazen
farklı işler yapardı. En son işte sepet örmeye başladı. Çeşitli işler yapardı. Gözleri görmez olduğu halde ömrünün sonlarına doğru bu sepet örme işine hala devam etmiştir. Onun gözleri görmez olup da böyle iş yapamayacağını düşünen bir zat, sevenlerinden birisi bir miktar para getirip efendim alın bunları harcayın, artık gözleriniz görmüyor, bu işi yapmayın deyince buyurdu ki ben şu halimle kendi kazancıma, şu halimle elde ettiğim parayı efendim yapmış olduğum işten elde ettiğim paraya güvenmiyorum da başkasının kazancına nasıl güvenebilirim deyip onun parasını kabul etmemiştir. Ve yine ya tanımadığı, bilmediği, hatta zalim olarak bilinen kişilerden gelen yiyecekleri ya da herhangi bir parayı kesinlikle ve kesinlikle kabul etmezdi, evine sokmazdı. Allah-u Teala'nın ona ihsan etmiş olduğu bu özel haller sebebiyle insanların simalarına bakarak, kalpteki durumuna göre bakarak onlara muamele ederdi. Bir gün onun yanına nur yüzlü birisi uğramıştı. Ve ona Ali Havas Hazretleri şöyle dedi: Allah'ım bizi kötü hale düşmekten muhafaza buyur. Şüphesiz Allah-u Teala bir kulu hakkında hayır murad edince nuru onun kalbine koyar. Fakat dış görünüşü bakımından diğer insanlardan birisi gibidir. Allah-u Teala bir kulu hakkında hayır murad etmezse o şahsın kalbinde bulunanı yüzüne çıkarır, kalbinde ise karanlık hale getirir buyurdu. Muhammed bin Anan Hazretleri bir gece rüyasında Mısır'ın üzerine büyük bir bela indiğini görür. Bir talebesini Ali Havas Hazretlerine gider, gönderir ve bu rüyasını ona bildirir. Ali Havas Hazretleri de ona cevaben, müjde haberi yok fakat bereket olacağı umulur der. Aradan bir süre geçer, Canbolat isminde birisi çıka gelir, Ali Havas Hazretleri'ni yakalar, onu bağlayıp hakaret eder ve Mısır sokaklarında elleri bağlı olarak dolaştırmaya başlar. Muhammed bin Anan Hazretleri öğle namazını kıldıktan sonra Mısır üzerine olan o belanın kalkmış olduğunu görür. Ve yanındakilere gidiniz bakın Ali Havas Hazretleri ne durumdadır? Ne oldu, bu bela kalktı ama onun durumu da nedir? Çünkü ona da bildiriliyor bazı şeyler.

0: talebeleri Ali Havas Hazretlerinin bu acıklı halini görüp derhal durumu hocaları Muhammed Anan Hazretlerine bildirirler. O da bu durum üzerine der ki Allah-u Teala'ya hamdolsun ki bu ümmet içerisinde ümmetin bela ve musibetlerini yüklenecek olanları da yarattı der ve şükür secdesine varır. Allah Allah, enteresan değil mi? Mübarek o beldeye gelecek olan bir belanın kalkması için sıkıntıları ne yapar? Kendi üstüne alır ki insanlar sıkıntıdan kurtulsun diye. İmam Şahrani Hazretleri şöyle anlatıyor. Ali Havvas Hazretleri ile 10 sene beraberliğimiz oldu. Fakat bu 10 sene bana bir saat gibi kolay geldi. Çok kıymetli sözleri vardı. Ve ben onun o kıymetli sözlerini El Cevahir ve Dürer isimli kitabında yazdım buyurur. Onun kendisine yani Ali Havvas Hazretlerine sorulan suallere verdiği cevaplara pek çok alim hayran kalmıştır. Onun verdiği cevaplara hayranlıklarını ifade eden alimlerden bazıları da şunlar olarak bildiriliyor. Şahabettin Şibli, Şafii mezhebi fıkıh alimlerinden Şahabettin Remli, Maliki fıkıh mezhebi alimlerinden Nasirettin Lekani, Hanbeli fıkıh alimlerinden Şahabettin Fütühi Hazretleri diye bildirilmektedir. Ali Havvas Hazretleri dükkanını erken saatlerde açar, ikindi vaktine kadar çalışır. Vakit olunca da şimdiden sonra gece kıyamı için hazırlanmalıyım diyerek dükkanını kapatırdı. Ve erken vakitte dükkanının kapısını açarken de şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, kullarına yararlı bir iş yapmaya niyet ettim. İnsanların ihtiyacı olan yağ, un, tahin, pirinç, bakla, sepet gibi şeyleri satarak onlara faydalı olmaya çalışırdı. Niyeti, ey Allah'ım, kullarına yararlı bir iş yapmaya niyet ettim. İşte büyüklerimiz de buyuruyor ki her gün evden çıkarken ya Rabbi sen rızan şerifin için senin dine hizmet etmek, hayırlı helal rızık kazanmak niyetiyle yola çıkıyorum diye dua ediniz, niyet ediniz buyuruyorlar. Bu şekilde bu niyetle çıkarsanız yaptığınız iş ne olursa olsun hangi işi yaparsanız yapın mutlak surette attığınız her adıma yani akşam eve dönene kadar attığınız her adıma sevap verilir buyurdu. Ve alışverişte yine müşterilerden birinin efendim yani müşterilerinin aldığı malzemelerin istediklerinden fazlasını tartar mümkün olduğunca ekstra vermeye çalışırdı ki kimsenin hakkı geçmesin diye. Ona çok dikkat ederdi. Ve bunu yaparken de şöyle dermiş. Bizler bu davranışımızla insanlara hakların büyüğünü, ehemmiyetini gösteriyoruz ki onlar da buna riayet etsinler. Ali Havvas Hazretleri mesela yolda belde giderken herhangi bir fakir Allah için eski bir elbise, Allah için ufak bir şey talep etse hemen yanında ne varsa cebindekini ya da sırtındaki işte elbisesini, cebindeki parasını ya da elinde yiyecek içecek bir şey varsa hepsini o kişiye hemen verirmiş. Çünkü niye? O kişi Allah-u Teala'nın rızası için seslendiğini duyunca dermiş ki utancımdan etlerimin eridiğini hissederim. Şayet o kimse üstümdeki neyim varsa isteseydin, o anda neyim mi talep etse hepsini verirdim dermiş. Ya. Ali Havas Hazretleri insanlara yapmış olduğu, o çevresindeki, civarındaki insanlara yapmış olduğu sohbetlerinde buyuruyor ki, bir kimse Allah-u Teala'nın yardımına kavuşursa ömrünün çok az miktarı başkasının ömrünün bir senesine bedeldir. Eğer bir kimse Allah-u Teala'nın yardımına kavuşamazsa, 1000 sene bile yaşasa bütün ömrü yardıma kavuşanın ömrünün zerresi bile olmaz. Öyle ya. Sen Allah-u Teala'nın ihsanına, yardımına kavuştuysan, çok az bir ömrün bile olsa o başkasının binlerce senesi ömrüne bedeldir. Çünkü Allah-u Teala'nın yardımına, himmetine kavuştun. Daha bundan büyük güzellik olur mu? Yine ona sormuşlar, avamın manasını anlamadan Kur'an-ı Kerim okumaları hakkında ne dersin? Cevaben buyuruyor ki, okudukları Kur'an-ı Kerim'in her harfi için onlara 10 sevap vardır. Burada Kur'an-ı Kerim okumanın ne kadar ehemmiyetli bir konu olduğunu böylece ifade ediyor. Sevdikleriniz ve başkalarından kendileri için ayağa kalkılmasını arzu etmeyenler gördüğünüzde onlar için ayağa kalkınız. Kim kendisi için ayağa kalkılmasını isteyen kimse için ayağa kalkarsa bilmeden ona kötülük etmiş olur. Hakkı olmadan ona hürmet etmiş olur buyurur. Talebenin çirkin de olsa kalp hastalıklarını bağlı olduğu zatı anlatması gerekir. Çünkü bağlı olduğu zat ona o hastalığın çaresini gösterir. Yani her ne halde olursanız olun, mutlaka efendim Allah-u Teala'dan yani hocanızdan yardım talep etmeyi ve hocanızı vesile ederek Allah-u Teala'dan dilekte bulunmayı unutmayınız buyuruyor. Bir gün Muhammed bin Anan Hazretlerine bir kadın gelip, oğlumu asmak için Kantaratül Hacib denilen yere götürdüler, ne olur ona yardım edin, bir dua edin deyince, hemen kadına, sen doğru Ali Havvas Hazretlerine git, ondan yardım talep et der. O şahsın annesi de derhal Ali Havvas Hazretlerinin yanına gidip durumu ona arz eder ve ondan yardım talep eder. Dua etmesini istirham eder. Ali Havvas Hazretleri de ona bir süre baktıktan sonra, bir murakabe halinden sonra der ki, sen şimdi onun yanına git. İnşallah o idam edilmeden sultanın adamlarından biri gelir ve onu kurtarır der. Hakikaten Ali Havvas Hazretleri'nin bildirdiği gibi, tam idam edecekleri sırada sultanın adamlarından biri gelir, onun idam edilmesinin emrinin kaldırıldığını, serbest bırakılması lazım gelip deyip celladından onu kurtarır, anneciğine teslim eder. Ali Havvas Hazretleri yine bir sohbetinde buyuruyor ki, İslamiyet'in başlangıcı teslimiyet, imanın başlangıcı ise rızadır. En kıymetli amel edeptir. İmanın afeti inkardır. Amelin afeti tembelliktir. İlmin afeti iddia sahibi olmaktır. Yani ben biliyorum demek. İrfan sahibinin afeti kendini kabul ettirmeye çalışmasıdır. aklın afeti zulüm yollarına düşmesidir. Sevginin afeti şehvet yolunu tutmasıdır. Sabrın afeti Allah-u Teala'dan başkasına şikayette bulunmaktır. Zenginliğin afeti ise tamahtır. Daha çok olsun, daha çok mal sahibi olmaya çalışmak. Azizliğin afeti ise kibirdir. Kibir her iyiliğin engelidir buyuruluyor. Cimriliğin afeti ise israftır. Tevazunun afeti ise Allah-u Teala'dan başkasının önünde eğilmektir. Dünyanın afeti şiddetli istektir. Durmadan bir şeyler istemek. Sözün afeti noksanlıktır. Adaletin afeti intikam duyguları taşımaktır. Allah Allah. Ya. Birinden sürekli intikam almak için kalbinde kin beslemek. Din alimlerine dil uzatmaktan sakının. Çünkü onlar Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının kapıcılarıdır. Velileri inkardan sakının. Zira onlar Allah-u Teala'nın zatının kapıcılarıdır. Maalesef günümüzde pek çok insan, pek çok kendini bilmez diyelim, özellikle fıkıh alimlerine, din alimlerine saygısızlık ederek biz sadece Kur'an'dan ve hadisten alırız, oradan orada belirtilenlere göre amel ederiz diye evliya-i kiramı, din alimlerini, fıkıh alimlerini küçümsüyorlar. Onların o mübarek çalışmalarına değer vermeyerek kendi akıllarına göre davranmaya çalışarak hadsizlik ediyorlar. Tabii bu onların kendi zavallılığından başka bir şey değildir. Allah-u Teala'nın dinini yaymak için ömürlerini vermiş, bu uğurda bütün hayatlarını feda etmiş o mübarek zatların çalışmalarını bir kenara atarak, onlara kıymet vermeyerek kendi akıllarına göre davrananlar için şu anda söylenebilecek tek söz ahmaklıktır. Başka bir şey denilemez. Çünkü her şeyi bizim için araştırmışlar, bulmuşlar, önümüze koymuşlar. Ama biz hala diyoruz ki yok ben onları yemeyeyim. Yani bu şuna benziyor. Hazır önünüze mis gibi yemekler hazırlanmış gelmiş, en güzelinden kebaplar önünüze konmuş. Onlara diyorsun ki sofralar hazırlanmış en alasından. Yok ben bu mükellef sofrayı beğenmiyorum, istemiyorum, yemiyorum diyorsun. Oturuyorsun kendi başına terk edip yeniden yemek yapmayı bilmezsin. Elinden bir şey gelmez, mutfağa girip bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Artık orada karşına ne çıkacak Allah bilir. Buyuruyor ki Ali Havas Hazretleri, alimlerin her sözü İslamiyet'in asıllarından bir asla dayanır. Çünkü bu söz ya bir ayete, bir hadise, bir esere veya aslı sahih olan sahih bir kıyasa dayanır. Lakin sözlerin bazısı ayetlerin, haberlerin ve eserlerin manası açık olanlarından alınmıştır. Sözlerin kimisi yakın, kimisi daha yakın, kimisi uzak, kimisi daha uzak olur. Hepsinin de aslı İslamiyet'tir. Çünkü onlar İslamiyet'in nurunun şualarından alınmıştır. Yani onlar kendi kafalarından bir şey yapmadılar zaten. Her biri nakil yoluyla bizlere bildirdiler. Ey oğlum buyuruyor. Bilmiş ol ki sünnet Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini açıklayan beyanlardır. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini mübarek sözleriyle bildirendir. Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimelerinde mealen o boşuna konuşmaz. hep vahy yollarını söyler. Yine Nisa suresi 54. ayet-i kerimesine mealen Allah'ın kitabına ve Resulün hadislerine müracaat edin buyuruyor. Alim, müçtehitleri ve mukallitlerin sözlerini kitap ve sünnetle karşılaştırıp her bir sözün kaynağını bilmeyince bize göre onun ilmindeki makamı kamil olmaz. Bütün velilere göre müçtehit imamların hiçbir sözü İslamiyet'in dışına çıkmaz. Nerede kaldı ki kitap, sünnet ve sahabe-i kiramın sözlerinin esasını bildikleri halde ve keşifleri doğru halde ruhen Resulullah Efendimizin ruhuyla beraber olup delillerde durakladıklarını ona arz edip keşif sahipleri arasında bilinen şartlara uyanık ve karşı karşıya ya Resulallah bu senin sözlerinden midir diye sordukları halde kendilerinin İslamiyet'ten çıkmaları nasıl mümkün veya söz konusu olsun? Değil mi? Hakiki müçtehitler ve hakiki alimler bu şekilde davranmışlardır. Onlar aynı şekilde kitap ve sünnetten anladıklarını kitaplarına geçirmeden ve onlarla amel etmeden her şeyi Resulullah Efendimiz'den sorarlar ve ya Resulallah biz bu ayetten böyle anladık, filan kimsenin bildirdiği şu hadis-i şerifinden şöyle anladık, siz bunu uygun buluyor musunuz, bulmuyor musunuz derlerdi. Onun sözü ve işaretiyle amel ederlerdi. Müçtehitlerin bildirdiğimiz keşiflerinde ve ruhen onunla birlikte bulunduklarında bir kimse duraklasa onlara deriz ki şüphesiz evliyanın kerametleri cümlesindendir. Müçtehit imamlar evliya olmasalardı hiçbir zaman yeryüzünde bir veli bulunamazdı. Şüphesiz mertebeleri müçtehit din adamları makamlarından daha aşağı olan çok evliyanın Resulullah Efendimiz ile birçok defa bir araya geldikleri ve asrını ileri gelenlerin bunu doğruladıkları meşhurdur buyuruyor. Efendim bir hayli vakit geçti. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim inşallah Teala. Bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Efendim, kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Mısır'daki evliyanın büyüklerinden Ali Havas Berlisi Hazretleri'nin hayatını naklediyoruz. Ali Havas Hazretleri yine sohbetlerinde buyuruyor ki, mescitler Allah-u Teala'nın huzur meclisleridir. Allah-u Teala'nın huzurunda cemaatten önce gidip oturmak, hiçbir suç ve günah işlemeyen, günahtan uzak veya yaptıklarına pişman olarak kesin tövbe etmiş, velayet mertebesine kavuşmuş, amellerini gizli tutan, Hak Teala tövbelerini kabul etmiş olan batını keşif sahibi gibi ancak Allah-u Teala'ya yakın olanların işidir. Geçim sıkıntısı çeken fakir yön belirtmeden Allah-u Teala'dan helal rızık istesin. Yani herhangi bir şart koşmasın, bir şey söylemesin. Ya Rabbi, bana hakkımda hayırlısını, helal rızık ver diye talep etsin. Bir şey yapmak istiyorsan sana yakışanı yap. İnsanlar bir şey vermediğin için seni cimrilikle itham etmesinler. Bu yüzden sana karşı çıkmalarına meydan verme. Veli olmanın şartlarından biri de şudur ki, bu gibileri yanlarında 1000 dinar olsa da bunu bir fakire verseler, verdikleri para onların nazarında toprak üzerinde bulunan bir çakıl taşından daha kıymetsizdir. Yani velilerin üzerinde, yani birilerine bir şey vermeleri öyle ki 1000 dinarı olsa verdiği zaman bu paranın onlar nazarındaki kıymeti yerdeki çakıl taşından daha kıymetsizdir. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde gece ibadetinden geri kalmayınız. Hatta bütün Ramazan gecelerini ibadetle geçiriniz. Çünkü Kadir gecesi bu aydadır. Farz, vacip gibi dini her emir Allah-u Teala ile birlikte bulunmaya vesiledir. Günah, mekruh gibi nehyedilen, yasaklanan işler ise Allah-u Teala ile kul arasında birer perdedir, manidir. Yine hoca hakkında, hoca hakkıyla alakalı olarak buyuruyor ki, şuna yemin ederim ki talebeler Allah-u Teala'nın dünyayı yarattığı günden yok edeceği güne kadar hocalarının huzurunda kor halindeki ateş üzerinde otursalar, doğru yola girmeleri için yol gösterip engelleri ortadan kaldıran o mübarek hocalarının haklarını ödeyemezler. Burayı tekrar arz edeyim efendim. Ne kadar kıymetli hoca hakkı. Çünkü onlar bizim dinimizi öğrenmemiz ve cehennem ateşinden kurtulmamız için her şeyi yapmışlardır. O yüzden hoca hakkı çok büyük. Tekrar arz edeyim. Şuna yemin ederim ki buyuruyor Ali Havas Hazretleri, talebeler Allah-u Teala'nın dünyayı yarattığı günden yok edeceği güne kadar hocalarının huzurunda kor halindeki ateş üzerinde otursalar, doğru yola girmeleri için onlara yol gösterip engelleri bir bir ortadan kaldıran, hakikatleri onlara öğreten hocaların haklarını asla ve kat'a ödeyemezler. Ya gerçekten ne yaparsak yapalım biz bunun şükrünü eda edemeyiz. O yüzden onların bizden istedikleri o çok zor olmayan, çok kolay işleri ne yapmak lazım? Yerine getirmek lazım. Öncelikle İslamiyet'i yaşayacağız. Onların bize emanet olarak bıraktığı kitapları güzelce okuyup sonra da başkalarının da sebeplenmesi, doğruyu, hakikati görmeler için
onları da dağıtacağız. İşimiz bu kadar kolay. Böyle yaparsak o zaman işimiz kolay olur. Yüzümüze bakarlar. Yoksa yüzümüze dönüp bakmazlar. Dünya ve ahiret ihtiyaçlarının kul üzerinde eksilmesi veya duraklamasının yegane sebebi o kişinin tövbe ve istiğfarlarını yapmaması ve bırakmasıdır. Halimize baktığımız zaman net bir şekilde görebiliyoruz. Dünya ve ahiret ihtiyaçlarının kul üzerindeki eksilmesi veya duraklamasının sebebi o kişinin tövbe ve istiğfarları yapmaması ve bırakmasıdır. Çoğunlukla bolluk ve nimet içinde bulunanlar

nimet değişmedikçe, azalmadıkça bunun kıymet ve değerini anlayamazlar. Allah-u Teala'nın kulları elinde bulundurduğu nimet ve rızıklarda bir takım değişiklikler oluyor. Zamanımızda hiçbir kimse eski kanaat sahipleri gibi Allah-u Teala tarafından kendisine ihsan edilen rızka kanaat etmemekte, kendisine yeterli bulmamaktadır. Günümüzde en çok yaşadığımız, karşılaştığımız şeyler. O kadar çok nimet geliyor ama bize verilen bu nimetlere, ihsan edilen bu rızıklarla kanaat etmiyoruz, yeterli bulmuyoruz ve sürekli şikayet halindeyiz. Allah-u Teala kullarına maddi rızıkların dağıtımını sabah namazından sonra, manevi rızıkların dağıtımını da ikindi namazından sonra yapar. Bu iki vakitte uyumak bunun için sizlere yasak edilmiştir. Ya vay halimize, vay halimize. Sabah namazı, maddi rızıklar sabah namazından sonra, manevi rızıklar da ikindi namazından sonra dağıtılıyormuş. Aklı olan ona göre davranır. Rızık sahibini istek ve ısrarla arar ve onu bulmaya çalışır. Rızık sahibini istek ve ısrarla arar ve onu bulmaya çalışır. Değil mi? Bazen öyle oluyor ki hiç beklemediğimiz yerden bir bakıyorsun, falanca sana şunu getirdi verdi veya falanca yere uğradın, orada sana bir şeyler ikram ettiler. Hiç aklında hayalinde yok. Böyle bir şey beklemiyorsun. Planlı programlı bir şey değil ama işte rızık, yani dağdan taştan bir yerlerden çıkıp karşına geliveriyor. Yine buyuruyor ki iyi ameli yapmanın şartlarından biri de yapmış olduğu amelle Allah-u Teala'nın yarattığı diğer insanlardan daha iyi üstün olduğu zannına kapılmamaktır. Kişi ameliyle kendisini diğer insanlardan daha farklı görür ve bu sebeple Allah-u Teala'ya şükrederse güzel ve iyi amel çerçevesinden çıkmış olur. Kibir, gurur ve övünme gibi duygular insanın içerisinde çuvaldız gibi saplıdırlar. İnsanın kibirlenmesi kendinde gördüğü faziletlerden ileri gelir. Ancak bir kimse hak yollarından birine intisap ettiği takdirde bütün bu faziletlerin kesinlikle ve gerçek olarak Allah-u Teala'da bulunduğunu anlar. Kendisinde bulunan her şeyin Allah-u Teala tarafından emanet olarak verildiğini görür. Sırat köprüsünde yürümek haktır. Bu yürüyüş dünya evinde, yani burada yapılmaktadır. Burada İslamiyet'in emir ve yasaklarına uygun yaşayan bir kimse ahiret günü çok ince olan sırat köprüsünden geçmeyi kolayca başarmış olur. Akıllı bir kimse dünya hayatındaki itikat ve fiillerinde İslamiyet'e uyan, nefsini her türlü suç ve kabahat işlemekten alıkoyan, bir suç işlediği zaman vakit geçirmeden tevbe ve istiğfar eden, yaptığına derhal pişman olan kimsedir. Allah-u Teala hepimizi bu hal üzere olmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Efendim, Ali Havas Hazretlerinin hayatını burada noktalıyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi İmam-ı Rabbani Kutsesur Hazretlerinin mübarek mektubundan bir mektup okuyarak programımızı noktalıyoruz. 89. mektup. Bu mektup Mirza Ali Can için yazılmıştır. Ölüm için sabır dilemektedir. Hak Teala hepimizi İslamiyet'in doğru caddesinde bulundursun. Ala sahibi salatu ve selam ve tahiyya. Enbiya suresi 35. ve Ankebut suresi 57. ayetlerinde mealen, her canlı ölümün tadını tadacaktır
buyuruldu. Bunun için her insan ölecektir. Ölümden kurtuluş yoktur. Hadis-i şerifte ömrü uzun, ibadetleri çok olana müjdeler olsun buyuruldu. Dostu dosta ölümle kavuşturuyorlar. Dostu dosta ölümle kavuşturuyorlar. Bunun için Allah-u Teala'nın aşıkları ölümü düşünerek teselli buluyor. Ankebût suresinin 5. ayetinde mealen Allah-u Teala'ya kavuşmak isteyenler, biliniz ki Allah-u Teala'ya kavuşmak zamanı herhalde gelecektir. Evet, biz geride kalanlar ve nefse esir olanlar ve Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmuş olanların ve dünyaya düşkün olmaktan kurtulanların sohbetlerinden mahrum kalanlar zararda ve başı yerdeyiz. Nimetlerini size saçan merhume valideniz günümüzün en kıymetli varlığıydı. Onun size olan ihsanlarına karşı şimdi sizin de ona ihsan etmeniz lazımdır. Dua ederek ve sadaka vererek her an yardımına koşunuz. Hadis-i şerifte mezardaki ölü denizde boğulmak üzere olan kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden ve arkadaşlarından gelecek bir duayı hep beklemektedir buyuruldu. Bundan başka onların ölümünü görerek kendi ölümünü de düşünmeli. Bütün varlığıyla Allah-u Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya sarılmalıdır. Dünya hayatının insanı aldatmaktan başka bir şey olmadığını düşünmelidir. Dünya kazançlarının Allah-u Teala'nın yanında az bir kıymeti olsaydı, düşmanı olan kafirlere ondan kıl ucu kadar vermezdi. Allah-u Teala bizi ve sizi kendisinden başka her şeyden yüz çevirmekle nimetlendirsin. Yalnız kendisine bağlanmakla şereflendirsin. Bu duamızı peygamberlerin efendisi hürmetine kabul buyursun. Aleyhi ve ala alihi ve aleyhim mine salavatü efteluha ve mine teslimatü ekmeliha ve selam vel ikram. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Efendim, şimdi duamızı yaparak programımızı noktalayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemler Rabbi olan Allah-u Teala hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar ve onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rıda'i bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, senden afiyet, sıhhat ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyoruz. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunlara bize ihsan eyle. Ya Rabbi, bize ihsan buyurduğun bu güzel ehl-i sünnet itikadının kadrini kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız sebebiyle bize ihsan buyurduğun bu güzel kıymetli nimeti elimizden alma, bizleri mahrum eyleme ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanları da ehl-i sünnet üzere hadim eyle, din-i İslam'a hizmetçi eyle, evlatlarımızı anne babalarına muti eyle. Ya Rabbi, evlatlarımıza, bütün dostlarımıza, kardeşlerimize muhabbet, sıhhat, selametlikler ihsan eyle. Ya Rabbi, evlerine bol, bereketli, hayırlı kazançlar ihsan eyle. Ya Rabbi, bize bu nimetlerin gelmesine vesile olan başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere, sevgili Peygamber Efendimiz'den, Eshab-ı Kiram Efendilerimizden, Silsile-i Ali Büyüklerimize, Mübarek Şak Hocamıza, Mübarek Enver Abimize kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin makamlarını âli eyle, derecelerini âli eyle. Cennet-i Ala'da bizler onlara komşu ile şefaatlerine aile ile Rabbim Allahümme ufirli vel üstazıya vel valideyye vel imne vel mümnet vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum el emad bir rahmetke ya rahmer rahimin.
Ya Rabbi işlerimizi asan eyle. Ya Rabbi ölüm acısından, kabir azabından, cehennem ateşinden bizleri muhafaza eyle. En büyük düşmanımız olan nefsimizin şerrinden, şeytanın ve cinlerin şerlerinden bizleri muhafaza eyle. Cennetinle, cemalinle şereflenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbi izzet amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek, temiz, pak, mutahhar, böçe ruh şerifler için. Hasreten Adem aleyhisselam Efendimiz'den sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bir cümle Peygamber-i İzam Ali Musalevade Tesmat Hazretinin mübarek ruh şerifler için. Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma Validemiz'in ve diğer zevce-i tahiratın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşer, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Bir Ma'unin ve bir cümle Eshab-ı Güzin Efendilerimizin dahi mübarek ruhu şerifler için. Tabiinin tebe-i tabiinin silsile-i aliye sofya aliye büyüklerimizin Kadiriye, Çeşdiye, Kübreverdiye, Sühreverdiye ve Ahrariye büyüklerimizin cümlesinin mübarek ruhu şerifler için. Mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf Hazretleri, İmam Züfer Hazretleri'nin, Gavs-ı Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretleri'nin de mübarek ruhu şerifleri için. Hasen-i Basri, Habib Acemi, Davud-u Tayy, Maruf-u Kerri, Sırri, Sekadi, Cüneyd-i Bağdadi, Ebu Hafs-ı Hattat, Cafer-i Hulli Hazretleri'nin, Ebu Hasan Şazil, Ebu Abbas Mürsi, İmam Busayr Hazretleri'nin, Abdülhali Gonc Devani, Arif-i Revegeri, Mahmud İncir Faknevi, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Sema, Seyyid Emir Gülal, Şah-ı Nakşibend Ba'din Var, Alaaddin Attar, Yakub-u Çehri, Uvil Ahrar, Kadı Muhammed Zahid, Derviş Muhammed Hacı, İmkenegi Muhammed Baki Billah, Şeyh İmam-ı Rabbani, Müceddid Elfisani, Ahmet Faruk Şerhendi, Urvet-ül Uska, Muhammed Masum Faruki, Seyfettin Faruki, Muhammed Nurbedain, Masar-ı Canı Canan, Abdullah-ı Dehlevi, Mevlana Halid Bağda, Seyyid Abdullah Şemlini, Seyyid Taakari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbgatullah İzani, Seyyid Fehmi Arvası Hazretlerinin, Efendi Hazretlerinin, Mübarek Hüsek Hocamızın, Mübarek Hüsek Emer Abilerimizin, Rahmetullahi Aleyh Mecmain. Hasretten kurbunda bulunmak ve şerefe ab olduğumuz Mihmandar Resulullah Halid bin Zeyd Ebayi Belensari, Murad-ı Müzevi, Mehmet Emin Tokad Abülfettah-ı Bağdadi Akri, Aziz Mahmud Ayit, Beşiktaş Yahya, Muhammed Kumul, Ebul Vefa, Sümbül Sinan, Merkez Efendi, Molla Gürani, Ebu Suud, Ahmet-i Mülkemal Paşa, Ziyaddin Gümüşhanevi, Zembilli Ali Efendi, Müstakim Zade Süleyman Efendi, Hasan Hilmi, Dağsan Ömer Efendi, Ünsi Hasan Efendi, Emir Ahmet Buhari, Baba Haydar Semerkandi, Abdülmecid Sivas, Abdülhat Nuri Hazretleri, Abdülmecid Sivas Hazretleri'nin, bir cümle Selahattin Osmaniye'nin, Selçuki'nin, bütün Evliya-i Kiram'ın, Ali Havas Hazretleri'nin, üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle müminat, müslim ve müslimat, anne babalarımızın ve bizleri dinlemekte olan bütün din kardeşlerimizin ruhları için, hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, sıhhat ve selametimiz için, Allah-u Teala rızası için ve gecemizin hayırlı mübarek olması için El-Fatiha ma'a salavat diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Lütfen kıymetli dualarınızdan bizleri esirgemeyiniz. Haftaya görüşünceye dek Allah-u Teala'ya emanet olunuz, kalın sağlıcakla.

0: reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org

0: Güzel geliyor hocam. Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bu hafta?
1: Valla 3-4 tane farklı konu var. Konumuzu. Her zaman yetebildiği kadar anlatmaya çalışacağım, yitirmeye çalışacağım. Hı-hı. Önce şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle okullar açıldı ya, anne babalar bir alışveriş telaşıyla çocuklara bir şeyler aldılar. Bütçelerini bayağı bir zorladılar. Çünkü bugünlerde okul masrafları çok fazlaydı. Hı-hı. Ama bir şekilde bir ümitle çocukları okusun diye bütün fedakarlıkları yapıyorlar. Bu da takdire şayan bir durumdur. Yani şöyle bir durum düşünmüyor hiçbir anne baba. Ya nasılsa bizim çocuk okumayacak, gereksiz yere bir masraf yapıyoruz ama ne yapalım?
0: Hiçbirinin aklından böyle bir şey geçmiyor. Doğru söylüyorsunuz.
1: Herkes az da olsa bir ümitle, bir şeyle, ben görevimi yerine gitseyim de evladım, yani şey gibi, ben duamı yapayım da Allah kabul eder mi etmez mi artık Allah'ın bileceği iş misali. Biz fiili duamızı yapalım, görevimizi yerine getirelim, çocuklarımıza alışveriş yapalım ve onlar okula gitsinler, eksikliğini hissetmesinler. Bu yüzden de okula gidemedim, bu yüzden de okula gitmek istemiyorum, şuyum eksik olduğu için falan demesinler.
0: Motivasyonları yerinde olsun istiyor tüm anne babalar.
1: Tabii. Ama şimdi burada bu alışverişlerde dikkatimi çeken bir unsur olduğu, anneler özellikle alışveriş yaparlarken çocukları okusun diye böyle güzel güzel kitaplar var. Böyle kültür kitapları, hikaye kitapları, böyle çok güzel renkli. Hı hı. Çocuklara bu kitapları alırlarken alış şekilleri dikkatimi çekti. Mesela birden fazla, 2-3 tane birden böyle renkli renkli kitapları almayı, sanki böyle renkli eşyaları alır gibi kitapları alırlarken görüyorum. Mesela bazen de büyük marketler vardır ya, bu marketlerde kitaplar uygun fiyatlara satılır. Böyle 2-3 tane sepetin içine atarak anneler kitapları alıyorlar işte çocuk okusun diye. Hı hı. Şimdi şöyle düşünüyorum, evde eğer ki çocuğun ihtiyacından fazla, çocuğun gözünü doyurmuş sayıda çok kitap olduğunda, o kitaplar kitap özelliğinden ziyade bir atıl duran oyuncağa dönüşüyor. Yani çocuk oynamadığı oyuncakları koymuş ve bekliyor gibi oluyor. Bu nedenle çocuğun ihtiyaç duyması lazım, ihtiyaç hissetmesi lazım ki bu oyuncağı alıp kullansın. Yani kitabı oyuncak gibi ihtiyaç duyarak alıp onunla ilgilensin. Yoksa kitaplar böyle duruyor, sonra anne bir vakitler geliyor, zaman geçince diyor ki bak kitapların hiç yüzüne bile bakmıyor, açmıyor bile.
0: Kitabın kapağını açmıyor. Diyor.
1: Ama çocuk ihtiyaç duymuyor ki, çocuğun acıkma durumu yok ki. Hani acıkmayan bir insan yemek yemez misali, zihnimiz de aslında acıkıyor ve besleniyor. Besliyoruz zihnimizi bazı düşüncelerle, duygularla. Bu sebepten ötürü de anne baba çocuğa özellikle kitap alırken buna dikkat etsin. Yani çok fazla sayıda kitap alarak çocuğu doyurmamak gerekiyor. İkincisi de çocuğa kitap alırken, aa onu alma, o güzel değil, bak bu kitabı al, bu daha güzel, İşte şu kitap sana uygun değil diyerek çok fazla müdahale etmek. Çocuk şöyle düşünmüyor, örnek veriyorum, kitabı aldı ya anne. Aa, annem bu kitabı aldıysa son derece bir bildiği vardır ve benim için bu kitap iyi bir kitaptır diye düşünmüyor çocuk onu. Sevmediği bir yemeği zorla yedirilir gibi düşünüyor ve hatta protesto ederek o kitabı özellikle okumak istemiyor. O yüzden annelere, babalara özellikle tavsiyem, kesinlikle çocuğa kitap alırken bir zorlamayla, kendi istediği kitabın dışında başka kitabı alırken özellikle psikolojik baskıyla çocuğa kitap aldırmasınlar. Çünkü çocuk o kitabı okumak istemeyecektir. Hatta tam tersine okumakla alakalı duygularında nefret, işte ne bileyim istemsizlik, tepki gösterme gibi yanında ekstradan duygular besleyecektir. Çağrışım yapacaktır. Kitabı düşündüğünde aklına bu duygular gelecektir. Bu da okuma alışkanlığına zarar verecektir. Okuma alışkanlığını açıkçası köreltecektir. Öyle söyleyebilirim. Peki ne yapmak lazım? Ben hocam çocuğun aldığı kitapları, okuduğu kitapları tasvip etmiyorum. İçinde çokça gayri ahlaki şeyler var bana göre. Ben işte biz biraz daha mütedeyyin, biraz muhafazakar, öyle fazla seküler şeyleri sevmeyen, tasvip etmeyen bir aile yapısına sahibiz. Ve çocuğumun da kızımın da aldığı kitaplara bakıyorum, içinde böyle gayri ahlaki tutumların, davranış

yazıların çokça olduğu, insanı böyle yanlışa sevk edecek yazımların söz konusu olduğu kitaplar. Hatta daha da öteye gideyim, cinayetti, işte öldürmeydi, asmaydı, kesmeydi, bu tip şeylerin olduğu eserler de var. Ve bunları ben kızımın, evladımın okumasını, oğlumun okumasını istemiyorum hocam. O yüzden de engelliyorum dediğinde anne, ben hak veriyorum. Ama şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyor maalesef. Çocuk reddedildiğinde, çocuk engellendiğinde o saklanan şeye karşı daha fazla sempati duyuyor. Evet. Daha fazla ilgi duyuyor. Hani yasaklar çiğnenmek için işte baskılar daha fazlasını doğurur derler ya. Mesela size desek ki Hande Hanım, işte şu stüdyonun ya da TGRT FM binasının şu kapısına bir tane buradan içeri girmek yasaktır yazsak, yapıştırsak yazıyı. Gelen geçen de o binanın içerisinde o yazının yanından geçtiğinde acaba burada ne var diye düşünmez mi, merak etmez mi? Daha fazla merak eder. O yazı orada olmasa kimse o kapının arkasında ne olduğunu düşünmez ve merak etmez. Ama illaki girmek ister, merak eder. Hatta bazıları cesaretle açıp bakar, neymiş var burada, ne varmış acaba diye bakmak ister. Bu da onun gibi insan zihninin derinliklerinde bir kapı oluşturuyor annenin babanın yasakladığı, reddettiği o eylemler. Bunu sakın yapma, bunu sakın okuma, bu kitapları okuma sakın dediğinde daha fazla okuma eğilimine giriyor çocuk. O yüzden yapılması gereken ne? Çocuğa bunu söyleyebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Yaşı müsaitse sizinle böyle diyalog kurup konuşabilecek, işte çay kahve içerken sohbet edebilecek kıvamdaysa çocuk, 15, 16, 14 yaşındaysa. Mesela şunu söyleyebilirsiniz. Bu tarz kitapları okuman benim hoşuma gitmiyor. Beni korkutuyor, beni tedirgin ediyor. Çünkü bunlarda gayri ahlaki şeyler var. Ama senin hoşuna gidiyor olmasına da saygı duyuyorum. Çünkü okuma alışkanlığını bu kitaplar sağlıyor. Sen okuma alışkanlığını bu kitaplara borçlusun. Bunu da anlıyorum. O halde bu kitaplardan çok sayıda okuma. Örnek veriyorum. 5 tane o kitaptan alacaksan 5 tane alma. Benim hatırım için bir tane al. Ama onun yanına diğer benim önerdiğim, benim sana tavsiye edebileceğim, ahlaki olarak sana değer katacak ya da fikri olarak değer katacak, kişisel gelişimine katkı sağlayacak, okul motivasyonunu artıracak kitaplar da okumanı istiyorum diyerek çocuğu tamamen reddetmek yerine saygı gösterdiğini belirtip, hani ben bu yemeği sevmiyorum, şunu sevmiyorum deyip istemiyorken çocuk, sevdiğin yemeklerden daha çok yersin, sevmediklerinden az yersin diyerek bu şekilde idare edilir gibi. Nihayetinde kitap da aslında bir nevi yemektir. Beyni besleyen gıdadır. O nedenle böyle yapılabilir. Yoksa sizin kendi istediğiniz kitapları dayattığınızda çocuğa, bunu hem okumak istemeyecektir hem de kendi sevdiği kitapları okuyamadığı için size tepki olarak okumuyorum artık, eskiden okuyordum ama şimdi okumuyorum annemlerin babamların yüzünden diye söyleyecektir. Mesela okullarda ödev olarak verilen dünya klasikleri çoğu zaman birçok öğrenci tarafından hiç sevilmeden okunur. Sadece ödev olduğu için okunur. Ve çocuk bundan nefret eder. Ben niye okuyorum ki bunu? Sevmiyorum diye. Dayatmayla okunduğu için, sınav olacağı için. Bu duygu daha sonra transfer ediliyor ilerleyen yıllara. Sanki yine zevk için okuyacağı zaman sanki yine sınava tabi tutulacakmış gibi o duyguyla okuduğundan dolayı hem sevmeden okuyor hem de okurken açık söylemek gerekirse mutsuz oluyor ve kitabı tamamlamıyor, yarım bırakıyor. Bütün bunların hepsini topladığımızda anne babalar olarak çocuklara kitapla alakalı sevgiyi yerleştirirken, bir, gereksiz olmayan kitapları almayalım. Yani çok sayıda birden fazla kitap almak çocuğun sizin gibi bakmanıza sebebiyet vermiyor. Aa, ne kadar çok kitabım var, hadi bunların hepsini okuyayım demiyor. Kitaplara karşı bir soğuk duygu geliştiriyor. Çünkü gözü doyuyor, aynı zamanda gönlü doyuyor. Yani çocuk kitaba karşı muhabbet beslemiyor fazla olunca. Ama bitirdikten sonra, bak bu kitabı bitirdikten sonra sana bir daha kitap almaya gidebiliriz dediğinizde bu motivasyon kaynağı oluyor. Sizinle birlikte bir kitap alışverişine gitmek çocuk için bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu kitabı bitirdiğinde hemen başka bir kitap almaya gidebiliriz diyebilirsiniz bu şekilde. Onun yanı sıra kendi istediği kitaplar konusunda ölçü koyabilirsiniz. Hepsini tasvip etmiyor olabilirsiniz ama işte 5 tane okumanındansa 2 tane okumanı öneririm diyebilirsiniz.

0: yanına bu kitabı da okuyacaksan kendi kitabını alabilirsin.
1: İşte tamamen yasaklamak sonuçta onu başka bir yola itecektir.
0: Aynen. Aynen. Evet. Yani mesela onun hoşuna gidebileceği kitabın yanına sizin ona fayda sağlayacağına inandığınız. Örnek veriyorum. Ders çalışma yöntemlerini anlatan bir kitap olabilir. Ya da ne bileyim işte benim kendi kitabım, hadi reklam yapmış olayım. Geliştir Beynini adlı kitabında ben besinlerin beynimize ne kadar zarar verdiğini, faydalı beyinlerin düşünce dünyamıza, işte beynimize ne kadar katkı sağladığını, hangi besinler olduğunu anlatıyorum. Ya da hafıza tekniklerinden bahsediyorum. Ders çalışırken insanların kolayca akıllı tutabileceği yöntemlerden bahsedebiliyorum. Bu kitabı okuyor, kendi romanını, işte aşklı meşkli roman, konulu bir romanı okurken bu kitabı da okumanı istiyorum. Eğer bu kitabı da okuyacaksan o kitabı da alabilirsin diyerek düşünce dünyasına katkı sağlayacak olan eserleri de önererek böylece çocuğun okuma kültürünü öldürmemiş, onu
1: ilkini kırmamış oluruz. Evet.
0: Aynen öyle. Şimdi bir diğer unsur şu, hazır kitaplardan da bahsetmişken özellikle insanlar hayatlarını ve yaşamlarını sürdürürken bir takım şeylerden etkilenirler. Yani hayatlarını etkileyen unsur onların hayatında bazı koşullardan kaynaklanır. Mesela bir tanesi verdiği kararlar. Bütün herkes eylemlerini mutlaka bir karar sonucunda gerçekleştirir. Fakat bu kararı vermeleri de beslendiği kaynaklardan etkilenir. Yani bir insan, bir örnek veriyorum, kumar oynayacak diyelim. Kumar oynamasının sebebi onun beslendiği kaynaklardan kaynaklanır. Yani arkadaş çevresi, televizyonda gördüğü dizilerdeki sahneler, işte tamahkar yapısını, tamahkar duygularını besleyen koşullar. Hı hı. Bütün bunların hepsine kazanma arzusu, kazanma güdüsü. Bütün bunların hepsine baktığımızda beslendiği kaynaklardan oluşuyor. Şimdi insan iyi şeyi de yaşasa, kötü şeyi de yaşasa illaki bir nasip, bir kader var tabii ki. Ancak bunda bizim verdiğimiz kararlar da etkili olduğu için bu kararları beslendiğimiz kaynaklar oluşturuyor. Şimdi günümüze baktığımız zaman Hande Hanım, insanlar ne tür kaynaklardan besleniyorlar? Buna dikkat edelim. Bir, televizyondaki haberler, yarışma programları, diziler. Peki bunlar bizim insanımıza ne derece katkı sağlayıcı seviyede, dolulukta, kültür birikimine katkı sağlayıcı miktarda? Bu tartışılır. Televizyon dizileri, yarışma programları, haberler, olumsuz haberler. Bunun haricinde beslendiği kaynaklar, sohbet ettiği insanlar, sohbet ettiği kişiler, bir araya geldiği, mesela belli zamanlarda bir araya gelinerek zaman zaman, örnek veriyorum, işte dini konularda sohbetler yaparlar ya da farklı konularda bir araya gelip muhabbet ederler. İyi kişi bir araya gelerek sohbet eder, hatta maalesef ki dedikodu yapar. Sonrasında buradan aldığımız, cebimizi doldurduğumuz ürünlerle düşünmeye başlarız. Düşünce dünyamızı etkiler bizim. Dolayısıyla insanlarla yaptığımız sohbetler de bizim verdiğimiz kararları etkiliyor. Beslendiğimiz kaynak haline geliyor. Başka, çocuklarda özellikle son zamanlarda tartışılmaya başlandı. Oyunlar, oynadıkları oyunlar, yasaklanan oyunlar, reddedilen oyunlar, bilgisayar oyunları. Bunlar çocukların beslendiği kaynaklar oluyor. Nasıl kişilik sahibi olacak onu belirliyor. Örnek veriyorum, vurdulu, kırdılı, öldürmeli oyunları oynayan çocukların kendi hayatlarında daha saldırgan, daha agresif, daha tahammülsüz olmalarına sebebiyet veriyor. Çok uzak değil, yakın zamanda bir çocuk kıyafetini, oyun oynadığı oyunun kıyafetini giyip eline işte bıçak vesaire bir şeyler alıp dışarı çıkıp kamerayı da kafasına yerleştirip dışarıda insanlara gayri ihtiyari sallayarak yaraladı, öldürdü, şey yaptı, zarar verdi. Yani çok yakın bir zamanda Türkiye'de oldu bu olay. Çocuk beslendiği kaynakların etkisiyle yaşıyor. Oynadığı oyunun etkisiyle yaşıyor. Ondan sonra başka beslendiğimiz kaynaklar, tabii negatif şeylerden bahsediyoruz ama kitaplar, okuduğumuz kitaplar da bizim düşünce dünyamızı ve kararlarımızı etkiliyor. Kitap olarak ne okuyorsak onun gibi düşünürüz. Örnek veriyorum, burada birazcık daha farklı bir örnek vereyim. Çok fazla sayıda kişisel gelişim kitabı okuduğu zaman insanlar birilerini sürekli ikna etmek, birilerini sürekli manipüle etmek, onlarda farklı şeyler görmek isterler. Kendilerini daha etkin, daha motivasyonlu hissettikleri için yaşamlarını da, koşullarını da, iletişimlerini de etkileyecektir.
1: Okuduklarını da uygularlar tabii ki bu arada.
0: Daha tasavvufi kitaplar, daha dini ağırlıklı kitapları çok yoğun bir şekilde okuduğu zaman biraz daha çekingen, biraz daha kaderci, biraz daha tevekkel. Bu kötü bir şey değildir tabii ki. Ama hayatın bazı gerçeklerinden de soyutlanmamayı gerektirir. Karşıdakini anlamayı gerektirir. Eğer bizim gibi kaynaklardan beslenmeyen birileriyle bir araya geldiğimizde onlarla aynı frekansta olamayız, onları anlayamayız. Tabii ki onlar gibi olmak adına değil ama onları anlamak, onların empatisini kurmak, onların düşüncelerini kavrayabilmek ve kendi iyi düşüncelerimizi, iyi duygularımızı onlara aktarabilmek için onlar gibi düşünebilmenin de yolunu bulmak lazım. Bunu da sağlayan şey beslendiğimiz kaynakların çeşitliliğini sağlamak lazım. Yani sadece tek düze bir kaynaktan su içmemek gerekiyor. Farklı kaynaklardan da beslenmek gerekiyor. O yüzden sadece tasavvufi kitaplar okumamak da gerekiyor. Biraz daha çeşitlendirmek gerekiyor. Sadece roman okurum ben demek de çok doğru değil kitap okurken. Evet. Çünkü yalnızca roman okuduğunuzda yani biraz böyle gerçek hayattan kopuk.
1: Hayal dünyasında biraz yaşarız belki daha fazla.
0: Evet, yani biraz daha kopmuş oluruz. Bu da çok sağlıklı bir karar olmaz. Dolayısıyla çeşitlendirmek gerekiyor. Ve beslendiğimiz kaynaklarda bir diğer unsur da medya. Yani medyada özellikle ikiye ayırdığımızda normal medya ve bir de sosyal medya.
1: Bu geleneksel medya ve sosyal medya.
0: Aynen öyle. Burada hangi mecralardan, hangi kanallardan besleniyoruz? Takip ettiğimiz insanların veri akışına baktığımızda, takip ettiğimiz kanalların veri akışına baktığımızda psikolojimizi nasıl etkiliyor? Sosyolojik yapımızı nasıl etkiliyor? İnsanlarla iletişimimizi, ilişkimizi, düşünce dünyamızı nasıl etkiliyor? İşte bu kaynakların hepsini bir araya getirdiğimizde şimdi şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Özümsüyor muyuz bunu biz? Yoksa taklidi bir şekilde bunu suni bir şekilde taşıyarak bu kaynakların etkisini kendimiz etrafımıza yansıtıyor muyuz? Gerçek manada özümsüyor muyuz? Yoksa taklidi mi yaşıyoruz? İşte bu bizim hayatımızı, yaşama şeklimizi etkileyen bir zincir gibi Hande Hanım. Yani en başta verdiğimiz kararlar, o kararları besleyen kaynaklar, bu kaynakların çeşitliliği var. Bu kaynaklar bize veri akışı sağladığında düşünce dünyamızı ve eylemlerimizi etkiliyor maalesef ki. Olumlu anlamda da, olumsuz anlamda da. Hangisi karşımıza çıkarsa diye söyleyebilirim. Süremiz var mı? Mola verecek miyiz bilmiyorum ama.
1: Kaç dakikamız daha var, konuyu toparlayabiliriz ya da yeni konuya geçeceksek ara verebiliriz hocam. Siz bilirsiniz.
0: Tamam, ben yeni konuya geçeceğiz. Onu da bölmemek adına isterseniz bence mola verin.
1: Tamam, sonra mola verelim. Sonra kısa bir reklam arasına gidelim. Yeni konularla ikinci bölümde burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte telefon bağlantısında. Hocam oradasınız.
1: Buradayım.
0: Devam edebiliriz. Nelerden bahsedeceğiz bu bölümde?
1: Şimdi ilk bölümde özellikle çocukların doğru kitap okuma alışkanlığı nasıl edinilir? Anne babalar bu konuda nerede hata yapıyorlar? Bunlardan bahsetmiştim. Ardından da insan hayatında yaşamış hem çocuklar için hem yeni yetişkin insanlar için hayatımızı, yaşamımızı etkileyen unsurlar içerisinde verdiğimiz kararlar ve bu kararlar oluşturan beslendiğimiz kaynaklar
0: beslenme kaynaklarımız.
1: Evet.

0: bu beslendiğimiz kaynakları yorumlama şeklimiz, özümseyip taklit mi ediyoruz, yoksa suni bir şekilde mi suya yapıyoruz, yoksa gerçekleştiriyor muyuz, bu etkiliyor demiştim. Şimdi bu bölümde de iki tane ana konumuz var. Bir tanesi çocukların ders çalışma yönteminin anne babalar açısından yorumlanması. Yani birçok anne baba genel manada baktığımızda çocuğunun ders çalışma şeklinden memnun kalmıyor. Kimileri diyor ki bizim çocuk hiç ders çalışmıyor. Kimisi diyor ki bizim çocuk ders çalışıyor ama çok az ders çalışıyor. Filancanın çocuğuyla kıyasladığımızda yani hiç şöyle bir yüzüne bakıyor geçiyor. Sonra hemen varsa yoksa oyun, işte bilgisayar, tablet. Yani bizim çocuk yeteri kadar ders çalışmıyor diyor anne. İşte bir kısmı diyor ki ya bizim çocuk çok ders çalışıyor ama başarılı değil. Yani ben görüyorum, gözümle görüyorum. Yani o kadar çok okuyor, yapıyor, ödev yapıyor, ders çalışıyor. Ama bir türlü istediği sonucu elde edemiyor.
1: Notlarda başarılı olamıyor. Ders
0: evet,
1: notlarında.
0: Yani burada bir türlü dengeyi kuramadık diyor. Şimdi şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Çocuk, bir kere çocuğu tanımak gerekiyor. Yapısını bilmek gerekiyor. Ne kadar ihtiyacı var ders yapmaya, ödev yapmaya. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Ders yapmak ile ödev yapmak arasında ciddi bir fark vardır. Şimdi anneler tabii bunun kavramını kendilerinin öğrencilik hayatından çok uzun zaman geçtiği için bilemeyebilirler. Ben şöyle kısaca anlatayım. Ödev yapmakla ders yapmak arasındaki temel fark şudur. Ödev, öğretmenin okulda işlediği dersin konusunun çocuğa özümsesin, anlasın, onu pekiştirsin diye okulda yaptığı, anlattığı şeyin benzerini ya da onunla ilişki geliştirebilecek farklı bir şeyi çocukla pekişsin, öğrenme gerçekleşsin diye verdiği bir sorumluluktur. Örnek veriyorum, çocuk çarpım tablosunda 4'leri ve 5'leri işlediler ve 4'leri 5'leri çarpmayı öğrendi çocuk. Öğretmen de ödev olarak yazmış 10 tane 4'le çarpılan bir sayı ve 10 tane de 5'le çarpılan bir sayı. Şimdi çocuğun yapması gereken ödevdir. Bu ödevdir. Yani bunları yapacak. Ödevi yapmazsa pekiştirememiş olacaktır. Bazıları şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Çocuk okulda dersi anlayamamış, özümseyememiş, kavrayamamış. Sadece öğretmenden takdir görebilmek, anne babadan takdir görebilmek adına anlamadığı, öğrenmediği şeyin üzerinde oyalanarak onu yapmaya çalışıyor. Doğru ya da yanlış. Eski bilgileriyle yapabildiği kadar yapabiliyor. Yapamadığını kafasından uydurarak, tahminlerde bulunarak o kağıdı dolduruyor. İşte çocuk ödev yapıyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Öğretmenin okulda anlattığı bir şeyi eve gelirse çocuk, okulda anlatılan kitapları, işte konunun olduğu kitabı, defteri, not aldığı yerleri okur, gözden geçirir, düşünür ve hatırlarsa, yani ikinci bir okuma yaparak hatırlarsa öğrenme gerçekleştirmiş olur ve ders çalışmış olur. Ders çalışmak demek anlatılan konuyu daha ayrıcalıklı bir şekilde, daha detaylı bir şekilde uzun soluklu hafızada yer etmesini sağlayacak eylemdir. Ödev yapmak ders çalışmanın bir parçasıdır. Ama ders çalışmak ödev yapmaktan daha geniş kapsamlı bir şeydir. Örnek veriyorum. Çocuk öğretmenin vermiş olduğu ödevi yaptı. Yazdı, çizdi. Bir sayfa bir şey yazdı. Sonra oturdu. Okulda anlatılanla alakalı işte 10 tane de test çözdü. Matematik testi olur, Türkçe testi olur. Bilemiyorum, konuyla alakalı test çözdü. İşte bu koşullarda çocuk doğrusuna yanlışına da baktı, o testlerin cevaplarına da baktı. Baktı ki yanlışı fazla çıkmış. Hemen açıp tekrar konuyu okudu ve ikinci bir 10 tane daha test çözdü. Ve bu sefer doğrusuna daha fazla çıktığını gördü. Bu çocuk ders çalışmış demektir. Ama sadece öğretmenin anlattığı konuyla alakalı ödevini yapıp o bir sayfayı bir şekilde hasbelkader doldurup yerine getirmesi çocuğun ödev yapması anlamına geliyor. İşte anne babaların da yani eksik bildiği ya da hatalı düşündüğü şey şu oluyor, şu nokta oluyor. Çocuk saatlerce o ödevi doldurmaya, yapmaya çalışıyor ama bilmediği konunun ödevini yapmaya çalışıyor. Ve anne baba da diyor ki ya bizim çocuk o kadar ders çalışıyor ama sınavlarda başarılı değil. Bir türlü istediğimiz notları alamıyor. Yani hep düşük not alıyor. Öğretmenine söylüyoruz. Öğretmen diyor ki yani ben ders çalıştığını görmedim diyor öğretmen. Yani de hazırlıksız geliyor diyor. Anne aileye soruyoruz ama diyor saatlerce dışarı çıkmıyor diyor. Hep diyor ödev yapıyor diyor. Çocuk derslerin ödevlerini yapıyor ama anlamadığı derslerin ödevlerini yapıyor. Burada anne babanın dikkat etmesi gerekiyor. Çocuk haybeye mi kürek çekiyor, boşuna mı kürek çekiyor yoksa gerçekten öğrenmek üzere mi, ders çalışmanın gereği unsuru olan bir ödev mi yapıyor? Bu da çok önemli. Bir diğer unsur, çocuklar genelde sevdiği derslerin ödevlerinde oyalanmayı daha çok severler. Yani öğretmenini mesela sevmiştir bir dersin, İngilizce dersini çok seviyordur. Öğretmeni çok tatlıdır, onun rol modeli olabileceği türden bir öğretmendir ve o dersi çok seviyordur. Ama diğer dersleri çok fazla sevmiyordur, öğretmeninden ötürü. O yüzden o dersin ödevlerini yerine getirmeyi ister. O dersin ödevlerinde daha fazla zaman harcamayı ister. Böylece o dersin ödevlerinde gereksiz yere oyalandığından dolayı anne baba zaman olarak çok zaman harcadığını düşünerek bayağı çok ders çalıştı, iyi ders çalıştı derler. Bu doğru değil. Bir de bir diğer unsur, çocuk hiç ders çalışmıyor ama başarılı. Bazı anneler var böyle eğitimlerde şikayet ediyorlar çocukları. Diyorlar ki hocam bizimki hiç ders çalışmıyor ya, ödev yapmıyor. Hemen geliyor bakıyor, pıt pıt pıt baktıktan sonra hemen tabletini alıyor, işte köpeğini alıyor, dışarı gezdiriyor, dışlaşıyor, dışarıda top oynuyor ve çıkıyor geliyor akşam. Yani hiç ders çalışmıyor. Peki diyorum çocuk başarılı mı? Yani enteresan bir şekilde teşekkür alıyor, takdir alıyor, ben de anlamıyorum. Ben diyorum ki o zaman çocuğun ayarlarıyla oynamayın.
1: Yeterli hocam, demek ki onun için.
0: Ama hocam hiç ders çalışmıyor. Ya diyorum çocuğun ders çalışmasını mı istiyorsunuz?
1: Okulda başarılı mı olmasını istiyorsunuz?
0: Sizi tatmin etsin istiyorsunuz anladığım kadarıyla diyorum. Ya sizi tatmin eder de ders çalışır da ayarlarını oynarsak o zaman okulda başarısız olursa ne yapacağız diyorum. Ay öyle de olmaz ki hocam, doğru söylüyorsunuz. En iyisi ben karışmayayım, kurcalamayayım diyor. Ya şimdi bakın şöyle bir durum var. Bu çocukların yapısıyla alakalı. Belki daha önceki programlarda bahsetmiş olabilirim. Şimdi insanların dış dünyayı algılama frekansları vardır, kanalları vardır. Bir tanesi işitsel. Yani bizler dinleyerek, duyarak, şu anda dinleyicilerimiz kulak kabartarak bizi dinleyerek algılıyorlar. Düşünceye dönüştürüyorlar söylenilen şeyleri, bilgileri. İlişki kuruyorlar kendi dünyalarındaki gerçeklikleriyle, bağlantı kuruyorlar. Bir diğeri görerek, yani görüyoruz, izliyoruz, yorumlayıp algılıyoruz. Kendi dünyamızda içselleştiriyoruz. Şimdi çocuklar okulda dersi dinlerken bir kısmı izliyor, görüyor ve dinledikten sonra da bağlantı kurup bu benim için yeterli diyor. Yani dersi dinleyerek algılamış olmayı kendi dünyasında yeterli görüyor. Ve unutmuyor, hafızası da çok iyi. Eve geldiğinde sadece şöyle bir bakmış olması, göz atmış olması onu hatırlaması için, içselleştirmesi için yeterli olabiliyor. Ama bazı çocuklar okulda dersi yeterince dinlemediklerinden ötürü ya da kesik kesik bölük bölük frekanslarla dinlediklerinden dolayı bir kısmını dinliyor sonra kafa dağılıyor, başka bir yere gidiyor, yine dinliyor, yine kafa dağılıyor. Çok sağlıksız bir zeminde derste anlatılan, o 40 dakikada anlatılan bilgileri algılıyor. Çok sağlıksız bir şekilde algılayıp yorumluyor. Notlar alıyor ama öğrenmeden, içselleştirmeden algılıyor. Sonunda ne oluyor? Eve gidiyor ve zar zor hatırladığı, anlamadığı şeyleri ödevini yapmaya çalışarak pekiştirmeye çalışıyor. Bu da uzun zamanlarını alıyor. İşte anne babaların hata yaptığı şey bu oluyor. Çocuk okulda görüp algıladıysa, hatırladıysa öyle saatlerce ders çalışmaya ihtiyaç duymuyor demektir. Ama bir de üçüncü ihtimal var. Çocuğun dersle ilgisi yoktur. Okulda dersi dinlemiyordur. Öğrenmediği bir şeyle ilgili de meşgul olmak istemiyordur. Ödev ve sorumluluklarını da yerine getirmiyordur. Bu ders çalışmakla alakalı değil,

0: daha da geriye giderek çocuğun okul disipliniyle alakalı. Çocuğun
1: bir basamak öncesi bu. Evet.
0: Yaş disipliniyle alakalı bir şey. Ya bu çocukta önce, ben bunu hep söylüyorum anne babalara, verdiğim seminerlerde de anlatıyorum. Çocuğun ders çalışmaya ihtiyacı yok burada. Biraz daha geriye gelip çocuğun sorumluluklarını yerine getirme alışkanlığını kazanmaya ihtiyacı var. E nasıl yapacağız bunu, böyle beynini açıp Huni'den bilgileri mi dökeceğiz? Nasıl yapacağız? Kademe kademe, örnek veriyorum, çocuğa sorumluluklar yükleyeceksiniz. Çocuğa sorumluluklarını yerine getirmenin tatlı hazzını yaşatacaksınız. Ödül duygusunu yaşatacaksınız. Hiç ders çalışmayan bir çocuğa, kafası çalışıyordur kesinlikle, mesela market alışverişini yaptırtın, pazar alışverişini yaptırtın. Madem ders yapmıyorsun, o zaman bir işe yara. Ne yapayım anne? Al şunları, git manavdan al gel. Ama doğru düzgün al bak. Yanlış alırsan geri gönderirim tekrar. Bu şekilde tembihler ederek, biraz da küçük tehditlerde bulunarak, böylece çocuğu aldı geldi, baktı, bakayım kontrol edeyim. Ödevi kontrol eden öğretmen modundasınız. Evet, aferin bak, demek ki isteyince yapabiliyormuşsun, ne kadar zekisin diyerek başka bir sorumluluk, bir başka gün başka bir sorumluluk vererek, böylece ev işlerinde, başka şeylerde sorumluluklarının sayısını artırarak, bir günde yapabildiği şeylerin sayısına bakarak, artırarak, kademe kademe artık onun ödev, okul, dersin zor gelmeyeceği, istediğinde çok kolay yapabileceği psikolojik moda dönüştürmüş oluyorsunuz. Sonrasında ders yapmak, ödev yapmak, kademeli kademeli, yani saatlerce ders çalışmasını da istemek yerine sadece öğretmenin vermiş olduğu ödevi anladığı kadarıyla yapmasını sağlamak. Sonra sınavlarında bir parça iyileşme olduğunda buna bu gerçeği göstererek, bak geçen sefer 15 almıştın, şimdi 50 aldın. Birazcık çaba gösterdin, gördün mü, bak yeterli. Bu senin için seni tatmin ediyorsa, seni mutlu ediyorsa bu seviyede kalmak, fazlasını yapma, uğraşma. Ama daha başarılı olduğunda neleri elde edebileceğini görmek, hayal etmek istersen, başarılı olmak, saygı duyulmak istiyorsan, istersen biraz daha fazla çabalarsan çok fazla yorulmadan başarılı olabilirsin. Bunu tattırmak, göstermek gerekiyor. Hatta çocuğun hayatında başka alanlarda bir başarısı varsa, o başarısıyla ilişki kurdurarak bunu anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum Hande Hanım. Yani çocuk ders çalışmıyor. Bizim çocuk ders çalışmıyor. Neden ders çalışmıyor? Hangi koşullarda ders çalışmıyor? Mesela en büyük sorunlardan bir tanesi Hande Hanım, çocukların ders çalışma ortamlarının sağlıksız olması. Çok sağlıksız koşullarda çocuklar ders çalışıyor. Mesela bir çocuğun bilgisayar alınıyor çocuğa. Bilgisayar koltuğu alınıyor. Ya bilgisayar koltuğuna baktığınızda böyle uzay mekiğinin koltuğu gibi çocuğun koltuğu. Son derece rahat, geniş, böyle yayılmasını sağlayan bir koltuk. Ve masasında o koltuk var. Ve çocuk bilgisayar koltuğunda oturuyor ve çocuktan ders çalışması bekleniyor. Bir kere o fiziki koşullar çocuğun ders çalışmasına engel ki.
1: Aşırı yani rahat.
0: Tabii o koltuğa oturarak çocuğun ders çalışması mümkün değil. Bakın, ders çalışmayan çocukların anne babaları şikayet ediyorsa, bir kere bu ders çalışma ortamlarının fiziki koşullarını farklılaştırmaları gerektiğini göstersinler çocuğa. Mesela o koltuk kaldırılabilir, sökülebilir, demonte hale getirilebilir. Bilgisayar belli bir yere kenara kaldırılabilir. En azından oraya bir yeni bir sandalye geldiğinde, bir normal yemek masası sandalyesi geldiğinde çocuk şunun farkına varacak. Eğitim ciddi bir şeydir. Eğitim detaylı dikkati gerektiren bir şeydir. Ya niye böyle yaptın anne, niye böyle yaptın baba diye sorduğunda çocuğa, okuldaki sıralar çok mu rahat evladım? Niye okuldaki sıralar konforsuzdur Hande Hanım? Neden tahtadır? Niye o sandalyeler böyle rahat döşemeli koltuklarda değildir? Çünkü öğrenmeyi gerektirir. Öğrenme sürecinde dikkat ve konsantrasyonun had safhada olması gerekir. Dikkat ve konsantrasyon da konforsuzluğun olduğu ortamda daha fazla ayakta kalır. Konfor ve rahatlık arttığında dikkat ve konsantrasyon da aşağı iner, daha zayıflar. Bunu en rahat şöyle bilebilirsiniz. İşte televizyon izlerken, dizi izlerken, koltuğun karşısında uzanmış halde izlerken çok önemli bir sahne, önemli bir maç izlerken diyelim, bir pozisyon olduğunda yatma modunda izlerken bir anda dikkatimizi artırmak istediğimizde doğrulup bakıyoruz. Bunun gibi düşünün. Yani bedensel duruş, fizyoloji dikkatle biraz daha rahatlık ters orantılı olduğunu söylüyor. Dikkatinizi, konsantrasyonunuzu artırmak istiyorsanız konforsuzluk ortamı oluşturmanız gerekiyor. Ve çocukların ders çalışma ortamında, masasında kesinlikle afişler, görsel şeyler, figürler, onları hayal dünyalarına taşıyacak, daha farklı şeyler düşünmelerini sağlayacak unsurlardan arındırmak gerekiyor odanın görsel halini. Yani daha sade, daha dikkat çekici, daha onu derse odaklayıcı unsurlara dönüştürmek gerekiyor. Burada ders çalışma koltuğunda revizyona gidilebilir. Bilgisayarın olduğu saatler değiştirilebilir. Bilgisayar inaktif hale getirilebilir. Her şeyden önemlisi Hande Hanım, cep telefonu. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Bunu da anlatmam gerekiyor ama ne kadar süremiz var, ne kadar dakikamız
1: Birkaç
0: var?
1: Birkaç dakikamız kaldı hocam. Son 2-3 dakika diyelim.
0: Tamam. Şimdi şöyle, anne babalar özellikle çocuklar ders çalışırken ders çalışma disiplinleri bozulmasın diye cep telefonlarını alıkoyarlar. Ben de kesinlikle buna karşıyım. Bunu duyunca çocuklar çok seviniyorlar. Dedi ki ne yapmak lazım hocam diye soruyorlar. Diyorum ki telefonu kesinlikle sessize ama titreşim moduna değil, sessize alman gerekiyor. Sessize alıp masanda hemen ters kapalı durumda duracak şekilde tutacaksın. Niye hocam titreşimde değil? Çünkü ders çalışma seansında uyarıcı konumda olmamalı. Uyarıldığında sen bunu algılamamalısın. İkinci önemli unsur, çocuk ders çalışma seanslarını, sürelerini, örnek veriyorum, belli bir süreye oturtmak zorunda. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika gibi. Ve bunu saate koymak zorunda. Yani saati karşısına koyacak. Normal bildiğimiz masa saatiyle zamanı takip edecek. Asla ve asla cep telefonundan takip etmemeli. Çünkü cep telefonundan zamanı takip ederse oradan gelen uyarılara, mesajlara dikkatini verip ders çalışma seansını bölüp onlarla ilgilenmeye başlayabilir. Bu nedenle çocuk cep telefonunu ters kapatacak, sessizde kalacak ve zamanı saatten takip edecek. 40 dakika ders çalıştı, 5 dakikada mola verecek. O molada cep telefonu alıp sadece 5 dakika boyunca ders çalışması gerek, molada telefonla oynaması gerektiğini bilecek. Sonra tekrar geri dönecek. Eğer anne baba olarak biz bunu, bu disiplini sağlayacak koşulları vermezsek çocuğa, çocuk hayatı boyunca hep birilerini yönlendirmesiyle bu disipline sahip olacak. Ama biz bu koşulları sağlarsak, sadece takip edersek, bakalım cep telefonunu gerçekten ellemeden, bakmadan 30 dakika boyunca, 40 dakika boyunca saati, zamanını saatten takip ederek, kontrol edip o seansı tamamlıyorsa, aldı telefonu eline 5 dakikalığına, dışarı çıktı ya da oyalanıyor, 5 dakika doldu tamam deyip tekrar geri dönüyorsa bitmiş demektir. O çocuk ders çalışmasa da o disipline sahip olmuş demektir. O disiplin zaten beraberinde başarıyı getirecektir. Ama biz o disipline sahip olmadan o çocuğun ders çalışmasını sağlarsak, çocuğa sağlıklı bir şey vermemiş oluyoruz. Sadece ödev yapmasını, sadece not almasını sağlamış oluyoruz. Çocuğun not alması olması, başarılı olması gelecekteki hayatının çok başarılı olacağı anlamına
1: göstermez.
0: Kesinlikle. Yani disipline sahip olsun. Gerekirse sınavda zayıf alsın.
1: Ama önemli olan disiplin.
0: Kazanmış olsun. Önemli olan hayatı kazanmış olsun Hande Hanım.
1: Doğru hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir araya
1: noktalıyoruz bugün programımızı yine. İnşallah önümüzdeki haftada birlikte oluruz. Yine anlatırız dinleyicilerimize. Çok teşekkürler. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ben Hande Hanım, kumanda masasında sevgili Ömer vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin

Amerikası yarın. Monte Cristo 18. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dante, Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Çok zengin olan Dante, adını Monte Cristo olarak değiştirdikten sonra 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in ise kendisini iftirayla zindana gönderen Fernand'la evlendiğini öğrenir. Ve sonra düşmanlarından intikam almak için Paris'e yerleşerek çok güzel bir köşk satın alır. Monte Cristo'nun iki düşmanı vardır. Biri, nişanlısı Mercedes'i elinden alan ve daha sonra adını General Morcerf olarak değiştiren Fernand, diğeri de kaptanlığına mani olmak için kendisini zindana gönderen Dankler. Fernand, yani General Morcerf'le tanışan Monte Cristo, şimdi Dankler'in karısıyla tanışacaktır.
1: Sizi karım baronesle tanıştırmak istiyorum. Vaktiniz var mı?
2: Bir hanımla tanışmak için her zaman vaktim vardır.
1: Ah, bunu duyduğuma sevindim. Şimdi uşağımı çağırıp kendisine haber gönderteyim. Pierre!
3: Emredin baronum.
1: Madame Le Baron'un odalarında mı?
3: Evet efendim.
1: Yalnız mı?
3: Hayır efendim, misafiri var.
1: Kim? Monsieur Louisen Debray mı?
3: Evet efendim.
1: Zararı yok. Monsieur Debray aileden sayılır. Git madama biraz sonra geleceğimizi haber ver.
3: Peki baronum.
1: Lucien Debray, İçişleri Bakanlığı'nın özel kalem müdürüdür ve eski dostumuzdur.
2: Tabii. Madame Le Baron'u henüz tanıma şerefine eremedim ama Monsieur Lucien Debray'ı tanıyorum.
1: Ya, demek onu tanıyorsunuz.
2: Evet, Kont Fernand Morcerf'in oğlu Albert'in evinde tanışmıştık.
1: Demek genç bir kontu da tanıyorsunuz.
2: Roma Karnavalı'nda tanışmıştık.
1: Aha, evet hatırladım. Bir de haydut hikayesi duydum, doğru mu?
2: Sözünü etmeye değmeyecek kadar küçük bir hadise Monsieur Baron.
1: Aha, doğru. Sizin gibi biri için elbette küçük bir hadisedir. Ama Albert Fransa'ya döner dönmez bize geldi ve hadiseyi bütün teferruatıyla karıma ve kızıma anlattı.
3: Madame Le Baron Monsieur'ü bekliyorlar efendim.
1: Size yolu göstermek için önden gidiyorum efendim.
2: Geliyorum Monsieur.
1: Karıcığım, size Roma'dan bana gönderilen zengin müşterim Monte Cristo Kontu'nu tanıtmama izin verin.
4: Ah Monsieur Kont, sizinle tanışmayı çok istiyordum. Adınız kısa zamanda bütün Paris'te konuşulmaya başladı.
2: Beni mahcup ediyorsunuz. Adamın konuşulması için ne yaptım ki?
4: General Morcerf'in oğlunu Roma'da azılı haydutların elinden kurtarmışsınız. Ayrıca servetinizle ilgili öyle şeyler anlatıyorlar ki.
2: Anlatılan her şeye inanmayınız efendim.
1: Kendileri Paris'te kalacağı bir yıl içinde harcamak üzere benden 6 milyon kredi istemiştir.
4: Sahi mi? Ama öyle kötü bir zamanda geldiniz ki Paris'e. Bu mevsimde ne balo ne toplantı vardır. Kala kala at yarışları kalıyor. Atlarınızı yarıştıracak mısınız?
2: Madam, ben Paris'te ne yapılıyorsa hepsini yapmak istiyorum.
4: Ata merakınız var demek.
2: Hayatımın büyük bir kısmını doğuda geçirdim madam. Bilirsiniz doğullar atlara ve kadınlara çok düşkündürler.
4: Ah monsieur, hiç olmazsa kadınları...

0: Önce söyleme inceliğini gösterseydiniz.
1: Özür dilerim adam. Fransız adetlerini öğrenmem zaman alacak.
2: Affedersiniz hanımım.
0: Evet Raklin, bir şey mi söyleyeceksin?
2: Evet efendim, ama mümkünse kulağınıza söylemek istiyorum.
0: Gelin söyleyin, evet.
2: Madam, sizin çok sevdiğiniz iki atınız ağırda yok. Arabacınız bunu size söylememi istedi.
3: Ne? İnanmıyorum. Monsieur Baron, hizmetçinin söyledikleri doğru mu?
4: Sakin olun madam. Hizmetçinin ne söylediğini bilmeden size bir cevap veremem ki.
3: Arabacım atları tımar etmek için ahıra girdiğinde onları yerinde görememiş. Söyler misiniz bu ne demek oluyor?
4: Madam dinleyin, ben onları neyse, bu konuyu daha sonra baş başa kaldığımızda konuşuruz.
3: Hayır, şimdi konuşmak istiyorum. Atlarımı ne yaptınız?
4: Hanım, daha sonra dedim.
3: Hayır, şimdi cevap istiyorum efendim. Bu bey de hakem olsunlar.
1: Beni hakem tayin ettiğinize göre meselenin ne olduğunu öğrenebilir miyim?
3: Kocamın ahırında 10 at bağlıydı ve bunların ikisi benimdi. Paris'in en iyi atlarıydı onlar. Bakla kırları. Bütün Paris hayrandı atlarıma. Madame Villefort yarın koruya gitmek için onları benden ödünç istemişti. Ve ben de vereceğimi vaat etmiştim. Ama şimdi öğreniyorum ki yerinde yerler esiyor. Adım gibi eminim ki Monsieur Danglars birkaç bin frank kar etmek uğruna onları satmıştı.
4: Madam, biliyorsunuz onlar çok azgın şeylerdi. Başınıza bir kaza gelecek diye korkuyordum.
3: Bakınız, yanılmamışım. O sefil altınlarının sayısını artırmak için en değer verdiğim iki atımı satmış.
4: Madam, size onlardan daha iyilerini fakat daha uysallarını bulacağım. Benim için sizin hayatınız önemli.
3: Hadi canım, siz bankerler hep böylesiniz. Parayı gördünüz mü en kutsal şeyleri bile satarsınız.
4: Öyle söylemeyin madam. Reddedemeyeceğim bir fiyat teklif ettiler. Kim bilir hangi miras edilir. 30 bin frank verdiler. Bu satıştan tam 16 bin frank kar ettim.
3: Sizin bu para hırsınızı anlamakta zorlanıyorum Monsieur. Demek birileri çıkıp oturduğumuz eve iki misli fiyat verse onu da satacaksınız.
4: Yok canım, o kadar da değil artık.
3: Monsieur Comte, yeni ev kuruyorsunuz ve atları sevdiğinizi söylediniz. Keşke onları siz satın alsaydınız.
1: Çok sevdiğiniz atları bana layık görmekle şeref verdiniz madam. Ama kahyan bugün çok güzel iki at satın aldığını müjdeledi. Üstelik ucuza da almış.
3: Keşke görme imkanım olsaydı Monsieur Comte.
1: Pencereden bakarsınız, görebilirsiniz madam.
3: Sahi mi? Çok merak ediyorum.
1: Bakın, benim atlarım da baklı kırı rengindeler. Çok güzel atlar değil mi?
3: Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Olamaz.
1: Ne oldu madam?
3: Bu atlar benim atlarım.
1: Bilmiyordum barones, inanın bilmiyordum.
3: Monsieur Comte, bu atları kaça satın aldınız?
1: Doğrusu bilmiyorum, hesap işlerine kahyan bakar. Ama yanlış hatırlamıyorsam galiba 30 bin frank aldığını söylemişti.
3: İnanamıyorum, inanamıyorum. Monsieur Danglars, bunu bana nasıl yaparsınız?
4: Madam ben...
1: Monsieur Baron, kusura bakmasınlar ama doğulu bir erkek bunu asla yapmazdı. Dediğim gibi biz doğulular kadına ve ata çok değer veririz.
3: Monsieur le Baron, duyuyor musunuz?
4: Evet, duyuyorum madam.
3: O halde bu kaba hareketinizden utanmalısınız.
1: Madam, sizi derinden üzen bu hadiseye ben sebep olmuşum gibi suçluluk duyuyorum. Eğer o atların size ait olduğunu bilseydim, kesinlikle kahyama alması için izin vermezdim.
3: Bu işte sizin suçunuz yok. Suçlu apaçık ortada.
1: Yo, kahyam zevklerimi çok iyi bildiğinden Paris'in en güzel atlarına sahip olmam için parayı hiç düşünmemiştir. Eğer Monsieur Banker 50 bin frank da deseydi, eminim o inatçı adam çekinmeden verirdi.
3: Artık eskisi kadar üzülmüyorum Monsieur Comte. Atlarımı sizin almanıza çok sevindim. Eğer onları başka bir Parisli alsaydı çok üzülür ve asla hazmedemezdim.
1: Çok iyisiniz madam. Tekrar görüşeceğiz. Bu hatamı mutlaka tamir etmenin bir yolunu bulacağım. Şimdi izninizle gitmek istiyorum.
3: Güle güle Monsieur Comte.
1: Eve gidiyoruz Ali. İlk round fena değil. Aileyi avucumun içine aldım. Ah Danglar. Bunlar daha iyi günlerin. Sana neler yapacağımı bilseydin, daha bugünden gider kendini denize atardın.
5: Ertesi sabah Madame Danglars Monte Cristo kontundan bir mektup aldı.
2: Madame, size bir mektup var.
3: Kimden?
2: Monte Cristo kontundan.
3: Ah, öyle mi? Ver bakayım neler yazmış. Sevgili barones, sizin gibi genç ve güzel bir hanımın üzülmesine gönlüm razı gelmedi. Tanışmamızın şerefine eskiden size ait olan iki bakla kırını yine size hediye etmekten büyük bir şeref duyacağım. Madame Villefort'a karşı mahcup olmanızı asla istemem. Atlar sizindir ve sözünüzü yerine getirebilirsiniz. Lütfen kabul buyurunuz. Duyuyor musun Jacqueline? Kont, kocamın sattığı atları bana hediye etmek istiyor.
2: Etti bile madam.
3: Etti mi?
2: Evet, kontun uşağı mektupla birlikte atları da getirmiş.
3: Bu kont harika, harika bir insan.
2: Atlarınızı görmeyin madam. Üzerlerindeki koşumlar doğu yapımı. Hayvanların kulakları arasındaki gül motiflerinin içine birer elmas yerleştirilmiş. Kim bilir kaç bin frank eder.
3: Hay Allah, görüyor musun? Dün akşam atlarla kadınları aynı sıraya koyuyor diye adama kızmıştım. Ama o hiçbir Fransızın gösteremeyeceği bir incelikte bulunarak beni mahcup etti. Danglar gibi bir kalasla evleneceğime keşke böyle bir doğuluyla evlenseymişim. Eh Danglar, sen görürsün. Sayemde makam ve para sahibi olduğunu ne çabuk unuttun.
5: Kendisine yapılan kötülüklerin intikamını almak için hasımlarıyla tanışmaya başlayan Edmond Dantès, yeni adıyla Monte Cristo, Danglar ve ailesiyle bu şekilde tanışmış oldu. Şimdi sıra kendisini suçsuz yere zindana atan kraliyet savcısı Villefort'daydı. O ve ailesiyle tanışmak için bir plan yaptı.
6: Alice, sen bana kemer atmakta çok usta olduğunu söylemiştin değil mi?
7: Hı hı.
6: Pekala, ip atarak koşan iki atı durdurmanı istesem yapabilir misin bunu?
7: Hı hı.
6: Öyleyse beni dinle. Birazdan Batlı Kırın'da iki at deli gibi koşturarak buradan geçecek. Çektikleri arabada bir kadınla bir çocuk var. Atları tanıyorsun. Bankacı Danklardan satın alıp sonra karısına hediye ettiğim atlar. İşte o atları tam bizim kapının önünde durdurmanı istiyorum. Atlar birazdan buradan geçecek. Sen kemendini hazırla ve bekle. Ben kapının arkasında olacağım. Sen atları durdurduğun zaman ben koşup yardıma geleceğim.

0: İşte savcı Wilford'un karısıyla çocuğunu taşıyan araba deli gibi koşarak bu tarafa doğru geliyor. Atların vahşileşmesi için semerleri altına iğne koymuştum. Umarım Alice atları durdurur. Yoksa kadınla çocuğa bir şey olursa ömrüm boyunca vicdan azabı çekerim.
1: Sırası Alice. Fırlat kemendini. Aferin Alice. Çek şimdi de atlar yavaşlasın. Alice başardı. Şimdi sıra bende.
2: Aman Allah'ım. Nedir bu başımıza gelenler? Az kalsın ölüyordum.
1: Artık korkmayayım adam. Kurtuldunuz. Arabacım tam zamanında atlarınızı durdurdu.
2: Hayatımızı ona borçluyuz. Oğlum. Oğluma ne oldu? Hiç hareket etmiyor. Edward. Edward iyi misin?
1: Endişe etmeyiniz madam. Korkudan bayılmış olmalı.
2: Hayır. Beni teselli etmek için böyle söylüyorsunuz Mönsiyon. Baksanıza. Oğlumun suratı bembeyaz. Öldü mü yoksa?
1: Hayır madam, hayır. Yaşıyor. Müsaade edin onu kucağıma alıp evime götüreyim. Hemen burada oturuyorum. Evde onu ayıltırım. Gelin benimle.
2: Oğlum kurtulacak mı Mösyö?
1: Kesinlikle madam. Petrocho, çantamı açıp içindeki kırmızı şişeyi getir bana.
3: Hemen efendim. Buyurun efendim, kırmızı şişe.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bu şişedeki sudan...

0: Çocuğun ağzına bir damla damlatınca oğlunuz ayılacak mı adam?
1: Sağ olun Mösyö, sağ olun.
0: Evet, işte damlattım. Şimdi.
2: Anneciğim, ne oldu bana? Neden buradayız?
1: Aman Allah'ım. Küçük bir kaza geçirdik yavrum. Ama şimdi ikimiz de çok iyiyiz. Hadi sen oyna biraz. Ben Mösyö ile konuşacağım.
2: Peki anne.
1: Mösyö, yalvarırım size söyleyin. Kimsiniz siz? Hayatımızı borçlu olduğumuz bu iyi kalpli insan kimdir?
3: Sizi kurtarma mutluluğuna ermiş bir doğulunun evinde bulunuyorsunuz madam.
1: Ah Mösyö, o ne müthiş felaketti. Böyle merak olmaz olsun. Herkes Madame Dangler'ın atlarından bahsedince onları denemek istedim. Bunun delice bir merak olduğunu nereden bilebilirdim ki? Edward, yaramazlık yapmayı keser misin? Bak Mösyö'nün vazosunu kırdın.
2: Ne olmuş, kırmışsan toplarım şimdi.
3: Bırak kırıklar yerde kalsın evlat, elini kesersin. Nasıl olur, o atlar Madame Le Baron'un muydu?
1: Evet Mösyö, onu tanır mısınız?
3: Tanırım madam. Sizi kurtardığım için şimdi daha çok seviniyorum. Eğer başınıza bir kaza gelseydi kendimi suçlu hissederdim.
1: Neden Mösyö?
3: Çünkü o atları dün kocasından satın almış, madamın bundan müteessir olduğunu görünce de kendisine hediye etmek zorunda kalmıştım.
1: O halde Monte Cristo kontu ile müşerref oluyorum demek. Dün Madame Dangler sizden çok bahsetmişti.
3: Evet madam. Monte Cristo benim.
1: İzin verin kendimi tanıtayım. Hello de Villefort'um.
3: Villefort? Bu isim bana hiç yabancı gelmedi.
1: Kocam kraliyet savcısı Mösyö Villefort hayatımızı kurtardığınızı duyunca çok sevinecek. Ve mutlaka minnetlerini arz etmek üzere ziyaretinize gelecektir.
3: Kendisiyle tanışmaktan şeref duyacağıma eminim madam.
1: Mösyö kont, az önce oğlumun ağzına bir damla ilaç damlatarak onu ayılttınız. Acaba doktor musunuz?
4: Monte Cristo adlı oyunun 18. bölümünü dinlediniz. 19. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Uçurtma uçuran bir çocuk heyecanıyla selamlıyorum sizi. Merhaba Şehrayine, hepiniz hoş geldiniz. Renkli uçurtmalar uçurup gökyüzüne, havada özgürce süzülüşlerini seyredeceğiz bu bölümde. İpini bırakmadan elimizden onlara katılmak isteyeceğiz. Bir uçurtma olmak. Kim bilir, bir çocuğun gözleriyle bakabilirsek dünyaya, belki başarabiliriz bunu. Ne dersiniz, deneyelim mi? Gelin en azından bu program süresince çocuk olalım, çocukluğumuzu yeniden yaşayalım, çocukça düşünüp çocukça duyalım. Bakalım onların penceresinden edebiyat nasıl görünüyor? Birazdan çocuk edebiyatından örnekler paylaşacağız ama önce künyemiz. Programı Vehbi Arbas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sunuyorum. Teknik masada ise Muhittin Yaygıngöl katkılarıyla bu yayını size ulaştırıyor. Hazırsanız çocuklara ve bir yanı daima çocuk kalanlara adanmış bir Şehrain başlıyor.

çocuklara özel bir edebiyattan söz edilebileceğini, bir bölümü ise bunun tersini savunuyor. Şair Cemal Süreya, çocuk edebiyatını çocuklar mı oluşturuyor, var mı çocuk yazar sözleriyle tartışmaya katılırken, Rus yazar Anton Çehov da aynı görüşü destekleyen şu ifadeyi kullanmış. Büyükler ve çocuklar için ayrı ilaçlar var mı? Dozlar değişir yalnızca. Evet, Çehov çocuk edebiyatının dozu çocuğa göre ayarlanmış bir edebiyat olduğunun altını çiziyor. Bense bu konuda şunu söyleyebilirim. İyi edebiyat her yaşa, her kesime hitap eder. Çocukları yalnızca çocuk edebiyatı kapsamındaki eserlere mahkum edemeyiz. Aynı şekilde nitelikli olduğu takdirde çocuk romancısı ya da öykücüsü diye bilinen yazarların eserlerini büyükler de pekala zevkle okuyabilir. Dünyadan örneklerde aklıma ilk gelen serüven yazarı Jules Verne'in romanları. Çocuklar için olduğu söylense de en az onlar kadar büyükleri de kendine hayran bırakmıştır bu kitaplar. Ya da Saint-Exupéry'nin Küçük Prensi. Hem çocuk klasikleri arasında adı geçer, hem de içerdiği mesajların zaman ötesi özelliğiyle büyüklerin de başucu kitabı olmuştur. Çocuklar bir an önce büyüyüp erişkin olmak, büyüklerse çocukluk günlerine geri dönmek istiyor. Peki farz edelim ki böyle bir şansınız var. Çocuk olsanız ne yapardınız? Gelin sizinle bir olmaca oyunu oynayalım. Ben değil, Ali Yüce böyle söylüyor şiirinde.

Çocuk olsaydım eğer kav çakmak satardım Bulut amcalara. Pamuk şekeri alırdım yerine, patlamış mısır alırdım. Ben çiçek olsaydım eğer hiç saksı giymezdim ayağıma. Ödünç kanat alırdım güvercin teyzemden. Barış uçardım üstünüze. Ben ırmak olsaydım eğer altıma saklamazdım ayaklarımı. Öyle yaklaşmazdım denize, düşmana yaklaşır gibi sürüne sürüne. Ben tüfek olsaydım eğer patlamazdım kimsenin üstüne. Bir tetiğimden utanırdım, bir de eğri parmağından insan amcaların. Çocuk edebiyatı denince en önce sayacağımız isimlerin başında 20. yüzyılın başlarında doğan Kemalettin Tuğcu geliyor. 1996'da neredeyse bir asra yakın bir zaman yaşadıktan sonra kaybettik onu. Usta kalemiyle Türk çocuklarına yüzlerce kitap armağan eden Tuğcu 1902 yılında İstanbul'da doğmuş. Çengelköy'ünde büyük bir bahçe içindeki köşklerinde çocukluk çağlarından başlayıp şiir, roman yazmış. Belki inanmakta zorlanacaksınız ama Kemalettin Tuğcu hiç okula gitmemiş ve hiçbir öğretmenden ders almamış. Buna karşılık kendi kendini yetiştirmiş ve tercümeler yapacak kadar ileri düzeyde Fransızca öğrenmiş. Yazı hayatına bir hevesle başlayan yazar için sonraları bu uğraş bir tutkuya dönüşmüş. Bu tutkuyu şöyle anlatıyor. Ben yazdığım kadar yaşarım. Bana tesir eden bir küçük olayla içimden geldiği gibi yazmaya başlarım. Heyecanım süresince yazarım. Edebi, ilmi, politik bir iddiam yoktur. Tuğcu 1936 yılından sonra hemen hemen İstanbul'da çıkan bütün çocuk dergilerinde şiir, hikaye ve çocuk romanları yazmış. Bu arada bazı romanları filme alınmış. Kemalettin Tuğcu'nun tercüme romanları, 12 tane aile romanı, 300 kadar çocuk romanıyla gazete ve dergilerde çıkmış 200'den fazla seçme hikayesi var. Bazılarımızın çocukken okuduğu, bazılarımızın da televizyon ya da sinema uyarlamasını izlediği eserlerinde öne çıkan temalara gelince, çocuklar için yazmış, hayatını çocuklara vakfetmiş bir yazar olarak doğaldır ki sevgiyi işlemiş sıkça. Merhamet ve paylaşma duygularını aşılamaya çalışmış. Romanlarında ayrıca İstanbul'un unutulmuş, pek bilinmeyen hüzünlü köşelerini ele almış. Okurunu bol bol ağlattığı bilinir Tuğcu'nun. Peki yazarken kendisinin de ağladığını biliyor muydunuz?

Sayfa no yok. Cilt no yok. Anne no yok. Ana adı ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana ha? Bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi? Bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni. Sahi sen hiç seyrettin mi ay dedeyi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen, abi sen, baş ver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın dostun, düşmanın tüm kaldırımları. Sayfa no yok. Cilt no yok. Anne no yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızlığa? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına. Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Baş ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Dayı, senin düşlerin vardır. Söylesene, göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş, uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımları. Olmasa da anne babası sokakların sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim. O benim abi. O benim abi.

Kemalettin Tuğcu'nun çocukken hepimizi gözyaşlarına boğan kitaplarında anasız babasızlar da vardı. Düşleri olmayan, hiç uçurtma uçurmamış, Bedirhan Gökçen'in şiirinde resmettiği sokak çocukları da. Çocuk ve sokak dendiğinde aklımıza gelenin oyun olması gerekir. Ama sokaklar ne yazık ki çoktandır oyun alanı olmaktan çıktı onlar için. Tehlikeli, korkulu yerleri haline geldi. Artık çocuklar sokaklarında özgürce oynayamıyorlar şehirlerinin. Asık yüzlü binaların arasında güle oynaya koşturacakları yeşil alan mı bıraktık? Uçurtma uçurabilen çocuk kaldı mı? Varsa da sayısı kaçta kaçıdır ülkemizin çocuklarının? Parçalanmış ailelerin boynu bükük çocukları oradan oraya savrulmakta. Ellerine oyuncaklar yerine sahice silahlar tutuşturulmakta. Hiç çocuk olmadan büyümek zorundalar. Bu kimin suçu peki? Aslında hepimiz suçluyuz. Önce aileden başlıyor yanlışlar, sonra topluma yayılıyor. Anne baba olarak değiştirebileceğimiz hatalı davranışlarımızdan biri erkek çocukların ellerine oyuncak deyip geçerek silah vermek. Oysa onların zihinsel ve psikolojik gelişimini sağlayacak binlerce çeşit oyuncak var.

Oyuncakçı amca, ne çok oyuncaklarım var. Top, tank, tüfek, tabanca. Gövdem titriyor onlara bakınca. Ne olursun oyuncakçı amca, bundan böyle bizlere oyuncak tüfekler yerine ak yelkenli bir gemi, bir de süslü bebekler getir. Unutma, e mi? Sonra oyuncakçı amca, senden aldığım tüfekleri bozarak onlardan kuş yaptım. Bana kısmazsın değil mi?

Abdülkadir Bulut'un Oyuncakçı Amca isimli şiirini paylaştık. Çocuklar unuttuğumuz, kaybettiğimiz değerleri ve keşfetmenin heyecanını hatırlatıyorlar bize. Onların oyuna, bizim ise onların saflığına, yaşama pırıl pırıl bakışlarına ihtiyacımız var. Yazar Paulo Coelho, "Ben yolumu kaybettiğimde bir çocuğun gözlerine bakarım," der. Çünkü bir çocuğun yetişkinlere öğretebileceği üç şey vardır. Nedensiz mutlu olmaları, her zaman kendilerini meşgul edecek bir şey bulmaları ve elde etmek için var güçleriyle dayatmaları.

Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim, kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler.

Onlar için yazmak, onların dünyalarına girebilmek, hayal güçlerine seslenebilmek hiç de göründüğü kadar kolay değil. Ama karşılığı, yani çocuklara bir şeyler öğretebilmek, onların mutlu olduğunu görüp sevgilerini kazanmak öylesine değerli ki, bütün zorluklarına rağmen kimi yazarlar bu büyük sorumluluğu üzerlerine alıp bütün bir hayat boyu omuzlarında taşımaktan çekinmiyorlar. Geçen programda sözünü ettiğim ve anılarından birini paylaştığım Cumhuriyet dönemi kadın yazarlarımızdan Cahit Uçuk da bu sorumluluğu almış ve büyüklere yönelik kitaplarının yanı sıra çocuklar için de pek çok eser vermiş. Kırmızı Mantarlar, Üç Masal, Türk Çocuğuna Masallar, Ateş Gözlü Dev ve Kurnaz Tilki burada sayabileceklerim. Uçuk'un 1958'de yayınlanan Türk İkizleri adlı kitabı ise Hans Christian Andersen ödülüne layık görülmüştü. Çocuk kitaplarından bunca söz etmişken hadi yeniden geçmişe dönelim. Affan dedeye para sayalım da satsın bize çocukluğumuzu. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Çocukluğum şiiri var sırada.

Affan dedeye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne adım var ne yaşım. Bilmiyorum kim olduğumu. Hiçbir şey sorulmasın benden. Haberim yok olan bitenden. Bu bahar havası, bu bahçe, havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, sıpsıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim, hiç bitmese horoz şekerim.

Ebeveynler ister ki çocukları onların deneyimlerinden yararlansın ve böylece hiç yanlış yapmasın. Peki ya çocuklar ne der buna, ne düşünür? Hep büyüklerinin gittiği yoldan mı gitmelidirler? Kendi yollarını bulmaya hiç mi hakları yoktur? İşin gerçeği, çocuklar kendi yöntemleriyle öğrenirler, doğrularla yanlışları deneye yanıla bulurlar. Her çocuk deyim yerindeyse Amerika'yı yeniden keşfetmek zorundadır. Bir kuştu, Allah Allah bir kuş. Her tüyüne bir çiçek bağladılar, uçmadı o. Bir kuştu, mavi mavili bir kuş. Her tüyüne bir boncuk bağladılar, uçmadı o. Bir kuştu, yeşilli yeşilli bir kuş. Her tüyüne bir çocuk kordelası bağladılar, uçtu o.

Fazıl Üstün Dağlarca'nın çocuk kuşandığı şiirini paylaştık. Dağlarca'ya bir gün sormuşlar, çocuk şiiri olabilir mi diye, şöyle cevaplamış. Çocuk şiiri olabilir, çocuk şiiri şudur. Çocuk şiirinde yapıyı, nesnelliği, konuları onun açısına göre daha ince seçmek, ilk duyarlılıklar, ilk özgürlükler, ilk ölçüler içinde yazmak gereklidir. İçinde bulunduğumuz çağda dünyanın başında öyle çok dert var ki, acımasız hayat şartları büyükleri olduğu gibi çocukları da derinden etkiliyor. Çocukluklarını doyasıya yaşayamıyorlar. Oyun oynama çağında çalışmak zorunda kalan, temel ihtiyaçları bile karşılanmayan, eğitim olanağından yoksun, sevgiye, şefkate muhtaç çocuklar kanatsız kuşlara benziyor. Kalemini çocuklara adamış, emek vermiş yazarlarımızdan Rıfat Ilgaz'dan bir şiir var sırada. Ne kuş ne böcek.

Kuşsunuz diyorlar çocuklarım, bir kuşsunuz diyorlar size. Sığınacak kol arayan, konacak dal arayan bir yavru kuş türkülerde. Telgrafın tellerine konarsınız, ezgilere uymak için avcılar vurur sizi. Yeşil başlı ördek olur, kalırsınız çöllerde. Böyle bir kuş işte. Kuş değil ya çocuklarım, böcek bile olamazsınız. Bunca yük, bunca borç omuzlarınıza vurulmuşken, hem de doğar doğmaz, kanatlanamazsınız. Uç uç böceğim deseler de, annenizin alacağı pabuçları peşin peşin giydirseler de, uçamazsınız çocuklarım bu gidişle.

Hepimizin çocukken en sevdiği, yüreğinde, zihninde özel bir yer işgal etmiş yerli ya da yabancı bir ya da birkaç kitap olmuştur. Bazı kitaplar vardır ki coğrafya, din, dil gibi farklılıkları aşarak her milletten çocuğun başucu kitabı olmayı başarır. Elbette yazarının maharetidir bu. Evrensel değerleri yazdığına katmayı, bunu yaparken de çocukların dilinden konuşmayı başaran kitaplardan biri Brezilyalı Vasconcelos imzalı Şeker Portakalı. Kitap, büyük şehrin fakir mahallelerinde yaşayan Zeze ve onun en yakın dostlarının öyküsünü anlatır. Üstelik bu dostlar sadece insanlardan ibaret değil. Söz gelimi kitaba adını veren Şeker Portakalı ağacı da bu dostlardan biri. Şeker Portakalı'nı 1968 yılında sadece 12 günde yazan Vasconcelos, ama onu 20 yıldan fazla yüreğimde taşıdım der. Bu arada Zeze'nin serüvenleri yazarın Güneşi Uyandıralım ve Deli Fişek adlı romanlarında da devam eder.

Hava ne kadar güzel öğretmenim. Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kadar güzel. Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim. Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın. Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya. Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar, sürüngenler, konglomeralar, serhaslar, hepsi, hepsi ortada öğretmenim. Ne olur biz de gidelim. Burada kalsın kitaplar. Burada kalsın iğneli kara fatmalar, kollarından, bacaklarından gerilmiş kurbağalar. Burada kalsın hepsi, bomboş kalsın hepsi, bomboş kalsın evler, okullar, hapishaneler, hastaneler. Öğretmenim, sevgili öğretmenim, sırtımıza alırız hastaları, kim bilir ne özlemişlerdir kırları. Ya mahpuslar, ne sevinirler kim bilir, sarılıp sarılıp öperler adamı.

Bir ilkbahar şiirine başlangıç Melih Cevdet Anday'ın bir şiiriydi. Çocuk edebiyatı denince en önemli yerli yazarlarımızdan biri olarak Gülten Dayıoğlu'nu da anmamız gerek. Dayıoğlu'nun ilk eseri 1963'te yayınlanan Bahçıvan'ın Oğlu adlı bir çocuk kitabı. Çoğunlukla çocuklara hitap eden 50'den fazla kitabı, ayrıca 20'den çok radyo ve televizyon oyunu var. Çocuklarca en çok sevilen ve okunan Gülten Dayıoğlu kitaplarının başında ise Fadiş geliyor. Fadiş, analı babalı bir yuvası olmadığından çeşitli köy, kasaba ve şehirlerde akrabalarının yanında yaşamak zorunda kalır. Tek dayanağı annesi Cemile'dir ama babası onu sık sık kaçırıp annesinden uzaklaştırır. Anne kızının izine düşer, onu bulur. Ancak geçim için çalışmak zorunda olduğundan Fadiş'i aylık yollamak koşuluyla yakınlarına bırakır. Ana kızın yaşamı özlemle sürer, bir türlü bir araya gelemezler. Yazarın ilk romanı olan Fadiş, 1971 yılında basılmış ve o zamandan bugüne kadar kuşaktan kuşağa sürekli okunarak çocuk klasikleri arasında yerini almış. Özellikle Fadiş'in yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği direnç, herkese örnek niteliğinde.

Diyelim ıslık çalacaksın, ıslık. Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes. Kimse çalamamalı senin gibi güzel. Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın. Senden önce kimse saymamış olmalı. Seni saydığın gibi doğru ve güzel. Hem dalgaları hem saymasını severek. De ki sinek avlıyorsun sinek. En usta sinek avcısı olmalısın. Dünya Sinek Avcıları Örgütü'nde yerin başta. Örgüt yoksa senin de başlamalı. Sanki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dalga mı geçiyorsun, düşler mi kuruyorsun? Öyle sonsuz, sınırsız düşler kur ki çocuğum, düşlerini som somut görüp şaşsınlar. Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler. Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum. Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz, de ki bütün işe yarayanlar, işe yaramaz sanılanlardan çıkar.

Ayten Dayıoğlu'nun unutulmaz kitaplarından biri de Dört Kardeştiler. Yine bir aile öyküsü ama bu defa ana babalarını ard arda kaybeden dört kardeşin kendi kendilerine yaşama çabaları konu ediliyor. Renkli bir köy ortamında geçen romanda sevgi ve özveriye dayalı kardeşlik bağları şaşırtıcı ve duygu yüklü serüvenlerle ortaya konuyor. Gülten Dayıoğlu'nun kitapları arasında beni en fazla etkileyeni ise Ben Büyüyünce. Köyde iki aile arasındaki kan davasının küçük bir çocuk üzerindeki etkilerini öyle gerçekçi, bir yandan da öyle dokunaklı biçimde ele almış ki yazar, okurken ağladığımı hatırlıyorum. Romanda insanları sevmenin, insanlarla dostluk ve barış içinde yaşamanın ne kadar değerli olduğunun altı çiziliyor. Ve Gülten Dayıoğlu, cennet gibi bir köyde başlayıp İstanbul'un gecekondu semtlerinde süren bu romanı okurlarına imzalarken her zaman şu sözleri yazıyor. Sevgili okurum, merhaba, sen büyüyünce insan ol diyorum.

ufaklık yavaş büyü biraz. Tadını çıkar uzak olmanın, yasaktan, günahtan. Konuşarak anlaşamazken birbirimizle, kaynaşı verirsin sen koca bir gülücükle, bakıp sımsıcak öcülerle bile. Konuşmaz olduk düşünce dizlerimizi kanatan taşlarla. Çoktan selamı sabaha kestik can verdiğimiz oyuncaklarla. Farklı değil bakınca şimdi sen çiçek çiçekten, böcek böcekten. Biz güzellikleri göremez olduk kötülerin gölgesinden. Kimseler nazımızı çekmez oldu, bilesin. Hepsini hatırlayamamak inan çok acı. Nasıldı acaba sen yaştaki biz? Sen bilebilirsin daha neler var büyümek adına kaybettiğimiz.

Tuğrul Atasoy, Yeni Yetenleri isimli şiirinde büyümek adına kaybettiklerimizi dile getiriyor. Keşke diyorum bu şiiri okuyunca, keşke çocuksu saflığı bir ömür boyunca koruyabilsek. Keşke yüzümüzdeki kocaman gülümseme hiç silinmese. Keşke baktığımız her yerde güzellikler görebilen gözlerimizi

yitirmesek, keşke birbirimizin her daim nazını çeksek. İçimizdeki çocuğu yaşatarak geçelim yılların üstünden. O zaman asla ihtiyarlamayız. Yalnızca yaş alıp olgunlaşırız ve hayattan zevk alma duygumuzu da korumuş oluruz böylelikle.

Bir şehrain boyunca Türk ve dünya edebiyatından çocuklar için yazılmış eserleri hatırladık ve hem çocuklara hem de büyüklere seslenen şiirleri paylaştık. Programı Vehbi Arbas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sundum. Teknik masada ise Muhittin Yaygıngöl bu yayının size ulaşmasını sağladı. Bir sonraki buluşmamıza dek içinizdeki çocuk hep gülümsesin ve şehrain yağsın üstünüze hem gündüz hem gece.

allı pullu nazlı nazlı kızların, yanık türkülerin, kırık sazların, bozkırların, yamaçların, düzlerin. Anadolu'm, anam gibi azizsin, karapetek balım gibi lezizsin. Çayların ırmağa karışır gider, yolların dağlara ulaşır gider. Koyunlar kuzular meleşir gider. Anadolu'm, anam gibi azizsin, karapetek balım gibi lezizsin.

0: Dumanlı köylerin yaylaların var, gerçeği yansıtan aynaların var, eli öpülesi anaların var. Anadolu'm, anam gibi azizsin, kara petek balım gibi lezizsin.
1: TGRT FM Haber.
2: İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Terörist başı Abdullah Öcalan için İmralı içinde özel bir villa yapıldığı iddiası tartışmalara yol açmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli o tartışmalara açıklık getirdi. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. İşte villa tartışmasının ayrıntıları.
3: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
4: Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, umut hakkından da istifade etsin.
5: Terörist başı Abdullah Öcalan için İmralı'da villa yapıldığı iddia edildi. Bu iddiada Devlet Bahçeli'nin bir gazeteciye yaptığı açıklamaya dayandırıldı. Bahçeli villa tartışmalarına açıklık getirdi. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
6: Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı suyla çevrili bir ada. Orada görüşmeler yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı.
4: PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statüsü açığı nasıl kapatılacaktır?
5: Bahçeli Öcalan'ın terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
6: Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. Örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
4: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesi. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
2: Yeni Parti'deki isim krizi de giderek büyüyor. Yenilik Partisi Yargıtay'a başvurdu ve ismin kullanılmamasını istedi. Yeni Yol Partisi de bu ismin seçilmesi yakışıksız olarak değerlendirildi. Bir yandan da hukuki süreç işliyor. Özgür Özel ve kurmayları ise krizden çıkış için yol arıyor.
7: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydı kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
5: Yeni partinin ismi siyaset arenasını allak bullak etti. Diğer partilerin ismine benzerliği başına iş açtı. Yenilik Partisi Yargıtay'a başvurdu. Yeni Yol Partisi ise o ismin seçilmesini yakışıksız buldu. Şimdi Ankara'da isim krizine çözüm aranıyor.
8: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
5: Özgür Özel 90 milletvekiliyle CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu. Ancak yapılan itirazları ve uyarıları dikkate almadı. Yenilik Partisi ile benzerliği nedeniyle bu ismi kullanamayacağı hatırlatıldığı uyarılara kulak asmadı. Türkiye siyasetinde eşi benzeri görülmemiş bir parti ismi krizi patlak verdi.
7: İsim karıştırılıyor, sokak karıştırıyor. Yenilik kamuoyunda vatandaş bunu karıştırıyor.
5: Yenilik Partisi ismimizi kopyaladılar diyerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yargıtay da yeni partiye ihtar çekti. Ya adınızı değiştirin ya da ek yapın dedi.
9: Pekala, çok basit bir şekilde düzeltilebilir yani. Yeni korunarak düzeltilebilir, değiştirilebilir yani.
5: Yeni parti ihtar evrakını bu ayın 14'ünde teslim aldı. 30 günlük süre başladı. Bu ihtara direnmeleri halinde konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. Son noktayı AYM koyacak.
10: Anayasa Mahkemesi bu noktadan sonra dosya önüne gelir ve benzerlik olduğu kanaatine ulaşırsa yapacağı şey partiyi sicilden terkin etmektir. Adını siler ve parti adsız parti haline gelir. Yeni bir isim belirleyinceye kadar.
5: Benzer bir olay 2024 yılında yaşanmıştı. Siyasetçi Duygu Çiğ Sucuka yeni parti ismiyle bir parti kurmak istemiş. O başvuruda Yargıtay'dan dönmüştü. Sadece Yenilik Partisi değil, Yeni Yol Partisi de duruma tepkili. Parti kaynakları yeni parti isminin seçilmesini yakışıksız bulduklarını belirtti.
10: Bu durumda benzerlik olduğu kanaatine varır ve partiye bildirir, parti de diretirse. Bu durumda biraz evvel bahsettiğimiz gibi parti adsız olacağı için seçime katılamaz.
5: Özgür Özel ve ekibi skandalı örtmek için apar topar Yenilik Partisi'nin kapısını çaldı. İttifak veya birleşme teklifi yaptı.
7: Kendilerine bana geldiklerinde sadece bu konuyla gelmediler. Geniş çerçevede bir işbirliği söz konusu olabilir dendi. 6 tane görüşme oldu. Benim Özgür Bey'le baş başa görüşmem dışında gönderilen heyetler vardı.
5: Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise bir dönem genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin Özgür Özel'in emrinde olduğunu söyledi. Ayrıca bu partinin seçimlere girme yeterliliği olduğunu belirtti.
2: Gülistan Doku soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı daha tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve 7 ili kapsayan operasyonların ardından dosyadaki toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
5: Yıllardır cevap bekleyen o soruşturma, yeni gözaltılar, yeni tutuklamalar.
11: Hangi ünvanda, hangi görevde olursa, ister emniyet görevlisi olsun, ister başka bir görevli olsun, hiç taviz vermez.
5: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un akıbetine ilişkin soruşturmada geçtiğimiz günlerde 6. operasyon düzenlendi.
12: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
5: Aralarında görevdeki emekli emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın adresi bu kez delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale iddialarıydı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandığı ardından adliyeye sevk edildiler.

0: Savcılık işlemleri sonrasında 2 şüpheli serbest kaldı, 4 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeden 2 tutuklama kararı çıktı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
1: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
2: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Gülistan 9'dansa 5 Ocak 2020'den bu yana hala haber yok. Soruşturma sürüyor.
3: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbaççılar adalete hesap versin.
4: Enflasyon, maaşlar, kur politikası ve akaryakıt. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin kritik başlıklarına ilişkin merak edilen soruları cevapladı. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisine de dikkat çekti.
5: Savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu bu sene için.
0: Savaş olmasaydı enflasyon 7 puan daha düşük olurdu dedi. Yüksek enflasyonun nedenini açıklarken memur ve emeklinin maaşına ilişkin soru işaretlerini de kaldırdı.
5: Bütün kamu çalışanları ve emeklerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon programında soruları cevapladı. Ekonominin yeni yol haritasından piyasalardaki son gelişmelere kadar gündemin kritik başlıklarını değerlendirdi. Dezenflasyon mesajı ise netti.
5: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü dezenflasyon gelir dağılımını iyileştiriyor.
0: Bakan Şimşek bütçe hedeflerinin de son 3 yıldır tutturulduğunu söyledi. Enflasyonun tek haneye doğru evrilmesiyle birlikte kur politikasında daha esnek bir dönemin gündeme gelebileceğini belirtti.
5: Yani enflasyonun tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir.
0: Akaryakıt fiyatlarını doğrudan ilgilendiren Eşel Mobil için gelecek yıl planını da açıkladı.
5: Gelecek sene, yani ümit ederim ki bu savaş biter. Bizim gelecek seneki bütçe planlamamızda Eşel Mobil'in devamı yok. Ha, yıl sonuna kadar kısmi olarak devam ediyor.
4: Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaşta tehlikeli bir aşamaya gelindi. Riyad yönetimi Husilerin Mekke yönelik bir drone saldırısını engellediklerini duyurdu. Husiler ise bu iddiayı bayat bir yalan olarak nitelendirdi.
6: Soruk. La ilahe illallah.
7: Yemen'deki çatışmada tehlikeli bir eşiğe gerindi. Suudi Arabistan, İran destekli Husilerin Mekke'ye drone saldırısı düzenlediğini açıkladı. Riyad, drone'un düşürüldüğünü duyurdu. Suudi Arabistan, saldırı girişimini terörizm olarak nitelendirdi. Husilerin saldırı iddiasına cevabı ise gecikmedi. Yazılı açıklamada Mekke'nin hedef alındığı iddiası kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir denildi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıların sona erdirilmesini istedi. Husilerin kutsal şehir Mekke'ye gerçekleştirdiği saldırının kınandığını bildirdi. Söz düellosu sürerken sahada çatışma giderek şiddetleniyor. Suudi destekli Yemen ordusu Moka ve Zubab bölgelerinde Husilere ait mevzileri havaya uçurdu. Husiler düşürdüklerini iddia ettikleri Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 tipi savaş uçağının vurulma anı ve enkazına ilişkin görüntüler paylaştı. Savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında düştüğü iddia edilen uçağa ait olduğu belirtilen enkazın ve bölgede çıkan küçük çaplı yangının görüntüleri paylaşıldı. Uçağın enkazında kuyruk bölümündeki Suudi Arabistan bayrağı da görüldü. Ayrıca Suudi petrol tesisi Aramco'yu bir kez daha vurduklarını iddia eden Husiler, kritik El Cef çölünde Yemen ordusuna ait askeri araçların yakıldığı görüntüleri paylaştı. Husiler ana merkezleri olan Sana kentinden Kızıldeniz'deki Perim Adası'na kadar ilerlemiş, Babülmendeb Boğazı'nın denetimini ele geçirmişti. İran destekli grup şimdiye kadar 4500 kilometre karelik bir alanda hakimiyet kurdu. Yemen, Suudi sınırındaki insani dramsa büyüyor. Uluslararası Göç Örgütü son dalgada yaklaşık 95 bin kişinin mülteci kamplarına sığındığını açıkladı. En büyük göç, erişimin tamamen kapandığı Taiz bölgesinde yaşanıyor.
4: Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim Mekke'ye hedef aldığı belirtilen İHA saldırısıyla yeni bir boyuta taşındı. Türkiye'de saldırıyı sert sözlerle kınadı. Peki bölgede bundan sonra ne olacak? Tüm bu gelişmeleri önemli bir konumuzla konuşacağız. Doktor Barış Adıveli ile konuşacağız ama önce isterseniz tarafların açıklamalarını bir kez daha ekrana getirelim. Suudi Arabistan ne dedi? Husiler nasıl cevap verdi? Sonra Barış hocamızla konuşalım. Husiler Mekke'ye mi hedef aldı? Soru bu. Çünkü Suudi Arabistan'ın açıklaması şu şekilde: Husilerin Mekke'ye hedef alan İHA saldırısını önledik. İnsan sava aracı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildi. İşte bu açıklama ardından sosyal medyada bir görüntü yayınlandı. Bu görüntüde imha edilen İHA'ların havadaki görüntüsü olarak paylaşıldı. Sosyal medyada çokça konuşuldu. Husilerden de cevap geldi. Husiler diyor ki Mekke'nin hedef alanına dair iddialar daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibaret. Suudi Arabistan'da sadece Aramco tesisini ve Hamis Mushait hava üssünü hedef aldık diyor. İşte bu açıklamaların eşiğinde neler oluyor? Gerçekten Mekke hedef alındı mı? Alındıysa bu bize ne anlatıyor? Bundan sonra neler olur? İşte bütün bu soruların cevabını Barış hocamızdan almaya çalışacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Gerçekten Mekke hedef alındı mı? Husiler almadık diyor ama sizin görüşünüzü merak ediyorum.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Yani şu anda Suudi Arabistan'ın Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalara göre Mekke hatta Medine hedef alınmış gibi gözüküyor. Yani görüntüler var, bakın siz de veriyorsunuz. Ha şimdi Husiler diyor ki biz askeri üslerle boru hattını hedefledik. Şimdi benim aklıma da şöyle bir soru geldi. Acaba, çünkü bunu biz Körfez'de gördük. Mesela İran füzeleri birçok yerleşim birimi üzerinden veya dronları uçarak geçti. Ama oraları hedeflemedi. Acaba bu da o askeri üslere giden dronlar hani Medine Mekke üzerinden mi geçti veya öyle mi oldu? Bunu bilmiyoruz. Ancak burada çok ciddi bir çatışma riski var. Ben en başından beri söylediğim, ki bu İran Savaşı'ndan bu tarafa söylediğim bir senaryo vardı. Bir mezhep çatışması ihtimali. Evet. Birileri, ki o birilerin adı belli, İsrail, Şii dünyasıyla Sünni dünyayı karşı karşıya getirebilmek için İsrail elden geleni yapmıştı. Şimdi burada Husilerin aleni bir şekilde iki kutsal beldeye böyle bir saldırı tehdidinde bulunması bence Husilerin intihar anlamına gelir. Eğer bunu kasıtlı yaptılarsa bu İran'da dahil olmak üzere 57 İslam ülkesine bence savaş açmakla eşit anlamdadır. Yani bunu siz bakın, sadece Suudi Arabistan'a bir yanıt vermiyorsunuz, İslam dünyasına bir savaş açıyorsunuz. Çünkü burada İran'ın da kutsalıdır Kabe, Medine. Benzer şekilde Endonezya, Malezya'nın da. Dolayısıyla hiç kimse bunu hoşgörüyle karşılamayacağı açıktır. Dolayısıyla şimdi burada o halde Husiler niye böyle bir şey yaparın bir analizini yapmak lazım, ki burada yapamıyoruz. Yani bunun arkasında gerçekte ne var ne yok, tarafların beyanı var. Taraflarda şimdi bir taraf, Husiler bir devlet değil Yakup Bey, uluslararası hukuka uyan falan bir şeyi yok. Neydi belirsiz, devlet değil, terör örgütü diyor Suudi Arabistan. Dolayısıyla burada Suudi Arabistan bir devlet, Birleşmiş Milletler üyesi, onun tabii ki beyanatları esas. Ancak burada şunu unutmayalım, ben burada çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın, izleyicilerimizin de dikkatine sunarım. Bakın, şu anda Husilerle Suudi Arabistan arasında yaşanan çatışma aslında İran'la da ilgili değil, İsrail'le de ilgili değil. Zaten kendi aralarında var olan bir çatışma süreci vardı. Tekrar buna döndüler. Yani şimdi bir tarafta savaş var, bir tarafta İsrail var. Dikkat ediyor musunuz? Husiler bütün dikkatini şimdi Suudi Arabistan'a verdi. Halbuki yukarıda İsrail var. Bakın İsrail şu anda en memnun olan ülke İsrail. Husilerin dikkati bir anda nereye döndü? Suudi Arabistan'a döndü. Şimdi Husiler İslam dünyasıyla, Suudi Arabistan'la bir süre uğraşacak. Kim rahatlayacak? İsrail rahatlayacak. İran'la mücadelesinde.
4: Peki hocam bu noktada
8: Hizbullah'la mücadelesinde.
4: O zaman Gazze hemen meselesi. Araya girip şu soruyu sormak lazım. Buyurun. Bir sahte bayrak operasyonu olabilir mi? Bir İsrail provokasyonu olabilir mi bu Mekke'nin hedef alınması bu noktada?
8: Valla Yakup Bey, bunun adı savaş. Savaş da hiledir. Savaşta bu hile, efendim sahte bayrak, her şey var. Biz 3 tane balistik füze attılar bize İran topraklarından. İran çıktı dedi ki biz atmadık dedi. Şimdi düşününce niye atsın yani İran? Hani bu noktada deli değilse, intihar etmek istemiyorsa NATO topraklarına niye füze atsın? Bakın Türkiye bile demiyorum. Kaldı ki Türkiye ile olan ilişkileri, dostluğu belli. Dolayısıyla burada kimin eli kimin cebinde belli değil. Tabii çok ilginçtir. Niye Amerika Birleşik Devletleri Husilerin bu kadar ilerlemesine, kuzeye doğru izin verdi? Başka zaman bakın geçen yıl hatırlayalım. İsrail ve ABD çok sert tepki veriyordu. Özellikle Amerika zaman zaman limanlarını, önemli güç bölgelerini bombalıyordu. Şimdi bakıyoruz Trump'ın kılı kıpırdamıyor. Öbür tarafta sadece işi Suudi Arabistan'ın üzerine bıraktılar. Ancak evet, şu da bir gerçek ki Husilere birileri istihbarat desteği veriyor. Husilerin arkasındaki destek İran. Ama İran'ın şu anda lojistik olarak Husilere ulaşma ihtimali yok Yakup Bey. İran silah sevk edemez. Şu anda Amerika abluk altına almış durumda. Peki bu Husiler bir uçağı düşürebilecek malzemeyi nerede? Biz yaptık. Yaptınız da bir yerden bir malzeme bulmanız lazım. Onu da yapabilmek için bir ham madde lazım. Şimdi dolayısıyla Husiler bu silahları nereden buluyorlar? İki, bir istihbarat olduğu kesin. İstihbaratla hareket ediyorlar. O uçurdukları dronlar için bile bir GPS'e, şuna buna ihtiyaçları var, navigasyona. Dolayısıyla bunların şu anda İran'ın verebilme ihtimali yok. O halde Husileri uzaktan kim kumanda ediyor? Bence sorulması gereken soru bu. Yani Mekke Medine'ye gerçekten yapıldı mı yapılmadı da madı mı sorusunun öncesinde, ötesinde en önemli soru şu: Husileri kim kontrol ediyor? Ben bence bu sorunun cevabını bulmak lazım olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani Husilerin durumu orta, ayağında terlik, belinde peştemal, elinde kalaşnikovla Husiler bu kadar meydan okumalar ki, bakın Suudi Arabistan'ı küçük görmeyin. Suudi Arabistan'ın inanılmaz bir askeri gücü var. Ve bunların hepsi Amerikan menşeli yüksek teknolojiye dayalı silahlar. Bunun yanında Yemen ordusu yanlarında. Pakistan'ın şu anda 8 bin askeri Suudi Arabistan topraklarında, özel birlikler. Ve Suudi Arabistan'a yine Pakistan uçak desteği veriyor. Yani şu anda Pakistan orada. Çatışmaya girmediği söyleniyor ama danışman vasfında şu anda Pakistan orada. Yani dolayısıyla bu kadar güç buradayken Husiler nasıl oluyor da Babül Mendeb'i ele geçirebiliyorlar? O adaları ele geçirebiliyorlar. Ben zannediyorum ki artık bu iş İran'ı aşmış durumda. Çünkü Pakistan İran'ı birkaç defa da bu konuda uyardı, sert uyardı. Ben hani bu Pakistan'ın kontrolünde, desteğinde meselesinin sanki bir başka tarafa doğru evrildiğini. Bugün medyada çok ilginç, sosyal medyaya da yansıdı bunlar. Açıklamalar yiyorduk. Güya Husiler artık Amerikan, İsrail gemilerine saldırmama kararı aldı şeklinde bir şeyler ben böyle okudum. Umarım doğru değildir ama bu. Çünkü şimdi Husiler bunu yaptığı an, o zaman biraz önce bahsettiğimiz meseleye döneriz. Kim kontrol ediyor?
4: Hocam Husilerden şimdi de bir açıklama var. Sıcak gelişmeleri de hemen aktaralım. Suudi Arabistan son 24 saatte Yemen'e 40 hava saldırısı düzenledi diyor. Yani Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki bu çatışma giderek gerçekten büyüyor. Bölgeye yayılır mı? İşte bir diğer soru da bu. Bu noktada hocam isterseniz Pakistan ve Türkiye'nin de açıklaması oldu bu saldırıların üstüne. İHA Mekke'ye hedef aldı belirtilen İHA saldırısı üzerine. Onu da bir ekrana getirelim, paylaşalım. Mekke anlaşmasının bu noktada devreye girip girmeyeceğini de size çünkü sormak istiyorum. Bu açıklamanın ardından Suudi Arabistan İHA saldırısı gerçekleşti, Mekke hedef alın dedikten sonra Türkiye'den sert bir açıklama geldi. Saldırıları şiddetle kınıyoruz denildi. Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz dedi Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Pakistan'dan da yine sert bir açıklama geldi. Mekke'ye yönelik alçakça ve haince gerçekleştirilmeye çalışılan drone saldırısı tüm kırmızı çizgileri aşan korkakça ve terörist bir eylemdir. Bu yalnızca Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı değildi. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi bu İslam'ın kalbine ve Mekke'yi dünyanın en kutsal şehri olarak gören dünya genelindeki Müslümanların duygularına yönelik bir saldırıydı. Pakistan da Suudi Arabistan Krallığı'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak ve kutsal mekanların güvenliğini ve dokunulmazlığını korumak konusunda kardeş Suudi Arabistan'ın yanında sarsılmaz bir şekilde omuz omuza durmaktadır diyor. İşte hocam bu noktada da Mekke Anlaşması Ağustos ayının ilk haftasında imzalanan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki bu anlaşma devreye girer mi? Türkiye ve Pakistan bu süreçte nasıl adımlar atar? Bunu da size sormak istiyorum.
8: Yakup Bey, bundan önce hemen bir şey söylemem gerekiyor. Şimdi biz İran lideri Müşteba Hamaney'den bir adım bekliyoruz. Yani bu gece Müşteba Hamaney bir açıklama yapmak zorunda. Bu açıklamada Husilerin kutsal beldelere saldırı yapmayacağı garantisini vermesi gerekiyor. Şimdi İran'a büyük bir sorumluluk düşüyor ama İran susarsa, bakın her şeyi hemen konuşan bir İran var ama bu meselede sessizliğini muhafaza ediyor. Eğer İran bu konuda sessizliğini sürdürür ve susarsa o zaman bu suçu ortaktır. Tekrar ediyorum. Bu gece Müşteba Hamaney makamından bu konuyla ilgili gereken açıklamayı yapmalı ve Husilere de bu noktada bir uyarı vermeli. Vermez ve zamana bırakırsa o zaman bu suçun ortağıdır, kimse kusura bakmasın. Gelelim sizin sorunuza. Tabii ki Mekke Savunma Paktı 3 ülke arasında imzalandı. Ondan önce Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bir güvenlik anlaşması imzalanmıştı. Bu bağlamda zaten biraz önce de bahsettim. Pakistan birlikler burada. Şimdi şu açıklama yapıldı Pakistan tarafından. Birincisi Suudi Arabistan'ın bir bu yönde destek talebinin olmadığı söylendi. İkincisi de bunun bir savunma paktı olduğunu, saldırı paktının paktı olmadığını, burada taraflara yani bizlere düşen görevin en başında gelen şeyin Suudi Arabistan'ın savunmasının güçlendirilmesi. Bu istihbarat anlamında, hava savunma sistemleri anlamında ve savunma alanda eksik olduğu ekipman bağlamında değerlendiriliyor. Çünkü nihayetinde savunma örgütüyüz. Dolayısıyla ortak bir Yemen'e saldırı gibi bir şey yok. Ama bu ileride meşru müdafaa hakkını kullanırken, bunu Birleşmiş Milletler Anlaşması 51. maddesi ne diyor? İster bireysel kullanabilir, isterse dostlarıyla, arkadaşlarıyla kullanır. İşte evet, burada devreye giriyor Mekke Anlaşması ve diyebilir ki ben Türkiye ile Pakistan'la bunu kullanmak istiyorum der. Burada da yine muharip güç, ana güç Suudi Arabistan olur. Türkiye ve Pakistan arka planda lojistik, istihbaratta, hava evet, savunması hocam. Yani Suudi Arabistan topraklarını korumaya yönelik adımlar olur. Şimdi Mekke Paktı'nın tam şeyleri belli olmadığı için hani içerik olarak hangi hallerde nasıl müdahale edilir? Şimdi hani biz biraz da şey konuşuyoruz, hani olur olmaz ama
4: takip edeceğiz hocam.
8: Evet, bu noktada takip edeceğiz. Tabii bununla ilgili de eğer Suudi Arabistan'ın bir adımı olursa, bakın şunu söyleyeyim Yakup Bey son olarak.
4: Çok kısa hocam,
8: hiç
4: evet.
8: Bu tamam. Bu pakta hiç ihtiyacı kalmadan sadece Birleşmiş Milletler Anlaşması 51. Evet. maddesine uyarak şunu diyebilir. Pakistan'la Türkiye ile ben meşru müdafaa hakkımı kullanmak istiyorum dediği zaman hemen otomatikman Mekke Paktı'nın tamamlanmasına bile gerek kalmadan Türkiye ile Pakistan kime destek verir? Suudi Arabistan'a örnek 2015 Suriye Rusya'yı çağırdı. Hatırlarsanız terörle mücadele dedi içerideki evet, savaşa ve Rusya geldi.
4: Doğru söylüyorsunuz. Takip edeceğiz. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. İran her ne kadar Husilerle bizim bir bağlantımız yok dese de en azından Müşteba Hamenay'dan bu saldırı özelinde bir açıklama yapmasını bekliyorsunuz.
8: Mezhepsel bağlamda bir şey söylesin tabii.
4: Teşekkür ediyorum.
8: Onun için ben dini lideri evet. söyledim Yakup Bey. Evet, Cumhurbaşkanını söyledim. Demedim. Yani evet. dini bağlantıdan bunu söylesin en azından.
4: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. İlerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere. İyi geceler.
8: Rica ederim. Sağ olun. İyi geceler.
4: Evet, sıcak konuyu konuştuk. İlerleyen günlerde de konuşmaya devam edeceğize benziyor diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Okulların açılmasıyla birlikte mega kent İstanbul

0: yılın 12 gününü trafikte geçiriyor.
1: Trafikte ne kadar zaman geçiriyorsunuz?
2: Günün 8-9 saati geçiririm.
1: 8-9 saat direksiyon başında mısın abi?
3: Yani İstanbul, klasik İstanbul trafiği. Yani her zamanki gibi 10 kilometreyi 45 dakikada gidiyorsun. Yani düşün.
4: Arnavutköy'den geldim buraya sabah. 1 saati geçti.
1: Okullar tatilken ne kadar sürüyordu?
4: Okullar tatilken 35 dakikada geliyorduk.
0: İstanbul trafiğinin yıllık maliyeti de var. Yıllık maliyet İstanbul trafiğinden dolayı 10 milyar doları aşmış durumda.
5: Her zamanki yaşadığımız şeyler, her zamanki hareketlilik, her zamanki okul telaşı.
6: Akşam 6'dan sonra vatandaşlar 2 saatte anca evine gider yani o derecede.
7: 45 dakika sürüyordu, 1,5-2 saate çıktı şu anda.
1: Günde 2 saatiniz trafikte geçiyor mu?
7: 4 saat geçiyor.
1: 4 saat?
7: Evet, gidiş ve dönüş.
8: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. CHP 38. Olağan Kurultayı'nda menfaat vaadiyle delege iradesini etkileme suçlamasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması görüldü. Mahkeme avukatların yeni tanık ve tutanak taleplerini kabul etti ve davayı 21 Ekim tarihine erteledi.
9: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
10: Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda şahibi olduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararıyla tescillendi. O şahibeye sebep oldukları iddia edilen 12 sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
9: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü.
10: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı şaibeli kurultay davasının 7. duruşması görüldü. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarına devam edildi.
11: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
10: Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hakim dava dosyasına gelen evrakı tek tek okudu. Dinlenmesi talep edilen tanıkların gelmediğini belirtti, savunma avukatlarına söz verdi. Sanık Hüseyin Yaşar'ın avukatı İbrahim Karaca, tanıklardan Çetin Kızılbulut'un Ankara'da ikamet ettiğini söyledi, duruşmaya katılımı için davetiye çıkarılmasını talep etti.
12: Delege pazarı kurabilirsiniz. Belediye hocalarında delege pazarı kurabilirsiniz.
10: Sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan da söz aldı. Nezahat Kurt'un Adem Soytekin'in dağıtılacak ev listesi iddiasına değindi. Bu iddiaya ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanların dosyaya eklenmesini istedi.
12: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
10: Diğer sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesi talebinde bulundu. Mahkeme avukatların tüm taleplerini kabul etti. Tanıkların bir sonraki celsede hazır edilmesine hükmetti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi eksiklerin giderilmesi için davayı 21 Ekim'e erteledi.
8: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, mutlak butlan kararının 1,5 ay içinde kesinleşmesini beklediklerini söyledi. Kurultayı yapmamızın önünde engel kalmadı diye de ekledi.
13: Kararında yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz.
14: CHP mutlak butlan kararına ilişkin temiz başvurusunu geri çekti. Kararın kesinleşmesini beklemeye geçti.
13: 4 davacı da temiz başvurusunu geri çektiğine göre artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci sonlandırması zorunlu hale geldi ve bu zorunluluğun sonucu olarak da biz bu davamızı çekmiş olduk.
14: Peki neden başvuru daha önce geri çekilmedi? Müslüm Sarı o soruya da cevap verdi.
13: Sayın Özgür Özel'in butlan kararından sonra hiçbir yetkisi kalmadığı halde kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi adına bu başvuruyu o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik.
14: Müslüm Sarı CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Mutlak butlanın kesinleşmesi için takvim paylaştı.
13: Kararında yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz. Bizim hukuki değerlendirmelerimiz budur.
14: Sarı artık tamamen kurultaya odaklandıklarını belirtti. Hukuki engel kalmadı dedi. Diğer yandan yeni parti yaşadığı isim krizini aşmak için Yenilik Partisi ile görüşüyor. Bu süreçte CHP'nin

0: Mersin'de Yenilik Partisi ile görüştüğü iddiaları ortaya atıldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yöneticisi formal ya da informal biçimde, yani resmi ya da gayri resmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, toplantı, herhangi bir temas içinde değildir.
2: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizideki bir karakterle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler ve diğer sahnelerdeki bazı ayrıntılar bilirkişi heyet tarafından incelenecek. Dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği de netlik kazanacak.
3: Dur. Bak, gelme üstüme Kara. Her şeyin bir izahı vardır.
4: Bu sahnelerdeki karakter eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nu mu anlatıyordu? Sorunun cevabı için önce dizinin senaristleri ifade verdi. Ardından savcılık harekete geçti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı.
3: Kara, yalvarırım. Bir şans daha ver.
5: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
3: Bilmiyorum ama öğrenirim.
4: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri diziye neden böyle bir isim karakter tercihinde bulundunuz? Gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyordu?
4: Peki dizideki karakterle gerçek hayattaki Kozinoğlu arasındaki benzerlik neden soruşturmanın konusu oldu? Dizinin 136. bölümü 10 Kasım 2011'de yayınlandı. Kaşif Kozinoğlu ise bundan yalnızca 2 gün sonra cezaevinde hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun ölümünden önce yayınlanan bölümde Kazım Kaşifoğlu isimli karakter için infaz emri veriliyordu. Bu benzerlik o dönem izleyicilerin de dikkatini çekmişti.
3: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
7: İşin gücün numara, hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
4: Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi, bazı sahnelerde kullanılan araçların plakalarında FG harf grubunun yer alması, FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Tüm bu iddiaların ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dikkat çeken bir adım atıldı. Dizi hakkında inceleme başlatıldı.
3: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
8: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
4: Soruşturma kapsamında alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyetin hazırlayacağı raporda dizideki senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar mercek altına alınacak.
9: Sorularıma adam gibi cevap vereceksin.
10: Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar.
4: Öte yandan soruşturmayla birlikte gazeteci yazar Nihat Genç'in yıllar önce yaptığı açıklamalarda yeniden gündeme geldi.
11: Bu Kurtlar Vadisi'nin bütün yönetmenleri ve senaristleri de mahkeme edilecektir. Ben ölürüm ölmem ama mahkeme edilecektir.
4: Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Nihat Genç, Kurtlar Vadisi ekibinin yargılanacağını öne sürmüştü.
11: Kurtlar Vadisi neydi? O Ezel dizisini çekenler bir gün gelecek bu ülkenin mahkemelerine yargılanacaklar. Sırasını bekliyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gıda fırsatçılarına yapılan operasyon sonrasında pazarda meyve sebze fiyatları da gözle görülür şekilde düşmeye başladı. Peki ya fiyatlar bu zamana kadar neden yüksekti? Cevabı haberimizde.
12: Üretenle tüketen zarar ediyor.
13: Bir şey alınmıyor. Pazara çıkmaya korkuyoruz yani.
14: Üretici kazanmıyor. Aradakiler götürüyorlar.
15: Gıdada fırsatçılık tartışmaları uzun süredir devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 41 firma yöneticisine operasyon düzenlemişti. Peki bu operasyon sonrası pazarda meyve ve sebze fiyatları nasıl?
12: Patates 40 ile 50 lira arasında. Salatada o da aynı 40-50. Patlıcan 70 ile 60 arası.
15: Limon 50 lira.
12: Limon 50 lira aldık, evet.
13: Market daha başını almış gibi her gün etiket değişiyor.
15: Operasyonun etkisi var mı peki pazara?
12: %100.
15: Vatandaşları mağdur eden fırsatçılar...

0: Mercek altına alınmış, dün operasyon yapılmıştı. İşte onun yansımasını pazarda görmek mümkün.
1: Evet, birazcık düşmeye başladı. O da bugün görüyor.
0: Üreticide 45 ila 50 lira arasında satılan limonun kilosu Bahçeli Evler pazarında 50 liraya satılıyor. Kim kazanıyor burada peki?
2: Aracı kazanıyor, kimse kazanmıyor.
0: Pazarda fiyat düşüşünün bir örneği de patates de görülmüş durumda.
3: Çünkü patates çiftçiden 7 ila 12 lira arasında alınıyor. Firmaların ortalama satış fiyatı 22 lira olurken pazara gelene kadar 28 lira artış yaşanıyor. Pazarda
0: 35 ila 50 lira arasında satılıyor.
4: Köylüden buraya kadar veya 3-4 tane aracı geçiyor. Bu aracılar ne oluyor? Mesela biri 10 lira bindiriyor, birisi 20 oluyor, 30 oluyor, 40 oluyor. Bize gelene kadar 50'yi buluyor bu.
0: Pazarcının maliyetleri neler?
4: Ham maliyesi var, rusum KDV'si var, poşetti, mesela işgaliyeydi, yemek parası, çay parası, şu parası, parası.
3: Bir üreticinin kilogram fiyatını 6-8 lira seviyesinden sattığını beyan ettiği mandalina. Müstahsil makbuzunda 28 lira maliyetle, firmanın aynı dönemdeki ortalama satış fiyatı ise 31 lira 82 kuruş olarak belirlendi.
5: Patates, domates aldım.
0: Ne kadar aldınız kilosunu üreticiden?
5: Ya 20 lira ya 25 lira.
0: Pazara gelince ya da markete?
5: 75 lira 80 lira.
3: Yazın en çok tüketilen meyvelerinden çekirdeksiz üzüm.
0: Tarladan çıkış fiyatı 28 ila 29 lira, ancak firmadan yine pazarda olduğu gibi çıkış fiyatı 45 lira. Yani pazarda düşüş yaşanıyor.
6: Gelene kadar mazot fiyatları, ondan sonra çalışan eleman parası, işçi parası olduğu için fiyatlar ise istemedik yükseliyor. Eskiden Binaklı'ya, Antalya'dan buraya kilosu 2 lira geliyorsa şu anda 6 liraya 7 liraya geliyor.
5: Mahçetler de pahalı, şeyler de, pazar da pahalı. Hem de çok pahalı.
7: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, LGBT dernekleri üzerinden aile kurumuna yapılan saldırılara tepki gösterdi. Ailem Güvende operasyonuna destek verdi. Tarladan markete, fahiş fiyat artışı ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmaları da gündemindeydi.
8: Slogan "Ailem güvendeydi." Operasyon düzenlendi. Baskınlar ard arda geldi. 20 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuklar, gençler, toplumun en temel yapı taşı olan aileler hedefteydi. Geçtiğimiz günlerde 5 il merkezli 15 ilde ekipler harekete geçti. Eğlence mekanlarına, belirlenen diğer adreslere şok baskınlar düzenlendi. Yüzden fazla şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda uyuşturucu madde, kaçak içki ve kayıt cihazlarından da oluşan dijital materyallerle çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Öte yandan bazı LGBT derneklerinin yurt dışından nasıl fonlandığı da MASAK raporlarıyla tek tek deşifre edilmişti. Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri bitti. Savcılıkta ifade veren 20 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi. 14 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 13 şüphelinin de yakalanması emredildi.
7: Borsa İstanbul'un eski yöneticisi İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın Turhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı sermaye piyasası araçlarını hedef alan paylaşımlarından dolayı başlatıldığını duyurdu.
9: 4 milyon İzmirli'nin gönlünü kazanmak, onları ikna etmek.
8: Borsa İstanbul'un eski yönetim kurulu başkanı İbrahim Mustafa Turhan savcılığın radarına takıldı. Hakkında soruşturma açıldı. Sosyal medya hesabından sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olan paylaşımlar yaptığı anlaşılan Borsa İstanbul'un eski yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü ekonomist İbrahim Mustafa Turhan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda endişeye neden olacak nitelikte paylaşımlar yapıldığı yönündeki tespitlerin soruşturma konusu edildiğini açıkladı.
9: 4 milyon İzmirli'nin gönlünü kazanmak, onları ikna etmek. Daha aşağı bir hedef.
7: Finansal İstikrar Komitesi bugün saat 8'de toplanacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık yapacak.
8: Finansal İstikrar Komitesi finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplantı yapacak. Finansal piyasalardaki son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkileri Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısının ana gündeminde olacak. Mayıs ayında yapılan toplantıda Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğu vurgulanmıştı.
7: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı konut fiyat endeks verilerini açıkladı. Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %23 oranında yükseldi. Reel olaraksa %6,5 azaldı.
3: Konut fiyatları yükseldi. En yüksek artış Doğu illerinde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Fiyatlar bir önceki aya göre %0,9 oranında arttı. 2025 yılına göre ise bu artış oranı %23 oldu. İstanbul'da konut fiyatları aylık %1,9, yıllık %26,3 artış gösterdi. Ankara'da konut fiyatları aylık 1,5, yıllık %24,8 artarken, İzmir'de ise fiyatlar aylıkta %2,7, yıllıktaysa 23,3 olarak açıklandı. Bölgesel bazda konut fiyatlarında yıllık en yüksek artış %27 ile Bingöl, Elazığ, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görüldü. Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon'daysa yıllık konut fiyat artışı %25,7 olarak kaydedildi. Yeni kiracı kira endeksi yıllık bazda nominal olarak %26,4, reel olarak da %3,9 oranında geriledi. Yeni kiralarda İstanbul aylık %4,9, yıllıkta %34,5 oranındaki artışla 3 büyük il arasında açık ara öne çıktı. Ankara'da kira fiyatları aylık %2,6, yıllık %28,3 artarken, İzmir'de aylık %5,4, yıllık bazdaysa %25,5 oranında kiralarda yükseliş oldu.
7: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşmaya sayılı günler kala çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, Güllü'yü Tuğyan'ın öldürdüğünü ileri sürdü. Duruşmada bildiği her şeyi anlatacağını belirtti.

0: Ölümünün ardından iddiaların ardı arkası kesilmedi. Kızı tutuklandı, oğlu affetmeyeceğim dedi.
1: Tutuklanmasını bekliyor muydun?
2: Tutuklanmasını bekliyor muydum? Açıkçası bekliyordum yani, evet. Ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır.
0: Duruşmaya sayılı günler kalaysa şok eden bir itiraf geldi. 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü için yürütülen davada ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Daha önce sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Duruşmaya sayılı günler kala Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'ndan dikkat çeken itiraflar geldi. Yanlışım ya. Eminoğlu Güllü'yü kızı Tuğyan'ın öldürdüğünü ileri sürdü.
3: Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu.
0: Kervan Eminoğlu Tuğyan'ın annesini kaldırabilecek güçte olduğunu söyledi.
3: Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var. Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir.
0: Eminoğlu duruşmada tüm bildiklerini anlatacağını söyledi.
4: Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu isimli gemi 15 günün ardından demirli bulunduğu bölgeden ayrıldı. Öte yandan batan gemideki 9 kişilik kayıp mürettebatı arama çalışmaları da havadan ve denizden sürüyor.
5: Kazaya karışan Alsu gemisi 15 gün sonra demir aldı, bölgeden ayrıldı. 2 Eylül günü Alsu isimli gemi Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışmıştı.
6: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
5: Kazada büyük bir hasar almayan Alsu gemisi 15 günün ardından demirli bulunduğu bölgeden ayrıldı. Öte yandan batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 9 kişilik kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından havadan ve denizden sürdürülüyor. Yürütülen çalışmalarda kaza yerinin birkaç mil uzağında bir cansız erkek bedenine ulaşılmış, adli tıp kurumuna götürülen cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşılmıştı.
4: Bir zamanlar her sürücünün eli vites kolundaydı ancak manuel vitese sahip araçlar giderek tarihe karışıyor. Son verilere göre Türkiye'de sıfır otomobil alıcılarının %97'si otomatik vitesi tercih ediyor. Manuel vitesli araçların pazardaki payı %3'ün altına kadar geriledi.
7: Birden ikiye çekeceksin. Şöyle bir arka bir savuracak. Otomatik araba hoşuma gitmiyor benim.
8: Bir zamanlar her sürücünün eli vites kolundaydı. Debriyaja basılıyor, vites atılıyor ve gaza dokunuluyordu. Ama artık devir değişti. Vites kolları tarihe karıştı.
9: Hem rahat, hem konfor, hem sürüş keyfi. Yani artık günümüzün şeyi otomatik manuel artık kalmadı.
0: Debriyaja bas, vitesi değiştir, yeniden gaza dokun. Yıllarca sürücülerin alışkanlığı buydu. Ama artık direksiyon başında yeni bir dönem var. Otomatik vites.
10: Üretilen otomobillerin eskilerin %90'ı düz vitesti. Şimdi ise üretilenin %80'i otomatik vites. Niye otomatik vites? Otomatik vites rahatlık, konfor, kalite demektir.
11: Büyük şehirlerde yoğun trafik var. Trafikte de biliyorsunuz çok dur kalk oluyor. Bu dur kalklardan dolayı ister istemez otomatik araç tercih ediliyor.
8: Şehir trafiğinde dur kalk yapmak, debriyajı, vitesi değiştirmek sürücüyü yoruyor. Ancak otomatik vites bu işi daha kolay hale getiriyor.
0: Sürücüler artık debriyaj ve vitesle uğraşmak yerine konforu tercih ediyor.
12: Otomatik vites tercih ediyorum. Şu anki denemek istediğim araç da öyle. Otomatik vites konfor anlamında daha iyi olduğu için trafikte daha iyi konfor sağlıyor.
13: Daha seri manuele göre bir de yani çağımız gereğince daha rahat konfor abi, uzun yola gidiyorsun, sürekli vites mi atacaksın?
0: Ağustos 2026 verilerine göre Türkiye'de sıfır otomobil alıcılarının %97'si otomatik vitesi tercih etti. Manuel vitesi araçların pazardaki payı %3'ün altına kadar geriledi.
14: Benim tercihim otomatik artık. Manuel araba vites attır, o uzun yola gittiğimiz için uğraştırıyor yani. Zevkli ama uğraştırıyor. Tercihim otomatik.
8: Ama manuel vitesçiler direksiyon başında kalmaya devam ediyor. Çünkü onlar için vites değiştirmek bir yük değil, bir yaşam tarzı.
0: Manuel vitesten vazgeçmeyenler de var.
7: Ben manuel vitesçiyim. Kullanımı bana otomatiğe göre çok daha rahat geliyor. Yani benim için bir yaşam tarzı diyebilirim yani manuel vites. Yani seviyorum yani böyle sokaklarda ara gazı yapmayı falan. Hoşuma gidiyor.
15: Otomatik daha pratik. Debriyajın yok mesela. Ekstra bir vites attırma derdin yok. Ama manuelde o vites attırma zevki var.
4: Peki sürücüler en çok hangi renkli araçları tercih ediyor? TÜİK onu da açıkladı. İzliyoruz.
5: Beyaz, siyah, mavi, yeşil. Sürücülerin otomobillerde renkten yana tercihi gri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'de 600.859 otomobil arasında en çok tercih edilen renk 190.529'da gri oldu. Listenin ikinci sırasını 117.004 otomobille beyaz aldı. Üçüncülüğü ise 54.144 otomobille siyah kazandı. Listenin üst sıralarında mavi, yeşil, kırmızı da yer aldı. En az tercih edilen renkler ise kahverengi, turuncu ve sarı oldu.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde yeni dönem başlattı. Artık döner, yaprak ve kıyma olarak ayrı etiketlenecek.
16: Öncelikle lezzetine dikkat ediyorum. Kıyma var mı, yok mu? Neyden yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Ustalar nasıl kesiyor? Özellikle bunlara dikkat ediyorum.
17: Güvenmediğim için yemiyorum.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın et ve et ürünlerine ilişkin yeni tebliği resmi gazetede yayımlandı.
18: Döner artık yaprak döner, kıyma döner ve yaprak kıyma döner olarak 3 farklı etikette satılacak. Vatandaş içeri girdiği anda ne yediğini görecek.
19: Dönerimiz karışık. %25 kıyma, %75'i yapraktır. Yağ oranı %5'tir.
20: Dönerimiz et dönerdir. Kıyma olsa aşırı bir yağ oranı olur.
18: Kıyma dönerde en fazla %90 kıyma, %10 et kullanılabilecek.
19: Kıymadan döner yapılmaz.
21: 10 kilo et dönere 2,5 kilogram kuzu, 2 kilogram da kuyruk kullanıyoruz.
18: Yaprak kıyma dönerde ise yaprak et oranı en az %60, kıyma oranı en fazla %40 olarak kullanılabilecek.
22: Bazen soruyorum, et diye kıyma diye geçiriyorlar mesela örnek. Çok yağlı kıyma olunca mideye rahatsız edebiliyor.
21: Bir porsiyon et 500 lira civarındadır ama sadece kıyma katarsanız bu oran 250-300 lira arasında değişir.
0: Tavuk dönerde yağ oranı %15'e indirildi, nişasta veya soya kullanımına kısıtlama getirildi.
23: Lezzetini tercih ederim.
24: Yaprak dönerin içine kıyma katarsa onun bir lezzeti olmaz.
18: Dönerin raf ömrü ise pişirme işlemi başladığı andan itibaren en fazla 12 saat olacak. Etle ilgili düzenleme dönerle sınırlı değil. Artık kasapta hazır kıyma dönemi bitti. Kıyma sadece talep üzerine etten çekilip hazırlanacak. Ayrıca köfteler de günlük hazırlanıp satılacak.
25: Acaba yağ mı gönderiyor, normal etini mi gönderiyor? Eti çekecek gözünün önünde.
0: İşletmelere tebliğe uyum sağlamak için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi.
21: Kıyma olan döner de kıyma yapıştırır. O zaman ne oluyor? O zaman döner biraz daha yaprak kesilebiliyor.
4: İran ve Türkiye arasında iki kritik temas gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşıyla Ankara'da görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonla görüştü.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşını başkente konuk etti. Görüşmenin öncelikli gündemi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci oldu.
26: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK, KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır.
27: Süreci destekliyoruz. Türkiye, Irak, İran ve Suriye köklü bir çözüm için dört ülke olarak el ele vermeli.
0: İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni işte bu sözlerle sürece destek verdi. Taraflar terörle mücadelede hemfikirdi.
26: Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiyesi sürecini de hassasiyetle takip ediyoruz.
27: Silahlar bırakılmadan barış olmaz. PKK, PEJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını bırakmalıdır.
0: İki bakan yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve ikili güvenlik işbirliğini gözden geçirdi. Bakan Çiftçi, insan ticareti şebekeleriyle mücadelede karşılıklı bilgi paylaşımını artırmamız gerekiyor dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD-İran çatışmaları, süren müzakereler ve güncel gelişmeler ele alındı.
4: Rus ordusu Ukrayna'da bir yolcu trenini İHA ile hedef aldı. Yolcular ve mürettebatın son anda tahliye edilmesi sebebiyle saldırıda can kaybı yaşanmadı. Rus İHA'sının vurduğu bir minibüstekiler ise o kadar şanslı değildi. Saldırıda 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
0: Ukrayna'da savaşın hedefinde bu kez sivilleri taşıyan bir yolcu treni vardı. Kiev'den Mykolaiv'e gitmekte olan 122 sefer sayılı yolcu treni Rus güçlerinin saldırısına uğradı. Erkenden verilen alarm seviyesinde yolcular ve mürettebat son anda tahliye edildi. Olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Tren saldırısının ardından gündüz saatlerinde bir yolcu minibüsü Rus ordusunun hedefi oldu. Dnipropetrovsk bölgesinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Bölge valisi Oleksandr Hanza saldırının Nikopol şehri çevresinde gerçekleştiğini açıkladı.

0: Başkent Kiev'de güne patlama sesleriyle uyandı. Rusya Ukrayna genelinde 80 hava aracıyla dev bir İHA saldırısı düzenledi. Şiddetli patlamaların ardından vurulan depolarda yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Ukrayna ordusu Moskova'nın tespit edilmesi ve düşürülmesi çok daha zor olan jet motorlu İHA kullanımını son dönemde 6 kat artırdığına dikkat çekti. Sahadaki tansiyon karşılıklı saldırılarla yükselirken diplomatik satranç da sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İstanbul'da yapılan müzakereleri hatırlattı. Müzakere olsa dahi saldırıların süreceğini açıkladı.
1: Niyet. Bunu tekrar tekrar söyledik. İstanbul Anlaşmaları'nın Batı'nın müdahalesi sonucu çökmesi nedeniyle yapacağımız müzakereler boyunca özel askeri operasyonu sürdüreceğiz.
2: Жили без войны.
3: Разговорить просто не о чем.
0: Yekaterinburg'da kameraların karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkesi teklifine cevap verdi. Zaharova, Rusya'nın ateşkeslere her zaman uyduğunu savunarak sözlerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna tarafındaysa gündem küresel gıda güvenliği. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gıda ihracatını korumak için Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu ortaklarla diplomasi yürüttüklerini belirtti.
4: İyiyim. Bize yardımcı olan tüm ortaklarımıza minnettarım. Mısır, Hindistan, Türkiye ve sürece dahil olan Arap ülkelerine.
3: India.
0: Zelenski, Ukrayna tahılının dünya genelinde yaşanabilecek bir hayat pahalılığı krizini önlemede kilit rol oynadığını vurguladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu oturumunda açıklamalarda bulundu. Kallas, Rusya'nın Avrupa genelindeki hibrit saldırılarının giderek arttığını belirtti. Putin durdurulmadığı sürece durmayacaktır dedi. Kallas, Rusya daha büyük riskler almaya hazır oldukça Avrupa'da daha büyük bir bedel ödetmelidir diye ekledi.
5: Amerikan basını Körfez ülkelerindeki İran saldırılarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Rus casus uyduları Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurulmadan önce 2 gün boyunca bölgede faaliyet gösterdi. Ortaya çıkan son fotoğraflarsa Amerikan üslerindeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
0: Rusya ile İran arasındaki stratejik ortaklık sahadaki dengeleri değiştirecek bir boyuta ulaştı. İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan üslerine hedef alan geniş çaplı saldırılarından sadece 2 gün önce Rusya'ya ait 14 casus uydunun Suudi Arabistan'daki ABD askeri üssünün üzerinden geçtiği ortaya çıktı. Uzmanlara göre Moskova, Tahran yönetimini canlı uydu görüntüleri, hedefleme verileri ve gelişmiş silah teknolojileriyle destekliyor. Rusya'nın sağladığı nokta atışı istihbarat, İran İHA ve füzelerinin Amerikan askeri tesislerini çok daha yüksek hassasiyetle vurmasına imkan tanıdı. İki ülke arasındaki askeri işbirliği 2022'de Ukrayna Savaşı'nda kullanılan Şahit İHA'ları ile ivme kazanmıştı. 2025'te imzalanan 20 yıllık stratejik anlaşmayla resmiyet kazanan bu ittifak bir teknolojik alışveriş oluşturdu. Rus mühendisler tarafından jet motorlarıyla geliştirilen kamikaze İHA'lar ve hipersonik füze teknolojileri İran tarafından ABD'ye karşı kullanıldı. Öte yandan İran saldırılarının hemen ardından ABD üslerindeki yıkımın boyutunu gözler önüne seren yeni fotoğraflar sızdırıldı. CBS News'un ulaştığı görüntüler bizzat bölgede görev yapan Amerikan askerleri tarafından çekildi. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde 4 motorlu dev Boeing E-3 Sentry keşif uçağının kuyruğu doğrudan isabet alarak gövdeden koptu. Kuveyt'teki Camp Buhring dahil birçok üste kışlalar ve tahkimatlar tamamen kullanılamaz hale geldi. ABD Savaş Bakanlığı müfettişliği tarafından yayımlanan son raporda aralarında 60 uçağında bulunduğu ekipman kaybının maliyetinin 3,7 milyar dolara ulaştığı doğrulandı. Pentagon ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
5: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini 25 bas puan artırdı ve %3.75 ile 4 aralığına yükseltti ve böylelikle Fed'den 3 yıl sonra ilk kez artış geldi.
2: Fed faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası politika faizini 0.25 puan artırdı. Piyasaların gözü kulağı Fed'in Eylül ayı faiz kararındaydı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı ve faizi 3.75-4 aralığında değiştirdiğini açıkladı. Karar 12 üyenin tamamının oyuyla alındı. Böylece Fed 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırdı. ABD Merkez Bankası enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek faiz artışının enflasyonun %2 hedefine daha hızlı dönmesini destekleyeceğini açıkladı.
5: Bu karara en çok Trump kızdı. ABD Başkanı Trump'tan hemen sıcağı sıcağına da bir açıklama geldi. Derhal faizleri düşürün dedi Trump. ABD'deki faiz oranları %1 veya daha az olmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri için faiz oranlarını hızlıca düşürün dedi ABD Başkanı Donald Trump. Bir önceki Fed Başkanı'yla bu konu yüzünden adeta kavgalıydı. Birbirleri arasında sürekli bir çatışma vardı. Yeni Fed Başkanı geldi. Faizleri düşürür mü diye beklenirken Trump'ın beklentisinin tam tersi bir karar yine çıkmış oldu. Ve Trump Fed'e olan savaşını daha da sertleştirerek sürdürüyor anlaşılan o. Derhal faizi düşürün dedi Trump, bakalım bundan sonra neler olacak diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'da ziyarette bulundu. MİT Başkanı Kalın Taliban yönetiminin önemli isimleriyle görüştü.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gitti. Kalın'ın adresi sadece başkent Kabil değildi. Kandahar'da da kritik temaslar kuruldu. Masada güvenlik vardı, istihbarat vardı, terörle mücadele vardı ve bölgeyi sarsan krizler vardı. MİT Başkanı Kalın, Afganistan İstihbarat Genel Direktörü Abdulhak Vasık'la görüştü. Ardından Taliban yönetiminin en etkili isimleriyle peş peşe temaslarda bulundu. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Baradar, Savunma Bakanı Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani hepsiyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliği mercek altına alındı. Yeni adımlar masaya yatırıldı. Ortak tehditler değerlendirildi. Bölgedeki sıcak başlıklar da gündemdeydi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş, Orta Doğu'daki kırılgan denge ve küresel güvenlik gündemi tüm detaylarıyla ele alındı. Terör örgütleriyle mücadele, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, kritik görüşmelerin öne çıkan başlıkları oldu.
5: Almanya'da ırkçı AfD'nin seçimlerde %45 oy almasıyla Hitler'den sonra sağın en büyük yükselişi yaşanıyor. Yaklaşan eyalet seçimlerinde ömrünü ırkçılıkla mücadeleye adamış Türk aday Elif Eralp de solun aday olarak anketlerde zirvede.
6: Almanya, Türkleri de yakından ilgilendiren tarihi günlerden geçiyor.
7: Çünkü bir sürü göçmen kökenli insanlar hala kabul görmüyorlar, ırkçılık yaşıyorlar. Bunun için de hepimiz sandığa gidelim, oyumuzu verelim.
6: Son seçimlerde ırkçı AfD'nin %45 oy almasıyla Hitler'den sonra aşırı sağ en büyük dönüşü yaparken karşı cephede bir Türk lider yükselişe geçti.
8: Belki yıldaki seçimlerde olan hatalar yüzünden Şubat'ta yeniden Berlin seçime gidilecek.
6: Gözler şimdi 20 Eylül'de Berlin'de yapılacak kritik eyalet meclisi seçimlerinde. Anketlerde büyük bir sürpriz yaşandı. Sol partinin Türk adayı Elif Eralp %21 ile zirveye oturdu.
8: Bunları siz de iyi ve önemli buluyorsanız 3 oyunuzu da sol partiye verin 12 Şubat'ta.
6: Ailesi 1980 darbesinden sonra Almanya'ya göç eden Eralp küçük yaşlardan beri ırkçılığa karşı hak mücadelesi yürüttü. yürütüyor.
9: Menschen wie ich sollen in diesem Land eigentlich nicht Bürgermeisterin werden.
6: Türk adayın kampanyası

0: Merkezinde Berlinlilerin en büyük kabusu olan konut ve fahiş kira krizi yer alıyor. Anketlerde iktidardaki CDU %20 ile ikinci sırada yer alırken ırkçı AfD ise yerel seçim anketlerinde %18'e ulaşarak gücünü ikiye katladı.
1: Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Avrupa Parlamentosu İslam düşmanlarından oluşmaktadır dedi. Aliyev dinimize ve İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş yürütülüyor diye konuştu. Whether that was free speech or immigration.
0: Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev başkent Bakü'de din adamlarıyla bir araya geldi.
2: Bizim dinimize karşı.
0: Burada din adamlarına hitap eden Aliyev, İslam dünyasının İslamofobiye karşı birlik olması gerektiği mesajını verdi. Batı dünyasının İslam'a yönelik yaklaşımını eleştiren Aliyev'in hedefinde Avrupa Parlamentosu vardı.
2: Avrupa Parlamenti.
3: Bakın, Avrupa Parlamentosu bu İslam düşmanlarından oluşmaktadır ve bu durum her zaman gündemde tutulmalıdır. Dinimize ve İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş vardır ve İslamofobi bunun sadece küçük bir parçasıdır.
0: Aliyev, dinimize ve İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş yürütülüyor ifadesini kullandı. İslam'ı itibarsızlaştırmaları ve terörle eşit tutmaları tesadüf değil diye ekledi.
1: Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi hakkında Lahey'de görülen savaş suçları davasında karar açıklandı. Haşim Taçi 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, bağımsızlığın sembolü olarak görüldüğü Kosova'da büyük tepkiyle karşılandı.
0: Hollanda'daki Kosova Özel Mahkemesi, ülke siyasetinin ve bağımsızlık mücadelesinin en kritik isimlerinden eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi hakkındaki kararını açıkladı. A single sentence of 25 years of imprisonment with credit for time served. 1998-1999 yılları arasındaki Kosova Savaşı'nda Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK'nın üst düzey komutanlarından biri olan Taçi, savaş suçları kapsamındaki yargılamada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taçi, cinayet, işkence, kötü muamele ve keyfi gözaltı suçlarından mahkum edildi. Savcılık Taçi'yi siyasi muhalifler ve Sırp güçleriyle işbirliği yapan kişileri hedef alan eylemlerle ilişkilendirdi. Karar Kosova'nın başkenti Priştine'de büyük bir şok ve üzüntüyle karşılandı. Meydanlara kurulan dev ekranlarda kararı takip eden binlerce kişi kararın açıklanmasıyla gözyaşlarına boğuldu. UÇK bayrakları taşıyan ve sloganlar atan kalabalık, bağımsızlık sembolü olarak gördükleri liderlerine verilen mahkumiyet kararına tepki gösterdi.
1: Sosyal medya bağımlılığı adeta çığırından çıktı. Telefon her an elimizde, gözümüzde, sürekli sosyal medyada ve araştırmalar 7 günlük detoksun zihni rahatlattığını gösteriyor. Peki siz bir hafta boyunca telefonu bir kenara bırakabilir misiniz?
4: Genelde uyumadan önce video izliyorum. Uyanınca da video izliyorum. Gün içinde de sosyal medya uygulamalarında vakit geçiriyorum.
5: Yemek yerken, yürürken, uyumadan önce neredeyse günün 24 saatinde cep telefonu elimizde. Peki 7 gün boyunca hem cep telefonsuz hem de sosyal medyasız kalabilir misiniz?
6: Duramam. Mutlaka bir şey alma ihtiyacı hissediyoruz.
5: En fazla ne kadar uzak durabilirsiniz telefonla?
6: Bir gün. Maksimum.
7: Sosyal medyadan tanıştığımız insanlar ya da konuştuğumuz insanlardan haber alamamak, yani biraz daha dünyadan sıyrılmış olarak mentaliteyi bozuyor.
5: Sosyal medya kullanımı son yıllarda öyle arttı ki telefonsuz birkaç dakika kalmak bile kimi için hayatın sonu.
7: Telefonsuz bir hayat, gündelik hayatlar, haberlerden biraz daha böyle bir haber olmak gibidir. Bence biraz böyle detoks olmaması daha iyi olur.
8: Telefonsuz hayat zor ya. Duramam. Yapım el vermez, duramam ya. İmkanı yok. Tüm gün oturup uyanıp uykuya dalan kadar reels kaydırıyorum.
5: Yapılan bir araştırmaya göre sosyal medyaya 7 gün boyunca ara vermek hem zihni rahatlatıyor hem de telefon alışkanlığını azaltıyor.
9: Denedim ama o kadar uzun süre olmadı. Bir 4-5 gün falandı. Ondan sonra tekrar döndüm maalesef. Hayat daha yavaştı. Biraz daha keyifliydi açıkçası. Ama bir yerden sonra da gerçek dünya kaçmaya başlıyor gibi oluyor.
5: Bir haftalık telefon detoksunun ardından zamanla kaygı ve depresif belirtiler de azalıyor.
6: İşim yoksa ve haber vermem gereken birileri herhangi bir kaygım yoksa yapabilirim tabii.

0: Sürekli haber vermem, yetişmem gereken, saati kontrol etmem gereken bir günse hayır.
1: Uzmanlar sosyal medyayı tamamen bırakmaktan çok kullanım süresinin zamanla kontrol altına alınması gerektiğini söylüyor.
0: İletişim kurmam gerekiyor insanlarla. İletişim kuramazsam maalesef.
2: Tamamen bırakmanın ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hani hayatımız bir nebze orada.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yapımı süren tarihi yapılar ve kültür varlıklarının yenilenme faaliyetlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Ersoy kalan projelerin tamamlanmasıyla bölgedeki yatırım rakamının 34 milyara çıkacağını belirtti.
4: ...6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi. Kültürel mirasımızla afetlere karşı daha dirençli hale getirmek zorundayız.
5: Yaralar tek tek sarılıyor. Asrın felaketinde ağır yıkım yaşayan 11 kentin inşa süreçleri tarihi eserler ve kültürel mirasın ihyasıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. Bölgede incelemelerde bulunan Ersoy, depremden etkilenen kentlerde tarihi eser ve kültür varlıklarının restorasyon sürecine ilişkin açıklama yaptı.
6: 209 tanesinin tadilat, restorasyon ve yeniden inşa süreçleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Yıl sonuna kadar çok büyük bir adede 58 taneyi inşallah bu ay içinde, önümüzdeki ay Kasım ve Aralık ayları içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 110 tane eserimizi de inşallah 2027 ortalarına kadar hızlı bir şekilde restorasyon süreçlerini tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.
5: Restorasyonu tamamlanan eserler arasında camiler ve birçok tarihi yapı bulunuyor. Gaziantep Kalesi'nden Zeugma Müzesi'ne, Diyarbakır surlarından Zerzavan Kalesi'ne ve St. George Kilisesi'ne kadar onlarca eser yer alıyor.
7: Şehit Evliya Mahallesi'ndeki bu acemli cami. Deprem sırasında caminin minaresi tamamen yıkılmıştı, görüyorsunuz şimdi. Yeniden yapıldı. 3 yıl sonra da ibadete açılacak.
5: Bakan Ersoy 2026-2027 döneminin bölgedeki eserler açısından en yoğun tamamlanma ve açılış dönemi olacağını belirtti. İhya ve inşa sürecindeki yatırımların ekonomik büyüklüğüne dikkat çekti.
6: Yani kültür varlıkları şu ana kadar 12.3 milyara yakın bir harcama yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde toplamda bu yeniden inşa projeleri kapsamında 22 milyarlık bir tamamlandı. 22 milyarı geçen bir harcama yapmış olacak. Yani 34 milyarın üzerinde bir harcamayla bu süreci bakanlığımız tamamlamış olacak.
5: Ersoy eserlerin tamamının aslına uygun olarak yeniden onarıldığını belirtti. Taşların incelenerek eski taş ocaklarının dahi açtırıldığının altını çizdi.
6: Aslına uygun ihya edilmesi lazım ve özgün malzemesiyle ihya edilmesi lazım. Bu da tabii çok zor bir çalışma. O yapıldığı yıldaki ocaklar tespit ediliyor. O ocaklar kapalıysa tekrar açılıyor. Açıksa sorun yok. Kapalıysa tekrar açılıyor. Ve oradan taş, ihtiyaç duyulan taş temin ediliyor. Ve tekrar aslına uygun özgün malzemesiyle ihya ediliyor.
3: Düğünlere davetli gibi katılıp gelin ve damadın yaklaşık 100 bin lirasını çaldığı için tutuklanan ve tahliye edilen şüpheli bu kez Adana'da bir marketten yaklaşık 6 bin liralık ürünü çalarken yakalandı.
5: Düğünlerde davetli gibi girip gelin ve damadın takılarını çaldı. ATM başında yardım bahanesiyle vatandaşların parasını aldı. Bu kez de markette ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde markete giren Sinan Eleş yaklaşık 6 bin liralık ürünü alışveriş arabasına doldurdu. Ardından arabayı girişte bıraktı. Şüphe çekmemek için rafları incelemeye devam etti. Kasadaki yoğunluğu fırsat bildi. Ürünleri alıp ödeme yapmadan marketten çıktı. Ancak onu başka bir müşteri fark etti. Çalışanlara haber verdi. Şüpheli ürünleri otomobiline yüklerken yakalandı. Üstelik bu Sinan Eleş'in ilk vukuatı değildi. Geçen yıl iki ayrı düğüne davetli gibi katılmış, takı törenlerinde gelin ve damada takılan yaklaşık 100 bin lirayı çalmıştı. Kamera görüntülerinden tespit edilmiş, yakalanıp tutuklanmıştı. Tahliye edildikten sonra da iddiaya göre yöntem değiştirdi. Nisan ayında ATM'lerden maaşlarını çekmeye çalışan 4 kişiye yardım bahanesiyle yaklaştı. Yaklaşık 40 bin lirayı çaldığı tespit edildi. Şüpheli yeniden gözaltına alındı, hakkında işlem başlatıldı.
3: Arnavutköy'de polis ekiplerinin şüpheli üzerine durdurmak istediği araç sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli sürücü kilometrelerce kovalamacanın ardından mahalle arasında bakın nasıl yakalandı.
5: Polisten kilometrelerce kaçtı. Mahallede kız kıvrak yakalandı.
8: An itibarıyla hırsızlar dolu, polisler dolu buralarda. Bir tanesini yakaladılar.
5: Film gibi kovalamaca Arnavutköy'de başladı. Polis ekiplerinin şüphesi üzerine dur ihtarında bulunulan sürücü aracıyla hızla bölgeden uzaklaştı. Ekipler şüphelinin peşine düştü. Araç kaçarken az kalsın bir başka araca çarpıyordu. Şüpheli polis kovalamacası kilometrelerce sürdü. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
9: Nasıl kaçıyor? Bak bak.
10: Ya ne yapıyor oğlum bu?
5: Polis ekiplerinden kaçmaya devam eden sürücü Avcılar'da yakalandı.
8: An itibarıyla hırsızlar dolu, polisler dolu buralarda. Bir tanesini yakaladılar.
5: Aracın plakası sahte çıktı. Yakalanan şahsınsa 59 suç kaydı vardı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. 590 bin lira ceza kesildi.
8: Allah polisimize zeval vermesin. Her taraf polis.
3: Antalya'da gözü dönmüş hırsızlar bu kez çelik çobakla değil yüksek teknolojiyle iş başındaydı. Araç kumandasının sinyalini keserek yapılan soygun kameralara yansıdı.
5: Aracının kilitlediğini sandığı hayatının şokunu yaşadı. Teknolojik hırsızlar sinyali kesti, arabada ne var ne yok aldı. Akıllara durgunluk veren olayın adresi Antalya Muratpaşa. Sürücü aracından indi, kapıları kilitlemek için kumandaya bastı. Sürücü bip sesini duyup gitti ancak pusuya yatan 3 hırsız sinyal kesiciyle kumandanın sinyalini havada kaptı. Kapılar kilitlenmedi, soygun başladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar sanki kendi araçlarıymış gibi kapıyı açıp saniyeler içinde ne var ne yoksa boşalttı. Polis 3 yabancı uyruklu zanlıyı hırsızlıkta kullandıkları o sinyal kesici cihazla birlikte yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 teknolojik hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3: İstanbul Esenler'de iki kadın ağacı salladığı için çocuğa saldırdı. Çocuğun ailesi de kadınlara tepki gösterdi.
5: Ağacı sallamasına sinirlendi. Aracından indiği çocuğu tekme tokat dövdü. Tepki çeken olay İstanbul Esenler'de yaşandı. İki kadın kaldırımdaki ağacı salladığı için çocuğa saldırdı. Kadınlar önce çocuğu itti, ardından peş peşe tekme ve tokat attılar. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Durumu fark eden çevredekiler kavgayı ayırdı. Çocuğun ailesi yaşananlara tepki gösterdi.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde kamyonet sürücüsü ambulansın geçmesine izin vermedi. Kimliği tespit edilen şahsa 46 bin lira ceza kesildi.
5: Ambulansa yol vermedi. Trafik ve sağlık magandasına yaptığının bedeli ağır ödetildi. Büyükçekmece'de bir sürücü ambulansın geçmesine engel oldu. Kamyonetteki şahıs siren ve korna uyarılarına rağmen bir türlü kenara çekilmedi. O anlar ambulans kamerasıyla kaydedildi. Kamyonet şoförünün kimliği plakadan tespit edildi. 46 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine 30 gün el konuldu. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da bir parkta silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli annesini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi bacağından vurup yaraladı.
5: Annesini taciz ettiğini ileri sürdü. Genç adamı bacaklarından vurdu.
11: Çocuğu vurdu.
5: Olay Eyüp Sultan'da yaşandı. Silahlı saldırgan annesini taciz eden kişiyle parkta buluştu, ardından peş peşe tetiğe bastı.
11: Çocuğu vurdu.
5: Bacaklarından vurulan genç acı içinde yerde kaldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kısa sürede yakaladığı silahlı saldırganı gözaltına aldı. Yapılan incelemede ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Silahlı saldırganın dolandırıcılık ve kasten yaralamadan 4 suç kaydı olduğu, vurulan kişinin ise tehdit ve hakaretten suç kaydı olduğu öğrenildi.
3: İstanbul Beykoz'da da ev kurşunlayan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Olay anına ait görüntüler de kameraya yansıdı.

0: Evi kurşun yağmuruna tuttular, polisten kaçamadılar. Olay İstanbul Beykoz'da yaşandı. İki kişi bir evi silahla kurşunladıktan sonra motosiklete atlayıp kaçtı. Polis şüphelilerin yakalanması için kısa sürede çalışma başlattı. Biri 18 yaşında, diğeri de 20 yaşında olan iki şüpheli çok geçmeden yakalandı. Kaçtıkları motosikletin çalıntı olduğu, şüphelilerin suç dosyalarının da bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.
1: Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazındı eski başbakan Adnan Menderes'in idamı. Acının üzerinden tam 65 yıl geçti. Peki ardında nasıl bir hikaye vardı? O kara günü gelin bir kez daha hatırlayalım.
0: Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri 27 Mayıs 1960. Milletin vicdanında yaralar açan darbede Türkiye'nin başbakanı ve iki bakanı idam edildi. Başbakan koltuğundaki isim 14 Mayıs 1950 ve 2 Mayıs 1954 seçimlerinden açık ara zaferle çıkan Adnan Menderes'ti. Cumhurbaşkanı ise Celal Bayar'dı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 dönem en yüksek oyunu alarak iktidarda kalmayı başaran Demokrat Parti ilk yıllarından itibaren sivil ve askeri kanadın muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, Demokrat Parti'nin ülkeyi giderek bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs'ta sabaha karşı yönetime el koydu.
2: Yassıada'da ve diğer cezaevlerinde yapılan işkenceler hakikaten Türk tarihi adına utanç verici bir şey.
0: Milli iradenin yerle bir edildiği o gün Türkiye demokrasisi için unutulmayacak bir kara leke olarak tarihe geçecekti.
2: Tutuklu bulunan, hücrelerde cezalandırılan insanlara da insanlık dışı muameleler reva görüldü. Onların ailelerine de aynı şekilde baskı yapıldı.
0: Toplam 19 dosyada toplanan davalar anayasayı ihlal davasıyla birleştirildi. 592 sanıktan 288'i için idam istendi. Kararı açıklayan Yüksek Adalet Divanı 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. Komite Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını affetti. Celal Bayar 77 yaşındaydı. Bu nedenle cezası yaşam boyu hapse çevrildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, Adnan Menderes'e İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de saat 13.21'de idam edildi.
2: Adnan Menderes gibi bu memleket için canını feda eden, gecesini gündüzüne katan, ülkenin kalkınması için elinden gelen bütün imkanları devreye sokan bir insan maalesef hunharca katledildi.
0: O acı günün üzerinden tam 65 yıl geçti. Adnan Menderes demokrasi şehidi olarak tarihe damga vurdu. Menderes, Zorlu ve Polatkan'a itibarları 29 yıl sonra 11 Nisan 1990'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla iade edildi. Üç demokrasi şehidinin naaşları İmralı Adası'ndaki mezarlarından alınıp 17 Eylül 1990'da Vatan Caddesi'nde hazırlanan anıt mezara devlet töreniyle defnedildi.
1: Formula 1'de gelecek sezonun takvimi açıklandı ve Türkiye yarışı 1-3 Ekim 2027'de düzenlenecek.
3: Formula 1 araçlarının sesi İstanbul'da yankılanacak. Türkiye yarışının tarihi belli oldu.
4: 2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönüştürüyoruz.

0: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor. Siyah beyazlar turnuvaya iyi başlangıç yapmayı hedefliyor. Beşiktaş-Marsilya maçı bugün 22'de oynanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Siyah beyazlar bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı.
1: Da dire che solo complimenti, solo...
2: Çok çok önemli, çok çok zor bir maç olacak bizim için. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak. Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır.
0: Beşiktaş'ta ağrıları nedeniyle Trossard forma giyemeyecek. 5 maçta 4 kez fileleri havalandıran Vlahovic, siyah beyazların en önemli gol silahı olacak. Marsilya maçı sonrası Beşiktaş Süper Lig'de pazar günü Amespor'a konuk olacak.
3: Beşiktaş'a başarılar diliyoruz ve bu haberle bugünü de noktalıyoruz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Bizden hemen sonra Taksim Meydanı'nın tekrarı var. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
4: TGRT FM.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
11: Şimdi reklamlar.
12: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
13: Burada.
12: YKS Türkiye dördüncüsü.
13: Burada.
12: YKS Türkiye 12.'si.
13: Burada.
12: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
14: Burada.
12: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
13: Burada.
12: Kickbox dünya şampiyonu.
14: Burada.
12: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
14: Burada.
12: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
15: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor?

0: Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri, Hindistan'da yetişen meşhur İslam alimi ve büyük veli, ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddit, müçtehit ve İslam alimlerinin göz bebeğidir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini, öğrendikleri bu bilgilerle amel etmelerini sağlayan, insanları Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile-i aliye denilen İslam alimlerinin 23.südür. 14 Şevval 971, 26 Mayıs 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend, Sihrind şehrinde doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Muharrem 971'de, 29 Ağustos 1563'te doğduğu kaydedilmektedir. 28 Safer 1034, 10 Aralık 1624'te Serhend'de 63 yaşındayken vefat etti. Türbesi oradadır. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmıştır. İmam-ı Rabbani, Rabbani alim demektir. Rabbani alim de kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmiyle amel eden, ilim ve amel bakımından kamil olan alim demektir. Hicri 2. bin yılının müceddidi olmasından dolayı Müceddidi Elfisani, Ahkâm-ı İslamiyye ile tasavvufu vasletmesinden, birleştirmesinden dolayı da sıla

ismi verilmiştir. Hazreti Ömer'in soyundan olduğu için Faruki nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nispetle Serhendi nispeti verilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi İmam-ı Rabbani, Müceddid-i Elfisani, Şeyh Ahmed-i Faruki Serhendi'dir. İmam-ı Rabbani Hazretleri Peygamberimizin hadis-i şerifte "Benden sonra peygamber gelseydi Ömer bin Hattab peygamber olurdu" buyurarak methettiği ve Hazreti Ebu Bekir'den sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ömer'in soyundan olup 29. torunudur. Yine hadis-i şerifte "Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir" buyurularak bildirilen, ilmini nübüvvet kaynağından alan ve ulema-i râsihin denilen alimlerin en meşhurlarındandır. Hacı Muhammed Baki Billah, zamanının alimlerinin büyüklerinden bazı ahbabına yazdığı mektuplardan birisinde İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bahsederek buyurdu ki, "Serhend şehrinden bir genç geldi. İlmi pek çok. Her hareketi ilmine uygun. Birkaç gün bu fakirin yanında bulundu. Onda çok şeyler gördüm. Dünyayı nurla dolduracak bir güneş olacağını anlıyorum. Akrabası ve kardeşlerinin hepsi de pırlanta gibi kıymetli ve alim yiğitler. Onların da az zamanda ne cevherler olduklarını anladım. Hele Ahmed'in oğulları da var ki her biri Allahü Teala'nın birer hazinesidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri Muhammed Baki Billah'ı tanıdıktan sonra edeple ve can kulağıyla bu hocasının sözlerine ve hallerine bağlandı. Yüksek kabiliyeti ve bütün varlığıyla çalışıp hocasının da lütfu ve himmetiyle 2 ay içinde kimsede görülmeyen hallere, kemalata ve üstünlüklere kavuştu. Birkaç ay sonra hocası Muhammed Baki Billah ona icazet verdi. Böylece tasavvuf ilminde ve hallerinde de yüksek dereceye kavuştuktan sonra memleketi olan Serhend'e dönmesi emrolundu. Hocası talebesinden çoğunun yetiştirilmesini de ona bırakıp onları da arkasından Serhend'e gönderdi. Hocası onun için şöyle buyurdu: "Kalplere deva, ruhlara şifa olan bu tohumu Semerkant ve Buhara'dan getirip Hindistan'ın bereketli toprağına ektim. Taliplerin yetişip kemale gelmesi için uğraştım. O, İmam-ı Rabbani Hazretleri her dereceyi aşıp üstünlüklerin sonuna varınca kendimi aradan çekip talebeyi ona bıraktım." Hocasından başka o zamanın büyük alimlerinin birçoğu onu methetmişlerdir. Hepsi onun marifet ışığı etrafında pervane gibi toplanmışlardır. Müslümanların zayıf düştüğü, küfrün, sapıklığın, zulmetin, felsefecilerin ve sapık kimselerin her tarafı kapladığı bir zamanda binlerce kafir İmam-ı Rabbani'nin elinde Müslüman oldu. Çok sayıda fasık ve facir onun güzel hallerini görüp sohbetini işitip tövbe ederek salih Müslüman oldu. Uzaktan yakından çok kimseler rüyada ve uyanık iken onu görerek yanına koşmuş, huzuruna geldiklerinde gördüklerini aynen bulmuşlardır. Alim, salih, genç, ihtiyar binlerce kimse onu görüp sohbetinde bulununca feyz alarak kalpleri zikreder olmuştur. Huzurundaki pek çok sayıda talebeyi hallere, yüksek derecelere kavuşturmuştur. Her an kerametleri görülür, feyz ve bereket yayardı. Kerametlerinin 6000'den fazla olduğu bildirilmiştir. İmam-ı Rabbani
İslam dininde her sözü senet olan, Ehl-i Sünnet'in temel direklerinden çok büyük bir alim ve velidir. Kelam ilminde de müçtehittir. İmam-ı Rabbani Hazretleri daha ilim deryasına yeni daldığı sıralarda Peygamberimizi rüyada görmüştü. Peygamber Efendimiz kendisine buyurmuştu ki, sen kelam ilminde müçtehit olacaksın. İmam-ı Rabbani Hazretleri, kitaplarında, mektuplarında, sohbetlerinde ve günlük hayatında bütün bid'atlerle şiddetle mücadele etmiş, bunları bir bir ayıklayarak unutulmuş olan nice sünnetleri, hatta farzları yeniden meydana çıkarmıştır. Bid'atlerin en çirkininin itikatta ortaya çıkanlar olduğunu bildirerek, bunlarla ve ibadetlere sokulmak istenen bid'atlerle ilim, amel ve marifet ile mücadele etmiş, her sözü ve işinin sünnete uygun olmasına pek çok titizlik göstermiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, tarikat, zikir ile Allahü Teala'ya kavuşma yoludur. Zikir, Allahü Teala'yı hatırlamak demektir. Her sözünde ve her işinde onun emirlerine ve yasaklarına sarılmaktır. Yaklaşık olarak son 100 seneden beri tarikat diyerek birçok şeyler uyduruldu. Hakiki İslam alimlerinin, Eshab-ı Kiram'ın Peygamberimizden alıp bildirdikleri doğru yol unutuldu. Dinde cahil olanlar, hatta İslamiyet'in emirlerine açıkça uymayanlar, şeyh ve tarikatçı unvanı alarak, zikir ve ibadet adı altında, dinimizin yasak ettiği birçok günah ve bid'atleri işlediler. Bugün, sahte, yalancı mürşitlere, Müslümanları sömüren tarikatçılara, dini siyasete alet edenlere çok rastlanmaktadır. Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Efendi'nin Risale-i Münire adlı eserinde yer alan bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat İslamiyete uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim derse de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. 1. cilt 193. mektupta İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Allahü Teala yardımcımız olsun. İşlerinizi kolaylaştırsın. Ayıp ve çirkin olan şeylerden korusun. Akil ve bali olan erkeğin ve kadının birinci vazifesi, Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdıkları akaid bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Allahü Teala o büyük alimlerin çalışmalarına bol bol sevap versin. Amin. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak, onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar, yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere sünni denir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabının rıdvanullahi aleyhim ecmain yolunda gidenler yalnız bunlardır. Kitaptan ve sünnetten, yani Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan bilgiler içinde kıymetli, doğru olan yalnız bu büyük alimlerin kitaptan ve sünnetten anlayıp bildirdikleri bilgilerdir. Çünkü her bid'at sahibi, yani her reformcu ve her sapık kimse bozuk düşüncelerini kısa aklı ile kitaptan ve sünnetten çıkardığını söylüyor. Ehl-i sünnet alimlerini gölgelemeye, küçültmeye kalkışıyor. Demek ki
kitaptan ve sünnetten çıkarıldığı bildirilen her sözü, her yazıyı doğru sanmamalı, yaldızlı propagandalarına aldanmamalıdır. İtikadı düzelttikten sonra helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup ve mekruh olan şeyleri de fıkıh kitaplarından öğrenmek ve her işi bunlara göre yapmak da lazımdır. Allah korusun, itikad edilecek şeylerde bir sarsıntı olursa, kıyamette cehennemden hiç kurtulmak olmaz. İtikad doğru olup da işlerde gevşeklik olursa, tövbe ile ve belki tövbesiz de af olunabilir. Eğer af olunmazsa, cehenneme girse bile sonunda yine kurtulur. Görülüyor ki işin aslı ve temeli itikadı düzeltmektir. Hace Ubeydullah-ı Ahrar buyurdu ki, bütün iyi halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehl-i sünnet vel cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler, halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehl-i sünnet itikadıyla süsleseler, hiç üzülmem. Allahü Teala sizi ve bizi ehl-i sünnet itikadından ayırmasın. İnsanların efendisi hürmetine duamızı kabul buyursun. Amin. Sohbetlerinin çoğu sükût ile geçerdi. Sohbetlerinde bir Müslüman gıybet edilmez, kimsenin ayıbı zikrolunmazdı. Talebeleri onun olduğu yerde gayet edep ve huşu ile otururlardı. Temkin, dikkat ve istikrarı, kararlılığı o dereceydi ki, bu kadar yüksek hallere sahip olduğu halde, onlarda bir değişme eseri görülmezdi. Coşma, bağırma, hatta yüksek sesle ah bile söylediği görülmezdi. Muhammed Haşimi Keşmi şöyle demiştir. 2 sene, huzurlarında bulunduğum halde 3-4 defa gözyaşlarının temiz yüzlerine indiğini gördüm. Yine 3-4 defa yüksek marifetleri beyan ederken gözlerinde ve yüzlerinde kırmızılık, 2 mübarek yanaklarında hararet terleri ve kırmızılığı müşahede eyledim. Bir gün bir marifeti beyan ederken bir müddet sustular. Bu susma zamanındaki duraklamada büyük haller, yüksek muameleler zahir oldu. O zaman gözlerinde kendinden geçme eserleri ve bir parça kırmızılık göründü. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatını, menkıbe ve kerametlerini anlatmak üzere 70'ten ziyade kitap yazılmıştır. Bunların en meşhurlarından olan Hadaratül Kuds kitabında meşhur talebesi Bedrettin Serhendi şöyle demiştir. 17 sene İmam-ı Rabbani Hazretlerine hizmette bulundum. Eğer huzuruna kavuştuğum ilk günden itibaren vaki olan keşif ve kerametlerini, yüksek hallerini, makam ve derecelerini yazsaydım, sadece benim gördüklerim hesaba gelmezdi. Çünkü her saat, her an o hazretten kerametler zuhur ediyordu. Kaldı ki her gün sadece bir kerametini kaydetseydim, huzurunda bulunduğum müddet içinde 6000 kerametini yazıp kayda geçebilirdim. Biz bu mübarek zatın menkıbelerinden birini nakletmeye çalışalım. Çok uzak memlekette bulunan bir aziz, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin methini duyup Serhend şehrine geldi. Geceliğin bir kimsenin evinde misafir kaldı. İmam-ı Rabbani'den istifade etmek için geldiğini, ona talebe olmak şerefine kavuşmak istediğini ve bunun için çok neşeli olduğunu söyleyince, ev sahibi İmam-ı Rabbani'yi kötülemeye başladı. O aziz çok üzüldü, mahcup oldu. İmam-ı Rabbani'ye sığınıp kalbinden, ben yalnız
Allah rızası için size hizmet niyetiyle gelmiştim. Şu şahıs beni bu saadetten mahrum etmek istiyor dedi. Bu sırada İmam-ı Rabbani birdenbire yalın kılıç gözüküverdi. Hallerini inkâr eden o şahsı parça parça eyledi ve evden çıktı. O aziz sabahleyin mübarek huzuruna kavuşunca geceki hadiseyi arz etmek istedi. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri gece olanı gündüz anlatma buyurup kerametini gizledi. İmam-ı Rabbani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, edebi gözetmek zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen hakka kavuşamaz. Ehlin gönlü için, ailenin gönlünü almak için günah işlemek ahmaklıktır. Eshab-ı kiram sohbet ile yükseldi. Eshab-ı kiram dini bildirenlerdir. Eshab-ı kirama dil uzatan dini yıkar. Eshab-ı kiramın imanda ayrılıkları yoktur. Eshab-ı kiramın hepsi evliyanın hepsinden üstündür. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak boşuna vakit geçirmektir. Felsefenin filozoflar kısa görüşleri yalnız madde alemini görmektedir. Gına sahiplerinin yani zenginlerin alçak gönüllü olması güzeldir. Fakirlerin ise onurlu olması lazımdır. Haram sebeple elde edilen her şey de haramdır. Havf, korku gençlikte, reca, ümit ihtiyarlıkta olmalıdır. Hayır Allahü Teala'dan gelendedir. Her sabah ve akşam 100 kere Sübhanallahi ve bihamdihi demelidir. Her ne ki kalbin huzuruna yardım ede mübarektir. Her hatıra geleni yapmaya kalkışmamalıdır. Her şeye kalbi bağlamaktan kurtulmadıkça Hak Teâlâ'ya bağlanılamaz. İbadeti gayrıden, başkasına tapınmaktan kurtulmak için Allahü Teâlâ'dan başka bir şey istememelidir. İbadetin halis olması için masivaya köle olmaktan kurtulmalıdır. İhlas ile yapılan bir iş senelerce yapılan ibadetlerin kazancını hasıl eder. İçtihat ve kıyas ayetlerin ve hadislerin manalarını açığa çıkarmaktır. İnsana lazım olan önce ehli sünnete uygun inanmak, sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, daha sonra tasavvuf yolunda ilerlemektir. Kendi talebelerine fıkıh kitaplarını mütalaa etmelerini söylerdi ve şöyle buyururdu. Din alimlerinin kitaplarından dinin sağlam hükümlerini araştırınız, çıkarınız. Hangileri müftabihtir, hangileriyle amel edilmiştir ve hangileri bid'at ve merdutturlar öğreniniz. Çünkü Peygamber Efendimizin zamanından çok uzak kaldık. Çok şeyler bozuldu. Bid'at ve günahların zulmeti her tarafı kapladı. Bu zulmette sünnet-i seniyye nurundan, ışığından başka kurtuluş yolu yoktur. Yine buyururdu ki, keşif gözüyle görüyorum ki, bid'atler karanlık bir girdap gibi bütün dünyayı sardılar. Sünnetin nuru her tarafta ateş böcekleri gibi görünüyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, edebi gözetmek zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen hakka kavuşamaz. Ehlin gönlü için, ailenin gönlünü almak için günah işlemek ahmaklıktır. Eshab-ı kiram sohbet ile yükseldi. Eshab-ı kiram dini bildirenlerdir. Eshab-ı kirama dil uzatan
dini yıkar. Eshab-ı kiramın imanda ayrılıkları yoktur. Eshab-ı kiramın hepsi,

evliyanın hepsinden üstündür. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak boşuna vakit geçirmektir. Felsefenin filozoflar kısa görüşleri yalnız madde alemini görmektedir. Gına sahiplerinin yani zenginlerin alçak gönüllü olması güzeldir. Fakirlerin ise onurlu olması lazımdır. Haram sebeple elde edilen her şey de haramdır. Havf, korku, gençlikte, reca, ümit, ihtiyarlıkta olmalıdır. Hayır, Allahü Teala'dan gelendedir. Her sabah ve akşam 100 kere Sübhanallahi ve bihamdihi demelidir. Her ne ki kalbin huzuruna yardım ede, mübarektir. Her hatıra geleni yapmaya kalkışmamalıdır. Her şeye kalbi bağlamaktan kurtulmadıkça, Hak Teâlâ'ya bağlanılamaz. İbadeti gayriden, başkasına tapınmaktan kurtulmak için, Allahü Teâlâ'dan başka bir şey istememelidir. İbadetin halis olması için, masivaya köle olmaktan kurtulmalıdır. İhlas ile yapılan bir iş, senelerce yapılan ibadetlerin kazancını hasıl eder. İçtihat ve kıyas, ayetlerin ve hadislerin manalarını açığa çıkarmaktır. İnsana lazım olan, önce ehli sünnete uygun inanmak, sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, daha sonra tasavvuf yolunda ilerlemektir. İslam'ın temeli, ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine inanmak ve yapmaktır. Kalbe gelen lekeleri temizlemek için, tövbe, istiğfar, pişmanlık ve iltica, sığınma, yalvarma etmelidir. Kalbin tasfiyesi, temizlenmesi, İslamiyete uymakla, sünnetlere yapışmakla, bid'atlerden kaçmakla ve nefse tatlı gelen şeylerden sakınmakla olur. Zikir ve rehberi, doğru yolu gösteren alimi sevmek bunu kolaylaştırır. Kalbin birçok şeyleri sevmesinin sebebi hep o bir şey içindir. O da nefistir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin güvenilir bir talebesi ve oğulları şöyle anlatmışlardır. Bir tüccar, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin komşularından birinin malını çaldı. Mal sahibi ise, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin akrabasından bir genci hırsızlıkla itham etti. O genç, hakaret ve dayak korkusundan kaçıp gitti. Serhent nöbetçisi bunu duyunca, Hazreti İmam'ı çağırdı. İşinde gevşeklik gösterenin yanına gitmek icap etmediğini bildikleri halde, İmam-ı Rabbani Hazretleri, talebelerinden birisiyle yaya olarak oraya gitti. O edepsiz nöbetçi, onların şanına yakışmayan, çok alçak sözler söyledi. Hazreti İmam ise gayet yumuşak cevaplar verdi. Bu esnada Mevlana Tahir Bedahşi geldi. O kızgın nöbetçiye, "Kimi ayağına çağırdığını biliyor musun? Allahü Teala'nın dostlarına kötü davrananlar elbette kısa zamanda cezasını görür," dedi. Nöbetçi onları bıraktı. Aradan bir gün geçmeden bu edepsiz nöbetçi semtinde bulunan büyük bir kalabalıkla münakaşa etti. İş kavgaya döküldü. O nöbetçi oğullarından ve akrabasından 20 kadar insanla kalabalığa karşı koymak istedi ve evin damına çıktı. O evde de harp için saklanan patlayıcı maddeler vardı. Oraya aniden bir ateş düştü ve büyük bir patlama oldu. O nöbetçi, bütün oğlu ve akrabasıyla havaya uçtu. Cesetleri bile görülmedi. Böylece Allah dostlarına kötü söz söylemenin cezasını canıyla ödedi. Beyt:
yalnız kendine değil, edepsizin zararı, onun ateşi sarar hatta bütün afakı. İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, İslamiyet'in emirlerini bildirmek için harika işler yapmak, keramet sahibi olmak şart değildir. Bilenlerin bilmeyenlere öğretmeleri lazımdır. Elimde gücüm kuvvetim yoktu da İslamiyet'in yasak ettiği şeylerin kötülüklerini söyleyemedim diyerek özür ve bahane ileri sürmek kıyamette insanı azaptan kurtaramayacaktır. İnsanların en iyileri olan peygamberler aleyhisselam İslamiyet'in emirlerini, yasaklarını bildirirlerdi. Ümmetleri mucize isteyince mucizeleri Allahü Teala yaratır. Bizim vazifemiz onun emirlerini bildirmektir buyururlardı. Allahü Teala dilerse ümmetlere merhamet ederek inanmaları, saadete kavuşmaları için o anda mucize yaratırdı. Her ne olursa olsun, İslamiyet'i bildirmek, gençlere öğretmek, faydalarını açıklamak, düşmanların yalanlarını, iftiralarını cevaplandırmak elbette lazımdır. Bilenler bildirmezlerse, cezadan, azaptan kurtulamayacaklardır. Bu vazifeyi yaparken, fitne çıkarmamaya dikkat etmelidir. Dikkatle çalışırken kendine bir sıkıntı gelirse bunu nimet bilmelidir. Peygamberler Allahü Teala'nın emirlerini bildirirken görmedikleri sıkıntılar, çekmedikleri işkenceler kalmadı. Onların en üstünü Resulullah Efendimiz buyurdu ki hiçbir peygambere benim çektiğim eziyet çektirilmedi. İslam aleminde İmam-ı Rabbani'nin Mektubat'ı kadar kıymetli bir kitap daha yazılmamıştır. Mektubat 3 cilt olup 526 mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir. Kelam ve fıkıh bilgilerini, tasavvufun marifetlerini açıklayan uçsuz bir derya gibi eşsiz bir eserdir. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubatının birinci cildinde şöyle nasihat buyurmaktadır. Namazda hasıl olan lezzetlerde nefsin nasibi yoktur. Namazın miraç olması bu ümmete mahsustur. Uyku zamanında 100 kere tesbih, Sübhanallah demek, tahmid, elhamdülillah demek ve tekbir okumak, Allahu Ekber demek, kendini hesaba çekmek sayılır. Rezzak olan Hak Teâlâ, rızıklara kefil olmuş, kullarını bu sıkıntıdan kurtarmıştır. Saadet, ömrü uzun ve ibadeti çok olanındır. Saadet-i ebediyeye kavuşmak, peygamberlere uymaya bağlıdır. Sohbeti ganimet bilmelidir. Sohbetin üstünlüğü, bütün üstünlüklerin ve kemallerin üstüdür. Sünnet ile bid'at arasında şüpheli olan bir işi terk etmelidir. Sünnet ile bid'at birbirinin zıddıdır. Birini yapınca öteki yok olur. İslamiyete uymadan azaptan kurtulmak olmaz. İslamiyete uymak, nefsin isteklerini bırakmak demektir. İslamiyete uymayan kimse, Allahü Teala'ya kavuşamaz. İslamiyete uygun olmayan sözler ve işler insanı felakete sürükler. Şeytan Allahü Teala rahimdir, affeder diyerek insanı günah işlemeye sürükler. Halbuki kıyamet günü düşmanlara merhamet olunmayacaktır. Şeytan kötülükleri iyilik şeklinde gösterip insanları aldatır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup, bunlardan bir tanesini nakledelim. Talebelerinden biri şöyle anlatır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin,

Hazretleri, talebeleriyle beraber bir yolculuğa çıkmıştı. Bir kervansarayda konakladıkları sırada, talebelerine aniden şöyle buyurdu: "Bugün buraya bir bela geleceğini ve herkese sirayet edeceğini görüyorum. Arkadaşlarımız birbirlerine söylesinler. Herkes, Bismillahillezî lâ yedurru mâ asmihî şey'ün fil ardi ve lâ fis semâi ve hüves semî'ül alîm ve eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min şerri mâ halak" dualarını tekrar tekrar okusunlar. Çünkü bu duayı kim okursa, Allahü Teala'nın inayetiyle kendisi ve malı korunur. Bunu söyledikten sonra 2 saat geçmeden kervansarayın bazı kısımlarında yangın çıktı. Bir türlü söndüremediler ve birçok mal yanıp telef oldu. Bu arada İmam-ı Rabbani Hazretlerinin talebelerinden Mevlana Abdülmümin Lahori'nin de malları yandı. Ona, "Sana hiç kimse okunması icap eden duaları söylemedi mi?" buyurdu. Arkadaşları ona bu duaların okunması gerektiğini söylemeyi unutmuşlardı. İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, "Kâfirlere kıymet vermek, Müslümanlığı aşağılamak olur. Kelime-i tevhid, putlara ibadeti bırakıp, Hak Teâlâ'ya ibadet etmek demektir. Küfür, nefs-i emmarenin isteklerinden hasıl olur. Malı zarardan korumanın ilacı, zekat vermektir. Maraz-ı kalbi, kalbin hasta olması, Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına kalbin inanmaması demektir. Masiva, mahluklar demektir. Akla hayale gelen, düşünülen, görülen her şey masivadır. Mekruhtan sakınmak ve bir edebi gözetmek, zikirden, fikirden ve murakabeden daha faydalıdır. Meyyite, ölüye, dua, Fatiha, sadaka ve istiğfar ile yardım etmelidir. Mübah olan şeyleri, lazım olunca kullanmalıdır. Mübahları, kulluk vazifesini yapmak için niyet ederek kullanmalıdır. Mübahları gelişi güzel kullanan, şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Şüphelileri yapmak da harama yol açar. Büyükleri sevmek, saadetin sermayesidir. Muhabbete, müdahane, gevşeklik sığmaz. Nefis bir kötülük deposudur. Kendini iyi sanarak, cehli mürekkep olmuştur. Nefse, günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. Nefsi emmare, hiç kimsenin emri altına girmeyip, herkese emretmek ister. Nefsi emmareyi yıpratmak, azgınlığını önlemek için, dine uymaktan başka çare yoktur. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup, bunlardan bir tanesini nakledelim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin makbul talebelerinden biri, cüzzam hastalığına yakalandı. Dostları, onunla oturmaktan, bir arada durmaktan, onunla sofraya oturup yemek yemekten kaçınıyorlardı. Hatta bir gün, bir toplantıda, çok sevdiği arkadaşlarından biri, onunla aynı kaptan yemek yemekten açıkça çekindi. Bu zat, bundan çok kırıldı ve üzüldü. Hazreti İmam'ın dergâhına sığınıp, Allahü Teala'nın izniyle teveccüh ve yardım etmesi için yalvardı. Hazreti İmam, şefkat ve merhametlerinin çokluğundan kederlendi ve o hastalığın kalkması için dua etti. O hastalığı kendine çekti. Şöyle ki bu hastalık, o kimsenin bedeninden onun mübarek ayaklarına intikal eyledi.
dostları bu kimsenin vücudunda hastalıktan eser kalmadığını gördüler. Gerçi muhlislerin ihlası ve akidesi daha çok kuvvetlendi ama bu hastalığın Hazreti İmam'a geçmesinden hepsi rahatsız, huzursuz olup eleme gark oldular. Bu hastalık sebebiyle oğullarının ve talebesinin sabırsızlığını, feryatlarını, ağlamalarını ve korkularını görünce kendilerinden de kaldırılması için bir daha dua edip yalvardı. Allahü Teala'nın yardımıyla kendilerinden de kalktı. Oğullarına ve dostlarına bunun müjdesini ulaştırdılar. O hastalığın bulunduğu azalarını gösterip eser kalmadığını bildirdiler. Hepsi şükrettiler. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri kalplere şifa olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: 1. cilt 193. mektup. Allahü Teala yardımcımız olsun. İşlerinizi kolaylaştırsın. Ayıp ve çirkin olan şeylerden korusun. Akil ve bali olan erkeğin ve kadının birinci vazifesi, ehl-i sünnet alimlerinin yazdıkları akaid bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Allahü Teala o büyük alimlerin çalışmalarına bol bol sevap versin. Amin. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere sünni denir. Resulullah'ın ve eshabının rıdvanullahi aleyhim ecmain yolunda gidenler yalnız bunlardır. Kitaptan ve sünnetten, yani Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan bilgiler içinde kıymetli, doğru olan yalnız bu büyük alimlerin kitaptan ve sünnetten anlayıp bildirdikleri bilgilerdir. Çünkü her bid'at sahibi, yani her reformcu ve her sapık kimse bozuk düşüncelerini kısa aklıyla kitaptan ve sünnetten çıkardığını söylüyor. Ehl-i sünnet alimlerini gölgelemeye, küçültmeye çalışıyor. Demek ki kitaptan ve sünnetten çıkarıldığı bildirilen her sözü, her yazıyı doğru sanmamalı, yaldızlı propagandalarına aldanmamalıdır. İtikadı düzelttikten sonra helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup ve mekruh olan şeyleri de fıkıh kitaplarından öğrenmek ve her işi bunlara göre yapmak da lazımdır. Allah korusun, itikad edilecek şeylerde bir sarsıntı olursa, kıyamette cehennemden hiç kurtulmak olmaz. İtikad doğru olup da işlerde gevşeklik olursa, tövbe ile ve belki tövbesiz de af olunabilir. Eğer af olunmazsa, cehenneme girse bile sonunda yine kurtulur. Görülüyor ki işin aslı ve temeli itikadı düzeltmektir. Hacı Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri buyurdu ki, bütün iyi halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehl-i sünnet vel cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler, halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehl-i sünnet itikadıyla süsleseler, hiç üzülmem. Allahü Teala bizi ve sizi ehl-i sünnet itikadından ayırmasın. İnsanların efendisi hürmetine duamızı kabul buyursun. Amin. İslamiyete yardım için bugün az bir şey vermek binlerce altın vermiş gibi kıymetli olur. Hangi talihli kimseye bu büyük nimeti ihsan ederlerse, ona müjdeler olsun. Dinin yayılmasına, İslamiyetin kuvvetlendirilmesine çalışmak,
her zaman iyidir ve kim olursa olsun böyle çalışan cihat sevabına kavuşur. Resulullah'a tam varis olabilmek bu büyük işi yapmakla olur. Resulullah Efendimiz eshabına karşı buyurdu ki: Siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının onda birini yapmaz iseniz helak olur, cehenneme gidersiniz. Sizden sonra öyle Müslümanlar gelecek ki Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının onda birini yapabilseler cehennemden kurtulurlar. İşte bizim zamanımız o zamandır ve müjdelenenler de şimdiki Müslümanlardır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. Sultanzadelerden birini zamanın padişahı zindana attırdı. Padişah onun öldürülmesini istiyordu. O zavallı her tarafa başvurdu. Evliyadan da yardım istedi. O sırada İmam-ı Rabbani Hazretleri Agra'ya gelmişlerdi. Zindanda üzgün bir halde bulunan bu zat, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin eski talebelerinden biri vasıtasıyla kendisinin kurtulması için hususi teveccüh ve dua etmesini rica etti. Bu talebe gelip tam bir yalvarma ve ısrar ile o zatın isteğini arz etti. Hazreti İmam o gece teveccüh eyledi. Sabahleyin buyurdu ki: Ona müjde ulaştır ki ölümden kurtuldu. En kısa zamanda hapisten de çıkacak. O talebe sevinçle bu haberi ona götürdü. Fakat Sultanzade ızdırabının ve eleminin çokluğundan bu habere tamamen inanamadı. Allahü Teala'nın veli kullarından olan başka bir zattan da kurtulması için teveccüh etmesini bir haberciyle rica etti. O veli de üzülmesin. Gördüm ki Nakşibendi büyüklerinden birinin çengeli geldi. Onun balığını helak girdabından çıkardı dedi. Sultanzade o günlerde hapisten çıktı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin talebelerinden oldu. Bu işe vasıta olan o zat anlatır. Hazreti İmam onun kurtulacağını buyurduğu zaman gününü söylemeyince gönlü rahat etmiyor dedim. Buyurdular ki yarın çıkacak. Söyledikleri gibi oldu. Ertesi gün hapishaneden kurtuldu. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki imanı, itikadı düzelttikten sonra fıkh ahkamını yani dinimizin emrettiği ve yasak ettiği işleri öğrenmek elbette lazımdır. Farzları, vacipleri, helal ve haramları, sünnet ve mekruhları ve şüphelileri lüzumu kadar öğrenmeli ve bu bilgiyle hareket etmelidir. Fıkıh kitaplarını öğrenmek her Müslümana lazımdır. Bunları bilmeden Müslümanlık olmaz. Allahü Teala'nın emirlerini yapmaya, onun beğendiği gibi yaşamaya çalışmalıdır. Onun en çok beğendiği ve emrettiği şey her gün 5 vakit namaz kılmaktır. Namaz dinin direğidir. Namazın ehemmiyetinden ve nasıl kılınacağından birkaç şey bildireceğim. Can kulağıyla dinleyiniz. Önce sünnete yani fıkıh kitaplarında yazılana tam uygun olarak abdest almalıdır. Abdest alırken yıkanması lazım olan yerleri 3 defa ve her defasında her taraflarını tamam yıkamaya çok dikkat etmelidir. Böylece sünnete uygun abdest alınmış olur. Başa meshederken başın her tarafını kaplayarak sıvamalıdır. Kulakları ve enseyi iyi meshetmelidir. Ayak parmaklarını hilallerken yani parmak aralarını temizlerken sol elin küçük parmağını
ayak parmaklarının alt tarafından aralarına sokulması bildirilmiştir. Buna ehemmiyet vermeli, müstehap deyip geçmemelidir. Müstehapları hafif görmemelidir. Bunlar Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir ve beğendikleridir. Eğer bütün dünyayı vermekle beğendiği bir işin yapılabileceği bilinmiş olsa ve dünyayı verip o iş yapılabilse çok kâr edilmiş olur. Ve birkaç saksı parçası verip kıymetli bir elması ele geçirmek gibi olur. Yahut birkaç çakıl parçasını verip ölmüş bir sevgilinin ruhunu geriye getirerek hayat kazandırmak gibidir. Namaz müminlerin miracıdır. Yani Miraç gecesinde Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ihsan olunan nimetler bu dünyada onun ümmetine yalnız namazda tattırılmaktadır. Erkekler farz namazları cemaat ile kılmaya çok dikkat etmeli, hatta birinci tekbiri imam ile beraber almayı kaçırmamalıdır. Namazları vaktinde kılmak ve vaktinde kıldığını bilmek şarttır. Yalnız iken her namazı evvel vaktinde kılmalı, ikindiyi ve yatsıyı İmam-ı Azam'ın kavline göre kılmalıdır. Namaz ne kadar geç kılınırsa sevabı o kadar azalır. Müstehap olan vakitler cemaat ile kılmak için, mescide gitmek içindir. Namazı kılmadan vakti çıkarsa adam öldürmüş gibi büyük günah olur. Kaza etmekle bu günah affolmaz. Yalnız borç ödenir. Bu günahı affettirmek için tevbe-i nasuh yapmak veya hacc-i mebrur yapmak lazımdır. Namazda Kur'an-ı Kerim'i sünnet olan miktarda okumalıdır. Rükûde ve secdelerde hareketsiz durmak herhalde lazımdır. Çünkü farz veya vaciptir. Rükûden kalkınca öyle dik durmalıdır ki kemikler yerlerine yerleşsin. Bundan sonra bir miktar bu şekilde durmak farzdır veya vacip veya sünnet demişlerdir. İki secde arasında oturmak da böyledir. Bunlara herhalde çok dikkat etmelidir. Bizler için İslamiyetin sahibine uymak kadar büyük bir faide yoktur. Aleyhissalavatü vesselam. Bu söylediklerimiz, fıkıh kitaplarında bildirilen şeyleri yapmaya teşviktir, heveslendirmektir. Allahü Teala bize ve size İslamiyetin gösterdiği salih işleri yapmak nasip etsin. Peygamberlerin seyyidi, efendisi, en iyisi, en üstünü hürmeti için aleyhi ve aleyhim ve ala ali kullin mines salavati efteluha ve minet teslimati ekmeluha. Bu duamızı kabul buyursun. Amin. Vefatı. İmam-ı Rabbani Hazretleri 1024 miladi 1615 senesinde 53 yaşlarındayken talebelerinden çok sevdiklerine benim ömrüm ve hayatım hakkındaki kazayı mübremin 63 sene olduğunu ilham ile bana bildirdiler buyurdu. Ve buna çok sevindi. Çünkü Peygamber Efendimiz'e tabi olmasının çokluğu yaş bakımından da uymakla belli oluyordu. Aynı zamanda bu hususta Hazreti Ebu Bekre, Hazreti Ömer'e ve Hazreti Ali'ye de uymuş oluyordu. İmam-ı Rabbani Hazretleri vefat etmeden 6 ay önce Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili gecesini kendi hususi odasında ihya eyledi. O gece yarısı kıymetli hanımının bulunduğu odaya geldi. Hanımı dedi ki, bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kim bilir Allahü Teala

eksiklik olmadan yapıyordu. Dinimizin ve hocalarının yollarının inceliklerinden hiçbirini terk etmiyordu. Bir gece, gecenin üçüncü yarısında kalkıp abdest aldı. Teheccüd namazını ayakta kıldı ve "Bu bizim son teheccüdümüzdür." buyurdu. İmam-ı Ahmet Rabbani Hazretleri vefatlarından önce şöyle nasihat buyurmuşlardır: "Sünnete çok sıkı sarılmak lazımdır." Bu sözleriyle de Peygamber Efendimize uymak istemişlerdi. Çünkü Peygamber Efendimiz vefat edecekleri zaman böyle nasihat eylemişlerdi. Abbad bin Sariye'den Tirmizi ve Ebu Davud şöyle rivayet eder: "Resulullah bize vaaz ediyordu. Bu vaazdan kalpler ürperiyor, gözler yaşarıyordu. Dedik ki, ya Resulallah, bu sözleriniz veda vaazına benziyor. Bize vasiyet ediniz." Resulullah aleyhisselam buyurdular ki: "Size vasiyetim olsun. Allah'tan korkunuz. Bir köle bile emri ilahiyi bildirirse dinleyiniz ve yapınız. Yaşayanlarınız çok şeyler görecek. O zaman benim ve Hulefâ-i Râşidînin sünnetine gayet sıkı sarılınız. Onu elden kaçırmayınız. Dinde bid'atten çok sakınınız. Çünkü bütün bid'atler dalalettir, sapıklıktır." İmam-ı Rabbani Hazretleri vasiyetine devamla şöyle buyurdu: "Dinimizin sahibi Resulullah nasihatlerin en incelerini bile din nasihattir hadis-i şerifi gereğince ihmal etmediler. Dinimizin kıymetli kitaplarından tam tabi olmak yolunu öğreniniz ve bununla amel ediniz. Benim teçhiz ve tekfin işlerimde sünnete uyunuz." Bundan evvel daha önce mübarek hanımına buyurmuştu ki: "Eğer ben senden evvel bu sıkıntılarla dolu dünyadan ahirete gidersem, kefenimi senin mehir parandan aldırırsın." Vefatı 1034 senesi Safer ayının 28'i, güneş hesabı ile 29'u, salı günü kuşluk vakti vaki oldu. O ay 29 gün idi. Peygamber Efendimizin vefat ayı olan Rebiül Evvel ayının ilk gecesi Peygamber Efendimizin huzuruna kavuştu. Hastalık ve humma çektiği günler yaşının sene adedi kadar olup 63 gün idi. Hadis-i şerifte "Bir günlük humma bir senenin kefaretidir." buyuruldu. Çektiği hastalık bu hadis-i şerifin manasına uygun oldu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin nurlu bedeni yıkama tahtasının üzerine koyulup elbiseleri soyulunca orada olanların hepsi de gördüler ki Hazreti İmam namazda olduğu gibi ellerini bağladı. Sağ elinin baş parmağı ve küçük parmağını sol elin bileğinde halka yaptı. Halbuki oğulları vefatından sonra kollarını düzeltip uzatmışlardı. Yıkama tahtasına yatırırken tebessüm etti ve bir müddet böyle mütebessim olarak kaldı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin cenaze namazını oğlu Hacı Muhammed Said kıldırdı. Vefatında 63 yaşındaydı. Serhent'te evinin yanında defnedildi. Daha sonra Afganistan padişahı Şah-ı Zaman kabri üzerine büyük ve çok sanatlı bir türbe yaptırdı. Vefat haberi talebelerini ve sevenlerini çok üzüp ağlattı. Duyulduğu her yerde gözyaşları döküldü. Vefatı üzerine çok şiirler yazılmış ve pek çok tarih düşürülmüştür. Hacı Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki: "Babamı vefatından sonra rüyada gördüm. Münker ve Nekir'in suali nasıl geçti diye sordum. Buyurdu ki: Allahü Teala merhamet ederek

0: bereket cihetiyle ilham edip, eğer sen izin verirsen, bu iki melek kabrine gelecek buyurdu. Arz ettim ki, ey Allah'ım, bu iki melek de senin huzurunda kalsınlar dedim. Nihayetsiz rahmet ve merhametinden bana acıdı ve onları benim yanıma göndermedi. Tekrar kabir sıkması nasıl geçti diye sordum. Oldu, fakat çok az oldu buyurdu.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

Marmaduke pis dalsa, Kur'an-ı Kerim için şöyle der: en taklit olunamaz senfoni, en sağlam bir ifade, insanları ağlamaya veya coşturmaya sevk eden bir kudret.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Bayan Mesude,

Müslümanlık kadar kolayca anlaşılabilen ve insana cesaret veren başka bir din yoktur. Hayatta insan ruhunu rahat ve huzura kavuşturan, insana halinden memnun olarak yaşamayı ihsan eden ve onu öldükten sonra ebedi saadete ve selamete ulaştıran biricik din İslamiyet'tir. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı muhtelif mahluklardan biridir. Muhakkak diğer mahluklarla arasında bir bağ vardır. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı en mükemmel bir mahluktur. Yani en mükemmel bir yaratılmıştır. Ona böyle fazilet veren onda bir ruh olmasıdır. İnsanın ruhu onu daima daha yükseklere götürmeye gayret eder. Ruhu temizleyen ve besleyen ise ancak dindir. Acaba insan ile onu yaratan büyük kudret sahibi arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bunu şüphesiz din bildirmektedir. Ben din hakkında muhtelif alimlerin neler söylediklerini tetkik ettim. Şimdi size birkaç misal vermek istiyorum. Carlyle'ın Kahramanlar ve Kahramanlara Tapınanlar adlı eserinden. Bir insanın dini, onun kalbinin iman ettiği bir husus, onun en bariz bir sıfatıdır. Din öyle bir şeydir ki, insanın doğrudan doğruya kalbine gider. Onun dünyadaki faaliyetlerini ayarlar. Ona vazifelerini bildirir, gideceği yolu gösterir ve onun akıbetini tayin eder. Chesterton'un Düşünülecek Olursa adlı kitabından, din bir insanın kendinin veya başkalarının varlığında neler bulunduğu hakkında elde ettiği en yüce gerçeği ifade eder. Ambrose Bierce'in Şeytanın Sözlüğü kitabından, din insanlara bilmedikleri birçok şeyleri öğreten, onlara hem korku hem ümit aşılayan bir kaynaktır. Edmund Burke'ün Fransa İhtilali ismindeki kitabından, bütün hakiki dinlerin emrettiği husus Allah-u Teala'nın emirlerine itaat, onun dinine hürmet ve itibar ve böylece mümkün olduğu kadar onun rızasına yaklaşmaktır.

Swedenborg'un Hayat Doktrini adlı eserinden, din demek iyilik yapmak demektir, dinin varlığı iyiliktir. Ve nihayet James Harrington'un Okyanus kitabından, ister ondan korksun, isterse ondan teselli bulsun, dünyada herkesin az veya çok dinle irtibatı vardır. Dünyada herkes birçok defalar bilmediği, anlayamadığı, izah edemediği hususlarla karşılaşır. İşte bunları ona izah eden, ona tam bir iman ve itimat bahşeden ancak dindir. Ben niçin İslam dininin dünyadaki dinlerin en mükemmeli ve hak din olduğuna inanıyorum? Bunu şöylece izah etmek isterim. Her şeyden önce İslam dini yüce, bir tek Allah'tan başka tanrı olmadığını, onun doğmadığını ve doğurmadığını ve ona benzer başka hiçbir yaratıcı bulunmadığını bildirir. Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, azametini ancak Allah-u Teala'ya yakışır bir azametle bildiren başka hiçbir din yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 4. ayetinde mealen, "Ey kullarım, dönüşünüz ancak banadır, Allah her şeye kadirdir." buyurmakta. İsra suresinin 55. ayetinde mealen, "Allah-u Teala göklerde ve yerde olan mahlukatın hallerini en iyi bilendir." buyurmakta. Ve Kur'an-ı Kerim'in diğer bütün surelerinde daima onun tek Halik olduğundan, daimi olduğundan, sonsuz olduğundan, her şeyin ona malum olduğundan, en doğru hükmü veren hakim olduğundan, en büyük yardımcı olduğundan, en merhametli bir Halik olduğundan, en büyük affedici olduğundan bahsedilmektedir. Bunları okudukça insanın Allah-u Teala'ya nasıl çekildiğini, onun karşısında nasıl eridiğini ve onun lütfuna nasıl sığındığını size tarif edemem. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hadid suresinin 57. ayetinde mealen, "Biliniz ki Allah-u Teala yeryüzünü kuraklıkla öldürdükten sonra yağmurla diriltir. Ölü kalpleri de zikir ve tilavetle diriltir. Akledersiniz diye bunları açık delillerle size beyan ettik." buyurmuştur. Nas suresinde de mealen, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, söyle ki ben insanlardan ve cinden, insanın gönlüne vesvese veren şeytanın şerrinden, insanlara muhtaç oldukları şeyleri gönderen ve onları korkulu şeylerden koruyan ve ibadet olunmaya hakkı olan Malikime sığınırım." buyurmuştur.

Bu yüce sözleri okuyunca insan nasıl olur da bu büyük halika inanmaz ve ona sığınmaz? Bütün bunlar insanın hayatta kaldığı müddetçe üzerinde onu koruyan çok merhametli bir Halık'ın bulunduğunu hissederek rahata kavuşması ve doğru yolu tutması için kafi gelmez mi? İslam en doğru bir din olduğunu ve kendisinden evvel gelen dinlerin bütün doğru kısımlarını kendisinde topladığını açıkça bildirir. İslamiyet'in en büyük kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de yazılı bütün hususların sade, açık ve herkes tarafından anlaşılır mantıklı esaslar olduğunu söyler. Bunlar çok doğrudur. Hakikaten eğer Allah-u Teala ile kul arasında ahenkli bir münasebet tesis etmek, bedenle ilgili ve ruhani hususları ahenkli tarzda birbiriyle birleştirmek, dünyada ve ahirette huzur içinde kalmak istiyorsak, muhakkak İslam dinini kabul etmemiz lazımdır. Ancak İslamiyet sayesinde ruhen ve bedenen tekamül ederiz. Hristiyanlık ancak ruhaniyat, yani vicdan ile meşgul olur ve her bir Hristiyanın üzerine onun taşıyamayacağı kadar ağır manevi, vicdani yükler koyar. Hristiyanlık insanı bir günahkar olarak kabul eder ve ondan onun anlayamayacağı ve hiçbir mantığa sığmayan kefaretler ister. Halbuki İslam dini yalnız sevgi üzerine kurulmuştur. Hristiyanlıkta çok derin ilim adamları insanların değişik ruh haletlerini inceleyerek onların üzerine yüklenmiş olan bu ağır yükler arasında belki bir parçacık Allah sevgisi bulabilir. Fakat bunlar da bugünkü Hristiyanlıkta bu sevgi parçacığının bile birçok hurafeler altında nasıl büsbütün kaybolduğunu görerek üzülüyorlar. Coleridge bir kitabında Hristiyanlığı fazla seven bir kimsenin yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşarak kiliseyi daha fazla sevmesi ve sonunda kendini en fazla sevmesi bir hakikattir demektedir. Halbuki İslamiyet bize Allah-u Teala'yı saymamızı, sevmemizi, yalnız onun emirlerine uymamızı, bir yandan da kendi aklımızı ve mantığımızı kullanmamızı emretmektedir. Hristiyanlıkta da bir miktar hakikat kalmıştır. İslamiyet'te ise her şey hakikat üzerine kurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun bütün kullarına Yunus Suresi 108. ayetinde mealen şöyle beyan buyurmaktadır. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hakikat gelmiştir. Doğru yola giren ancak kendi kazancı için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak sapıtmıştır. Ben sizin bekçiniz değilim. Ben bütün bunları okuduktan ve Kur'an-ı Kerim'in manasını iyice kavradıktan sonra İslamiyet'in her türlü düşüncelerime en doğru cevabı verdiğini gördüm, seve seve Müslüman oldum. İslamiyet bana hakiki yolu gösterdi ve cesaret verdi. Dünyada huzur ve rahata kavuşmak ve ahirette selamete erişmek için Müslüman olmaktan başka bir yol yoktur.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretlik kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: Çekerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk yağmurlu bir İstanbul sabahında. Sonbaharın ilk şemsiyeli gününü yaşıyoruz diyebiliriz. Hafta sonu ara ara yağmur yağdığında şemsiyeyle dışarı çıkanlar vardı belki ama hafta içi Eylül'ün ilk yağmurlu günü, şemsiyeli günü bugün ve inanılmaz bir trafik var. Okullar açıldı, yağmur yağdı. İstanbul trafiği bu saatlerde %71'lik bir yoğunluk gösteriyor. Araç arızaları, kazalar var her iki yaka içinde. Detaylara bakacağız. Meteorolojiye de bakacağız. Bu yağmur ne kadar sürecek? Hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu için planı olanlara da elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Tabii hafta sonu planını görmek için biraz cumayı da beklemek lazım. Yani en azından yarını görmek lazım. Ama yine de uzun vadeli de olsa hafta sonu raporuna elimizden geldiğince bakacağız.

Türk toplumunun çok tükettiği bazı gıdalarda üretim standartları değişti. Özellikle et ürünlerinde, içinde et mi var sorusu çok soruluyordu. Dönerle başlayalım. Dönerde artık 3 ayrı kategori var. Bunlardan bir tanesi et döner, yani yaprak döner dediğimiz. Diğeri kıyma döner, ki bunun da içinde %10 oranında en azından et olmak zorunda. Diğeri ise kıyma ve et döner. Hangi kategoride ürün aldığınızın üzerinde yazması gerekecek bundan sonra. Yaprak yani kıyma ve yaprak karışık, et karışık ürünlerde ise et miktarı %60, kıyma %40 olacak. Bu oranları değiştiremeyecekler. Yine bu tür dışarıda yediğimiz ürünlerde en çok üzüldüğümüz şey içinde çok fazla tuz olmasıydı. Yine tuz ve yağ oranları biraz daha geriye çekilecek. Yine bu tür et ürünlerinde protein oranının en az %12 olması gerekecek. Çünkü et ürününü insanlar protein almak için yiyorlar, ama siz onun içine bitkisel protein ilave ettiğinizde yine protein ama etten kalan, kaynaklanan bir protein değil. Mart 2027'ye kadar bu konuyla ilgili düzenlemelerin tamamlanması zorunluluğu getirilmiş durumda. Yine özellikle et ürünlerinin içinde protein kaynağı olan ama aslında et olmayan ürünlere, yer fıstığı gibi, peynir altı suyu gibi konulmasına da son veriliyor. Eğer bir et döner yiyorsanız içinde gerçekten et olmak zorunda olacak. Yani sadece üzerine döner yazmak, sadece sucuk yazmak yetmeyecek. İçinde ne olduğu kesinlikle bilinecek. Dışarıda yediğimiz ya da paketli alıp eve gelip pişirdiğimiz bazı ürünler içinde kurallar değişti. Köfte ve yine köfte diyelim ona, hamburger köftesi için durum değişmiş durumda. Bunların hepsinin kırmızı etten hazırlanması ve içindeki et proteini oranının en az %10 olması gerekiyor. Yağ miktarı %25'i, tuz miktarı %2'yi geçemeyecek. Bu döner içinde geçerli bir kural. Protein tozu, protein hidrolize atığı ya da soya ürünleri dolgu amacıyla kullanılabilecek, ama bunun dışındaki maddelere izin verilmeyecek. Yine köfte ve burgerde ekmek, galeta, unu, baharat gibi bileşenlerin de toplam ürün içindeki miktarının %5'i geçemeyeceği ifade ediliyor. Şimdi çok uzun zamandır üzerine tartıştığımız bir ürün vardı. Isıl işlem görmüş sucuk. Bu ne demek? Isıl işlem uygulanarak üretilen sucuklarda klasik standart sucuklardan farklı standartlar olacak. Yine burada da yine et proteini oranı %13 olacak en az. Bunun dışında kolajen doku dediğimiz, bağ doku dediğimiz proteinin de en fazla %25 olabileceği ifade ediliyor. Bunun ne olduğu konusu hep tartışıldı. İçinde ne var? Yani et mi var, tavuk mu var? Bu da yine çok tartışılanlardan biriydi. Klasik sucukla ısıl işlem görmüş sucuk mutlaka birbirinden ayrılacak. Çemen pastırmanın vazgeçilmezi, ama orada da yeni kriterlere göre bir sınırlama getirildi. Bu ürünlerde kullanılacak çemen miktarı, yani pastırmanın dışındaki çemen miktarı toplam ağırlığın %10'undan fazla olamayacak. Çemeni sıyrılarak satılan pastırmalarda da yine üzerinde çemen olmadığı bilgilendirilecek. Üzerine çemeni sıyrılmıştır ifadesine yer verilecek. Kavurmada, işte dönerde, sucukta, köftede %25 olan yağ oranı kavurmada %30'a kadar çıkıyor sevgili dinleyiciler. Tuz oranı %3, yağ oranı %30'un üzerine çıkmayacak. Buradaki tuz oranının biraz yüksek olması dayanıklılığı arttırmak için. Kanatlı kıyma sadece dondurulmuş olarak satılabilecek. Tavuk kıyması sadece dondurulmuş olarak satılabilecek. Bunun sebebi de yine hijyen şartlar sevgili dinleyiciler. Bu son derece enteresan bir düzenleme oldu. İçindeki protein oranı mesela, diyor ki içindeki protein oranı %10'un altında olamayacak. Peki diğer miktar neyle doldurulacak? Bunlara da mutlaka içindekiler kısmına bakarak karar vermek gerekiyor. İçindekiler kısmını okumaya başladınız. Uzadıkça uzuyor içindekiler. Bir şeyin, bir ürünün içindekiler kısmı uzadıkça
o ürünün doğallığından uzaklaşıyoruz. Yani pazara gittiniz, 1 kilo domates aldınız, ne var içinde? Domates. Bu domates kavanozun içine girdi, rafa çıktı, içindekiler kısmına bakmak zorundayız. İçindekiler kısmı ne yazıyor? Tuz yazıyor doğal olarak, domates yazıyor, sonra biraz sıvı yağ yazabilir belki, sonra onun dışındaki her şey, evde domates sosu yapan insanlar olarak oturalım masaya ve konuşalım. Onun dışındaki her şey raf ömrünü uzatmak ya da ürünün hacmini arttırmak için eklenenler. Bunların içinde bileyim sarımsak olabilir lezzet vermek için, birazcık baharat olabilir eser miktarda. Ama onun dışındaki her şeye, özellikle katkı maddesi özelliği taşıyanlara daha dikkatle bakmak lazım. Siz evinizde bir domates sosu yaptığınızda, temiz kavanozda, temiz kapakla konserve usulü pişirdiğinizde içine hiç katkı maddesi koyuyor musunuz? Hayır. Ama bütün kış yiyorsunuz ve rafta duruyor, gün sonunda kiler de kalıyor. Peki nasıl oluyor bizim ürünlerimiz hiç katkı maddesi kalmadan, konmadan kilerde durabiliyor da? Onların içinde pek çok katkı maddesi var. Evet, biraz zahmetli. Evet, evet, biraz evi dağıtıyor. Sonrasında iş güç çıkartıyor bize. Ama en azından yediğiniz salçanın, yemeğinize kattığınız domates sosunun, içine yumurta kırdığınız, kahvaltıya getirdiğiniz o menemenliğin İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. İçinde ne olduğunu bilmenin rahatlığıyla oturuyorsunuz sofraya. Zaten aslında bütün bu emeğin arkasında bu iç huzuru var. Biz dışarıdan aldığımız bir ürüne evde yaptığımız kadar güvensek belki de bu kadar huzursuz olmayacağız. Bu kadar çok kurala rağmen yine de bu kuralları ihlal edecek olanlar, denetimden kaçacak olanlar, para cezasını göz önüne alıp yine de hata yapmaya, yine de illegal iş üretmeye ve bunu piyasaya sürmeye çalışanlar mutlaka çıkacak. İşte bu kısım bizi rahatsız ettiği için oturuyoruz kilolarca domatesi, doğruyoruz, kaynatıyoruz, blenderlardan, mikserlerden geçiriyoruz, temiz kapaklar alıyoruz, kaynatıyoruz, kapatıyoruz, konserve ediyoruz, saatlerce, bazen günlerce uğraşıyoruz ki yıl boyu tüketeceğimiz en azından o konservenin içindeki domatese, kavanozun içindeki domatese gönül rahatlığıyla ekmeğimizi banabilelim.

Bu kadar yemekten içmekten konuşunca hadi bakalım bunları bir takvim yaprağımıza soralım. Hani yapay zekayı sormak gibi oldu bu. Aslında öyle fikir veriyor bize. Yani yapay zekayı da bugün ne pişirsem diye sorsak herhalde mutfakta dolapta ne var bir bak bakalım ona göre neyin var ben sana nasıl fikir verebilirim der. Takvim yaprağımızsa aslında bize biz bütün bir takvim yıllık takvimi aldığımızda mesela takvim yaprağına diyelim salı günü pazara gidiyorsunuz ya da bugün çarşamba pazara gideceksiniz. Şöyle bir takvim yaprağının sonraki günlerine bakıp ne önermiş kısmına bakıp aa evet ya biraz kabak alayım hakikaten uzun zamandır kabak dolması yapmadım diyebilirsiniz mesela önerdiyse. Size pazar ve market alışverişi içinde farkında olmadan fikir veriyor takvim yaprağımız. Ayrıca teşekkür edelim bunun için ve hemen bakalım bugüne ne önermiş. Bugün diyor ki pirinç çorbası yap tamam peki biber dolması yap bak ne güzel söylemiş tam mevsimi ve yanına güzel bir karpuz kes. İşte sadece biber dolması karpuz ve yanına biraz yoğurt benim menüm olabilir bu akşam.

Efendim biz bugün ikinci bölümde okulların da açıldığı bu haftada çocukların çok sık karşılaştığı problemlerden birini konuşacağız. Grip, nezle, geniz akıntısı, boğaz ağrısı okulların açıldığı hafta itibariyle çocuktan çocuğa geçecek bu mevsimsel hastalıklar için Profesör Doktor Suat Turgut'u ağırlayacağız ikinci bölümde.

Efendim biz bugün program içinde ikinci bölümde özellikle bu hafta boyunca, sadece bugün demeyelim, cuma günü de yine okullardan konuşacağız. Özellikle beslenme ile ilgili notlar aktarmaya çalışacağız. Bu haftayı okulların açılmasına ayırmış durumdayız. Okullar açılıyor, çocukların düzeni yeniden kuruluyor. Evde yedikleri içtikleri, okulda yedikleri içtikleri, kalkma saati, banyo saati, üzerinin başının temizliği, ödevleri, okul için çok gerekli olan oda düzeni, bunların hepsini geçen haftadan bu yana konuşuyoruz. Konuşmamız gereken bir diğer durumsa çocukların tatilden yeniden okul düzenine geçerken biraz zorlanacak olmaları. Bu durumda biraz anlayış göstermek, biraz çocukların bu konuda kendini toparlamasına fırsat vermek lazım. İlk gün itibariyle bıçakla keser gibi böyle bir düzen kurmak çok kolay değil. Uyku saatlerinin de hemen düzene girmesini bekleyemeyebiliriz. Ama en azından yarım saat hareket ettirerek ya da 15 dakika çocuğu normal yatması gereken ve kalkması gereken saate getirebiliriz. Geç yatıyorlar, evet, maalesef. Televizyon kapansa, bilgisayar kapansa, ellerinde telefon, tablet, ilerleyen saatlere kadar sosyal medyada geziyorlar, arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar, birbirlerine video gönderiyorlar. Hiçbir şey olmasa hani sessize alınması gereken grupların bir listesini çıkartması gerekecek çocukların. Yani telefon odada bir yerdeyken eğer sürekli mesaj geliyorsa, bildirim alıyorsa telefon, bu da yine çocukların dikkatini dağıtacak, uykuya geçişi zorlaştıracaktır.

Devlet üzerinden TOKİ'ye başvuruların başladığını hatırlatayım bu bölümün son notu olarak. Kiralık ev için farklı şehirlerde imkanlar söz konusu. Devlet üzerinden başvurabilirsiniz. Evli olmak şartı var. 3 yıl boyunca kiraya veriliyor. 3 yıl sonra burayı boşaltmak zorunda kalıyorsunuz. Bir başkasına kiralanıyor. Özellikle kentsel dönüşümde ya da yeni evlenecek olanlara çok ciddi avantajlar sunuyor. Sayı şimdilik çok fazla değil ama artacağı tahmin ediliyor. Yine de bir başvurmakta şans denemekte fayda var. Kısa bir ara diyelim efendim. Sağlık konuşmak üzere yine buluşacağız. Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Suat Turgut bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım, çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz elhamdülillah.
0: Allah iyilik versin.
1: Sizler de iyisiniz.
0: İyiyiz, okullar açıldı.
1: Evet, düzenimiz okullar açıldı.
0: Normale döndü. Trafikse trafik ama çocuklar da hiç değilse o bilgisayar, telefon, televizyon başından kurtuldular diye düşünüyorum.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Bütün yaz çoğunlukla çocuklar maalesef teknolojiyle haşır neşir oldular. Biraz okula
1: teknoloji
0: dönmenin
1: bağımlı hale geldiler.
0: Kontrol edemiyorsunuz hocam. Evet. Ne kadar olursa çocuğa evde bir alternatif sunamadığınızda o da telefona yöneliyor, tablete yöneliyor, bilgisayara yöneliyor.
1: Doğru.
0: Alternatif üretmek lazım. Hocam biz bugün okullar açılırken çocukların, ailelerin dikkat kesilmesi gereken bir konudan bahsedeceğiz. Gerçi problemi olan aileler bunun zaten farkındadır ama çocuklarda okul başarısını etkileyen bazı kulak burun boğaz hastalıkları var. Bunlardan ikisini bugün konuşacağız. Bir tanesi geniz eti, diğeri ise alerji.
1: Evet.
0: Geniz eti deyince bu çocukların belirleyicileri nelerdir diye sormak istiyorum öncelikle.
1: Yani geniz eti, evet, okul öncesi çağda daha çok gördüğümüz, ki okul döneminde de özellikle ilkokul birinci sınıf, ikinci sınıf çocuklarda, yani 4-7 yaş, 8 yaş arası çocuklarda gördüğümüz bir durum. Geniz eti dediğimiz burnun en arka kısmında, burunla boğaz arasındaki yutağın üst bölümünde bademcik dediğimiz lenf dokusunun büyümesi. Normal olarak bulunduğu yerde aşırı hipertrofiye uğrayıp burun solunumunu iptal eden bir dokudur geniz eti.
0: Aslında burnun fonksiyonunu tamamen bitiriyor.
1: Bitiriyor, evet. Hı-hı. Burun yoluyla nefes alamıyor insanlar, çocuklar. Hı-hı. Şimdi burun solunumu neden önemli? Şöyle onu izah edeyim ben size. Burun solunumu çocuklarda, insan doğduğunda ağız solunumunu bilmez.
0: Hı-hı.
1: Doğal solunum burun solunumudur. Yani eğer çocuk yeni doğan doğduğunda burun delikleri genetik olarak veya başka bir nedenle kapalıysa çocuk yaşayamaz.
0: Yani ağızdan nefes almayı başaramaz.
1: Başaramaz. Yani eğer bu çocuk bir şeyde doğduysa, hastane ortamı dışında doğduysa, kesinlikle iki burun deliği kapalı olan çocuk yaşayamaz. Neden yaşamaz? Çünkü ağız solunumunu bilmediği için.
0: Hmm.
1: Çünkü genetik kodlamada insanlar burun solunumuyla doğarlar.
0: İnteresan.
1: Şimdi bu burun solunumu da şudur. Burundan hava girdiği zaman akciğerdeki alveol dediğimiz hava kesecikleri otomatik açılır. Ve insan
0: nefes
1: aldığı gibi yeterince vücuda aldığı nefesten oksijen gider. Oksijen değişimi akciğerlerde olduğu, hı hı, için yani yeterince hava gitmesi lazım. O da burun yoluyla. Şimdi burun yoluyla gidemediği zaman çocuk ağzını açıyor uykuda. Hı hı. Sürekli ağız yoluyla soluduğu için burun devreden çıkıyor. Burunun birçok fonksiyonu var.
0: Hı hı.
1: Yani nefes, aldığımız nefesi ısıtıyor,
0: hı hı,
1: filtre ediyor. Üzerindeki hani tozları, İfrazat burundaki müküs
0: tutuyor.
1: Yapısı, tabii işte burun, hı-hı, akıntısı, sümük, hı-hı, dediğimiz yapı şeyi tutuyor. O havadaki tozları tutuyor. Tozlarla beraber
0: İçin filtre görevi yapıyor değil mi?
1: Aynen.
0: Hocam?
1: Öndeki kıllar mekanik olarak, burun kılları mekanik bir filtrasyon yaparken
0: mukozadaki
1: sıvılar da, hı hı, ince filtrasyon yapıyor. Yani tozları tutuyor. Tozların üzerinde taşınan bakteriler, biraz sonra alerjik rinitte de bahsedeceğiz. Onları tuttuğu için filtrasyon görevi görüyor ve akciğerlere tertemiz, filtre edilmiş, ısıtılmış havayı yolluyor burun.
0: Yani burundan siz, nefes aldığımız, evet, zaman bütün bunlar otomatik olarak gerçekleşiyor.
1: Otomatik olarak oluyor. Fakat siz bunu yapamazsanız, burun solunumu yapamazsanız, ortamın havası boğazınızı kurutuyor, işte üst solunum yolunu ta akciğere kadar kurutuyor, ortamın tozu direkt olarak ağızdan akciğerlere, hı hı, kadar gidiyor, sık hastalanıyor çocuklar ve gece boyunca yeterince vücut oksijen alamadığı için, akciğerler yeterince genişleyemediği için ve çocuklar huzursuz ve yorgun uyanıyorlar. Terliyorlar yatakta, sürekli dönüyorlar. Bulundukları yerde
0: huzursuzlar, yani
1: huzursuz
0: çok belli.
1: Uyuyorlar. İşte koyduğunuz yerde duramıyor çocuk. Nefes alabilmek için burundan nefes almaya çalışıyor fakat alamadığı için beyin vücudu değişik pozisyonlara çevirerek nefes almayı deniyor.
0: Uygun bir pozisyon bulmaya çalışıyor sanki, değil mi?
1: Uygun bir pozisyon bulmaya çalışıyor ve o anda da çocukların sürekli uykuda hareket ettiğini söylüyor anneler.
0: Evet.
1: Hiç çocuk durmuyor, sürekli terliyor, gece horluyor, nefes alamıyor.
0: Kalitesiz bir uyku bu.
1: Kalitesiz
0: aynı zamanda, değil mi?
1: Ve de uyku sonunda çocuğun tabii ki dinlenmesi yeterince olmadığı için okul başarısını, günlük yaşantısını mutlaka etkiliyor.
0: Evet.
1: O çocuklar huzursuz oluyorlar. Derslerde konsantre olamıyorlar. Uykularını yeterince alamadığı için sabah iyi uyanamıyorlar.
0: Aslında üç başlıkta toplayabiliriz. Bir tanesi burun fonksiyonunu yerine getiremediği ve ağızdan nefes aldıkları için daha çok hastalanıyorlar.
1: Tabii.
0: İkincisi ağızdan nefes aldıkları için ya da nefes almalarında bir kalite bozukluğu olduğu için rahat uyuyamıyorlar. İyi geçirilmemiş bir gece ertesi gün konsantrasyon eksikliğine yol açıyor.
1: Doğru.
0: Üçüncüsü ise geniz eti başlı başına kendisi bir hastalık odağına dönüşebiliyor bir süre sonra.
1: Evet öyle, onu işte burun yoluyla nefes alamadığınız için o genizdeki etin içinde de mikroplar üreyebiliyor. Hı hı. Tabii normal ağız içindeki bademcik dokusu gibi bu genizde, burnun arka kısmında, hı hı, o lenf dokusu büyüyüp bir enfeksiyon için odak haline gelebiliyor.
0: Gelebiliyor. Dolayısıyla bu başlıklar varsa, yani çocuk huzursuzsa, uykusuzsa, rahat uyuyamıyorsa, gece çok terliyorsa, sabah uyandığında yine sinirli oluyorsa, okula gitmek istemiyorsa,
1: horluyorsa
0: ağzı gece,
1: ağzı kokuyorsa, sabah uyandığında gerçekten ağız kokusu yapar sürekli. O burunun filtrasyon özelliği kaybolduğu için ağız solunumu yapan çocuk sabah kötü ağız kokusuyla uyanır. Sürekli sabaha kadar ortamın havası kuruttuğu için boğazı, dişleri ve bu çocuklarda diş problemleri de ortaya çıkıyor uzun dönemde. Diş minesini kurutuyor nefes aldığınız sabah.
0: Gelişme problemine de yol açıyor, değil mi? Oksijen yeterince almadığı için.
1: Çok önemli bir şey.
0: Aslında böyle baktığınızda bu çocukların tipik olarak dışarıdan bakıldığında da anlaşılması mümkün. Çünkü bu problem uzadığında çocukların yüz şeklinin bile değiştiğini söylüyorlar.
1: Doğrudur. Şöyle yüz kemikleri ve bütün vücudun diğer kemikleri genelde uykuda büyüyorlar. Gelişimi devam ediyorlar. Yani yüz kemikleri de öne doğru ve lateralle dediğimiz yanlara doğru büyüyor. Ve alt çene ile üst çene birlikte birleşik olduğu zaman simetrik olarak büyüyorlar. Fakat horlayan ve burun solunumu yapamayan çocukların alt çeneleri aşağı doğru düşüyor. Ve üst çene öne doğru gelişirken alt çene ona eşlik edemiyor.
0: Geride kalıyor.
1: Geride kalıyor. Dolayısıyla o şeyde, bu adenoid face dediğimiz adenoid yüzlerde de ön dişler öne doğru gelişirken yana büyüme duruyor veya azalıyor. Yani hem horizontal planda, yatay planda öne ve yana büyümesi gerekirken,
0: orantılı büyümesi gerekirken,
1: onu sağlayan da çenelerin oklüzyonu dediğimiz kapanması, alt çene ve üst çenenin birleşmesi. Bu birleşme sağlandığı zaman simetrik büyür. Hem öne büyür.

0: hem yanlara büyüyor.
1: Hı.
0: Ve üçgen tarzında üst damak daralıyor. Yüzde de ön dişler önde, arka alt dişler de geride.
1: Normalden daha geride.
0: Nadir geriye doğru kayıyor. Ve
1: bu da bir süre sonra zaten kendisi bir probleme yol açıyor değil mi?
0: Çok ciddi probleme yol açıyor. Ortodontik problemlere yol açıyor. Diş çürümelerine sebep oluyor sürekli.
1: Şimdi aslına baktığınızda küçük bir müdahaleyle düzeltilebilecek.
0: Evet.
1: Pek çok çocuğun pek çok gelişim alanına pozitif yansıyabilecek bir noktadan bahsediyoruz.
0: Aynen.
1: Peki karşınıza bir çocuk geldi. Aile size çocuğunun gece uyuyamadığını, biraz önce saydığımız şikayetleri söyledi. Gece uyuyamıyor, horluyor, kendini huzurlu, mutlu hissetmiyor, okula gitmek istemiyor ya da işte anaokuluna gitmek istemiyor. Sabah bir türlü uyandıramıyorum, uyandığı zaman hiçbir şey yemek istemiyor, ağzı kokuyor. Bütün bu belirtiler sizde geniz etini çağrıştırıyor. Evet. Ama nasıl bir prosedür izleniyor o andan itibaren? Muayene ve tetkikler
0: şöyle
1: neler?
0: Şöyle söyleyeyim, modern tekniklerle muayeneler yapıyorlar. Eskiden hani yine de bazı hekimlerimiz onu uyguluyorlar. Boynun yani başı yandan gösteren düz röntgen filmleri çekip geniz etini göstermeye çalışıyorlar ki biz onu kesinlikle kullanmıyoruz artık. Yani hem
1: eski bir teknoloji.
0: Yani ama kullanıyor bazı arkadaşlar. Hala kullanmaya devam ediyorlar. Lateral kafa grafisi diye bir grafi var. Yumuşak doku densitesinde diye çekiliyor. Çocuğa radyasyon veriyorsunuz. Fakat sağlıklı da bir görüş elde edemiyorsunuz. Şimdi biz artık ince böyle kıl 1.9 milimetre ucunda kamera olan özel endoskopla, endokameralarla girip genize kadar gidip genize
1: burundan giriyoruz.
0: Evet, burundan giriyoruz. En küçük çocuklarda bile hiç problem olmadan geniz etini görebiliyoruz. Yutkunurken nefes aldırıyoruz. Burundan nefes aldırdığınızda yüzde kaç kapattığını yani genizi. Eğer %50'nin üstündeyse, %60-70 hava yolunu kapatıyorsa ameliyat öneriyoruz.
1: Peki ondan önce, ameliyattan önce diyelim ki bir kapanıklık var, bir problem var ama %50'ye ulaşmamış. Bir ilaçlı tedavi
0: bunlarda
1: vesaire var mıdır?
0: Yani şöyle söyleyeyim, onlarda da kortizonlu lokal spreyler var. Onlar denenebiliyor. Burun spreyleri, bu üzerinde hani geniz etinin üzerindeki kabukları, sekresyonları, akıntıları temizlemek için deniz sularıyla steril edilmiş deniz sularıyla burun yıkama öneriyoruz. Büyümeye meyilliyse kortizonlu spreyler, kana karışmayan, sadece bölgesel lokal etkisi olan, lokal etkisi olan spreylerle küçültmeye çalışıyoruz.
1: Peki diyelim ki ameliyata karar verdiniz. Herhalde bu yaş grubu için sünnet belki bir cerrahi müdahale. Evet. Bir de geniz eti bu yaş grubunda en çok konuşulan cerrahi girişimler. Her hastaya bir kere cerrahi müdahale uygun mudur diye soralım. Ailelerin kafasında bir müdahalenin kendisi iki anestezi birer soru işareti oluşturuyor.
0: Yani şimdi söylediğim gibi endoskopik muayenede yani o kamerayla yaptığımız muayenede %50-60'ın üzerinde kapalılık varsa ve klinik belirti varsa, bu çok önemli. Anneleri çok iyi dinliyoruz.
1: Biraz önce saydığımız o belirtiler,
0: belirtileri sorguluyoruz. Horluyor mu bu çocuk? Kesin horluyor. Her saat horluyor diyorsa uykuda, hiç horlama ve bunu %50'yi de geçmişse biz ameliyat endikasyonu koyuyoruz.
1: Evet.
0: Mutlaka işte çocuk zor uyanıyor, ağzı kokuyor, işte horluyor. Bazen bu çocukların geniz eti büyüdüğü zaman östeki borusunu tıkayıp kulakları da etkileyebiliyor. Kulakta sıvı birikimine yol açıyor. Bu sefer işitme kayıplarıyla da geliyor çocuk.
1: Bu sefer kulağa da müdahale etmek gerekiyor değil mi hocam?
0: Kulağa da müdahale etmek gerekiyor. Tabii serozotit dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Çocuk televizyonun sesini açmaya başlıyor, işte annesini duyamıyor, yeterince iletişim kuramıyor. Okula bu şekilde başlayan çocuklar da
1: izole ediyorlar
0: kendilerini. Yani çevreden soyutluyorlar.
1: Duymadıkları anlaşılmasın
0: asosyal hale geliyorlar. O çok önemli bir konu.
1: Tamam, şimdi okul döneminde aslında bu belirtileri öğretmenlerin de belki iyi takip etmesi gerekiyor.
0: Anneler tabii, öncelikle anneler, daha sonra öğretmenler de tabii ki bu konuya dikkat edecek. Ameliyat kararında anestezi artık eskisi gibi değil tabii. Anestezi cihazları çok modern cihazlar, çocukların bütün vital bulgularını ameliyat süresince kontrol altına alıp monitörize ediyor, gösteriyor. Siz durumda herhangi bir değişiklik olduğunda anında uyarı veriyor. Çok güvenli.
1: Ve de çocuklar için olduğunda kullanılan ilaçlar da herhalde daha özel.
0: Tabii ki ilaçların dozları da ona göre, kilolarına göre anestezi veriliyor. Ve tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Yani ameliyat sırasında sıkıntılar olabiliyor.
1: Daha uzman da başında duruyor sizinle beraber. Olacak.
0: Tabii ki süreci tamamen beraber yöneteceksiniz.
1: Ne kadar sürüyor aşağı yukarı ameliyat?
0: Ameliyat yarım saat civarı. Yani fazla sürmüyor.
1: Yarım saat sonrası çocuk çıkıyor odasına
0: ve
1: geçiyor.
0: Eğer tonsil de bademcik ameliyatı olmamışsa 2-3 gün içinde okuluna da başlayabiliyor.
1: Hemen taburcu ediyor musunuz yoksa
0: ediyor,
1: ertesi
0: aynı gün
1: mü? Aynı gün taburcu ediyorsunuz.
0: Aynı gün taburcu ediyoruz.
1: Çocuk tabii mutlaka ameliyat sonrası bir takım şikayetleri olacak ama geçmişle karşılaştırıldığında kullanılan teknolojinin de değişmiş olması şikayetleri ciddi anlamda azalttı diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani şu anda biz geniz eti ameliyatlarında endoskopide kullanıyoruz. Endoskopik baka altında yapıyoruz ve atravmatik ameliyatlar yapıyoruz. Ve çocuklar aynı gün içinde taburcu oluyorlar, rahat ediyorlar.
1: Sonrasında süreç nasıl işliyor hocam?
0: İşte bir hafta 10 gün içinde o ameliyat yerindeki ödem, şişlik azaldığı için tamamen normal solunuma, burun solunumuna dönüyor çocuklar hızla.
1: Şimdi bu tür ameliyatları geçen yetişkin arkadaşlarımız da var, yetişkinler de var. Diyorlar ki daha önce nefes almamışım. Çocuk belki tam anlatamıyor bunu ama yetişkinlerden duyduklarımız bu ameliyatı geçirdikten sonra nefes alma şeklinin ve hani nefes almanın da bir tadı, bir lezzeti vardır ya.
0: Evet.
1: Nefes almanın tadına vardım diyen arkadaşlarımız var.
0: Doğru. Doğru, aynen konuşmamızın başında izah ettik burun solunumunun ne kadar önemli olduğunu. Bu horlamaya alışmış anneler, çocukların horladığı, yani çok yüksek sesle horluyor. Ve ameliyattan sonra horlama kesildiğinde çocuk yaşıyor mu yaşamıyor mu diye gelip nefesini dinleyen anneler var yani. Bizim kontrol ediyorlar.
1: Maşallah.
0: Çocuk bu horlama kesilince ya acaba nefes
1: şey
0: alıp veriyor mu, bir şey oldu mu, niye horlamıyor çocuk?
1: O kadar alışmışlar yani.
0: O kadar horlama sesine alışmışlar ve bazen bu tür dönüşler alıyoruz annelerden.
1: Şimdi bir hafta 10 gün içinde nefes alması normale
0: evet,
1: dönüyor.
0: Normale dönüyor. Peki bu kulaklara içinde da bakıyoruz pardon bu arada. Tabii ki kulakları da kontrol ediyoruz geniz eti. Anneye soruyoruz yani bu çocuk televizyon sesini açıyor mu? Sizi duymakta zorlanıyor mu? İletişim kurmakta zorlanıyor mu? Ve kulak muayenesini mutlaka yapıyoruz.
1: Bu da rutinde herhalde değil mi hocam?
0: Rutin yapıyoruz. Audio testlerini yapıyoruz.
1: Kayıp varsa
0: sıvıyı geniz etiyle beraber kulak zarını çizip sıvıyı boşaltıyoruz. Ventilasyon tüpü dediğimiz küçük makara şeklinde boruları kulak zarına yerleştiriyoruz. O kulak iyileşince atıyor kendisi.
1: Atıyor. Hiç başka
0: evet,
1: şey yapmaya gerek.
0: 6 ay içinde tamamen tedavi oluyorlar.
1: Böylece aslında çift taraflı bir tedaviyle
0: aynen,
1: çocuk daha uzun süreli bir iyileşme
0: yaşam
1: yaşıyor.
0: Yaşam kalitesi artıyor, başarısı artıyor, okul başarısı.
1: Bu geniz eti ameliyatında ameliyat sonrasının yönetimiyle ilgili ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çocuğun beslenmesi, okula dönüşü, aile içindeki düzen, olması gerekenler, değişmesi gerekenler var mıdır?
0: Şimdi tabii bu toz üreten materyallerin olmaması gerekiyor yattığı yerde çocuğun. Günlük kıyafetler, özellikle toz üreten halılar, duvardan duvara halıları da çocuğun yattığı odada önermiyoruz. Hı hı. Özellikle alerjik nezleli olan çocuklarda. Geniz eti ameliyatından sonra özel bir diyet yok. 3 gün falan yumuşak şeyler yedirmeyi öneriyor.
1: Sıvıdan, çorba
0: sıvı
1: vesaire.
0: Sıvı ve yumuşak.
1: Şöyle
0: yoğurt, vesaire, patates püresi falan. Hani bademcik ameliyatı olursa çocuklar bademcik de alındığı zaman diyet 10 güne kadar yumuşak ve soğuk ılık gıdalar öneriyoruz ama geniz etinde süre 2 gün.
1: En çok da şeyi seviyorlar galiba. Doktorlar dondurma yediriyorlar
0: evet,
1: ya.
0: Evet, dondurma yediriyoruz doğru. Tanesiz dondurma.
1: Evet.
0: Ona çok seviniyorlar.
1: Çok seviniyorlar. Normalde aileler dondurmayı sınırlarlar çocuklara. Bu ameliyat sonrası benim görüştüğüm röportajlarda da aynı şey ortaya çıkıyor. En çok dondurmaya seviniyor diyor evet, anneleri. O da tabii herhalde orada mikrop ürememesi için
0: yani
1: sıcağı
0: hayır, kanamayı azaltmak için. Yani soğuk biliyorsunuz vazospazm yaptığı için kanamayı azaltması yönünden.
1: Evet.
0: İlk günler soğuk şeyler veriyor.
1: Sonrasında hani okula da başlayacak,

0: zaman artık normale döndü bu çocuk, ameliyatı unutabiliriz, ameliyat olmuş muydu olmamış mıydı?
1: 15 gün sonra tamamen ameliyat öncesi iyileşme sağlanıyor. Ameliyat öncesi döneme dönüyoruz yani.
0: Bundan sonra da artık işte normal gece rahat uykuları, sabah güzel evet. uyanmak, iyi bir kahvaltı, okula gitmek, okul başarısı vesaire, artık bunları çocuktan bekleyebiliriz.
1: Kesimler artıyor tabii ki.
0: Ne güzel.
1: Annelerden o pozitif dönüşleri alıyoruz her zaman.
0: Hep şöyle düşünülür, okul döneminde bu ameliyatları yapmayalım çünkü okuldan geri kalır, ama diyorsunuz ki 2-3 günlük bir süreç
1: ama
0: sadece.
1: Ama işte uzun dönemi düşünürseniz, çocukların okul başarısını düşünürseniz bence bir 2 günlük 3 günlük şey.
0: Ara. Hafta sonuna da denk gelince.
1: Tabii. Bu çocukların başarısını mutlaka artıracak.
0: Çabuk toparlarlar. Hocam bu bilgiler için teşekkür edeyim. Ama konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü geniz etinin, aslında sadece geniz eti demeyelim, kulak burun boğazdaki rahatsızlıkların çocuklardaki yansımalarını konuşmuştuk. Birazdan özellikle alerjiyi sormak istiyorum. Birbirini bütünleyen unsurlar bunlar. Az önce evet. saydığımız belirtiler bazen alerjide de ortaya çıkıyor. Bizden ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Birazdan alerji ve alerjik çocuğun okul başarısını arttırmak için evde yapabileceklerimizi konuşacağız.

0: Profesör Doktor Suat Turgut'la sohbetimiz devam ediyor. Alerji konuşacağız. Okul başarısını engelleyen, okul başarısının önünde adeta duvar ören hastalıklardan biri alerji. Öyle de enteresan ki biz hep mevsimsel olduğunu düşünüyoruz ama alerjik bünyeli bir çocuk, bir yetişkin neyse hep alerjik hocam. Bazen artıyor, bazen azalıyor ama hep alerjik.
1: Evet, yıl boyu süren alerjiler var. Bazen mevsimsel dediğimiz alerjik durumlarda olabiliyor. İşte polenlere, çayır, çimen, çiçek tozlarına karşı alerjisi olan çocuklarda da yani mevsimsel alerjik semptomlar artıyor. Fakat yıl boyu da belli bir düzeyde alerji devam ediyor.
0: Evet, biraz artıyor. Bazen güneşten, bazen polenden, bazen sonbaharda dökülen yapraklardan.
1: Evdeki mayitlardan, tozlardan, evet, küflerden birçok alerji. Alerji nedir onu anlatalım öncelikle. Olur, alerji şu. Alerji normalde her gün soluduğumuz, yediğimiz, gıdalarla ağırdığımız bazı maddelerin bazı bünyelerde yabancı hissedilmesi.
0: Aslında ona yabancı karşı, bir ürün değil. Başkalarını etkilemiyor.
1: Etkilemiyor. Bu tozla,
0: kişisel aslında
1: tabii
0: değil
1: ki
0: mi?
1: Genetik oluyor genellikle. Bir de çağımızın hastalığı, çok hijyenik büyütülen çocuklarda hiç genetik olarak geçmişinde ailesinde alerji olmasa bile çocuklar maddelerle hayatı boyunca karşılaşmadığı zaman belli bir süre sonra karşılaşınca ona yabancı bir madde gibi reaksiyon verebiliyor.
0: Yani aslında evet, unuttuğu daha
1: yani
0: önce karşılaşmıyor.
1: Hiç karşılaşmıyor. İşte toprağa basmıyor, evinden okula, okuldan eve, böyle belli bir steril edilmiş bir koridordan hayatını sürdürüyor belli bir yaşa
0: maalesef
1: kadar. O da işte o yabancı maddelerle karşılaşmadığı için daha sonra karşılaşınca onu bir yabancı ürün gibi görüp vücut tepki veriyor.
0: Yani aslında kendi bütünlüğüne kastedecek bir,
1: evet,
0: ürün zannediyor değil mi?
1: Yabancı cisim zannediyor. Bunlara biz alerjen diyoruz. Hı hı. Saydığımız nedenler işte mayitlardan küflere, çayırlara, polenlere kadar bir yığın sebep alerjen olarak vücuda girdiğinde vücut ne yapıyor, nasıl bir tepki veriyor, niye bu çocuklar sürekli yorgun, huzursuz,
0: isteksiz, iştahsız.
1: İşte şimdi sizin günlük sirkadiyel ritim dediğimiz günlük belli bir ritminiz var. Sabah uyanıyorsunuz, akşama kadar çalışıyorsunuz, akşam ve okula gidiyor, gönderiyorsunuz çocuk.